0: açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret savaşı devam ederken Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu ay içerisinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Gelişme Reuters haber ajansı tarafından servis edildi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne de katılan Carney, Türkiye'ye uluslararası bir zirveden bağımsız, doğrudan ikili ilişkiler odaklı ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada Başbakanı olacak. Ankara-Ottawa hattında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle enerji ve savunma sanayi ortaklığının masadaki en kritik başlıklar olması bekleniyor. Zira Carney hükümeti Kanada'nın en büyük ticaret ortağı olan ABD'ye olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üçlü toplantıda yaptığı konuşmada Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı.
2: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları 13. toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani katıldı. Toplantıda 3 ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri görüşüldü. Güler, Hasanov ve Çikovani toplantı protokolünü imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
3: Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
2: Milli Savunma Bakanı, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.
3: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
2: Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyledi. Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur dedi. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
1: Yine devam edelim dış politikadan. Rusya'nın Ukrayna'da sonbahar ve kış aylarında enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırması bekleniyor. Hatta şimdiden de yoğunlaştırmış durumda saldırılarını. Ukraynalı yetkililer de Rusların halkı tamamen soğukta bırakmayı hedeflediğini söylüyor.
4: Dak.
2: Ukraynalı yetkililer aylardır halkı savaştaki en zor kışa hazırlanmaları konusunda uyarıyordu. Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını çökertmek için şimdiye kadarki en güçlü silahları kullanacağı söyleniyordu. Bu saldırıların sonbaharın daha ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyordu. Ama saldırılar beklenenden erken başladı. Rusya çarşamba günü füzeler ve insansız hava araçlarıyla büyük bir termik santral ve diğer enerji tesislerini vurdu. Patlamalar başkent Kiev'i sarstı. Sabah saatlerinde birçok mahallede elektrik ve su kesildi. Ukraynalılar bu saldırıları uzun bir yıpratma kampanyasının ilk aşaması olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna sokaklarını soğuğa ve karanlığa boğarak halkın moralini ve savaşma isteğini çökertmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Ukrayna Enerji Bakanı Deniz Şimigal, iki hafta önce Paris'te Avrupalı mevkidaşlarına Rusya'nın enerji planlarını gösteren belgeler sundu. Amerikan New York Times gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji ağını tamamen çökertmek için 1000'den fazla füze, drone ve bomba kullanacak. Elektrik trafo merkezleri, hidroelektrik ve termal santraller dahil olmak üzere çok çeşitli tesisler hedef alınacak. Belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısının omurgasını oluşturan 3 nükleer santralini de çalışamaz hale getirmeyi planlıyor. Bunun için santralleri şebekeye bağlayan elektrik dağıtım merkezlerine füze saldırıları düzenlenecek. Bu dağıtım merkezleri reaktörlere yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Moskova'nın Ukrayna'nın su şebekesini de hedef alacağı belirtiliyor. Pompa istasyonlarının ve atık su arıtma tesislerinin onlarca balistik füze ve bombayla vurulması planlanıyor. Kanalizasyon sistemlerinin de devre dışı bırakılması hedefleniyor. Büyük Ukrayna şehirlerinin elektrik, ısınma ve su kaynaklarıyla bağlantısının kesilmesinin insani bir krizi tetikleyeceği uyarısı yapılıyor. Başkent Kiev, Harkov ve Odessa başlıca hedefler olarak öne çıkıyor. Söz konusu şehirlerde elektrik arzının %90 oranında kesilmesi, ısınma hizmetlerinin %90'a varan oranda azaltılması ve kanalizasyon sisteminin ciddi bir şekilde sekteye uğratılması planlanıyor. New York Times gazetesi Rusça kaleme alınan belgelerin gerçekliğini bağımsız yollarla doğrulama imkanına sahip olmadığını yazdı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına misilleme olarak bu kış Ukrayna'nın enerji altyapısını çökertmek amacıyla kapsamlı bir harekat yürüteceklerini ifade etmişti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanı ve bir başkan vekilini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Erdoğan görüşmeler kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den verdi. Hem fon soruşturmasına yönelik hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili konuştu.
5: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız. O seçimi alacağız.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize ve Artvin'deydi. Gündeminde fon soruşturması ve Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları vardı. Baskın sırasında polis kamerasına yansıyan görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.
5: Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki endişe etmeyin ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
2: Esnafla da bir araya gelen Özel, hükümetin enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğunu söyledi.
1: İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
6: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
7: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
6: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
1: Fon krizi kaynaklı yaşanan likidite sorunlarına karşı önlemler devam ediyor. Merkez Bankası KOBİ'ler için kredi büyüme sınırını artırdı. Zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.
2: Merkez Bankası KOBİ kredileri ve zorunlu karşılıklar için düzenlemeleri duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı.
8: Likidite erişimi zaten kolay olmayan KOBİ kesiminde bu fon krizinin yarattığı ödemelerle ilgili, taleple ilgili olumsuz etkiler de elbette olabilir. Hazır bununla ilgili bir ara ödeme kararı çıkmışken fon tasfiye sürecinde Merkez Bankası'ndan da KOBİ kredileri üzerinden böyle bir adım atılmasını ben biraz daha bu reel piyasanın likidite koşullarını rahatlatmak diye okuyorum.
2: Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'dan %35'e, 100-150 milyar lira arasında olan bankalar için ise %30'dan %15'e indirildi.
8: 2 hafta boyunca işte şu kadar para tutmanız gerekiyor yerine daha da az bir miktar tutup bunu kendi likidite, haftalık likidite durumunuza göre yönetebilirsiniz deniyor bankalara.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan adımları değerlendirdi. Bakan Şimşek, makro ihtiyadi adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
1: Fon krizinin çözümü için önlemler devreye alındı. Önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Ekonomistler hem alınan önlemleri hem de fon sorununun ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
9: Herhalde biz bununla alakalı önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam ediyor olacağız. Çünkü bu süreç gerçekten aslında çok da basit bitebilecek kısa vadeli bir süreç olarak gözükmüyor. En nihayetinde şu anda o piyasanın ateşini alabilecek kararlar ilk anda devreye sokulmuş durumda. Ve evet devlet denetleme kurulu işin içerisine girdi ama en nihayetinde biz sermaye piyasası tarafında zaten SPK başta olmak üzere çeşitli düzenleyici, denetleyici kurumların var olduğunu biliyoruz ve yapılan tüm işlemler bu kurulların aslında denetlemesine tabi ve tamamı kayıtlı işlemler, hiçbir de kayıt dışı işlem değil. Dolayısıyla tam olarak aslında bu fon sürecinde kim ne kadar giriş yaptı, ne kadar kaybı var, ne kadar parası şu anda içeride gibi bilgilerin tamamı Merkezi Kayıt Kurulu üzerinde de ellerinde var olan bir sistem. Manipülasyon ve spekülasyon detayları ortaya çıktıkça, netleştikçe bence yeni unsurlar devreye giriyor olacak. Ama işte geçtiğimiz yayınlarda veya yazılarımızda da söylediğimiz bir unsur vardı. Bir şey gerçekten gerçek olamayacak kadar güzelse buna dikkat etmek lazım. Tüm yumurtaları aynı sepete finansal noktada koymamak lazım. Gördük ki bir şey gerçekten finansal piyasada gerçek olamayacak kadar güzelse altından her zaman sıkıntılı unsurlar çıkıyor ve etkileri çok daha büyük olacak maalesef Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda gelecekteki süreçte. Evet, en üst düzeyde ve yüksek derecede değerlendirmeye alınıyor. Bu işin güzel tarafı en nihayetinde yatırımcıların da kayıplarının bir an önce giderilmesi hususu önemli. Ve fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu kadar ön plana çıkmış olmasının da sebebi gerçekten aslında çok büyük de bir sürecin bizi bekliyor olması.
8: geri ödeme ihtiyacı doğan ve tasfiye sürecine bağlanması gereken fonlarda da bu tarz bir ara ödeme yapılması bir kere her şeyden önce, yani genel bir yorum olarak söylüyorum detaylara inmeden önce, piyasa açısından son derece rahatlatıcı olur. Çünkü pek çok ödemeler tarafından, yani bunun içinde bireyler de var, bireysel yatırımcılar da var, işte bir takım ufak şirketler veya KOBİ'lerde işte ödeme aksaklıkları yaratabilecek ticari hesaplar da var. Dolayısıyla hep piyasaya bu şekilde, yani reel piyasa müşteri tarafından bu şekilde bir sağlanması, ödeme yapılması, oradaki o likiditeyi, ödeme aksaklıkını, tam da ay başına geldiğimiz noktada hani harcamalarında ücret ödemeleri vesaire gibi ödemelerinde öne çıktığı dönemde piyasayı rahatlatır. Ben verilere baktığımda büyük fonlarda, yani şimdi isim vermeyeceğim ama iki büyük fon var. Bir tanesi aracı kurumlardan bir tanesinde, bir tanesi para piyasası fonu, öbürü de normal hisse senedi fonu. Oralarda o iki fonda, yani toplam 800 küsür milyarlık bakiyenin neredeyse yarısı, yani 500 milyara yakın tutarını teşkil eden o iki büyük fonda, bir para piyasası fonunda ortalama tutar, yani alacak tutar, ana para artı karıyla beraber bugünkü bakiye 1 milyonun biraz üzerinde. Hisse senedi fonunda 2 milyonun da biraz üzerinde. Çoğu yatırımcı, yani kalabalığa vuracak olursak, net yatırım tutarı 1 milyonun altındadır. Dolayısıyla şöyle bir hesap yapamayız. İşte bu problemli fonlarda atıyorum 200-300 bin yatırımcı var. Bunların her birine ortalama işte 1 milyon bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla piyasaya şu kadar para girecek gibi bir hesap yapamayız. Ben ortalamanın çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Ara dönemlerde, çünkü para çekenler de mutlaka olmuştur. Dolayısıyla onların bugün geri alacağı tutar da düşecek net yatırım tutarından. Yani bu hani kesin sayı, piyasaya şu kadar bir, bu alacaklara şu kadar bir ödeme yapılacak diye bir cümle kuramayız ama 1 milyonun çok altında olacağını ortalamada düşünüyorum. Ama yine de piyasayı rahatlatır.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımlarında uygulanacak tüketici kredisi vade sınırlarıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarına ilişkin düzenlemeye gitti. Karara göre tüketici kredisi vade sınırı, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında 12 ay, fiyatı 40 bin liranın üzerinde olanlarda 3 ay olacak. Yenilenmiş cep telefonlarında ise vade sınırı 50 bin lira ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlarda 3 ay olarak uygulanacak. Kredi kartlarıyla cep telefonu alımında mevcut uygulama sürecek ve taksitlendirme yapılamayacak. Yenilenmiş cep telefonu alımında ise kredi kartına 12 ay vade yapılabilecek. BDDK ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme limit tutarını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olarak uygulanacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olacak. İstanbul'da Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre listenin zirvesinde tıpkı geçen sene olduğu gibi özel üniversiteler var. Okul ücretlerinden kıyafete, velinin eğitim için ayırdığı bütçe büyürken zam yalnızca eğitimle sınırlı değil.
2: İstanbul'da akaryakıttan gıdaya, giyimden cep telefonuna birçok kalemde Eylül ayında fiyatlar yükseldi. Zam şampiyonu ise özel üniversiteler oldu. Onu takip eden de yine eğitim kalemleriydi.
10: Üniversiteler çok pahalı. İstanbul'da da devlet üniversitesi çok zor çünkü talep çok fazla.
11: Yurt dışındaki ücretler buraya göre daha ucuz. Bence bu olmamalı.
2: Veriler İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı raporundan. Geçen sene %80'li listenin başında olan özel üniversite ücretleri bu yılda %55'lik aylık artışla zirvede. Bunu %50 ile özel lise, %48 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Dördüncü sırada da %26'lık zamla okul kıyafetleri var. Oysa İstanbul'da Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki ortalama artış %2,11.
12: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok.
13: İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
2: Bazı hesaplamalara göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor. Sadece servis ücreti bile UKOME tarifesine göre en yakın mesafe için yıllık 39 bin lira.
14: 6-7 parça bir ürün aldık.
15: Ne kadar tuttu?
14: 6 bin küsür lira tuttu.
15: Bu yıl daha pahalı fiyatlar. Elinizdeki çanta ne kadarmış?
16: 3-200'müş.
2: Eylül'de zam yalnızca eğitimle de sınırlı kalmadı. Patlıcanın yaklaşık %23, motorin %21 arttı.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
2: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
16: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için ne diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
2: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
17: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
2: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
16: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
2: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
1: Benzer bir haber de Zonguldak'tan duyuldu. Kentte ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yaşandı. Kaçak maden ocağında çalışan Muhammed Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. Göçük altında kalan 51 yaşındaki işçiyi mesai arkadaşları kurtardı. Ancak durumu ağır olan Muhammed Çelik hastanede yaşamını yitirdi. Maden ocağının 22 gün önce mühürlendiği ancak devredildiği kişi tarafından yeniden faaliyete geçirildiği öğrenildi. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması da sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi.
18: Gemi batıyor! Gemi batıyor.
19: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
2: Selman Akbaş Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
19: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse o cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
18: Sol tarafa yattı komple gemiyi.
2: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
20: Abi belki de ölmedi inşallah.
18: Çıkaracaklar mı abi?
21: Çıkarırlar zaten.
2: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
19: Geri dönelim diye biz ricalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist arkaya doğru kaçın, gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. O an insanlar artık kendi bildikleriyle, can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
2: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
0: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
1: Fly Dubai uçağının yardımcı pilot tarafından düşürülmesine engel olan Hint kaptan pilot...

0: Yere düşüp yaralandığım o anda eğer ayağa kalkmazsam diye düşündüm. Sonuçta 17 yıldır uçuyorum. 11 yıldır kaptan pilotluk yapıyorum ve gözlerim kapalıyken bile uçağın içinde neler olup bittiğini anlayabilirim. Yerde yatarken uçağın irtifa kaybederek aşağı doğru daldığını hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken kendi kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
1: Hint pilotun kapıyı açmasıyla yolcular içeri girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. Ummanlı olduğu açıklanan saldırgan pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olayın arkasında herhangi bir ülkenin bulunduğunun tespit edilmesi halinde o ülkenin çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Netanyahu zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan İslamcı radikalleşme sürecinden geçmiş. Uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmiş dedi. İsrail Başbakanı oraya gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bedel ödeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump da eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar ifadesini kullandı.
2: İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. Savcı, ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
1: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış, binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp K. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, bana evlerde kimse olmayacağı söylendi dedi. Savcı esas hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
2: Türkiye genelinde güvenli gıda operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli gıda ve takviye edici ürün ele geçirildi.
1: Bakliyat, ekmek, yağ ve şarküteri ürünü üretilen fabrikalar, depolar denetlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 61 milyon lira değerinde sahte ve hileli gıda ele geçirildi. 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledi. 81 ilde 3050 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapıldı. Amaç vatandaşların sağlığının korunması, sağlığı tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasıydı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon Türk lirası olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz denildi.
2: İki ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokolü yeniden düzenlendi. İlgili düzenlemeleri içeren sağlık uygulama tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni doğan ve çocuk hastalar için cerrahi işlemlerde kullanılan ileri teknoloji cerrahi cihazlar SGK kapsamına girdi. Düzenleme ile erken evre meme

0: kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç ve göz siniri tedavisinde kullanılan bir ilaç da geri ödeme kapsamına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birimlerinden SAS Sualtı Savunma Komutanlığı'nda eğitimler sürüyor. Adaylar sıfır hata anlayışıyla görevlere hazırlanıyor. Kritik operasyonlar için hazırlık sürecine bakalım şimdi de. Cemaat!
1: Gerek su altında, gerek su üstünde her an göreve hazırlar. Mayınları temizliyor, tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor. Farklı mühimmat ve silahları ustalıkla kullanıyorlar. Rehine kurtarma operasyonlarında uzmanlaşıyorlar.
2: Rehine! Hazır!
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Komutanlığı'nda eğitimler hayli zorlu. Hataya yer yok. SAS timlerinde amaç her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmak.
3: Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksizlik yerine getirmek zorundadır. Çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata son hatadır. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
1: Gönüllü subay ve as subaylardan seçilen adaylar bir yıl eğitimden geçiyor. Göreve adayların ancak %30'u seçilebiliyor.
4: Bugün gerçekleştirilen eğitimde SAS komandoları tarafından meskun mahalde muharebe teknikleri kullanılarak bina içerisindeki el yapım patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Arazide tespit edilen el yapım patlayıcı ise keskin nişancı ve roket atar atışı ile etkisiz hale getirilmiştir.
1: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı Türk Deniz Kuvvetleri'nin kritik operasyonlarında yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze, terörle mücadele harekatlarına, mayın ve kamikaze tehdidinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok görevi yerine getirdi.
0: Antalya'da bu yıl 16.sı düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Birçok yazar ve yayın evi temsilcisinin konuk olduğu fuara ilgi yoğundu.
5: Kitaplarla dolu standlar, yazar söyleşileri ve imza günleri. 16. Antalya Kitap Fuarı başladı.
6: Çocuklarımızın kitaplarla tanışmasına vesile olmak, gençlerimizin yeni düşünce dünyaları keşfetmesini sağlamak, yazarlarımızla okurlarımızı aynı çatı altında buluşturmak ve kentimizde güçlü bir okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak bu fuarın en önemli amacıdır.
5: Fuar bu yıl Bugün Oku, Geleceği Yaz temasıyla gerçekleştiriliyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanı 250 yayın evini ağırlıyor. Fuarın önemli konukları da var. Ayşe Kulin, Ahmet Ümit ve Sinan Akyüz gibi 300 aşkın yazar okurlarıyla buluşacak. Bu yılın onur konuysa yazar Osman Balcıgil oldu.
7: Bugün okumadan hakikaten geleceği yazabilmemiz mümkün değil. Hiçbir mümkün değil. Şimdi ben ona iki kelime daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Onun üstüne de geçmişi bil, bugün oku, geleceği yaz diyorum.
5: 16. Antalya Kitap Fuarı 11 Ekim'e kadar devam edecek. Her gün sabah 10 ile akşam 8 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
0: Yeşilçam'ın unutulmaz komedilerinden Hasip'le Nasip'in aynı isimli yeni uyarlamasından ilk fragman yayınlandı.
8: Asımlar kararını veriyor. Belediye başkanı belli oluyor.
9: Seçim alan kızı kazanır.
10: 1977 yılında Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın canlandırdığı Hasip'le Nasip yeni nesil versiyonuyla izleyici karşısına çıkıyor.
11: Hayır, hayır, suda değilim. Belki de başka bir şey bu.
10: Rekabet halindeki iki ailenin seçim mücadelesini konu alan filmden ilk fragman yayınlandı.
11: Kim var lan bunun arkasında?
10: Alper Kul, Toygan Avanoğlu ve Didem Balçı'nın başrollerini paylaştığı, kadrosunda Ufuk Özkan ve Selim Erdoğan'ın da yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor.
12: Tarafını yavrumuza verelim.
13: İş
2: işe bisikletle gideceğim.
10: Wow! Yeşilçam'ın unutulmaz rekabetini günümüzün mizah anlayışı ve güncel göndermeleriyle yeniden yorumlayan film 16 Ekim'de sinemalarda seyirciyle buluşacak.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi de sonlandırıyoruz. Yayınımız zincirleme reaksiyonuna devam edecek.
9: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
12: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
9: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
12: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
9: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
12: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
9: Cinayet Masası.
12: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
9: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon.
13: Reaksiyon da birazdan yapay zeka insan zekasını düşürüyor mu? Konuğu pazarlama ve yapay zeka danışmanı Yüce Zerey, psikolog doktor Hicran Tülüce, müzisyen Bahadır Tatlıöz. Hazırsanız başlıyoruz.
14: Evet, Bahadır Tatlıöz geldi bile. Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk.
14: Sefalar getirdiniz.
15: Çok teşekkür ederim.
14: Bu aralar nasıl bir dönemindesiniz hayatınızın?
15: En çok ürettiğim bir dönemdeyim. Şu anda genel olarak hep stüdyoda geçiriyorum zamanlarımı.
14: Siz solistsiniz, bestecisiniz, söz yazıyorsunuz. Yani anladığım kadarıyla müzikle ilgili orada hangi sandalyeler varsa hepsine bir oturuyorsunuz sanki.
15: Evet, aslında ben zaten piyanistlikten gelmeyeyim. Aslında benim enstrümanım piyano. Hı hı. Şarkıcılık çok sonra, yani son 10-12 senede geçtiğim ve içerisinde de çok güzellikler buldum. Öncelikle çok ön yargıyla gideyim. Ben popüler müziğe ön yargılı yaklaşan bir adamdım. Daha böyle tabii, daha böyle caz müzikten, işte zaten klasik kökenliyim, konservatuardan. Oradan sonra da işte modern müzikler, türküleri caz formatlarında düzenlediğim ve uluslararası arenada da piyanist olarak sahnelediğim, dünya çapında müzisyenlerle çalabilme şerefine erişeyim. Biz kariyer yaşadım. O dönemde popüler müzikte bana birazcık böyle hani istemiyordum pek diyelim, öyle söyleyelim. Sonra aslında ekonomik şartlar...
14: Ne oldu sonra mesela?
15: Ekonomik şartlar devreye girdi. Ekonomik şartlarla girdiğim popüler müzikte güzellikler bulmaya başladım. Sonra insanlarla haşır neşir olmaya başladıkça, şarkılarım sevilmeye başladıkça, konsere çıktığımda 15 bin kişi benim şarkılarımı bağıra bağıra söylemeye başlayınca ve aslında onun içinde de nitelikli bir duruş olabileceğini, yani popüler hayatın içerisinde de nitelikli bir duruş ve nitelikli bir dil bulabileceğimi keşfettim. Şu an çok keyifliyim. O manada her şey çok güzel gidiyor.
14: Peki herkesin tanıdığı, bildiği Bahadır'la aslında sadece o yakın çevresinde az önce söylediğiniz canlarım, sevdiklerim, onların tanıdığı Bahadır arasında farklar var mı?
15: Dünya kadar fark var. Tabii. Yani ben çok da yakından tanındığı zaman pek de sevilecek bir adam olmayı da bilirim. Tabii aksiliklerim var benim. Uyumsuzluklarım var. Çok iyi niyetli bir adamım. O iyi niyetimin yaratığı bir hassasiyet var benim üzerimde. Aslında insanın kendini iyi niyetli demesi de başka birinin demesi gerekiyordu. Bu özür diliyorum, herkesten bunu dememek lazım. Ama iyi niyetli olmaya çalışan bir adamım. Zafiyetlerim var. Ben çok duygusal bir adamım. Birilerinin böyle saniyede ama ne olacak bundan diyeceği bir konu benim bir ayımı yiyebilir yani. Birinin saniyede sırtını dönebileceği konuyla ben kol kola bir ay geçirebilirim yani. Öyle değişik.
14: Bazen takılabiliyorum bazı
15: şeylere. Çok takılırım, çok aşırı. Bazen değil, hep takılırım. Bazen takılmam.
14: Çoğunlukla takılırım, bazen takılmam. Bazen o zaman birlikte takılacağımız altı konumuz var. Hazırsanız
15: evet.
14: Başlayalım. Şimdi Arapçadan dilimize geçen ve ışığın aniden patlaması, aniden parlaması anlamına gelen tutuşması anlamına gelen bir kelime zeka. Ve insanoğlu yüzyıllar boyunca zihnin o ani parlamalarıyla ateşi buldu, tekerleği bir şekilde döndürdü, gök kubbeyi sorguladı hep o parlama anlarında. Bugünse o kıvılcımı bir silikon çipine hapsettik. Doğal olanın yerini de sentetik bir parıltı aldı. Şimdi zincirin ilk halkasıyla, sarı halkamızla gelin soralım. Yapay zeka insan zekasını düşürüyor mu?
13: 20. yüzyıl insan zekasının altın çağıydı. İnsan zekası yaklaşık 60 yıl boyunca kesintisiz yükseldi. Araştırmacı James Flynn'in verilerine göre küresel IQ ortalaması her 10 yılda 3 puan arttı. Ancak 90'ların sonuyla birlikte grafik tersine döndü. Bilim dünyası küresel ölçekteki bu bilişsel düşüşü tersine Flynn etkisi olarak adlandırıyor. Araştırmalar, karmaşık problem çözme, analitik düşünme ve hafıza kapasitemizin her geçen yıl zayıfladığını gösteriyor. Beynimizin derin düşünme mekanizmaları giderek tembelleşiyor. Tersine Flynn etkisi hız kazanırken sormak gerekiyor. Yapay zeka çağında insan zekasının düşüşe geçmesi sadece bir tesadüf mü?
14: Sorular, sorular. 15 dakikamız başladı bile. İki değerli konuğum da yanımıza geldi. Doktor Hicran Tülüce, psikolog, hoş geldiniz. Hicran Hanım ve Yüce Zerey, pazarlama ve yapay zeka danışmanı, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
14: Şimdi videomuzda da kısacık bahsettik. Yapay zeka anlaşılan bizim zihinsel yükümüzü aldıkça biz biraz IQ seviyemizi kaybediyoruz. Peki neden?
2: Şimdi şöyle, burada aslında konu yapay zekayı kullanmak değil, yapay zekadan cevap almak değil, yapay zekadan aldığımız cevapları ve kullanımı doğrudan kabul etmek, sorgulamamak ve bununla alakalı kendimizle herhangi bir dertlenmeye girmemek. Çünkü yapay zeka cevap ürettikçe bizim problem çözme yetkinliğimizi, sorgulama, kritik düşünme yetkinliğimizi anlamlı düzeyde düşürüyor. Ama bu flying efektteki ters flying etkisini doğrudan IQ düşüklüğünü yapay zekaya tek başına bağlamak kolay değil. Ama biz sosyal medya ile birlikte zaten o noktaya gelmiştik. Yani çevre
14: sosyal
2: faktörü...
14: medya biraz hazırladı sanki. Yapay zekaya bir böyle bir güzel bir altlık yaptı sanki.
2: Kesinlikle. Evet. Yani şu anda biz yani günde 3,5 saat sadece sosyal medyada geçiriyoruz. 5 saat 57 dakika online olarak günde medya tüketimimiz var.
14: Bu 5.57 kimin?
2: Türkiye.
14: Türkiye mi?
2: Türkiye günlük datası, TÜİK datası. Dolayısıyla biz bu kadar zaten hani yoğun bir şekilde bunu kullanırken sosyal medya aslında bu hazırlanmış pastanın üzerinde güzel bir çilek oldu. Ve bizi daha da tembelleştirdi. Tembelleştiğimiz zaman da temel melekelerimiz anlamlı derecede zayıflıyor.
14: Bir şeyi açalım mı? Bu flying etkisi denen şeyin ne olduğunu?
2: Flying etkisi şu. Bu aslında James Flynn bunu 1984'te bir makale yazdı. Dedi ki 1932 ile 1978 yılları arasında insanların IQ düzeylerine baktı ve dedi ki her 10 yılda bir, yani yeni bir jenerasyonda insanların IQ'su 2 ila 3 puan artıyor. Ta ki 1990'a kadar James Flynn bunu tespit etti ama 1990 yılında insanların nesilden nesile IQ seviyesinin yavaşladığı, durduğu, bazı ülkelerde de gerilediği ortaya çıktı. Buna da ters flying etkisi dediler. Dolayısıyla aslında biz 1932'den beri ilk defa nesilden nesile IQ'muzun gerilediğini görüyoruz. Ve bununla alakalı tabii ki bu dijitalin artması, çevresel faktörler ve arkadan yapay zekanın gelmesi bunun hızını daha da arttırıyor tabii ki.
14: Bu konudaki fikri nedir? Yani daha öncekiler hep kendi ebeveynlerini aşmışken bir noktadan sonra artık bunun gerçek olmaması, hatta tersine düşmesi.
15: Yani bizim yerimize düşünen bir şey var. Hem sosyal medya dediği gibi beyefendinin de, bir de yapay zeka şimdi. Otomatikman sen düşünme, ben düşünürüm, sen sorgulama, ben sana cevabını veririm diyor. Beyin de nihayetinde bir kas olduğu için yani bir şeyi düşünmek lazım. Mesela demans ya da Alzheimer gibi bir hastalık olduğu zaman doktorlar ne diyor? Bulmaca çözün vesaire. Yani hep beyin zorlanmak istenen bir organ değil mi benim anladığım kadarıyla? Hı hı. Hep bir zorlama, öğrenme, hı hı. Kapasitesini aşma üzerine odaklanmış bir organ. Bunu zorladığınız zaman otomatikman gelişiyor. Hani icatlar da hep zaruri durumlarda, insanların sıkıştığı durumlarda, hı hı. Nihayetinde kendini zorlayarak, bir çözüm üretmeye çalışarak hayata geçmiştir. Ve IQ da böyle ilerlemiştir. Şimdi sosyal medya hayatı kolaylaştırıyor. Dışarı çıkmadan birçok şeyi halledebiliyoruz. Birçok bilgiye çok hızlı ulaşabiliyoruz ya da ikinci el, uydurma bilgilerden bir şeyler türetebiliyoruz. Zorlanmayan bir organ şu anda beyin. Konfor alanına geldi. Hayatta 100 yıldır belki de hiç görmediği bir konfor alanı yaşıyor şu anda. Otomatikman da kullanılmadıkça geriliyor. Bunu biz sanatta da görüyoruz zaten. Sanattaki karşılığında da
14: onu
15: görüyoruz.
14: Da ayrıca soracağım. Peki şimdi biz yapay zekaya aslında harita okumuyoruz da artık ona teslim ediyoruz yol bulurken kendimizi. İşte rehber telefon numarası ezberlemiyoruz gibi. Böyle böyle kullanmaya aslında bir şekilde işleyen demir ışıldar. İşlemeyince ışıldamıyor. Böyle mi bir sonuç çıkıyor sizce de?
16: Evet, aslında bizi ciddi bir şekilde zihinsel tembelliğe itiyor. Çünkü insanın en önemli kapasitesi düşünmek, üretmek, çözüm yaratabilmek gibi süreçler. Ve biz her böyle problem yaşadığımızda, yapay zekaya sorduğumuzda kendi düşünme kapasitemizi düşürüyoruz. Bir çalışmada makaleleri yapay zeka yardımıyla yapan insanların beyinlerinde yarı yarıya aktivite azalması görülmüş. Yani bu ölçülebilir bir şey aslında. Gerçekten düşünme yeteneğimizi ciddi şekilde düşürüyor ama biyolojik zekayı düşürdüğüne dair bir bilimsel kanıt yok aslında. Hı hı. Sadece beynin işlevlerini, zekanın işlevlerini kullanmamış oluyoruz. Hı
14: hı. Bu noktada bazı ülkeler, yani bazı ülkeler bazı önlemler alıyor. İşte çocukları eğitimde tekrar kağıda, kaleme döndürmeye niyetlenen ülkeler var Kuzey Avrupa'da. Singapur'da okuma alışkanlığını daha derin okuma ve daha uzun süre odakta kalabilme. Çünkü odamızı ve dikkatimizi kaybettik ya artık bu çağda. Bunu tekrar geri getirmek için örneğin belli bir platform üzerinden vatandaşlarına bunu okuduğun zaman da ben sana sembolik de olsa bir para vereceğim diye teşvik etmeye niyetleniyor. Ya aslında burada böyle bakınca acıklı da bir tablo var sanki, değil mi? Parayla teşvik etmeye çalışıyoruz insanları
2: aslında
14: okumaya.
2: Yani bir taraftan öyle gözüküyor. Yani şimdi Singapur'daki vakada 50 gün boyunca günde 15 dakika okuduğunuzda bir Singapur doları para veriyor devlet. Ama ben bunu şöyle okuyorum. Aslında Singapur para vermenin ötesinde beşeri sermayesinin en kritik unsuru olan dikkate sahip çıkıyor. Çünkü bu bence stratejik bir konu. Yani yeni jenerasyonun dikkati çok stratejik bir konu. Çünkü siz o dikkati topladığınız zaman, o zihinsel melekelerinin güncelliğini ve zindeliğini koruduğunuz zaman aslında geleceği öyle emanet ediyorsunuz, hı hı. o gençlere. Dolayısıyla evet, bu bir güzel bir oyunlaştırma, güzel bir havuç. Ama şu anda belki de bizim, hı hı. gençlerimizin en değerli unsurlarından biri onların dikkatleri, onların odakları, onların soru sorabilme, sorgulayabilme ve problem çözebilme.
14: Az önce de dediğiniz gibi sorgulamadan hemen kabul etme, bu işin en kötü tarafı. Şimdi bugün Bill Gates'in bir açıklaması her yerde konuşuluyor. Kendisi malum bir kişi zaten yani bu konuların içinden. Yapay zekanın evcil hayvanı olabiliriz gibi çarpıcı bir ifade kullanmış. Yani ileride diyor, ileride de demiyor aslında. Bugün yapay zeka çok güçlü bir noktada diyor ve biz zihinlerde çok fazla bilgiyi bir arada tutabiliyor ve ilişki kurabiliyor. Hiçbir insan zekası buna ulaşamayacak ve onun üzerindeki kontrolümüzü kaybedersek ve biz kediler ve köpekler için neysek yapay zeka için de biz öyle olacağız ifadesini kullanıyor. Diyor ki hükümetler artık meseleye el atmalı çünkü bu teknoloji şirketlerine devredilemeyecek bir güvenlik meselesi haline geldi. Bu açıklama korkutucu, ürpertici bir açıklama. Ne yapabiliriz?
2: Vallahi şu anda bu açıklama biraz geç bir açıklama. Çünkü yapay zekanın kurucu babalarından Geoffrey Hinton'la birlikte başlayan, aslında yıllardır bu yapay zekayı üreten, gerçek manada üreten kişiler bu konuda uyarılarını devam ettiriyorlar. Ne yapabiliriz? Aslında biraz geç kaldık. Niye geç kaldık? Çünkü Sam Altman Pandora'nın kutusunu erken açtı ve o kutu açıldı. O kutunun açılmasıyla birlikte bugün OpenAI lanse edildiğinde Google'da hazırdı, Microsoft'ta hazırdı ama lanse etmemişlerdi. Ve şu anda öyle bir rekabet var ki aralarında, hem şirketler arasında hem ülkeler arasında. Ve bu rekabet artık bir ticari rekabet değil, bir güç rekabeti.
14: Gözü hiçbir şey görmez o zaman bu şirketlerin. Anladığımız kadarıyla zaten. Trump'ın açıklamalarından anladığımız kadarıyla ki yapay zeka demiyor artık bir evet, de süper zeka diyor ve asla geri adım atmayacağız diyor. Belli ki zaten o bu kadar savunuyorsa bu işi orada bir soru işareti olabilir gerçekten. Bahadır, kaç yapay zeka kullanıyorsunuz?
15: Aa, hiç kullanmıyorum.
14: Ya.
15: Özellikle kullanmıyorum yani. Çünkü aklıma ihtiyacım var benim. Bir müddet daha en azından akıllı kalmak istiyorum. Hiçbir şey kullanmıyorum yapay zeka olarak günlük hayatımda. Hiç.
14: Siz kullanıyor musunuz?
16: Ben bir tane kullanıyorum, evet.
14: Biriyle evet. Bir yakın muhabbetim var diyorsunuz.
16: Geçen yıl çok önyargılıydım ama bir yıl içindeki değişimini gerçekten görüyorum ve hani kısmen kişisel asistanım oldu diyebilirim. Ama bir taraftan da tatmin etmiyor. Verdiği cevaplar çok yüzeysel kalıyor. O yüzden ben yine eski araştırma yöntemlerimi yine de devam ediyorum. Ama bir, aktif hayatımı kolaylaştırıyor diyebilirim.
14: Asistan olarak kolaylaştırıyor. Evet. Şimdi bir konu var, o da Hatay depreminde enkazdan çıkarılan bir kişi, adı Barış Altıok, çok ağır bir travma yaşadı. Bütün depremzedeler gibi kuşkusuz. Ve sonra 24 saat boyunca sosyal medyada kalmak gibi bir karar aldı. Ya ben çünkü yaşadıklarımı bu şekilde hatırlamıyorum, düşünmüyorum diye. Ve kendisine sunulan tedavileri de reddetmiş, psikolojik tedavileri. Ben bu bir bağımlılık biliyorum ama bu şekilde kendimi uyuşturmayı tercih ediyorum diye de açıklaması var. Yani aslında buradan bir anestezik hal var ve bunu biz gönüllü olarak mı tercih ediyoruz? Tabii bu uç bir örnekti ama hepimiz biraz bazı travmalarımızı mı onları mı uyuşturmaya çalışıyoruz acaba?
16: Evet, dijital anestezi diye bir kavram var ve gerçek hayatın zorluklarından bir kaçma yöntemi haline gelmiş. Çünkü çok kolay, çok ulaşılabilir. 24 saat elimizin altında ve bize kısa vadede gerçekten ciddi bir rahatlama sağlıyor. Ama çoğu insan orta ve uzun vadeli riskleri değerlendirmiyor maalesef. Bizi gerçekten uyuşturuyor, burası net. Sosyal medya ve yapay zeka kullanımı.
14: Peki size gelen danışanlarınız arasında yapay zekayla yakın olanlar ya da onunla yakın bir ilişki içerisinde olduğu için sorun yaşayanlar var mı?
16: Hayır ama bir terapist gibi kullananlar oluyor, evet.
14: Mesela, bunu da size söylüyorlar.
16: Tabii söylüyorlar.
14: Peki ama size de gelmeye devam ediyorlar.
16: Evet ama insani ilişkinin tabii ki yerini tutmuyor ama yine de diyelim gecenin bir yarısında çok zorlandığında olumlu bir etki de yapabiliyor. Yani bu kullanımdan kullanıma fark var bence. Eğer böyle körü körüne inanarak kullanırsanız bu evet tehlikeli olabilir. Ama o anda böyle hani size ilham verecek bir şey söylediyse yapay zeka ve sizi rahatlatıyorsa o kadar kötü bir şey değil bence.
14: Patlamış mısır beyni diye bir şey varmış. Duydunuz mu daha önce bilmiyorum. Şimdi aslında burada şöyle bir benzetme. Yani patlamış mısır, siz açıklayın patlamış mısır beyni nasıldı biliyorsunuz çünkü.
2: Patlamış mısır beyni aslında bilimsel bir ifade değil ama popüler kültürde çok yoğun bir şekilde video ve içerik tüketimini, yani bizim sürekli o kaydırmalarımız sonucunda artık hani beynimizin belli bir noktadan sonra bir mısır patlağı gibi patlayarak artık o hissiz bir hale gelmesine diyorlar genel olarak ama dediğim gibi bunun temel bir net bilimsel bir temeli yok.
14: Yani yüksek hızda aslında mısırların dönmeye başlaması aynen gibi öyle. Bizim zihnimizin de aslında o hani belki bugün çok övündüğümüz çoklu yeteneklerimiz, o multitasking denen mesele, fakat bir mısır taneleri gibi aslında kontrolden çıkıyor bir noktadan sonra. Orada da işte başa dönüyoruz. Hiçbir fikre odaklanamama, hiçbir konuya odaklanamama gibi bir durum var. Bu kadar kullanmıyor isen odaklanma ile ilgili bir sorun yaşamıyor olman lazım.
15: Ben odaklanma ile ilgili sorunu kendi mesleğimle alakalı bir problemden dolayı yaşıyorum. Şimdi müzisyen rahatsızlığı denilen bilimsel bir tespit, adı yok bunun tabii, yani bu adı bilimsel adı değil. Müzisyen rahatsızlığı denilen bir şey var. Şimdi ben absolut kulak bir müzisyenim. Yani bir metalin de notasını duyabiliyorum. O yüzden bu ileri derecede duyma kabiliyeti deniyor buna müzikal manada. Bu aynı zamanda frekansları da çok duymana, yani herkesin duyamadığı pozitif ya da negatif frekansları duyup farkında olmadan ondan işte etkilenmen gibi bir sorun da yaratıyor. Bir hassasiyet yaratıyor. Sinir uçlarına dokunan bir takım sorunlar yaratıyor. Bu da bende genel bir odaklanma sorunu yaratabiliyor.
14: Yani kapatılabilecek bir şey değil mi? Ben şu anda evet çok fazla geldi bu bana. Ben bunu almıyorum.
15: Yok öyle bir şey. Yok. Uyurken bile oluyor bu. Yani ben mesela su damlasına uyanırım. Yani büyük bir ev var. Evin ta arka tarafında bir mutfak düşünün. Mutfakta bir su damlası. Onu kimse duymuyor. Ben ona uyanıyorum yani. Hemen onu kapatmadan yatamam. Aşırı bir duyma durumum var.
14: O zaman bu uyku gecede kaç kere bölünüyordur?
15: Çok acayip canım.
14: Kulaklık ben zaten kullanıyor musunuz?
15: Yok kullanmıyorum. Ona da alıştım. Zaten çok uyumuyorum ben. Aşırı derecede kalitesiz, konforsuz bir uykum var. Ama galiba metabolizmam da böyle alıştı benim yıllarda. Yani çocukluğumdan beri olan bir şey bu. Gayet de sağlıklıyım yani. Bir sağlık problemi de yok.
14: Zaman zaman uyku konusunu konuşuyoruz aslında biz evet. Bu programda. Çünkü önemli gerçekten. Çoğu insanın da sorunu ama pek çok kişi sizin gibi değil. Buna kafayı takıyor. Belki de taktığı için de çözüme ulaşamıyor. Orası da bir soru işareti olabilir.
15: Ben barıştım. Evet. Benim sorunum yok.
14: Şimdi eskiden bilgiye sahip olma çok nadir olan bir durumdu ve daha elitlerin işiydi. Ama bugün artık öyle değil. Hatta bu işte konuştuğumuz yapay zeka ile birlikte her yerde herkese eşit uzaklıkta ama meselemiz bugün artık odaklanabilme. Yani artık odaklanabilme yeni lüks mü?
2: Yeni lüks. Bir de sadece tek başına odaklanabilmek de yetmiyor. Çünkü cevaplar ucuzladı ama sorular pahalandı. Yani bizim odaklanıp doğru soruyu sorup doğru kararı verip doğru çıktıyı üretmemiz gerekiyor. Şu anda biz sadece odaklanmıyoruz. Cevabı alıyoruz, kabul ediyoruz ve diyoruz ki bunu ben yaptım diye teslim ediyoruz. Dolayısıyla burada odaklanmam, doğru soruları sormam, geliştirmem ve doğru kararı vermem gerekiyor. Çünkü insanla yapay zeka arasındaki ilişkinin neyi devredeceğinle neyi devretmeyeceğin arasındaki kritik konu bu. Ve karar, muhakeme ve soru sorma kısmı bizde kaldığı sürece katma değerli kullanıyoruz. Ama bunları biz es geçip sadece cevaplara odaklandığımızda dediğiniz gibi cevap her yerde, artık herkes pratikte her şeye ulaşabilir ama soru sorabilenler iyi soru sorup iyi çıktı üretebilenler fark yaratıyor.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor. Sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı. Sıcaklık 27 derece. Hava durumu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Mutlu geceler, 4 bülteniyle karşınızdayız. Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın ise tutuklanmasına karar verildi.
2: Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler. Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özatı Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan 2 gün önce Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü de vurgulandı.
3: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
4: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
3: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
4: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
3: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş, düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesini yaptı.
3: Fon krizinin kredi notunu etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'nin kredi notu geçen yıl yükselmişti. Bu yıl değişim yaşanmadı. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler ve küresel riskler not artışının önüne geçti. 2026'nın son not kararını 16 Ekim'de S&P açıklayacak. Kuruluş fon sorununun olumsuz etki yapmadığını duyurdu. Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Marta Petov yaptığı açıklamada sorunun kontrol altına alındığını söyledi.
5: Sorunun finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu. Kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı olacağını düşünmüyorum.
3: Karen Vartapetov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını dile getirdi.
5: Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkiler sınırlı olacaktır.
3: Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.
1: Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasındaki yeni gelişmelerle devam edelim. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak da hakemler Yasin Kol ve Göktu Hazar Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken bir ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Ayrıca aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişi için tutuklama talep edildi.
3: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var. Yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
6: Hakem kararları özellikle futbol branşında bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
3: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
5: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
3: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
5: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
3: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
1: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ionna Cucuradi hayatını kaybetti. Cucuradi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
7: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
8: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
9: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
8: Profesör Doktor Ionna Cucuradi hayatını kaybetti.
7: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
8: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Cucuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Cucuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
7: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
8: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
7: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
8: Kuçurade 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kuçurade'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
1: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor İonna Kuçurade'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi isim sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kuçurade, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hocaların hocası İonna Kuçurade'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kuçurade'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı vurgusunu yaptı. Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları da bulunuyor. Denizolgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
10: Burada göreve başladığım günden itibaren...
3: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denizolgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
11: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
3: Denizolgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
1: ...16 aydır tutuklu bulunan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakim karşısındaydı. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluğuna devam kararını verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Bahçetepe rüşvet suçlamasını reddetti, tahliyesini talep etti. Aziz İhsan Aktaş adını da ilk kez sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Mahkeme tutuklu sanıklardan CHP Eski Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi. Davanın karar duruşması ise 27 Ekim'de. İddianamede Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlamasıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ailem güvende soruşturması kapsamında T24 adlı internet haber portalına erişim engeli getirilmişti. T24 karara itiraz etti. Haber sitesinin avukatları İstanbul 1. Suç Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararının yasaya, Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve ifade hürriyetini ihlal ettiğinin altı çizildi. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı, mahsur kalanları da itfaiye kurtardı. Antalya'da sağanak sonrası denize çıkan hortum karaya ulaştı, seralar zarar gördü.
3: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
12: Ben 1 saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
13: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen tarlan ta 20-30 metresine kadar gitti.
3: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
1: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenenler oldu. Apartmanda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen birçok daire sakini ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebine yönelik inceleme başlatıldı. Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Arama çalışmaları da sürüyor. Divriği ilçesindeki İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 akraba tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalarda 53 personel, 8 araç ve iz takip köpekleri de görev alıyor. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanda aramalarını sürdüren ekipler henüz bebeğe ulaşamadı. İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
3: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış, binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Özle, ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Afat ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, bana evlerde kimse olmayacağı söylendi dedi. Savcı SS hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
1: Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların doktorun ölümüne neden olan genel anestezi maddesini temin ettiği belirlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol yani genel anestezi maddesi kullanması sonucu öldüğü belirlendi. Gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemede doktorun ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı haber spikeri Elhan Çelik de boşanma aşamasındaydı. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek için başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.
8: Paris'te başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye sıçradı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları talebiyle başlattıkları eylemler Fransa'yı sarstı. Başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Brest ve Belfort kentlerinde liseliler barikatlar kurup ateş yaktı. Güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te iki lisenin girişinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fransa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 400 lisenin kapılarına kilit vurulduğunu, 500'den fazla okuldaysa eğitimin aksadığını duyurdu. Öğrenciler ders saatinin uzunluğundan, yetersiz fiziksel koşullardan ve öğretmen eksikliğinden şikayetçi. Sınıflarda kitap bulunmadığını söyleyen liseliler devlet okullarının yıllardır ihmal edildiğini savunuyor. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ise polisin orantısız güç kullandığını ve gaz kapsülleriyle yaralanmalara yol açtığını öne sürüyor. Gerilim tırmanırken eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel koleksiyonuna yeni bir belge eklendi. Yeni istihbarat raporu 1943 tarihli. İkinci Dünya Savaşı sürerken Başbakan İsmet İnönü ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı görüşme ve Alman konsolosun değerlendirmesi anlatılıyor.
3: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1943 yılında Adana'da Başbakan İsmet İnönü ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda gerçekleşen bu önemli görüşmeyi Almanya'da yakından takip etti. Dönemin Almanya Konsolosu'nun görüşmeye ilişkin değerlendirmesi MİT tarafından özel koleksiyon bölümünde yayımlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce hazırlanan belge 8 Şubat 1943'te düzenlendi. Belgede ziyaretin ilk gününde Alman konsolosunun büyük bir telaş içinde olduğu ifade edildi. Konsolosun 4 Şubat 1943'te ise beşüş yani tebessüm eden bir yüzle tercümanı odasına çağırdığına dikkat çekilen belgeye göre konsolos elçilikten bir şifre aldığını ve Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair dönemin Almanya Büyükelçisi von Papen'e teminat verildiğini söyledi. Bu ifadeler rapor olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine gönderildi. Kaynak olarak İzmir Yuvası ibaresinin yer aldığı evrak 12 Şubat 1943 tarihinde kayıt altına alındı.
1: Teknoloji devlerinin bile endişeyle yaklaştığı yapay zeka insanlığın sonunu mu hazırlıyor? Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Amerikan New York Times gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak bir felaket senaryosu çizdi.
3: İnsanoğlu kendi yarattığı yapay zekanın evcil hayvanı haline gelebilir mi? Teknoloji devi Bill Gates, New York Times'a verdiği röportajda tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Gerekli önlemler alınmazsa biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan çok daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlarının bulunmadığını vurgulayan Gates, önümüzdeki 20 yılda muazzam gelişmeler yaşanacağını belirterek özellikle önümüzdeki 5 yılın güvenlik açısından kritik olduğunun altını çizdi. Gates, yapay zekadan daha az anlaşılan, kapasitesinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir teknolojik ürün olmadı ifadelerini kullandı. Kontrolün kaybedilmesi halinde insanoğlunun konumunu işaret ederek biz kediler ve köpekler için neysek yapay zeka için de biz öyle olacağız dedi. Yapay zekanın biyoterör saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve kritik altyapı sistemlerini hedef alan siber tehditleri kolaylaştırabileceğini belirten Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik duvarlarının kolayca devre dışı bırakılabildiğine işaret etti. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri insanlığın aleyhine yorumlayabileceğini vurgulayan Bill Gates, acil denetim çağrısında bulundu. Sektörün kendi kendini denetlemesine asla güvenilemez dedi.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da devam eden Teknofest'te NTV'ye konuştu. Etkinliğe rekor katılım olduğunu söyleyen Bayraktar, çalışmalarına devam edilen yerli ve milli sanayi savunma sistemleriyle ilgili de bilgi verdi.
14: Teknofest Güneydoğu 3. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da standları bir geziyor. Urfalılarla bir araya geliyor. İşte o kalabalığın arasında kendisi. Şimdi kendisine mikrofon uzatacağız. Yani şimdi 3. günde tüm heyecanıyla devam ediyor Teknofest. İlk gün rekor katılım vardı. Bugün daha kalabalık olduğunu gördük.
15: İlk günden daha kalabalıktı. Bugün tam rakam almadım ama bugün de çok büyük bir coşkuyla devam ediyor.
14: Peki beklediğiniz gibi mi?
15: Rekor, yani bugüne kadar düzenlediğimiz tüm Teknofest'lere göre rekor bir katılım var ki burası çok daha ufak bir şehir İstanbul'a göre.
14: Yoğun da bir
15: enerjisi çok güzel, inanılmaz güzel.
14: Motive geliyorlar zaten.
15: Çok, yani hakikaten Urfa bağrına bastı. Urfa'nın sıcaklığı, yüreğinin sıcaklığı bizleri de çok mutlu etti. En düzenlediğimiz en güzel Teknofest olabilir inşallah. Allah bozmasın. Güzel gidiyor, harika gidiyor. Öğrencilerimiz, yarışmacılarımız muazzam işler başarmışlar. Tekrar bunu görüyoruz. 1 milyon 600 bin öğrenci başvurdu. 20 bin finalist yarışıyor. Çoğunluğu bitti. 9 tanesi burada yarışıyor. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. Şampiyonlara bir

0: Ama biz istiyoruz ki tüm diğer alanlara yayılsın bu. Sivil alanlara da yayılsın. Ondan da bu yarışmalar düzenleniyor ve muazzam bir nesil geliyor. İnşallah dünyaya çok daha fazla küresel marka çıkartacak Türkiye. İnşallah çok daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapacak. Hem bağımsız hem müreffeh olacak. Çünkü artık biliyorsunuz ki bu devirde özellikle yüksek katma değerli işler, yapay zeka çağında hele daha da entelektüel kapasitesi yüksek işler bir anlamda yüksek gelir getirebiliyor, yüksek refah getirebiliyor. O nesli yetiştirmeye çabalıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte ve hakikaten Teknofest'in bir özgüven devrimi olduğunu görebiliyoruz burada. Artık gençlerimiz biz yaparız ve dünyanın en iyisini yaparız diyorlar.
1: Şimdi Bayraktar Kızıl Elba'nın önünde herkes fotoğraf çektiriyor.
0: Tüm eserlerimizin önünde herkes gururla resim çekiyor. Evet. Savunma sanayinin tüm eserlerinde ve milli teknolojinin tüm eserlerinde aynı tabloyu görebiliyoruz. Her yer dolu. Bütün deneyim alanları. Bu arada kültürden sanata, sanattan enstalasyonlara her çepeçevre etkinlik alanımız, tarihten teknolojiye, yüksek teknolojiye, dijital sanata, her şey var bu alanda.
1: Envantere girme durumu nedir?
0: Kızıl Elma önümüzdeki aylarda envantere girecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Biz seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Hızlandırıyoruz şu anda. Elbette sürekli gelişerek ilerliyor. Sizleri de paydaşımız olduğunuz için ilk yıldan itibaren ayrıca bu misyonu bizlerle birlikte paylaştığınız için Milli Teknoloji Hamlesi misyonunu ve tam bağımsız ve müreffeh Türkiye Derneği yürekten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız.
2: Antalya 5-9 Ekim günleri arasında Belek ilçesinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Her yıl 6000'den fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak. Kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 35 binden fazla katılımcının da gelmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi turizme ve kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.
3: Antalya dünyanın dört bir yanından gelecek astronotları ve bilim insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kongrenin merkezi Serik olacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.
4: Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak.
3: Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Turkuaz'dan Yıldızlara sloganıyla düzenlenecek kongrenin Antalya'nın turizm ve tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
5: Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla sanki böyle taşlandıracağız gibi.
3: Antalya'daki kongreye ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot katılacak. Astronotlarla buluşma bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak. Uzay yolculuklarını, yerçekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları soracak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Maskotu Caretta Caretta olan kongrenin gala programı ise Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
2: NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip yolladı. SpaceX roketiyle uzaya fırlatılan astronotların yolculuğu ise 7 saat 55 dakika sürdü. Bu bir Amerikan uzay aracıyla gerçekleştirilen en hızlı seyahat oldu.
3: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni ekibi yolculuklarında bir rekora imza attı. Ekip bir Amerikan uzay aracıyla Uluslararası İstasyonu en hızlı seyahati gerçekleştirerek tarihe geçti. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral uzay üstünden fırlatıldı. Yörüngede saatte yaklaşık 28 bin kilometre hıza ulaşan kapsül 7 saat 55 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Yolculuğun süresi fırlatma anında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bulunduğu konum.

0: duruma bağlı olarak değişiyor. Bundan önceki son seferde astronotların Amerikan topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmaları 30 saatten fazla sürmüştü. Rekor sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden ekipte Amerikalı astronotlar Jessica Watkins, Luke Delaney, Kanadalı astronot Joshua Kotrick ve Rus kozmonot Sergey Teteryanitkov da yer alıyor.
1: Buraya ulaşmanın bu kadar kısa bir yolculuk olduğunu düşünmek hem harika hem de bir bakıma ironik. Çünkü yolculuğa başlamadan önceki süreç oldukça uzundu.
0: Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotlar tarafından karşılandı. Yeni giden ekibin 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Görevini tamamlayan şu anki ekipse hava koşulları el vermesi durumunda pazartesi dünyaya dönecek.
2: Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'daki satranç olimpiyatlarını namalup tamamlayan Erdoğmuş puanını 2731'e yükseltti. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı başardı. Dünya sıralamasında da 17. basamağa çıkan Türk büyük usta satranç camiasında geleceğin dünya şampiyonu adayı olarak gösteriliyor. Türkiye'de 70 bini aşkın kişi MS hastalığıyla yaşıyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalık 20'li yaşlarda da görülebiliyor artık. Bu duruma dikkat çekmek için İstanbul'da bir kongre düzenlendi. Türk dünyasından alanında uzman isimler bir araya geldi.
0: Baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, uyuşma, his kaybı ya da güçsüzlük belirtileriyle ortaya çıkıyor. Merkezi sinir sistemini etkiliyor. Multiple skleroz, yani halk arasında bilinen ismiyle MS, dünyada yaklaşık 3 milyon kişide görülüyor. Türkiye'de ise 70 binden fazla hasta olduğu tahmin ediliyor.
3: Kadınlarda daha sık, yaklaşık 2 kadına karşı bir erkekte görülüyor. Hastaların yaklaşık %10'u genetik. Viral enfeksiyonlar tetikleyici olabilir. Onun dışında D vitamini eksikliği, sigara kullanımının artması, başka faktörler de önemli olabilir. Ama hepsini tam olarak net bilmiyoruz.
0: Hastalıkla ilgili gelişmeleri konuşmak için düzenlenen Türk Dünyası MS Araştırmalarını Destekleme Derneği'nin düzenlediği 8. Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi İstanbul'da başladı.
4: Bu hastalık kendisi olarak bir öldürücü bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık değil. Dünyada bu konuda neler oluyor, neler bitiyor? Bu toplantımızda da bunları tekrar konuşacağız.
0: Daha çok 20-40 yaş arasında görülen MS hastalığını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yok. Ancak süreci yavaşlatmak mümkün.
3: Şu anda 20'den fazla ilaç var kullandığımız ve her hastaya özgü özel bir ilaç seçme şansımız var. Ciddi oranda ilerlemesini durduruyor, atakları önlüyor ve hastalığın ilerlemesinde önemli katkı sağlıyor.
4: Bu hastalığın çaresi olmayan, yani illa sakatlıkla özdeşleşen bir hastalık gibi algılandığını görüyoruz. İşte toplumun farkındalığın oluşturulmasını istiyoruz.
0: 3 gün sürecek kongrede Türk devletlerinden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık uzmanları çeşitli oturumlarda bilimsel bildirilerini sunacak.
2: Noktaladık. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
5: Açık Beyin'in bu haftaki konuğu oyuncu Erdem Kaynarca.
6: Erdem Kaynarca. Muhtar Kaynarca ile bir akrabanız yoktu mu?
7: Yok.
6: Kaçıncı kez sordular sana bu soruyu?
7: Sayısını bilmediğim kadar çok.
5: Hayatı ve insanı anlamaya dair sorular.
6: Oyunculukla felsefe çok ilişkili değilmiş gibi gözüküyor ama sen nasıl birleştirdin bunları?
7: Bu haftanın teması anlam demiştin değil mi? Benim hayatımın teması anlam.
6: Ama ben bunu bir açıklarım. Program başlığını bu yapabiliriz. Yani.
7: Bir oyuncu ayı gösterir, ne güzel ayı gösterdi dersin. Bir oyuncu ayı gösterir, ayı görürsün. Ben ayı göstermenin derdinde olan bir insanım.
6: Şimdi mesela ben de kendimi suçlu hissettim artık. Beyin anlatan değil, beyni gösteren adam olmam lazım bu saatten sonra, değil mi? Vallahi nefis.
5: Profesör Doktor Sinan Canan'la Açık Beyin bugün 23.15'te NTV'de.
8: Geçtiğimiz yüzyıl kalabalıkların çağıydı. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyıl artık yalnızlığın çağı. Bugün küresel ölçekte yetişkin nüfusun %30'undan fazlası yalnız yaşıyor. İnsanlık tarihinin en bağlantılı döneminde olsak da sınırsız iletişim ağı insanı tarihin en derin izolasyonuna sürüklüyor. Tırmanan bu sosyal kriz, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde yalnızlık bakanlıklarının kurulmasına yol açtı. Bireysel konfor arayışı güçlenirken, birlikte yaşama, sorumluluk alma ve bağ kurma reflekslerimiz köreliyor. Dünya haritasına bakıldığında, refah seviyesi ve bireysel özgürlükler arttıkça yalnızlık tavan yapıyor. Örneğin İsveç'te evlerin %45'inden fazlası tek kişilik. Soruysa şu, kalabalıklar içinde neden her geçen gün daha da yalnızlaşıyoruz?
9: 30 ülkede bir araştırma yapılmış, 30 zengin ülkede ve bu yalnız kişilerin çoğunlukla aşk istediğini söylemiş, %60'ı. Yalnızım ama aşk olmak istiyorum, aşk istiyorum. Ama nasıl istiyorum? Yani öyle beraber yaşamak falan istemiyorum. Ayrı evlerimiz olsun istiyorum. Alanıma asla müdahale edilsin istemiyorum. Ama aşk olmayı mutlaka istiyorum. Böyle aşk olur mu?
10: Yani bir kere doğasına aykırı. Yani aşkın, anlatılan aşkın, bizim bildiğimiz o felsefede de, tarihte de anlatılan bütün aşkların doğasına aykırı bu söylem zaten. Ama ben bir bunun insanların şu anda kendilerinin çok da tercih olduğunu düşünmüyorum. Bu bir propaganda da aynı zamanda. Bir şekilde insanlar buna itildi. Yeni kurulmak istenen dünya düzeninde insanları yalnızlaştırmak, işte kapitalist sistemin de çok böyle işine gelen. Ya, çünkü yalnız insan daha çok tüketir. Yani her evin bir kişilik olduğunu düşünürsek, beş kişilik bir kişiyi beşe böldüğünüz zaman, yani bir aile beş kişi bir evde yaşadığı zaman bir çamaşır makinesi, bir bulaşık makinesi, atıyorum bir televizyon, temel ihtiyaçlarda bir tane hepsine yetiyor. Bunları beşe böldüğün zaman bunlardan beş tane satıyorsun otomatikman. Aile kavramını da birazcık yıpratmak istiyorlar. Yani bireysel hayata doğru itmek istiyorlar. Bununla alakalı çeşitli alanlarda, çeşitli etnik duygular üzerinden, çeşitli cinsel yönelim duyguları üzerinden de propagandalarla insanları bu durumlara getirdiler. Yani bu herkesin böyle kendiliğinden zamanla seçtiği bir şey değil. İnsanlar etkilene göre etkilene buraya geldi. Aşk yani, olamaz böyle bir şey.
9: Aşk böyle bir şey değil diyoruz.
10: Mümkün değil canım ya, saçma.
9: Peki şöyle bakamaz mıyız, ne dersiniz? Yani belki geçmişte de insanlar kendi alanlarını korumak istemişlerdi aşk olduğu zamanlarda, ama o zamanın toplumsal yapısıyla bu çok da böyle anlaşılır bir şey olmayabilirdi. Ama şimdi biraz daha farklı ve daha rahatça insanlar kendilerini ifade edebiliyorlar. Biraz daha kendilerine dönükler belki de. Belki de Bahadır'ın dediği gibi bu sistem daha çok ben diyor. O yüzden mi böyle düşünüyorlar? Yoksa geçmiş kuşaklar hiç mi kendini düşünmüyordu? Yazık mıydı onlara da?
11: Geçmiş kuşaklar böyle bakalım. Bence daha topluluk odaklıydı. Ben odaklı değil, biz odaklıydı.
9: Evet, ama bunu fark edip şimdi üzülüyor olabilirler mi? Ya ah benim hayatım, hiç de kendimi düşünmemişim.
11: Tabii çok fazla bir başkalarına odaklanma vardı, doğru. Evet. Şimdi tam tersi bireyci kültürün çok ön plana çıktığı bir dönemdeyiz, ama ben dengeye oturabileceğini de düşünüyorum bunun. Burada yine insanların tercihleriyle ilgili çok önemli detaylar var bence. Eğer siz ben bir aşkın ömür boyu sürebileceğine inanıyorum ve duygusal yatırımı böyle yapabilirim diyorsanız, bu sizin gerçekliğinizi yaratıyor zaten. Ama ben sıkılırım, başka ilişkilere de gidebilirim, yalnız olmak da çok güzel derseniz, bu da sizin kendi gerçekliğinizi yaratabilir. Hı-hı. Biraz tercihlere de saygı duymak gerekir diye düşünüyorum ben.
9: Hı-hı. İki insanın bir araya gelmesi artık daha mı zor sizce?
12: Kesinlikle daha zor ve tam bu konuyla da şöyle bağlayacağım. Aslında bu hikaye sosyal medya algoritmalarıyla başladı. Hı. Şöyle ki, sosyal medya algoritmaları hayatımıza girdiğinde biz bir şeyler üretmeye başladık. Hatta ilk başta çok romantiktik, işte blog yazıyorduk ve iyi içerikler üretiyorduk. Ama algoritma bize diyordu ki, kendini daha ön plana çıkarabilmen için şu konularda yaz, şöyle yaz demeye başladı. Biz o şekilde yazmaya başladık. Sonra kendimizi öne çıkarmak için onun istediği gibi içerikler çekmeye, hayatımızdan paylaşımlar yapmaya başladık. Ve bununla birlikte aslında sistem bizi, algoritmalar işte o cam tavanlara, yankı odalarına hapsetti. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben hep hoşuma giden içerikleri, hoşuma giden insanları tüketmeye başladım. Şimdi benim hayatım sürekli hoşuma giden içerik ve insanları tüketmekle geçerse ben gerçek hayatımda sokakta hoşuma gitmeyen insanla karşılaşmak istemem. Hı. O insanla tokalaşmak istemem, sohbet etmek istemem. İşte bu bizim bağımızı bu kopardı aslında. Çünkü bizim artık kendi düşüncemizin haricinde ya da ilgi alanımızın haricinde birilerinin herhangi bir şey söylemesine tahammülümüz yok. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil, global olarak yok. İşte aslında insanları tırnak içinde yalnızlaştıran bu oldu. Ama buradaki ironi şu, insanlar yalnız değil, evde telefonlarıyla beraberler. Aslında gerçekten yalnız kalabilseler, yalnızlık belli unsurlarda insanı geliştiren de bir şey. Ama ben bir evin içerisinde 5-6 saat sürekli telefonu kaydırdığım zaman bu yalnız kalmak değil, işte o yankı odasına hapsolup istediğim şeyleri tüketmek. Ve bu yoğun bir şekilde olduğu sürece de benim gerçek hayat münasebeti kurmam çok mümkün olmuyor.
9: Tahammül sınırlarımızı iyice düşürdü anlaşılan o ki sosyal medya. Biraz da sorumluluk almaktan kaçıyor olabilir miyiz acaba? Hani hayat çok zor ve bir de bir başkasının sorumluluğunu daha hiç alamayacağım şu an gibi bir...
13: Tabii şu andaki hayat şekli buna bir imkan sunuyor nihayetinde. Ne güzel yani aşık olalım ama sorumluluk almayalım. Yan yana da yaşamayalım ama aşkla yaşayalım. Yani bu bahsettikleri bir bedensel bir aşksa, ya sadece bedenler üzerinden kurulacak bir aşksa bunu yaşayabilirsin. Ama bu kimliksiz bir şey olur, ruhsuz bir şey olur. Bence herkes bir ailedir ya, biz de şu anda bir aileyiz burada. Otomatikman konuşabiliyoruz. Bu sosyal medya ile birlikte konuşma yeteneğimizi, birbirimize konuşma yeteneğimizi kaybettik. 4-5 kişi bir araya geldiğimiz zaman 5-10 dakika muhabbetten sonra hemen elimiz...
12: Telefon.
13: Yani bu deformasyon bende de var. Yani ben de yaşıyorum bunu. Bu kadar farkında olmama rağmen, bu farkındalığa rağmen ben de bu çukurun içerisine düşüyorum. Ama bu da bir konfor alanı da yaratıyor insanlara. Bu üzücü bir durum yani nihayetinde... ben gelecek bir 10 seneden çok kaygılıyım. Sadece yapay zeka manasında söylemiyorum bunu. Duygusal manada da çok kaygılıyım. Estetik manada çok kaygılıyım. Sanat manasında inanılmaz kaygılıyım. Zaten sanat
9: bir en kaygı büyük, küpü oldum.
13: En büyük darbe yiyecek sektörlerden biri.
9: Evet.
13: Yani o yüzden de zor bir süreç bekliyor bence insanlar.
9: Tabii sadece çok doğru bir nokta bence de. Sadece ikili ilişkiler olarak bakmamak gerekir. Arkadaşlık ilişkileri olarak da bakıldığında artık bu noktada da kimsenin kimseye katlanacak takatinin kalmadığı bir dönemdeyiz sanki, değil mi?
11: Maalesef yüzeysel sohbetler o kadar gündemde ki ben çoğu kişiden duyduğum şey, derin sohbet edebileceğim bir arkadaşım yok. Ve en büyük eksiklik bana göre bu. İşte bu sabırsızlık, sosyal medya kullanımı, telefon bağımlılığı ve bencil olmak, yani kendime daha çok yatırım yapmak istiyorum dediğinizde başkalarını görmemeye başlıyorsunuz.
9: İşte derin bağ kurmanın önemi de burada. Çünkü bağ kurabildiğin kişiyi zaten dinleyebilirsin. ama uzun dinlemek zor. Uzun dinlemek gerçekten zor. Uzun her şeyi yapmak zor anlaşılan bu çağda zaten. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hican Tülüce ve Yüce Zerey katkınız için Zincirleme Reaksiyon'a. Şimdi efendim, kendi kozasında yalnızlaşan insan faturayı sessizce gezegene de kesiyor olabilir. Tek kişilik dünyalarımızda sürdürdüğümüz bu aşırı tüketim nehirleri de gölleri de kurutuyor. Şimdi de zincirin en kritik halkasıyla gelin soralım. İnsanlığa yetecek mi?
14: Mavi gezegenimizin üzerinde yaşarken sebep olduğumuz kuraklığın pençesinde yavaş yavaş susuzluğa mahkum oluyoruz. Gezegenin üç tarafı sularla kaplı. Fakat bu devasa kütlenin içinde insanlığın erişebildiği kullanılabilir tatlı su miktarı %1'in bile altında. Tuz Gölü'nden Mekke'ye, Aral'dan Lut Gölü'ne binlerce yıllık su havzaları gözlerimizin önünde yok oluyor.
8: Son 10 yılda yeraltı su depolarımız hızla tükenirken Tuna ve Fırat gibi dev nehirlerin debileri tehlikeli seviyelere geriliyor. Su kıtlığı artık çevresel bir alarm değil, gıda krizlerini, kitlesel göçleri ve devletler arası çatışmaları tetikleyen doğrudan bir güvenlik tehdidi. Peki acaba geldiğimiz bu noktada su insanlığa yetecek mi?
9: Yeni 15 dakikamız, stüdyomuz kırmızı. Neden? Çünkü zincirleme reaksiyonunda bu stüdyo kırmızı olursa biz burada çok önemli, Bahadır, çok ciddi, çok hayati bir meseleyi konuşacağız demektir. Gerçekten de öyle. Suyu konuşacağız ve Profesör Doktor Levent Kurnaz geldi, iklim bilimci. Hoş geldiniz Levent Hocam.
15: İyi yayınlar.
9: Kırmızı konumuzdayız yine her zaman olduğu gibi. Sizi keşke sarı mavi konularımızda ağırlayabilsek ama olmuyor. Kırmızı konusunuz siz de, yapacak bir şey yok. Şimdi az evvel de konuştuk. Daha çok tüketiyoruz diye, yalnızlaştıkça tüketiyoruz diye de orayı bağladık ama yalnız olmasak da işte daha çok tüketiyoruz. Hep sizinle konuşuyoruz. Önce şuradan başlayalım. Suya getireceğim lafı ama hani şu bir fincan kahve içerken şu kadar su harcıyoruz. Kot pantolon aldığımızda şu kadar litre su gidiyor. Bu matematik, bu hesaplamaların gerçekliği var mı?
15: Elbette az bile çoğu noktada ama yani bir fincan kahve için 140 litre dediğimizde böyle hani tarlaya dökülen su, ağaç öyle değil.
9: Öyle değil.
15: O hesap çok. Çünkü yani şeyi biliyorsunuz, eski zamanda kahve Yemen'den gelir. Niye Yemen'den gelir? Çünkü muson yağmurları Yemen'in yükseklerine çarptıkça oraya çok yağış bırakırdı. O nedenle kahve orada yetişiyordu. Yani dolayısıyla o yağmurla yetişen kahveden bahsediyoruz. Yoksa biri elini alıp sulamıyor onların tamamını.
9: Peki dolaylı yoldan da tükettiğimiz, işte bu su dolaylı yoldan aslında tükettiğimiz bir su olarak söylenebilir. Örneğin işte son haberlerden biri Tuna Nehri ile ilgiliydi. Debisi, derinliği çok düşmüş artık nehrin. Su yolu ulaşımı durma noktasına gelmiş. Bu konularda yapacağımız hiçbir şey yok mu örneğin?
15: Bu konularda yapacağımız şey 30 sene önceydi. Yani çünkü neredeyse 30 senedir şu yapılmalı, bu yapılmalı, bu yapılmalı. Şu anda hiçbir şey yapılmayıp sonunda bunun cezasının kesilmeye başladığı zamanlardayız. Evet. Özellikle bu cezanın Avrupa'ya kesiliyor olması konusunda da çok ağlayamıyorum. Kimse kusura bakmasın.
9: Yani bedel ödemeye özellikle Avrupa mı?
15: Yani... Bu sene, bu yaz öyle oldular. Yani oldukça sıcak. Yani 40 bin kişi öldü Avrupa'da bu yaz.
9: Evet.
15: Ondan sonra işte nehirler susuz kaldı, tarım susuz kaldı, nükleer santrallerini kapattı Fransa. Böyle durumlar var. Onların bu bedeli ödeyip bizim de nispeten serin bir yaz geçirmiş olmamız, ben mutluyum.
9: Evet, gerçekten ama tüyler ürpertici bir konu. Bahadır, nedir bu kadar konuştuk tüketim hakkında, tüketim alışkanlıkların?
13: Ben tüketimde gerçekten çok minimal hareketler etmeye çalışan bir insanım öncelikle. O bilince küçük yaşlarda ailem tarafından da getirildim. Biraz evvel KC'de bir şey gördüm işte, hani musluğu kapatmak su kaynaklarını korumaya yeterli midir? Bunu teknik olarak hocamız tabii ki daha iyi bilir ama bence etik bir nezaket olarak bile önemli bir şeydir her manada. Yani mesela arabamızı yıkarken hortumu bir kenarda açık bırakmak, bir kişinin orada yaptığı eylem su kaynakları üzerinde müthiş bir reaksiyon yaratıyor mudur negatif manada? Belki bir kişininki yaratmıyordur ama bunu 1 milyon kişi yaptığı zaman bir şekilde bir şeyler yapıyor olabilir. Onu yapmamak, hadi diyelim ki onun etkisi çok büyük değil diyelim. Yine aynı şeye geleceğim. Etik nezakettir. Hani o suya olan saygıdır. Hani dünyadaki herhangi bir nimete olan saygıdır. Ben bu açıdan ancak bir değerlendirme yapabilirim. Yani teknik bir şey söyleyemem.
9: Şimdi suyu bırakmak, aslında oradan şuraya doğru gidebiliriz. Arabayı hiç yıkamamak, arabanın hiç olmaması, evet, hatta değil mi? Oralara kadar belki tamamen de taşınabiliyor.
15: Yani ben mecburen arabam var ama İşte geçen hafta 11 kilometre kullanmışım arabayı. En son ne zaman yıkadığımı, yani musluk ve suyla arabayı ne zaman yıkadığımı hatırlamıyorum bile. Çünkü senelerdir yağmur yağdığı zaman elimde fırçayla çıkıp o yağmur suyuyla arabanın üstünden geçiyorum. Ve mahalledeki en pis arabaya sahip olmakla da övünüyorum.
9: Peki. Şimdi bu su meselesi hep siz söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ileride göçlere de yol açacak evet. bu durum diye. Ve dünya bu mülteci dalgasına hazır mı?
15: Biz büyüklüğünü hayal bile edemiyoruz şu anda. Yani düşünün milattan sonra 100'de Roma'da yaşayan birini ve o doğudan gelen büyük dalgayı yok canım olmaz öyle şey deyip geçerdi. Bütün dünya tarihini değiştirdi. Şu anda bütün dünya tarihini hı hı. değiştirecek şeyler çok yakın vadede olmaya başlıyor. Hatta belki başladı da haberimiz yok. Çünkü biz bir araştırma yapmıştık. Birinci felakette insanlar göçmüyorlar. İkinci felakette göçüyorlar. Birinci ya kısmet işte oldu falan deyip ama ikinci defa aynı şey olduğunda yok abi bunun devamı gelecek demek ki diyerek hı hı. göçüyorlar.
9: En çok nerede görülecek gezegende bu göç dalgası?
15: Nüfus nerede en fazlaysa oradan. Yani Hindistan, Pakistan, Bangladeş bunun toplamı yaklaşık 2 milyara yaklaşıyor. Yani şurada Suriye'yi konuşuyorduk ama Suriye'nin esasında nüfus olarak eti ne budu ne. Ama öbür tarafa baktığımızda 2 milyarın %1'i göç etse 20 milyon demek.
9: Evet, burada yine önlem. Peki bir noktadan sonra dünyanın herhangi bir yerinde ya da Türkiye'de bu bireysel su kullanımının da kısıtlanması ihtimali, olasılığı nasıl geliyor kulağınıza? Yakın mı? Gelecekte olabilir mi?
15: Belki hatırlarsınız biz 8-10 sene oldu bir belgesel yapmıştık 25 litre diye. Orada bir Güney Afrikalı müzisyen gelmişti konuşmaya. Ve Güney Afrika'da al kardeşim 25 litre 50 litreydi o hı hı. noktada 50 litre suyunuz var bununla yaşayacaksınız dendi insanlara. Türkiye'de olur mu? Olmaz inşallah ama oraya doğru gidiyoruz maalesef. Evet. Çünkü nüfus yani İstanbul Türkiye için çok büyük bir şehir. Yani İstanbul'un nüfusu 18 milyon değil 8 milyon olsaydı bunları konuşmuyor olurduk su yeterdi. Ama şu anda insan sayımız çok ve gittikçe artıyor. Ana dertimiz bu. Suyun olduğu yerde nüfus az, nüfusun çok olduğu yerde su yok.
9: Yani 1600'de Mimar Sinan'dan beri baş mimar olduğundan beri İstanbul'un su sorunu hep varmış. Yani daha çok kalabalık geride. Olduğu için. Yine de demek ki 2026 hala bu risk olasılık devam ediyor. Peki anlaşılan sadece susuzluk olarak değil bu böyle diğer yiyeceklerimize tarıma da olumsuz etkileniyor. İşte bütün tarımsal alanları etkiliyor ve bu bizim için de yaşamsal bir önemi var. O da gıda. Kimyası bozuluyor suların. Anladığımız kadarıyla o da tabii yiyeceklerimize geçiyor. Biraz da bu yönü var herhalde değil mi?
15: Ya o kadar çok kimyasal kullanılıyor ki tarımda şu anda. Çünkü bu kadar insanı beslemek zorundayız. Ve tabii bazı arkadaşlar kızıyorlar böyle deyince ama yani o kimyasalları kullanmadan şu anda onu sağlamak 8 milyar için sağlamak oldukça zor. Ve insanların çok büyük bir felsefe değişikliğine ihtiyacı var bu konuda. Evet. O adımları da kimse atma niyetinde değil. Onun için basıyoruz kimyasalı. Her şeyin içi kimyasal oluyor.
9: Yani bugün yediğimiz bir elmanın, bir domatesin besleyicilik değeri geçmişteki gibi değil. Bir 20 yıl önceki gibi değil.
15: Daha herhalde. Besleyici. Onda bir sorunumuz yok. Sadece içi kimyasal dolu.
13: Aynı zamanda daha zararlı yani.
15: Daha zararlı.
9: Evet, tabii ki. Daha zararlı. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz Profesör Doktor Levent Kurnaz. Efendim bugün programda anlıyoruz ki sınırda biziz. O sınırı zorlayan da biziz. Hatta Gündüz Vassaf Cehenneme Övgüsü'nde şöyle diyor. Aşma özlemi duyduğumuz sınırları aşmaya cüret edemeyiz. Aşmak isteyip de cüret edemediğimiz bu sınırları da aslında yine kendimiz koyarız. Ne dersiniz? Sınırları aşacak cüreti bulabildiğimiz bir dünya. İmkansız değildir herhalde. Programı kapatmadan önce bir kez daha program sırasında da vermiştik. Filozof İonna Cucurati'yi saygıyla analım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. su, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: durumu.
1: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 5.
3: Mutlu hafta sonları, saat 5 olduğu gelişmeleri aktarıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Katsayı yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz ifadelerini kullandı.
4: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı herhangi bir gecikme yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret savaşı devam ederken Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu ay içerisinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Gelişme Reuters haber ajansı tarafından servis edildi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne de katılan Carney, Türkiye'ye uluslararası bir zirveden bağımsız doğrudan ikili ilişkiler odaklı ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada Başbakanı olacak. Ankara-Ottawa hattında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle enerji ve savunma sanayi ortaklığının masadaki en kritik başlıklar olması bekleniyor. Zira Carney hükümeti Kanada'nın en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üçlü toplantıda yaptığı konuşmada Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
5: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları 13. toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani katıldı. Toplantıda 3 ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri görüşüldü. Güler, Hasanov ve Çikovani toplantı protokolünü imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
6: Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
5: Milli Savunma Bakanı, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.
6: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
5: Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyledi. Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur dedi. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanı ve 1 başkan vekilini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Erdoğan görüşmeler kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den verdi. Hem fon soruşturmasına yönelik hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuştu.
7: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize ve Artvin'deydi. Gündeminde fon soruşturması ve Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları vardı. Baskın sırasında polis kamerasına yansıyan görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.
7: Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki endişe etmeyin, ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
5: Esnafla da bir araya gelen Özel, hükümetin enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğunu söyledi.
3: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
8: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
9: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
8: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
3: Fon krizi kaynaklı yaşanan likidite sorunlarına karşı önlemler devam ediyor. Merkez Bankası KOBİ'ler için kredi büyüme sınırını artırdı. Zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.
5: Merkez Bankası KOBİ kredileri ve zorunlu karşılıklar için düzenlemeleri duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı.
10: Likiditeye erişimi zaten kolay olan KOBİ kesiminde bu fon krizinin yarattığı ödemelerle ilgili, taleple ilgili olumsuz etkiler de elbette olabilir. Hazır bununla ilgili bir ara ödeme kararı çıkmışken fon tasfiye sürecinde Merkez Bankası'ndan da KOBİ kredileri üzerinden böyle bir adım atılmasını ben biraz daha bu reel piyasanın likidite koşullarını rahatlatmak diye okuyorum.
5: Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'tan %35'e, 100-150 milyar lira arasında olan bankalar için ise %30'dan %15'e indirildi.
10: 2 hafta boyunca işte şu kadar para tutmanız gerekiyor yerine daha da az bir miktar tutup bunu kendi likidite, haftalık likidite durumunuza göre yönetebilirsiniz deniyor bankalara.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan adımları değerlendirdi. Bakan Şimşek, makro ihtiyadi adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
3: Fon krizinin çözümü için önlemler devrede. Önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Ekonomistler hem alınan önlemleri hem de fon sorununun ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
11: Herhalde biz bununla alakalı önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam ediyor olacağız. Çünkü bu süreç gerçekten aslında çok da basit bitebilecek kısa vadeli bir süreç olarak gözükmüyor. En nihayetinde şu anda o piyasanın ateşini alabilecek kararlar ilk anda devreye sokulmuş durumda ve evet devlet denetleme kurulu işin içerisine girdi ama en nihayetinde biz sermaye piyasası tarafında zaten SPK başta olmak üzere çeşitli düzenleyici, denetleyici kurumların var olduğunu biliyoruz ve yapılan tüm işlemler bu kurulların aslında denetlemesine tabi ve tamamı kayıtlı işlemler, hiçbir de kayıt dışı işlem değil. Dolayısıyla tam olarak aslında bu fon sürecinde kim ne kadar giriş yaptı, ne kadar kaybı var, ne kadar parası şu anda içeride gibi bilgilerin tamamı Merkezi Kayıt Kurulu üzerinde de ellerinde var olan bir sistem. Manipülasyon ve spekülasyon detayları ortaya çıktıkça, netleştikçe bence yeni unsurlar devreye giriyor olacak. Ama işte geçtiğimiz yayınlarda veya yazılarımızda da söylediğimiz bir unsur vardı. Bir şey gerçekten gerçek olamayacak kadar güzelse buna dikkat etmek lazım. Tüm yumurtaları aynı sepete finansal noktada koymamak lazım. Gördük ki bir şey gerçekten finansal piyasada gerçek olamayacak kadar güzelse altından her zaman sıkıntılı unsurlar çıkıyor ve etkileri çok daha büyük olacak maalesef Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda gelecekteki süreçte. Evet, en üst düzeyde ve yüksek derecede değerlendirmeye alınıyor. Bu işin güzel tarafı en nihayetinde yatırımcıların da kayıplarının bir an önce giderilmesi hususu önemli ve fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu kadar ön plana çıkmış olmasının da sebebi gerçekten aslında çok büyük de bir sürecin bizi bekliyor olması.
10: Geri ödeme ihtiyacı doğan ve tasfiye sürecine bağlanması gereken fonlarda da bu tarz bir ara ödeme yapılması bir kere her şeyden önce, yani genel bir yorum olarak söylüyorum detaylara inmeden önce, piyasa açısından son derece rahatlatıcı olur. Çünkü pek çok ödemeler tarafından. Yani bunun içinde bireyler de var, bireysel yatırımcılar da var. İşte bir takım ufak şirketler veya KOBİ'lerde işte ödeme aksaklıkları yaratabilecek ticari hesaplar da var. Dolayısıyla piyasaya bu şekilde, yani reel piyasa müşteri tarafından bu şekilde bir sağlanması, ödeme yapılması, oradaki o likiditeyi, ödeme aksaklıklarını tam da ay başına geldiğimiz noktada, hani harcamalarında ücret ödemeleri vesaire gibi ödemelerin de öne çıktığı dönemde piyasayı rahatlatır. Ben verilere baktığımda büyük fonlarda, yani şimdi isim vermeyeceğim ama iki büyük fon var. Bir tanesi aracı kurumlardan bir tanesinde, bir tanesi para piyasası fonu, öbürü de normal hisse senedi fonu. Oralarda o iki fonda, yani toplam 800 küsür milyarlık bakiyenin neredeyse yarısı, yani 500 milyara yakın tutarını teşkil eden o iki büyük fonda, bir para piyasası fonunda ortalama tutar, yani alacak tutar, ana para artı karıyla beraber bugünkü bakiye 1 milyonun biraz üzerinde, hisse senedi fonunda 2 milyonun da biraz üzerinde. Çoğu yatırımcı, yani kalabalığa vuracak olursak, net yatırım tutarı 1 milyonun altındadır. Dolayısıyla şöyle bir hesap yapamayız. İşte bu problemli fonlarda atıyorum 200-300 bin yatırımcı var. Bunların her birine ortalama işte 1 milyon bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla piyasaya şu kadar para girecek gibi bir hesap yapamayız. Ben ortalamanın çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Ara dönemlerde çünkü para çekenler de mutlaka olmuştur. Dolayısıyla onların bugün geri alacağı tutar da düşecek net yatırım tutarından. Yani bu hani kesin sayı, piyasaya şu kadar bir bu alacaklara şu kadar bir ödeme yapılacak diye bir cümle kuramayız ama 1 milyonun çok altında olacağını ortalamada düşünüyorum. Ama yine de piyasayı rahatlatır.
3: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, cep telefonu alımlarında uygulanacak tüketici kredisi vade sınırlarıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarına ilişkin düzenlemeye gitti. Karara göre tüketici kredisi vade sınırı, fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında 12 ay, fiyatı 40 bin liranın üzerinde olanlarda 3 ay olacak. Yenilenmiş cep telefonlarında ise vade sınırı 50 bin lira ve altındaki cep telefonlarında 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlarda 3 ay olarak uygulanacak. Kredi kartlarıyla cep telefonu alımında mevcut uygulama sürecek ve taksitlendirme de yapılamayacak. Yenilenmiş cep telefonu alımında ise kredi kartına 12 ay vade yapılabilecek. BDDK ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme limit tutarını da 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olarak uygulanacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olacak. İstanbul'da Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre listenin zirvesinde tıpkı geçen sene olduğu gibi vakıf üniversiteleri var. Okul ücretlerinden kıyafete velinin eğitim için ayırdığı bütçe büyürken zam yalnızca eğitime de sınırlı değil.
5: İstanbul'da akaryakıttan gıdaya, giyimden cep telefonuna birçok kalemde Eylül ayında fiyatlar yükseldi. Zam şampiyonu ise özel üniversiteler oldu. Onu takip eden de yine eğitim kalemleriydi.
12: Üniversiteler çok pahalı. İstanbul'da da devlet üniversitesi çok zor çünkü talep çok fazla.
13: Yurt dışındaki ücretler buraya göre daha ucuz. Bence bu olmamalı.
5: Veriler İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı raporundan. Geçen sene %80'li listenin başında olan özel üniversite ücretleri bu yılda %55'lik aylık artışla zirvede. Bunu %50 ile özel lise, %48 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Dördüncü sırada da %26'lık zamla okul kıyafetleri var. Oysa İstanbul'da Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki ortalama artış %2,11.
14: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok.
15: İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
5: Bazı hesaplamalara göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor. Sadece servis ücreti bile UKOME tarifesine göre en yakın mesafe için yıllık 39 bin lira.
16: 6-7 parça bir ürün aldık.
17: Ne kadar tuttu?
16: 6 bin küsur lira tuttu.
17: Bu yıl daha pahalı fiyatlar.
18: Elinizdeki çanta ne kadarmış?
17: 3-200'müş.
5: Eylül'de zam yalnızca eğitimle de sınırlı kalmadı. Patlıcan yaklaşık %23, motorin %21 arttı.
3: Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. İkisi yarada kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi de gözaltında.
5: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
18: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
5: Olay Manisa'nın Soma ilçesine özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
19: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
5: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
18: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
5: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
3: Zonguldak'ta ise ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Olayın adresi Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi. Kaçak maden ocağında çalışan Muhammed Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. Göçük altında kalan 51 yaşındaki işçiyi de mesai arkadaşları kurtardı ancak durumu ağır olan Muhammed Çelik hastanede yaşamını yitirdi. Maden ocağının 22 gün önce mühürlendiği ama devredildiği kişi tarafından yeniden faaliyete geçirildiği de öğrenildi. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılanması da sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular bilmeden halatlarının kesildiğini ve bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi.
20: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
21: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
5: Selman Akbaş, Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
21: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse o cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
22: Sol tarafa yattı komple gemiyi.
5: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
23: Abi belki de ölmedi inşallah.
24: Çıkaracaklar mı abi?
25: Çıkarırlar zaten.
5: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
21: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. O an insanlar artık kendi bildikleriyle can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
5: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
20: Gemi batıyor.
3: Fly Dubai uçağının yardımcı pilot tarafından düşürülmesine engel olan Hint kaptan pilot tedavi gördüğü hastane odasında olayı anlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüntülü görüşen pilot yolcuların hayatını kurtarmak için nasıl çaba harcadığını belirtti.
5: Kimsenin ölmesine izin veremezdim. Bu sözler yardımcı pilot tarafından bıçaklanan, buna rağmen kokpitin kapısını açarak yolcuların kurtulmasını sağlayan Hindistanlı pilota ait. Smith Mahçar, tedavi gördüğü Abu Dhabi'deki hastaneden görüntülü olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Uçakta neler yaşandığını anlattı. Diğer pilotun saldırısına uğrayan Hint pilot, kapıyı kendisini çok zorlayarak açtığını belirtti.
0: Yere düşüp yaralandığım o anda eğer ayağa kalkmazsam diye düşündüm. Sonuçta 17 yıldır uçuyorum, 11 yıldır kaptan pilotluk yapıyorum ve gözlerim kapalıyken bile uçağın içinde neler olup bittiğini anlayabilirim. Yerde yatarken uçağın irtifa kaybederek aşağı doğru daldığını hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken kendi kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
5: Hint pilotun kapıyı açmasıyla yolcular içeri girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. Ummanlı olduğu açıklanan saldırgan pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olayın arkasında herhangi bir ülkenin bulunduğunun tespit edilmesi halinde o ülkenin çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Netanyahu zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan İslamcı radikalleşme sürecinden geçmiş. Uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmiş dedi. İsrail Başbakanı oraya gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bedel ödeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump da eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar ifadesini kullandı.
3: İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. İlaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
5: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış, binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz de ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, "Bana evlerde kimse olmayacağı söylendi," dedi. Savcı esas hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
3: Türkiye genelinde güvenli gıda operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli gıda ve takviye edici ürün ele geçirildi.
5: Bakliyat, ekmek, yağ ve şarküteri ürünü üretilen fabrikalar, depolar denetlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 61 milyon lira değerinde sahte ve hileli gıda ele geçirildi. 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

0: kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz denildi.
1: İki ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokolü yeniden düzenlendi. İlgili düzenlemeleri içeren sağlık uygulama tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Yeni doğan ve çocuk hastaları için cerrahi işlemlerde kullanılan ileri teknoloji cerrahi cihazlar SGK kapsamına alındı. Düzenleme ile erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçla göz siniri tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İklim Çevre Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu'nda kürsüdeydi. İklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil dönüşümde kadınların rolüne dikkat çekti.
2: İklim değişikliği bir çevre meselesi olmanın çok ötesindedir. Bir aile meselesidir. Çünkü kuraklık, sel ya da sıcak hava dalgası bir ülkeyi vurduğunda ilk önce hanenin sofrasını, yaşlının bakımını etkiler. Kırsalda toprağı işleyen, şehirde suyu ve enerjiyi yöneten, afette ilk müdahaleyi yapan kadınlar güçlenmeden hiçbir iklim hedefi gerçek anlamda uygulanamaz.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İklim, Çevre, Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu'nda konuştu. İklim değişikliği ve yeşil dönüşümde kadının rolünün önemine dikkat çekti.
2: Kadın, iklim krizinin mağduru değil. Aynı zamanda bu sorunla mücadelenin ve soruna çözümünde öznesidir, en temel aktörüdür.
0: Gaziantep'te gerçekleştirilen forumda, İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Göktaş bu alandaki çalışmalarla kadınların bilgi, emek, girişimcilik ve karar alma süreçlerindeki rolünü artırmayı hedeflediklerini de söyledi.
2: Biz de bakanlık olarak kadının güçlenmesini iklim değişikliğiyle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birimlerinden SAS, Sualtı Savunma Komutanlığı'nda eğitimler sürüyor. Adaylar sıfır hata anlayışıyla görevlerine hazırlanıyorlar. Kritik operasyonlar için hazırlık sürecine bakalım şimdi de. Cemaat!
3: Gerek su altında, gerek su üstünde her an göreve hazırlar. Mayınları temizliyor, tuzaklanan patlayıcıları imha ediyor. Farklı mühimmat ve silahları ustalıkla kullanıyorlar. Rehine kurtarma operasyonlarında uzmanlaşıyorlar.
4: Rehine! Hazır!
3: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Komutanlığı'nda eğitimler hayli zorlu. Hataya yer yok. SAS timlerinde amaç her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmak.
5: Görev sırasında uygulanacak prosedürler eksizlik yerine getirilmek zorundadır. Çünkü bu görevlerde hata payı bulunmamaktadır. Bizim için ilk hata son hatadır. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
3: Gönüllü subay ve assubaylardan seçilen adaylar bir yıl eğitimden geçiyor. Göreve adayların ancak %30'u seçilebiliyor.
6: Bugün gerçekleştirilen eğitimde SAS komandoları tarafından meskun mahalde muharebe teknikleri kullanılarak bina içerisindeki el yapım patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Arazide tespit edilen el yapım patlayıcı ise keskin nişancı ve roket atar atışı ile etkisiz hale getirilmiştir.
3: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kritik operasyonlarında yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze, terörle mücadele harekatlarına, mayın ve kamikaze tehdidinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok görevi yerine getirdi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta bölümümüzde Almanya'da yapılan yeni bir araştırmanın üzerine

0: den gitmiştik. Araştırmada 84 kişiye 123 farklı kuşun sesi dinletilmiş ve hangilerini daha hoş buldukları sorulmuştu. Listenin başında da bülbülün olmaması, onun yerine kara tavuğun olmasını uzun uzun tartıştık Kerem'le. En az sevilen ses ise peçeli baykuşun sesiydi. Kuş seslerini dinleterek güzel bir bölüm yapmıştık. Kuş seslerinin bizi rahatlattığını, doğada duyduklarımızla iyi hissettirdiğini sık sık söylüyoruz aslında. Peki bütün kuş sesleri üzerimizde aynı etkiyi mi yaratıyor? Bölümümüzde kuş seslerinin insan zihninde nasıl bir karşılık bulduğunu konuştuk. Güzel bir 74. bölüm oldu. Bugün de 75. bölümümüzü çekeceğiz Kerem'le. Ama öncesinde hemen klasik sorumu Kerem'e sormak istiyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin Kerem? Bir şeyler gördün mü?
1: Bu sefer parkıma gittim geçen hafta. Parkta da bu aralar biraz daha yüksek bir noktadan yırtıcı kuşu göçü seyrediliyor. Yanılmıyorsam artık bu aylarda bütün dünya bir şekilde yüksek yerlere tırmanıp yırtıcı kuşu seyrediyor. Özellikle Kuzey Yarımküre'de. Kanada, Kuzey Amerika, Meksika, Türkiye, İspanya, Orta Doğu, İtalya hepsinde değişik gözlem noktalarında onlarca, yüzlerce insan yırtıcı seyrediyor. Ben de yırtıcı seyrettim. Toplam şöyle bir 60-65 tane kuş geçti. En çok hoşuma giden de atmacalardı. Burada iki tür atmacı var. Bir küçük, bir de orta boylu bir atmaca. İkisini de bol bol gördüm. Üzerimden de geçtiler. Benim bu haftaki kuşum atmacaydı.
0: Ne güzel, sen
1: Peki.
0: yırtıcı kuşlardan bahsedince Emin'in son videosu aklıma geldi. Gördün mü bilmiyorum Kerem. Galiba böyle Levent gibi böyle çok merkezi bir yerde binlerce kartal geçiyor üstüne. Arabayı durdurup hemen inip heyecanını paylaşıyordu. O da uzun zamandır görmediğim bir göç dedi. Gerçekten Türkiye'de de herkes yırtıcı göçünü konuşuyor. Ben de zaten bana soracaktın galiba. Ben de yırtıcı gördüm. Şişli'de bir gözlem etkinliğimiz vardı. Ama ne olduğunu tanımlayamadım Kerem. Fotoğrafını da çekemedim. Şimdi bu hafta sonu büyük bir yırtıcı göç etkinliği var. Biliyorsun zaten Alper Tüydeş'in organize ettiği. Çokça da kuşçunun geleceği. Bence yüzlerce insan olacak. Hava da güzel olursa tadından yenmeyecek. Orada biraz daha yırtıcıları öğreneceğimi düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz önümüzdeki hafta.
1: Ben de Alper Tüydeş'e destek vermiştim. Hatta muhtemelen orada olacaktım. Çok önceki planlarım o şekildeydi. Ancak planlarım değişti. Maalesef katılamayacağım. Ama eminim çok güzel bir gün geçecektir. Umarım rüzgar ve hava durumu da kuş gözlemcilerinin ve kuşların lehine olur. Kontrol edemediğimiz tek şey biliyorsun kuş gözleminde hava durumu. Bu haftalar çok hareketli haftalar. Ben de bakkala bile gitsem yanımda dürbün alıyorum bu aralar. Sana da tavsiye ederim. Dürbünü bırakma bu aralar. Her an her
0: Evet.
1: şey geçebilir.
0: Doğru, kesinlikle haklısın. Zaten her hafta sonu bir etkinlik var önümüzdeki Ekim ayında. O yüzden heyecanlıyım ben de. Bakalım bir sonraki haftalarda hangi kuşlardan bahsedeceğiz. İstersen yavaş yavaş bu haftaki bölümümüze geçelim.
1: Evet, bu haftaki konumuz yuva kutuları.
0: Evet, hemen giriş yapıyorum o zaman. Kuşlar yuvalarını nereye yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Kimi bir ağacın kovuğunu seçiyor, kimi bir binanın çatısını, kimi de küçücük bir duvar boşluğunu. Ama şeyler büyüdükçe yaşlı ağaçlar ve doğal kovuklar azaldıkça da kuşların yuva kurabileceği alanlar da azalıyor bir yandan. İşte tam bu noktada bizim yaptığımız yuva kutuları devreye giriyor. Bugün de biraz ondan bahsedeceğiz. Peki bahçelere, parklara ya da balkonlara astığımız bu küçük ahşap evler gerçekten kuşlara yardımcı oluyor mu diye Kerem'e soracağım. Her kuş bir yuva kutusuna yerleşir mi? Kutunun deliğinin büyüklüğünden baktığı yöne kadar nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve aslında iyi niyetle astığımız bir kuş evi yanlış tasarlandığında kuşlara zarar verebilir mi? Bu hafta Kerem'in de dediği gibi kuşların ev meselesini konuşuyoruz. Yuva kutuları ve kuş evleri bu haftaki konumuz. İlk sorumla hemen başlıyorum. Yuva kutusuyla kuş evi aynı şey mi Kerem? Doğru terim hangisidir?
1: Buna cevap vermeden önce sen girişte aklıma bir şey geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten biz de bugün emlak konusunu konuşuyor olacağız. Çok komik. Böyle düşündüğüm zaman kendi kendime gülüyorum yani. Türkiye'nin emlak krizi. Kuş yuvalarında kriz var mı? Kuşlarda ipotekte faiz oranı kaça kadar düştü falan gibi.
0: Hemen dinleyicilerimiz müteahhitlere yollasın bu bölümü bence.
1: Zaten bu programın sonunda bazı müteahhitlerin ortaya çıkmasını hayal ediyoruz açıkçası. Kuş yuvası yapacak müteahhitler. Onları bekliyoruz. Soruna gelirsek yuva kutusu ve kuş evi aynı şey mi? Bence az çok aynı şey. Yani yapay olarak insan tarafından yapılmış kuş yuva alanları. Kuş evleri biraz mimari bir eleman olarak binaların köşelerine eklenen unsurlar. Ama yuva kutuları biraz daha çoğunlukla dinamik oluyor. Yani tahtadan yapılıyor çoğunlukla ve ağaca asılıyor.
0: İkinci sorum da her kuş yuva kutusu kullanır mı?
1: Hayır, her kuş yuva kutusu kullanmıyor. Özellikle kullanan kuşlar kovuklarda ve boşluklarda yuvalayanlar. Bir de burada kuşlar ve insanlar arasında bir tecrübe paylaşımı oldu. İnsanlar çok farklı kutular tasarlamaya başlayınca kuşlar da bunları tercih etmeye başladılar. İlk başlangıç büyük baştan kara ve mavi baştan kara gibi özellikle yazın böceklerle beslenen ve orman ekosisteminde kritik görevleri olan kuşlar için yapıldı. Ve benim tahminim ilk yuva kutularının geliştirilmesi daha çok şehir içinde ya da yoğun olarak kullanılması diyebilirim. Şehir içindeki kuşların sayısını arttırmaktan çok ormancılık gibi ekosistem hizmetlerinden faydalanan bir sektörde böcek ve zararlılık nüfusunu biraz daha kontrol altına almak için böcek yiyen kuşların sayılarını arttırmak adına yapıldı diye düşünüyorum. Ama yanılıyor olabilirim. Hani bunu bilmiyorum. Dolayısıyla özetle büyük baştan kara ve mavi baştan kara ve serçeler ilk hedef türler olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra kutuların tasarımları, kutu deneyleri devam ediyor ve birçok kuş daha ikna oluyor. Yuvaların tasarımları değiştikçe tek odalı, iki odalı, yan paralel, dik, yuvarlak girişli, köşe girişli gibi derken sığırcık, küçük karga, baykuş türleri, peçeli baykuş, kukumav gibi türlerinde yuva kutularını kullandığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yuva kutusu olmayan yuva yerleri de yapılıyor. Mesela sepetler asıldığı zaman leylekler, kumrular veya baykuşlar bu sepetleri kullanıyorlar. Hatta kartalların bile kullandığı özel sepetler üretiliyor artık. Ve kuşların da bu şekilde sayıları çoğaltılıyor.
0: Kuş yuva kutularından bahsederken aklıma hemen dinlediğim bir sunum geldi Kerem. Tanıyor musun bilmiyorum. Wildlife Kate diye yurt dışında bir kadın inanılmaz kuş yuvaları yapıyor, kutuları ve içerisine kamera koyup kuşları videosunu çekiyor. Belki dinleyicilerimiz de dinlemek ister, görmek ister, sosyal medyada takip etmek ister. Böyle tasarımlar hani gerçekten bir ev gibi tasarlıyor içerisini ve öyle videolar çekiyor. Onu bir sunumuna dinlemiştim kuş fuarında bu sene. O geldi aklıma, paylaşmak istedim. Bir sonraki sorumda da aslında kuşların neden insan yapımı yuva kutularına ihtiyaç duyduğu ile ilgili. Ya doğal yuva boşlukları neden azalıyor Kerem?
1: Şehirde bina üzerindeki hatalar azalmaya başladı. Kuşlar ve yaban hayvanları aslında bu hatalardan faydalanıyorlar. Yani mesela bir tip ağaç kullanılıyor. Ağaç eğer meşe veya çınar gibi ya da benzeri sert gövdeli bir ağaçsa yazın ve kışın nemden dolayı yamuluyor, çatlıyor. Arada bir boşluk çıkıyor ve kuşun girebileceği bir boşluk oluştuğu zaman kuş arka taraftaki kaviteye ulaşabiliyor ve yuva yapıyor. Eskiden biraz daha böyleydi. Şimdi bu malzemeler ilerledi. Daha temiz, daha sıvalı, daha düzgün, daha boşluksuz, daha hatasız cepheler üretiliyor. Bir bence bu var. İkincisi ağaçlarla ilgili sıkıntılar var. Ormanlık alanlarda yaşlı ağaçlar belli bir miktar sonra 30-40-50 yaşından sonra ilk önce mantarların başlaması, daha sonra ağaç kakanların gelmesiyle bir sürü kovuk oluşturuyorlar. Dallar kırılıyor. İşte yağmurda, karda, ağırlıkta veya şimşek çakıyor. Dallar parçalanıyor ve ondan sonra o dalın kırıldığı noktada bir kovuk oluşuyor filan. Bütün bu süreçler artık daha fazla kontrol altında ve daha az. Bir de yaşlı ve kovuklu ağaçlar azaldı. Bunun ne kadar kritik olduğu bariz. Çünkü kovuk olmadığı zaman kuşlar da yuvalayacak yer bulamıyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar. Yani ortalıkta böcek var, ortalıkta ağaç var. Kuşların da besleneceği yerler çok fazla ama kuşun yuva yalayacağı ve çoğalacağı, yumurtasını koyup yavrularını yetiştireceği yer yok. Biz bunu o zaman bir kutuyla çözebiliriz diyorlar ve bu kutu işine başlıyorlar. Yani doğal yuvaların sayıları azaldıkça yapay yuvalar artıyor. Yapay yuvaları da arttırdıkça bu sefer birçok tür kendi taşıma kapasitesi noktasına kadar sayılarını arttırıyor ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşuyor.
0: Peki iyi bir yuva kutusu nasıl olmalı? Yani boyutu, giriş deliği, malzemesi ne olmalı?
1: Bu soru türden türe çok değişir. Aslında yuva kutuları doğada olan yuvalama pratiklerini taklit eden ya da dikkate alarak tasarlanması gereken bir ürün. Birincisi mümkün olduğu kadar doğal malzeme kullanılmalı. Yani masif ağaç. Yani biraz MDF veya işte sunta gibi endüstriyel ve yabancı ve kimyasal maddelerin içinde bulunduğu ağaçlar olmamalı. İki, ağaçta kesinlikle vernik veya cila olmamalı. Çünkü bunlar da kuşlar için zehirli maddeler. Onun için en iyisi çam veya biraz daha hibrit ağaçlardan, işte göknar gibi, ladin gibi yumuşak odunlu ağaçların kullanılması. Evet, ömürleri çok uzun olmayabilir ama en azından yaz kış çatlaması çok daha az oluyor bu tip ağaçlarda yumuşak olduğu için. Ve reçineli oldukları için bu ağaçlar reçine yuvaların hızlı bozulmasını engelliyor. Çünkü reçine aslında böcek saldırısına karşı bir savunma mekanizması ağacın, reçineli olması da avantaj. Onun için malzeme çok önemli. Onun dışında tasarım çok önemli. Türden türe değişiyor. Standart bir yuva kutusunda bile belki çok fazla tasarım unsuru yok ama çatının açılı olması, bu şekilde yağmuru aşağı akmasını sağlaması, birikmesini engellemesi, altındaki kısmın gene ya da kapağın altının gene izolasyonlu olmalı bir kauçukla. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Çünkü 3 gün 4 gün peş peşe yağmur yağdığında hem yuva ıslanabilir ya da yuva nemlenebilir. Böyle bir sürü ayrıntı var. Bunlarla ilgili olarak İngilizce çok fazla kaynak var. Yuva kutusu, nest box diye tarayınca tasarımlarına kadar, ağaç tiplerine kadar birçok tasarım bulunabilir. Onlardan faydalanabilir. Bir de yuva kutusu nasıl olmalı ve giriş deliği nasıl olmalı konusuna vurgulamak istiyorum. Şimdi çoğumuz kuşların tüyden olduğunu, ne anlama geldiğini tam bilmiyor. Şimdi biz kuş gördüğümüzde o kuşun sınırlarını oluşturan hatlar, yani kuşun kontür çizgileri, yani kuşun gövdesinin üst ve alt çizgisi diyebilirim. Aslında kendi etinin çok daha üstünde bir hattan geçiyor. Çünkü kuşlar tüylü. Tüylü olduğu için aslında yumuşaklar ve çok daha küçük deliklerden geçebiliyorlar. Dolayısıyla büyük ve mavi baştan kara deliğinin örneğin 25 milim olması lazım. 2,5 santim. Büyük baştan kara 28 milim. Ev serçesi 32 milim. Ne kadar küçük olduğunu hani bir bozuk para üzerinden tahmin edebiliriz. 25 milim yaklaşık olarak 1 liradan biraz daha büyük bir şey. Şimdi böyle küçük bir delik yapınca kuştan anlamayan birisi mesela marangoz diyor ki abi diyor abla diyor o delikten kuş girip çıkamaz ben bunu büyüteyim diyor. Ve kendi kafasına göre büyütüyor. Bu kafayla birçok park ve bahçelerde belediyeler tarafından asılan ya da çay bahçelerinde asılan kuş yuvalarının hepsi çok büyük delikli. Bir kere bu hataya düşmemek lazım. Gerçekten bunun bilimsel bir boyu var. 25, 28 ve 32. Yani eğer tek bir delik yapacaksan, tek bir delik boyu olacaksa ya da elinde mesela tek bir alet var, punch denen o delik açma aleti, 32 milimden daha büyük olmamalı. Birincisi bu. 32'yi bence bu programda en azından insanların kafasına kazıyacak şekilde söyleyelim. Delik çapı 32 milim olmalı. Bayağı küçük gelecektir size ama bırakın öyle küçük kalsın. Büyük olduğunda başımıza ne geldiğini biliyorsun değil mi Yaz?
0: Evet, diğer kuşlar girecek tabii ki de ve belki de hani büyük baştan kara girmez herhalde büyük olanı diye düşünüyorum. Ama farklı şeyler olabilir. Yani işte kumru girer, ondan sonra karga girer, yumurtasını alır gibi şeyler olabilir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Kesinlikle. Yani daha büyük bir delik trajediye davet açmak demektir. Onun küçük olması lazım ki hayvan kendisini düşmanlarından korusun.
0: Ama büyüye girmez değil mi baştan kara görünce?
1: Belki çaresiz olur, gelir, yuvalar, karga niye gelsin der. Ama ondan sonra o karga geldiğinde bütün o emeklerini böyle lüpür lüpür yutacak ve götürecektir. Bu artık yani doğal bir şey diyemeyiz çünkü bizim neden olduğumuz bir konu bu. Yani yuva deliğini doğru seçmek önemli.
0: Peki ben şimdi kendimi de düşündüm. Benim bahçede daha çok işte büyük baştan kara, kızıl gerdan, çit kuşu, mavi baştan kara. Mavi baştan kara çok gelmiyor ama kara tavuk falan geliyor. Sence kaç milimlik bir yuva düşünmeliyim? Yine 32 mi yoksa kızıl gerdan olduğu için bir tık daha mı büyük düşünmem lazım?
1: Kızıl gerdanı pek karıştırmıyorum şu anda. Kızıl gerdan aslında delik değil, böyle yarı kutu seviyor. Fakat kızıl gerdan kutuları Almanya'da ve İngiltere'de kullanılabiliyor. Şimdi oralarda saksan ve karga sayıları çok düşük. Bizim karga sayımız Amerika'da İngiltere'nin karga sayılarının belki 100 katı. Bu kedi mamaları nedeniyle çok ciddi bir nüfus patlaması yaşattık biz kargalarda. Sadece o da değil, daha önce de yüksekti. İyice ne yüksek oldu. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın tek nedeni o değil. Ama çöp bırakmamız, ondan sonra açık arazide rahat beslenmeleri nedeniyle Türkiye'de karga baskısı çok fazla. Dolayısıyla kızılgerdan yuvasına hiç tenezzül etmemek lazım. Çünkü onun hayatta kalma şansı yok. Belki Belgrad Ormanı'nın dip bölgelerinde kızılgerdan yuvası asılabilir. Ama şehir yakın yerlerde ben tavsiye etmiyorum. Baştan kara diyorum ve en fazla 32 milim olsun. Daha büyük olmasın.
0: Tamamdır. Peki yani nereye, hangi yüksekliğe, hangi yöne asmam gerek? Bir yandan hani Türkiye'de ve şehirlerimizde bolca kedi, köpek olduğunu da düşünürsek biraz daha yukarılara koymak gerekiyor galiba ulaşmamaları için, değil mi?
1: Evet, yani yukarıya asmak lazım. Aslında ne kadar yukarıya asılırsa o kadar rahat ve iyi olur. Bu arada kuşlar genellikle ağaçların en yukarılarında ve tepelerinde yuva yapmaz. Böyle bir bilinçsiz ya da şöyle diyeyim otomatik bir algı oluşuyor. Şahsen ben de öyle düşünüyordum. Kuşlar daha yukarılarda yuva yapar diye düşünüyordum. Kuşlar yukarılarda çünkü çok fazla karga veya başka yırtıcı kuş dolaşıyor. Dolayısıyla orada bir yuvayı bulmak çok daha kolay. Kuşlar genellikle yere daha yakın yerlerde yuva yapıyorlar. Ağacın 1-2 metresinde daha fazla yuva var. Hatta ağaçta da değil, ağacın yakınındaki bir çalıda yapmayı tercih ederler. Tabii türden türe değişir. Şimdi şey gelirsek yuva kutusunun nerede olması gerektiğine. Bence yerden en az 2-3 metre olmalı. Bir insan da ulaşamamalı. Çünkü merak edip kutuyu açıp içine bakmak isteyen insanlar, çocuklar olabilir. Hani bilinçsizce bunu yapmak isteyip kötü niyetten değil de bilinçsizlikten yapmak isteyebilirler. Diğer taraftan da ona da geleceğiz ama konu açılmışken söyleyeyim. O yuva kutusunu her yıl temizlememiz gerekiyor. Çünkü anne ve baba yuvayı oluştururken içeriye çok fazla bitkisel malzeme, artı çer çöp, kağıt, işte plastik falan dolduruyor. Yavrular büyürken yavruların çıplak derilerinde onların kanını emerek veya onların deri kırıntılarıyla beslenen küçük afitler var veya benzeri böcekler var. Bu böcekler ilk yuva yapıldığında hayvanları öldürecek kadar büyük bir baskı oluşturmuyor. Fakat bunların larvaları ve yumurtaları uzun süre o yuva yığınının yani bitkisel malzemenin içinde kalıyor. Sonra tekrar hayvan aynı yere yuva yaptığında tabii pislikleriyle de besleniyor. Bir biyolojik orada bayağı bir atıklar, dışkılar, yumurta kabukları bir sürü şey var. Besin var bu böcekler için. Bir yıl orada hayatta kalıyorlar. Sonra gene yavru yaptığı zaman o böcekler bu sefer daha güçlenerek yavruları daha güçlü bir şekilde saldırıyorlar. Ve bazen yavrular bir şekilde sağlıklı olarak o yuvayı terk edecek kadar büyüyemiyorlar. Onun için o yuvayı hep temizlememiz lazım. Yani bazıları diyor ki hayvancık o kadar toplamış o otları bilmem neler yuvasını örmüş yazık şimdi bunu bozacak mıyız? Evet bozacağız. Her yıl o kapağı açacağız ve sonbaharda Ekim-Kasım aylarında onu açacağız ve temizleyeceğiz ki içinde böcek birikmesin.
0: Ekim-Kasım'da temizliyoruz. Peki yuvayı ne zaman asıyoruz? Üreme öncesi,
1: Şimdi
0: yaz öncesi mi?
1: yuva üreme öncesi türden türe gene değişiyor. Büyük baştan kara ve mavi baştan kara. Bu arada mavi baştan kara ile ilgili bir yorumum var. Onu hemen söyleyeyim arada. Mavi baştan kara aslında her yerde var. Bir şekilde gözden kaçıyor. Çok böyle vıcırık ve küçük bir hayvan olarak bazen hiç olmadık beklenmedik yerlerde çıkıyor. Yani benim Şişli'deki ofisin arkasında iki tane ağacın olduğu küçük bir avlu var. Oraya da geldi ve Şubat ayında geldi. Ve inanamadım bina yüzeylerini teker teker yoklayarak böyle çirkin bir bina yüzeyinde böyle o kombi için açılan ve sonra kullanılmayan deliklerin içinde yuva yapabilir miyim yapamaz mıyım diye bütün delikleri girdi çıktı. Hiç beklemezdim. Yani ben orada mavi baştan kara ne öttüğünü duydum ne kendisini gördüm. Ama üreme döneminde bir baktım peydahlanmış gelmiş buraya yokluyor burada yuvalayabileceğim bir yer var mı diye. Hiç beklenmedik İstiklal Caddesi'nde de mavi baştan kara çok görüyordum İstiklal Caddesi'nde. Onun için hiç beklenmedik yerlerden çıkıyor. Onu söyleyeyim önce. Böyle bir özellikle vurguluyorum onu.
0: Şebe olsa belki kolayca yuvalayacak orada.
1: Yuvalayacak. Evet onların yuva asma zamanlaması da kuşların biyolojik ritimlerinde bir dönem var. O da yuva deliği arama dönemi. Yani özellikle kovukta yuvalayan hayvanlar ilk önce bir emlak pazarını tarıyorlar. Yani bütün kiralık ve satılık ne kadar yer varsa hepsini yoklamaya gene giriyorlar. Çünkü yeni delikler oluşabilir. Yani biyoloji gereği bunu yapıyor. Ormanda da düşündüğünde bir yılda çok şey oluyor. Bir ağaç devriliyor, yeni ağaçlar çıkıyor, bir ağacın dalı kırılıyor, öbür tarafa ağaç çıkan yuva yapmış oluyor. Bir yılda bütün piyasa değişiyor. Aynı şey şehirde de geçerli.
0: Dişi mi erkek mi
1: Yerine.
0: arıyor peki? Beraber mi arıyorlar? Türden türe değişiyordur.
1: Bence beraber arıyorlar. Ayrı ayrı arıyorlar. Dişi ve erkek ikisi de arıyor. Daha sonra buldukları zaman biri öbürünü, öbürü birine söylüyor. Bayağı
0: Takım
1: bireysel
0: işi.
1: olarak arıyorlar. Bazen ama çiftler halinde dolaşıyorlar. O zaman çok tatlı oluyor. Şimdi bunun mevsimi Ocak ve Şubat. Bayağı erken. Zaten baştan kara da Şubat'ın son haftasında ötmeye başlar böyle. Çiğ bibi, çiğ bibi, çiğ bibi işte gibi. Onun için Ocak-Şubat ayında asmış olmak faydalı. Ne kadar erken o kadar iyi. Ama hiç belli olmaz. Yani Nisan'da asarsın tak diye hayvanlar zordadır. Ev bulamamıştır zamanında. Orada hazır üremek üzere bir çift vardı. Tak diye yerleşiverirler ve yuva yumurta yaparlar. şaşırtabilirlerdi. Ama ne kadar doğru zamanda asarsan o kadar iyi olur.
0: Sen Türkiye'de çokça gözlem yapıyorsun, yurt dışında da yapıyorsun bir yandan. Kuş yuvaları konusunda hani çok fazla yaygın olduğunu düşünmüyorum ben Türkiye'de, yurt dışına kıyasladığımızda. Sen ne düşünüyorsun o konuda?
1: Yani nasıl yaygın olsun? İnsanlar, bizim yaşadığı yerler, büyük şehirlerimiz. Yani sadece İstanbul, Ankara'yı kastetmiyorum. Yani atıyorum Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine de gitsen merkeze, Amasya'nın merkezine de gitsen, yani bir beton sevgisi var. Onun için insanların böyle şeyleri yapmaya çok fırsatı olmuyor. Hani bahçeli bir evde yaşayan insanlar çok azınlık. Bazıları tabii köye gittiği zaman belki bunu yapabilir. Ama maalesef biz çok topraktan uzakta, ağaçtan, topraktan, doğadan uzakta yaşıyoruz. Biraz o da var. Yaz en büyük fark bu bence Türkiye ve yurt dışındaki şehirlerin farkı. Bunu belki de anlatmak zorundayız çünkü sonuçta bir şehirle ilgili bir program yapıyoruz. Burada gözlediğim ve bunu idrak etmemin bir yıl aldığı mesele burada yatay büyüme var. Ve gerçekten bizdeki gibi fanatikçe boş bir araziyi nasıl değerlendiririm mentalitesi yok. Yani şehrin bu kısmı doldu mu? Tamam, bu kısım doldu. Bununla ilgili başka bir planımız yok. Kimsenin planı yok. Önümüzdeki 30 yıl planı yok. O sonra nüfus çok arttı. Belki şu evleri kaldırıp bir tane blok yapılabilir. Olabilir. Ama 30 yıl, 40 yıl kimse hiçbir yere dokunmuyor. Ne yapıyor? Şehrin çok dışında küçük şehircikler kuruyorlar. Böylece herkesin iyi okullara, iyi sağlık hizmetlerine ve iyi ulaşıma sahip olması sağlanıyor. Yani bu yapay ve dikey biraz doğu da böyle biraz. Bizim şehirlerimiz sadece Türkiye has değil. O doğuyla kastım Orta Doğu da değil. Çin'e gittiğinde veya Kore'ye gittiğinde veya Japonya'ya gittiğinde de orada bazı yerler %100 şehir. Yani şehir şehir şehir ama diğer yerlerde de çok fazla kır. Yani büyük bir uçurum var şehir ve kır arasında. Buralara geldiğimizde biraz daha köy ve şehir birbirinin içine geçmiş durumda. Onun için evet yani biraz bu yuva kutusu hep ayrıcalıklı konu. Ben de hayatım boyunca asmak istedim. Bir sitede otururken astım. Çok başarılı olmadı. O zaman lisedeydim. Çok başarılı bir yuva kutusu tecrübem açıkçası olamadı daha. Bakalım belki burada olur.
0: Bir de yurt dışında bunu satıyorlar da Kerem. Yani burada da çok böyle bir hani satan, bunun böyle bir pazarı gibi bir şey çok görmüyorum. Belki ilerleyen
1: Tabii.
0: zamanlarda olabilir. Ya da hani dinleyicilerimiz mesela yapmak isterse hem hani bahçeleri varsa bahçelerine ya da etraflarındaki parklara belki asabilir, deneyebilir. Belki belediyeler biraz daha bu konuyu gündeme alabilir. Kuş gözlemlerini de arttıran belediyeler var. Öyle bir dinleyenler varsa bir çağrı yapmış olalım. Önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Kuş kutuya yerleştiğinde onu gözlemlerken nelere dikkat etmeliyiz Kerem?
1: Bir yuva gözlemi yapar gibi kuş kutusu belki yapay olabilir ama kuş yuvaları en hassas şeyler. Bu konuda 20 yıldır çok güzel bir standart oluşturan Trakuş sitesinin ilkesinden bahsedeyim. 3Y kuralı. Yuva, yavru ve yumurtadan uzak dur. Şimdi yuva çok hassas bir faaliyet, yuvalama ve kuş bu konuda çok daha çekingen oluyor. Dolayısıyla dibine girip beslemek bizi bir predatör olarak, avcı olarak algılıyor ve yavru ve yumurtalarına zarar vereceğimizi düşünüyor. İlk şüphesi bu. Haklı da. Yani bir insan normalde bir yuvaya baktığında ya gider yumurtasını alır ya yavrusuyla oynar. Hani bir şey yapar. Kuşa zarar verebilir. Gerçekten mesafeli olmak lazım. Kuşu izleyin. Eğer kuş rahatsız oluyorsa arkanızı dönün gidin. Böyle bir riski almaya gerek yok. Kuş rahatsız olmadan da yaklaşmayı tercih ederseniz de size bravo deriz. Durum bu.
0: Bu konuyu geçmiş bölümlerimizde de kuş gözlem etiği adı altında geniş geniş işlemiştik. Daha çok merak edenleri ona yönlendirelim bir yandan. Programımızın yavaştan sonuna geliyoruz ama bizi dinleyen biri yarın sabah bir yuva kutusu asmak istese ona vereceğin 3 tavsiye var mı diye bitirmek istiyorum Kerem.
1: Birinci tavsiye mutlaka ve mutlaka hangi tür olduğunu iyi anlayın ve bir yuva kutusu asayım değil hangi tür için ve o tür orada yaşıyor mu? O türü gözlemek, daha önceden gözlendi mi? Bunu bir öğrenmek lazım. Yani tür hedefli bir konu bu yuva kutusu. Yani serçe için serçe boyunda yapılıyor, baştan için farklı yapılıyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu. İkincisi bütün yuva kutularında kesinlikle ve kesinlikle sadece doğal malzeme olmalı. Yuva, vernik, cila, yavru kuşların vücuduna takılabilecek sivri objeler, mesela yanlış çakılmış bir çivi, yuva alanına giren bir pasta bir metal parçası gibi. Bunlar olmamalı. Üçüncüsü de deneme, deneme ve deneme. İlk yuvaya at kutusunu açacaksınız, kuş gelmeyecek. Başka bir şey deneyin, bekleyin, kuş gelmeyecek. Ve bu denemeler üreme döneminde kaçıracağı için bazen bir iki yılda sürebilir. Pes etmeyin. Siz doğru bir şekilde kuşun aslında ihtiyacını karşılayacak şekilde yaptığınızda durumu anlamış olacaksınız ve kuş da zaten yuva kutusuna gelecek. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Atmaca'yı Dursun Bal Konya'da, Büyük Baştan Karayı Enes Kasapoğlu Konya'da, Mavi Baştan Karayı Muammer Ülker Balıkesir'de ve Serçe'yi Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da kaydettiler. Ve eBird'in ses kütüphanesi olan Macaulay ses kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta yuva kutularından ve biraz da aslında kuş evlerinden bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli. Hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor. Sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı. Sıcaklık 27 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 6.
2: Mutlu sabahlar. Saatler 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizi fon soruşturmasındaki gelişmelerle açıyoruz. Aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın tutuklanmasına karar verildi.
3: Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler. Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özatı Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan 2 gün önce Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
2: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada ise net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü de vurgulandı.
4: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
5: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
4: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
5: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
4: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, fon tasfiye sürecinin kredi notu açısından olumsuz etki yaratmadığını açıkladı. Kuruluş, düzenlemeler hızlı ve ikna edici değerlendirmesini de yaptı.
4: Fon krizinin kredi notunu etkilemesi beklenmiyor. Türkiye'nin kredi notu geçen yıl yükselmişti. Bu yıl değişim yaşanmadı. Uzmanlara göre bölgede yaşanan gelişmeler ve küresel riskler not artışının önüne geçti. 2026'nın son not kararını 16 Ekim'de S&P açıklayacak. Kuruluş fon sorununun olumsuz etki yapmadığını duyurdu. Ülke Kredi Notları Direktörü Karen Marta Petov yaptığı açıklamada sorunun kontrol altına alındığını söyledi.
6: Sorunun finansal sisteme daha geniş şekilde olumsuz bir etkisi olmadı. Şu ana kadar izole bir durum söz konusu. Kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı olacağını düşünmüyorum.
4: Karen Marta Petov ayrıca dolara bir yönelim olmadığını dile getirdi.
6: Dolarizasyonun yeniden yükselişine ilişkin pek bir işaret görmedik. Hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkiler sınırlı olacaktır.
4: Önceki günde diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings benzer bir değerlendirmede bulunmuştu. Fitch açıklamasında fon soruşturmasının ekonomi ve kredi notu üzerinde doğrudan etki yapmasını beklemiyoruz denilmişti.
2: Piyasalarda fon baskısının etkileri rakamlara da yansıyor. Rezervler düşüş serisini 5 haftaya çıkarttı. İç tarafta dövize talep artarken yabancı yatırımcı hisse aldı.
4: Rezerv düştü, döviz mevduatları büyüdü. Fon baskısının etkileri rakamlara yansıdı. Merkez Bankası'nın rezervleri 25 Eylül haftasında 3,2 milyar dolar azaldı. Toplam rezerv 171,2 milyar dolara gerilerken düşüş serisi 5 haftaya çıktı. Aynı haftada net rezerv 2,5 milyar dolar kayıpla 53,4 milyara geriledi. İç tarafta vatandaşın döviz talebinde ise artış var. Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 1,3 milyar dolar arttı. Bu artışın 1 milyar doları vatandaştan, 300 milyon doları şirketlerden geldi. Borsada yerli yatırımcı satarken yabancı ise aldı. Bir süredir hisse satan yabancı yatırımcı geçen hafta 358 milyon dolarlık hisse aldı.
2: Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Ve son olarak da hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken bir ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Ayrıca aralarında Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişi için tutuklama talep edildi.
4: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
7: Hakem kararları özellikle futbol broşüde bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
4: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
6: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
4: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
6: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
4: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
2: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ionna Kacuradi hayatını kaybetti. Kacuradi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
8: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
9: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
10: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
9: Profesör Doktor Ionla Kuchuradi hayatını kaybetti.
8: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
9: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kuchuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Kuchuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı'yla Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
8: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
9: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
8: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
9: Kuchuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kuchuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
2: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ionla Kuchuradi'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi isim de sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkezine alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Kuchuradi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı diye yazdı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de hocaların hocası Ionla Kuchuradi'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Kuchuradi'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı, dedi. Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları da bulunuyor. Denizolgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
11: Burada göreve başladığım günden itibaren...
4: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denizolgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
12: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
4: Denizolgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı adli tıp kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
2: 16 aydır tutuklu bulunan Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakim karşısına çıktı. Mahkeme Bahçetepe'nin tutukluluğuna devam kararı verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Hakan Bahçetepe rüşvet suçlamasını reddetti, tahliyesini talep etti. Aziz İhsan Aktaş adını da ilk kez sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Mahkeme tutuklu sanıklardan CHP eski parti meclis üyesi Baki Aydöner'in ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verdi. Davanın karar duruşması 27 Ekim'de görülecek. İddianamede Hakan Bahçetepe hakkında haksız mal edinme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve rüşvet alma suçlamasıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ailem Güvende soruşturması kapsamında T24 adlı internet haber portalına erişim engeli getirilmişti. T24 karara itiraz etti. Haber sitesinin avukatları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararının yasaya, Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve ifade hürriyetini ihlal ettiğinin altı çizildi. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Hava koşullarına bakalım. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taşarken mahsur kalanları ise itfaiye kurtardı. Antalya'da da sağanak sonrası denize çıkan hortum karaya ulaştı. Seralar zarar gördü.
4: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
13: Ben 1 saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
14: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen sarılan ta 20-30 metresine kadar gitti.
4: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
2: Bir yangın haberi var sırada. İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binayı alevler sardı. Dumandan etkilenenler oldu. Apartmanda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen birçok daire sakini de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebine yönelik başlatılan inceleme ise sürüyor. Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala bir haber yok. Arama çalışmaları da sürüyor. Divriği ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Kendisi, baba Yusuf Balıkçı ve 4 akrabası tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Bölgede geniş çaplı arama sürüyor. Çalışmalarda ise 53 personel, 8 araç ve iz takip köpekleri de görevde. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanda aramalarını sürdüren ekipler henüz bir ize ulaşamadı. İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden Altay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. İlaçlama şirketinin sahibi ve ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
4: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış, binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Özle, ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp G. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, "Bana evlerde kimse olmayacağı söylendi," dedi. Savcı esas hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
2: Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin doktorun ölümüne neden olan genel anestezi maddesini temin ettiği belirlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol yani genel anestezi maddesi kullanması sonucu öldüğü belirlendi. Gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemede doktorun ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Ve bunun için de İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı haber spikeri Erhan Çelik de boşanma aşamasındaydı. Okulda şiddet vakası var sırada. Denizli'de lise öğrencisi 3 kız bir ortaokul öğrencisini dakikalarca darp etti. Görüntüler Buldan ilçe merkezinde kaydedildi. Lise öğrencisi 3 kız başka bir ortaokul öğrencisi kızı darp etti. O anları arkadaşları telefonla görüntüledi. Zorbalığa uğrayan çocuğun yakınları polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kız öğrenci de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek için başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.
9: Paris'te başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye sıçradı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları talebiyle başlattıkları eylemler Fransa'yı sarstı. Başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Brest ve Belfort kentlerinde liseliler barikatlar kurup ateş yaktı. Güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te iki lisenin girişine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fransa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 400 lisenin kapılarına kilit vurulduğunu, 500'den fazla okuldaysa eğitimin aksadığını duyurdu. Öğrenciler ders saatinin uzunluğundan, yetersiz fiziksel koşullardan ve öğretmen eksikliğinden şikayetçi. Sınıflarda kitap bulunmadığını söyleyen liseliler devlet okullarının yıllardır ihmal edildiğini savunuyor. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ise polisin orantısız güç kullandığını ve gaz kapsülleriyle yaralanmalara yol açtığını öne sürüyor. Gerilim tırmanırken eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel koleksiyonuna yeni bir belge eklendi. Yeni istihbarat raporu 1943 tarihli. İkinci Dünya Savaşı sürerken Başbakan İsmet İnönü ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı görüşme ve Alman konsolosunun değerlendirmesi anlatılıyor.
4: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1943 yılında Adana'da Başbakan İsmet İnönü ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda gerçekleşen bu önemli görüşmeyi Almanya'da yakından takip etti. Dönemin Almanya Konsolosu'nun görüşmeye ilişkin değerlendirmesi MİT tarafından özel koleksiyon bölümünde yayımlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce hazırlanan belge 8 Şubat 1943'te düzenlendi. Belgede ziyaretin ilk gününde Alman konsolosunun büyük bir telaş içinde olduğu ifade edildi. Konsolosun 4 Şubat 1943'te ise beşüş yani tebessüm eden bir yüzle tercümanı odasına çağırdığına dikkat çekilen belgeye göre konsolos elçilikten bir şifre aldığını ve Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair dönemin Almanya Büyükelçisi von Papen'e teminat verildiğini söyledi. Bu ifadeler rapor olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine gönderildi. Kaynak olarak İzmir Yuvası ibaresinin yer aldığı evrak 12 Şubat 1943 tarihinde kayıt altına alındı.
2: Teknoloji devlerinin bile endişeyle yaklaştığı yapay zeka insanlığın sonunu mu hazırlıyor? Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Amerikan New York Times gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak bir felaket senaryosu çizdi.
4: İnsanoğlu kendi yarattığı yapay zekanın evcil hayvanı haline gelebilir mi? Teknoloji devi Bill Gates, New York Times'a verdiği röportajda tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Gerekli önlemler alınmazsa biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan çok daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlarının bulunmadığını vurgulayan Gates, önümüzdeki 20 yılda muazzam gelişmeler yaşanacağını belirterek özellikle önümüzdeki 5 yılın güvenlik açısından kritik olduğunun altını çizdi. Gates, yapay zekadan daha az anlaşılan, kapasitesinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir teknolojik ürün olmadı ifadelerini kullandı. Kontrolün kaybedilmesi halinde insanoğlunun konumunu işaret ederek, biz kediler ve köpekler için neysek, yapay zeka için de biz öyle olacağız dedi. Yapay zekanın biyoterör saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve kritik altyapı sistemlerini hedef alan siber tehditleri kolaylaştırabileceğini belirten Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik duvarlarının kolayca devre dışı bırakılabildiğine işaret etti. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri insanlığın aleyhine yorumlayabileceğini vurgulayan Bill Gates, acil denetim çağrısında bulundu. Sektörün kendi kendini denetlemesine asla güvenilemez dedi.
2: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'da devam eden Teknofest'te NTV'ye konuştu. Etkinliğe rekor katılım olduğunu söyledi. Çalışmalarına devam edilen yerli ve milli sanayi savunma sistemleriyle ilgili de bilgi verdi.
15: Teknofest Güneydoğu 3. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da standları bir geziyor. Urfalılarla bir araya geliyor. İşte o kalabalığın arasında kendisi. Şimdi kendisine mikrofon uzatacağız. Yani şimdi 3. günde tüm heyecanıyla devam ediyor Teknofest. İlk gün rekor katılım vardı. Bugün daha kalabalık olduğunu gördük.
16: İkinci gün ilk günden daha kalabalıktı bugün. Bugün tam rakam almadım ama bugün de çok büyük bir coşkuyla devam ediyor.
15: Peki beklediğiniz gibi mi?
16: Rekor yani bugüne kadar düzenlediğimiz tüm Teknofest'lere göre rekor bir katılım var ki burası çok daha ufak bir şehir İstanbul'a göre.
15: Yoğun da bir
16: enerjisi çok güzel. İnanılmaz güzel.
15: Motive geliyorlar zaten.
16: Çok yani hakikaten Urfa bağrına bastı. Urfa'nın sıcaklığı, yüreğinin sıcaklığı bizleri de çok mutlu etti. En düzenlediğimiz en güzel Teknofest

0: Savunma sanayi diye ülkemiz artık dünyada kendi alanında, özellikle İHA alanında liderlik yürütüyor. Dünyanın en büyük insan savarıcı şirketi Baykar ve paydaşlarıyla birlikte Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, Türkiye artık çepeçevre o alanda kendi büyük dronlarda, büyük insan savarıcıları dünyanın en iyisi. Ama biz istiyoruz ki tüm diğer alanlara yayılsın bu. Sivil alanlara da yayılsın. O anlamda bu yarışmalar düzenleniyor ve muazzam bir nesil geliyor. İnşallah dünyaya çok daha fazla küresel marka çıkartacak Türkiye. İnşallah çok daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapacak. Hem bağımsız hem müreffeh olacak. Çünkü artık biliyorsunuz ki bu devirde özellikle yüksek katma değerli işler, yapay zeka çağında hele daha da entelektüel kapasitesi yüksek işler bir anlamda yüksek gelir getirebiliyor, yüksek refah getirebiliyor. O nesli yetiştirmeye çabalıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte ve hakikaten Teknofest'in bir özgüven devrimi olduğunu görebiliyoruz burada. Artık gençlerimiz biz yaparız ve dünyanın en iyisini yaparız diyorlar.
1: Şimdi Bayraktar Kızıl Elba'nın önünde herkes fotoğraf çektiriyor.
0: Tüm eserlerimizin önünde herkes gururla resim çekiyor. Evet. Savunma sanayinin tüm eserlerinde ve milli teknolojinin tüm eserlerinde aynı tabloyu görebiliyoruz. Her yer dolu. Bütün deneyim alanları. Bu arada kültürden sanata, sanattan enstalasyonlara her çepeçevre etkinlik alanımız, tarihten teknolojiye, yüksek teknolojiye, dijital sanata her şey var bu alanda.
1: Envantere girme durumu nedir?
0: Kızıl Elma önümüzdeki aylarda envantere girecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Biz seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Hızlandırıyoruz şu anda. Elbette sürekli gelişerek ilerliyor. Sizleri de paylaşımız olduğunuz için ilk yıldan itibaren ayrıca bu misyonu bizlerle birlikte paylaştığınız için Milli Teknoloji Hamlesi misyonunu ve tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealini yürekten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız.
2: Antalya 5-9 Ekim günleri arasında Berek ilçesine düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Her yıl 6000'den fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak. Kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 35.000'den fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi turizme ve kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.
3: Antalya dünyanın dört bir yanından gelecek astronotları ve bilim insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kongrenin merkezi Serik olacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.
4: Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak.
3: Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Turkuaz'dan Yıldızlara sloganıyla düzenlenecek kongrenin Antalya'nın turizm ve tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
5: Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla sanki böyle taşlandıracağız gibi.
3: Antalya'daki kongreye ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot katılacak. Astronotlarla buluşma bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak. Uzay yolculuklarını, yer çekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları soracak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Maskotu Caretta Caretta olan kongrenin gala programı ise Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
2: NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir ekip yolladı. SpaceX roketiyle uzaya fırlatılan astronotların yolculuğu 7 saat 55 dakika sürdü. Bu, bir Amerikan uzay aracıyla gerçekleştirilen en hızlı seyahat oldu.
3: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yeni ekibi yolculuklarında bir rekora imza attı. Ekip bir Amerikan

0: Uzay aracıyla uluslararası istasyona en hızlı seyahati gerçekleştirerek tarihe geçti. Astronotları taşıyan Dragon kapsülü SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. Yörüngede saatte yaklaşık 28 bin kilometre hıza ulaşan kapsül 7 saat 55 dakika sonra uluslararası uzay istasyonuna ulaştı. Yolculuğun süresi fırlatma anında uluslararası uzay istasyonunun bulunduğu konuma bağlı olarak değişiyor. Bundan önceki son seferde astronotların Amerikan topraklarından uluslararası uzay istasyonuna ulaşmaları 30 saatten fazla sürmüştü. Rekor sürede uluslararası uzay istasyonuna giden ekipte Amerikalı astronotlar Jessica Watkins, Luke Delaney, Kanadalı astronot Joshua Kotrick ve Rus kozmonot Sergey Tetryanitkov da yer alıyor.
1: Buraya ulaşmanın bu kadar kısa bir yolculuk olduğunu düşünmek hem harika hem de bir bakıma ironik. Çünkü yolculuğa başlamadan önceki süreç oldukça uzundu.
0: Yeni ekip Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapmakta olan astronotlar tarafından karşılandı. Yeni giden ekibin 6 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor. Görevini tamamlayan şu anki ekipse hava koşulları el vermesi durumunda pazartesi dünyaya dönecek.
2: Almanya'da dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Bu türbinin normallerinden 2 kat fazla enerji üretebileceğine de dikkat çekiliyor.
0: Yüksekliği 365 metreyi buluyor. Dünyanın en yükseği olarak niteleniyor. Almanya çevreci enerji üretimi için önemli bir adım attı. Ülkenin doğusuna dünyanın en yüksek rüzgar türbini inşa edildi. Türbin aynı zamanda 368 metrelik Berlin Televizyon Kulesi'nin ardından Almanya'nın en yüksek ikinci yapısı olma özelliğini taşıyor. Rüzgar türbini inşa eden firmanın yetkilileri, projenin en zorlu kısmının motorların hareketli parçaları olan rotor kanatlarının yukarı kaldırılması olduğunu söyledi. Dünyanın en yüksek türbininin daha alçak seviyelerde kurulan aynı model türbinlerden 2 kat daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.
3: Yükseklere çıktıkça rüzgar daha güçlü ve istikrarlı bir hal alıyor. 300 metre yükseklikte ise rüzgar o kadar güçlü ki elde edebileceğim enerji başka türbinin üretebileceği enerjinin 2 katından fazlasına ulaşıyor.
0: Projenin daha az arazi kullanımıyla rüzgar çiftliklerinin genişletilmesine olanak sağlayacağı belirtiliyor. Türbinin gelecek ay faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
2: Türkiye'de 70 bini aşkın kişi MS hastalığıyla yaşıyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalık 20'li yaşlarda da görülebiliyor. Bu duruma dikkat çekmek için İstanbul'da bir kongre düzenlendi. Türk dünyasından alanında uzman isimler bir araya geldi.
0: Baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, uyuşma, his kaybı ya da güçsüzlük belirtileriyle ortaya çıkıyor. Merkezi sinir sistemini etkiliyor. Multiple skleroz yani halk arasında bilinen ismiyle MS dünyada yaklaşık 3 milyon kişide görülüyor. Türkiye'de ise 70 binden fazla hasta olduğu tahmin ediliyor.
4: Kadınlarda daha sık yaklaşık 2 kadına karşı bir erkekte görülüyor. Hastaların yaklaşık %10'u genetik. Viral enfeksiyonlar tetikleyici olabilir. Onun dışında D vitamini eksikliği, sigara kullanımının artması, başka faktörler de önemli olabilir. Ama hepsini tam olarak net bilmiyoruz.
0: Hastalıkla ilgili gelişmeleri konuşmak için düzenlenen Türk Dünyası MS Araştırmalarını Destekleme Derneği'nin düzenlediği 8. Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi İstanbul'da başladı.
5: Bu hastalık kendisi olarak bir öldürücü bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık değil. Dünyada bu konuda neler oluyor, neler bitiyor? Bu toplantımızda da bunları tekrar konuşacağız.
0: Daha çok 20-40 yaş arasında görülen MS hastalığını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yok. Ancak süreci yavaşlatmak mümkün.
4: Şu anda 20'den fazla ilaç var kullandığımız ve her hastaya özgü özel bir ilaç seçme şansımız var. Ciddi oranda ilerlemesini durduruyor, atakları önlüyor ve hastalığın ilerlemesinde önemli katkı sağlıyor.
5: Bu hastalığın çaresi olmayan, yani illa sakatlıkla özdeşleşen bir hastalık gibi algılandığını görüyoruz. İşte toplumun farkındalığın oluşturulmasını istiyoruz.
0: 3 gün sürecek kongrede Türk devletlerinden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık uzmanları çeşitli oturumlarda bilimsel bildirilerini sunacak.
2: Ve spor, A milli takım Uluslararası Ligi'nde 3'te 0 çekti. Ay Yıldızlılar 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya da 3-0 mağlup oldu.
6: Türkiye milli takımında hayal kırıklığı devam ediyor. Uluslararası Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar puanla tanışamadı.
7: Tutto sommato in equilibrio anche.
8: 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. A liginde olmak ayrıcalık, suç değil. En iyisini yapmaya çalışmalıyız. Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda taraftarın memnun olmaması çok doğal. Ben çok motiveyim. Ben futbolu çok iyi bilirim. Hazırlıkları daha iyi yapacağız. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda bu futbolcularla gittik. A ligine bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Bu dönem gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum.
6: Belçika'nın ilk 2 golünü yıldızı Kevin De Bruyne kaydetti. Karşılaşmanın skorunu Fenerbahçeli Romelu Lukaku belirledi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü milli takım formasıyla buldu.
9: Galibiyetten çok memnunum. Gerçi maç inişte çıkışta bir hal aldı. Bunun sebebi de bizdik. Topu çok çabuk ve dikkatsizce kaybettik. Rakibe maçta kalma şansı verdik. Biraz pinpon maçı gibiydi. Lukaku adına çok mutluyum. Maçtan sonra bana geldi ve gördün mü ne kadar hızlıyım dedi. Attığı gol harikaydı.
6: 90+2. dakikada sarı kart gören Arda Güler İtalya maçında cezalı duruma düştü. Milli takımın gruptaki diğer rakiplerinden ise Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalması sonucu Fransa 7, İtalya ise 4 puana yükseldi. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'ya konuk olacak. Puanın 6'ya çıkartan Belçika ise Fransa deplasmanına gidecek.
2: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de finansal ihlal krizinin yankıları sürüyor. İngiliz devi bağımsız kurulun kararına itiraz etti.
10: Manchester City küme düşürülecek mi? 115 finansal usulsüzlük maddesinin 114'ünden suçlu bulunan Premier Lig devi bağımsız kurulun verdiği bu karara itiraz etti. Komisyonun kararının açık hukuki, ilkesel ve olgusal maddi hatalar içerdiği savunulan açıklamada kulüp Premier Lig tarafından yöneltilen iddialarda suçsuzdur ve bu davaya ilişkin tüm duruşlarını destekleyen kapsamlı bir çürütülemez kanıt gövdesi mevcuttur denildi. Lig tüzüğüne göre City ile ilgili kesin kararın en geç 21 Ocak 2027 tarihinde verilmesi gerekiyor ancak kural kitabında ek süre verilmesi ihtimali de yer alıyor. City, yeni savunmasını kulüp sahiplerinin ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri üzerine kurgulayacak. Sponsorluk anlaşmalarının kulüp sahipleri yerine Abu Dhabi hükümeti tarafından finanse edildiği savunulacak. Manchester City'nin temiz oturumunda stat, forma ve kampüsün sponsoru olan Etihad Hava Yolları'ndan gelen sponsorluk gelirinin doğrudan Abu Dhabi hükümetinden geldiğini ispatlamaya çalışması bekleniyor. Premier Lig kurallarına göre devlete ait kuruluşların kulüplere sponsor olması önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
2: İspanya futbolu da hakem kurulu skandalıyla çalkalanıyor. Real Madrid ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği Negreira davasında iki kulüp yönetiminden taban tabana zıt açıklamalar geldi.
10: Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın milenyum sonrası kazandığı tüm kupaların geri alınmasını istiyor. Negreira davası olarak adlandırılan dosya kapsamında İspanya'nın eski hakem kurulu başkanı Jose Negreira'nın sahip olduğu şirkete 2001-2018 yılları arası 7.3 milyon euro aktardığı ortaya çıkan Katalan devi UEFA'nın yaptırım kılıcıyla karşı karşıya kaldı. İnceleme kapsamında maç sonuçlarını etkilemeye yönelik bir müdahale tespit edilmesi halinde UEFA Barça'yı Avrupa kupalarından men edebilir. Real Madrid ise ezeli rakibinin içinde bulunduğu sürecin daha da derinleştirilmesini istiyor. Eflatun beyazlılar UEFA'ya yaptıkları şikayetin dikkate alındığını söylerken soruşturmanın kapsamının genişlediğini açıkladı. Barcelona kulübü ise karşı bir açıklama yayımlayarak ezeli rakibini yalanladı. Yeni bir sürecin başlamadığını ve 2023 yılından beri süren rutin işlemlerin devam ettiğini duyurdu. Katalan devinde kulüp yönetimi karşı karşıya kaldıkları tüm iddiaları yalanlıyor. Buna karşın Barcelona'da eski başkanlardan Bartomeu ve Rosell'e karşı sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek suçlamalarıyla başlatılan soruşturmaların incelemeleri yerel mahkemelerce sürdürülüyor. İddialarla ilgili İspanya Futbol Federasyonu ve FIFA'nın bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma süreçlerini ilerletmeye devam ediyor.
2: Satrancın yeni dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş rekorlarını geliştiriyor. 15 yaşındaki büyük usta dünya sıralamasında 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'daki satranç olimpiyatlarını namağlup tamamlayan Erdoğmuş puanını 2731'e yükseltti. 15 yaşındaki sporcu tarihte 2730 puan barajını aşan en genç isim olmayı da başardı. Dünya sıralamasında 17. basamağa çıkan Türk büyük usta satranç camiasında geleceğin dünya şampiyonu adayı olarak gösteriliyor. Gedik Filarmoni Orkestrası yeni sezonun ilk konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestra 14 Ekim'de Süreyya Operası'nda sahne alacak.
11: Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası yeni sezonun ilk konserinde klasik kelimesinin 3 farklı anlamını aynı programda buluşturuyor. Meriç Artaç, Mozart ve Prokofiev'in eserlerinden oluşan konser 14 Ekim akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Konserin solisti dünyaca tanınan piyanist Eliso Bokvadze olacak. Konserde çağdaş klasik müziğin genç ve uluslararası başarılarıyla dikkat çeken bestecilerinden Meriç Artaç'ın Overture to the Sun adlı eserine yer verilecek. Kazuo Ishiguro'nun Clara and the Sun romanından esinlenen eser, konserin başlangıcında dinleyiciyi günümüzün atmosferik ve çağdaş müzik dünyasına davet ediyor. Programda Mozart 21. piyano konçertosuyla yer alıyor. Konçerto, piyanist Eliso Bokvadze'nin yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Konserin finalinde ise Sergei Prokofiev'in klasik senfonisi seslendirilecek.
2: Ajda Pekkan'dan Sıla'ya, Yeşim Salkım'dan Cem Adrian'a. Yeni çıkan şarkılardan bir tur geliyor şimdi de ekranlarınıza.
11: Her döneme yön veren popüler müziğin ikonik süperstarı Ajda Pekkan, sessizliğini Şahsen Ben şarkısıyla bozdu. Söz ve müziği Tamer Gürsoy'a, düzenlemesi Volga Tamöz'e ait enerjik şarkı Pol Production imzasıyla yayınlandı.

Son yılların en sevilen gruplarından The Dublumen, The Dubsession projesinin ikinci serisine Sıla ile başladı. Grupla Sıla'nın birlikte seslendirdiği, söz ve müziği Mustafa Yavuz'a ait olan Acıbal, müzikseverlerle buluştu.

Bir başka sürpriz düet ise pop müziğinin özgün yorumcularından Yeşim Salkım ve Maderzat grubundan geldi. Salkım, son dönemin dikkat çeken gruplarından Maderzat'la İbrahim Tatlıses klasiği Yalan'a rock bir düzenleme ile yeniden hayat verdi. Şarkı video klibiyle de dikkat çekiyor. Bile bile kandığımız ölüm gerçek, ölüm yalan, yalan. Cem Adrian ve Eda Baba ikilisi Son Çağrı şarkısında bir araya geldi. Söz ve müziği Hasret Akın imzası taşıyan şarkı iki sevgilinin veda yüzleşmesini anlatıyor. Nasıl?

0: Bu yılın sonuna doğru belli olacağı açıklanan James Bond karakteri acaba kime emanet edilecek? Her yeni gün bir ünlü Bond adayı açıklanıyor. Bond'un eski yönetmeni Danny Boyle yeni Bond adayını da Jack O'Connell olarak açıkladı. Peki bugüne kadar izlediklerimiz arasında en sevilen Bond hangisiydi? Seyirci neden Daniel Craig'le bir bağ kurdu? Soruların yanıtlarını paranteze aldık, ardından da veda edeceğiz. Saat başındaysa Burak Özcan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
1: Karizmatik, zeki, yetenekli ve mutlaka İngiliz. Sinema dünyasının sevilen ajanı 007. Yani James Bond'un akıbeti yılın sonuna doğru belli olacak. Böylece 2021'den bu yana sorulan yeni ajan kim olacak sorusu da yanıt bulacak. James Bond serisinin 26. filminin yönetmeninin Denis Villeneuve olduğu kesinleşen bilgiler arasında.
2: Bond. James Bond.
3: En iyi James Bond tartışmasında bence doğru bir zemin kurulması gerekiyor. Çünkü Sean Connery zaten James Bond'u James Bond yapan, seneler boyunca 6-7 filmle bu karakteri oturtan, izleyicide bu serinin tatlı bir şey olduğunu, bu bilgiyi veren kişidir. Yani James Bond dediğimizde her kimin aklına ne geliyorsa, nasıl bir karakter, nasıl bir beklenti söz konusu oluyorsa bu Sean Connery'den ötürü oluşmuştur. Dolayısıyla Sean Connery ile diğerlerini kıyaslamak ona haksızlık. Bir de meseleyi biraz belki yanlış zeminde tartışmak anlamına geliyor olabilir.
4: My name is Bond.
5: Bond. Bond. Bond.
1: Tom Holland, Jacob Elordi, Harris Dickinson. 30 yaş altı bu 3 İngiliz aktör James Bond'un en güçlü adaylarından. Filmin yapım şirketi Amazon'un Bond karakteriyle en az 15 yıl çalışmak istediği, dolayısıyla yeni 007'nin 30 yaşının altında olmasının gerekli olduğu iddia ediliyor.
3: Burada aday olanlar arasında şimdi Tom Holland Örümcek Adam'ı bırakıp, daha doğrusu Örümcek Adam Marvel onu bırakır mı? Bu bir riskli bir durum. Çok ciddi bütçesel meseleler söz konusu olabilir. Tam karşılamayabilir gibi geliyor bana. Diğer taraftan Harris Dickinson, yani eski Bond'lara siması benziyor, yakışıyor biraz, bir İngiliz siması olarak. Ama karşılar mı karşılamaz mı ondan emin olamıyorum. Benim favorim Jacob Elordi'dir. Çünkü Bond'lardaki o istihzai, her an latifeli bir şey yapacakmış gibi ama köşeli karakterli, o görsele, o yapıya çok uyuyor.
1: Öte yandan Tom Hardy'den İdris Elba'ya kadar onlarca isim için yeni aday olabilir iddiaları ortaya atılmış, Elba ise manidar bir yorumda bulunarak 007'yi asla siyahi birinin canlandırmasını istemezler demişti.
6: Son James Bond filminden bu yana ortaya öyle çok aday öne sürüldü ki onlardan biri de İdris Elba'ydı. İdris Elba çok uzun süren bu kim James Bond olacak sorusuna zarif bir cevap vermişti. James Bond'u çeken yapımcıların, yani gücü elinde bulunduranların asla siyahi bir James Bond görmek istemeyeceklerine karar vermişti. Aynı şekilde birçok kadın oyuncunun da James Bond olabileceği öne sürülmüştü. Ancak görünen o ki yine erkek bir James Bond'u izleyeceğiz.
1: En az Bond kadar önemli olan Bond kızı karakterinin de kim olacağı merak konusu. Hollywood'u karıştıran söylentiye göre Bond'un yeni yapım şirketinin sahibi Jeff Bezos, 56 yaşındaki eşi Lauren Sanchez'in Bond kızı olmasını istiyor. Tam 5 yıldır süren yeni Bond kim olacak tartışması 1 Nisan şakasına bile konu olmuş. Hamlet filmindeki rolüyle ilk Oscar'ını bu yıl kazanan İrlanda asıllı oyuncu Jesse Buckley'in yeni 007 olacağı haberi kısa sürede sosyal medyada yayılmış. Ardından 1 Nisan şakası olduğu açıklanmıştı. Serinin son filmi Ölmek İçin Zaman Yok'ta Daniel Craig son kez 007 rolüyle seyirci karşısına çıkmıştı.
6: Bugüne kadar sinema perdesinde izlediğimiz James Bond karakterlerini bir düşünelim. Sean Connery karizmatik bir James Bond'tu. Timothy Dalton çok sertti. Roger Moore esprili bir James Bond'tu. Pierce Brosnan ise kusursuzluğu simgeliyordu. Ama izleyici Daniel Craig'le garip bir bağ kurdu. Çünkü o kusursuzluğun çok ötesindeydi. Yara alabiliyordu. Sevdiği kadın tarafından aldatılmıştı. Üstü başı toz içinde kötülerle mücadele ediyordu. İşte seyirci sinema perdesinde böyle kırılgan bir insanı görmeyi çok sevdi.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Avrupa'da Kuş Gözlem Günü geldi. Kuşların zorlu göç yolculuklarına ve yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla hafta sonunda Avrupa ve Orta Asya'da çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor. Siz de zorlu göç yolculuğuna tanıklık etmek için en yakın etkinliğe katılabilirsiniz. Bu etkinlikte kuşları yakından görmek için dürbüne, fotoğraf ya da video çekmek için kameraya veya bu işi yapabilen cep telefonuna, bir de gördüklerinizi not etmek için kalem ve küçük deftere ihtiyacınız var. Bu etkinliklerde yapılan gözlemlerin, kuş gözlem platformlarına kaydedilen verilerin, kuş araştırmaları ve koruma çalışmalarına büyük katkı sağladığını ekleyelim. Yarın da tüm dünyada Uzay Haftası etkinlikleri başlıyor. World Space Week Association her yıl meraklıları Uzay Haftası ile ilgili online etkinlik düzenlemeye çağırıyor. Yapılan çağrı şöyle: ne yapmak istediğinize siz karar verin. Uzay filmleri izleme maratonundan yıldızlara bakmaya kadar uzayla ilgili herhangi bir aktivite işe yarar. Kuş gözlemi ve Uzay Haftası nedeniyle 15 Ekim'e kadar göğe bakmak için fırsat yaratın.
1: Doğa takvimi.
3: Herkese sanat. Sanat, sanat.
4: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
5: Bale kendini vücut deneyle.
4: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
6: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
4: Gerçekten öyle mi?
7: Serum malzemesi çok.
4: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
8: Siz yoksanız sanatta yok.
4: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
4: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
10: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle: Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
11: Hava durumu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
12: Merhaba, saat 7 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın tutuklanmasına karar verildi.
13: teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler. Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özatı Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan iki gün önce Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
12: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
14: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
15: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
14: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
15: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
14: Ayrıca sermaye piyasası kanununda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
12: Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken bir ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Ayrıca aralarında Ferhat Gündoğdu'nun olduğu 7 kişi için tutuklama talep edildi.
14: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
16: Hakem kararları özellikle futbol branşında bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
14: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
17: Bak Kerem, hiç de belenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
14: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
17: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
14: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Katsa yaptırımları sorulan Trump, "Türkiye'yi çok seviyorum. Erdoğan benim dostum. Her zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.
18: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, "Herhangi bir gecikme yok." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da, "Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
12: Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret savaşı devam ederken Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu ay içinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Gelişme Reuters haber ajansı tarafından servis edildi. Temmuz ayında Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde katılan Carney, Türkiye'ye uluslararası bir zirveden bağımsız doğrudan ikili ilişkiler odaklı ziyaret gerçekleştiren İlk Kanada Başbakanı olacak. Ankara-Ottawa hattında serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle enerji ve savunma sanayi ortaklığının masadaki en kritik başlıklar olması bekleniyor. Zira Carney hükümeti Kanada'nın en büyük ticaret ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanları Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üçlü toplantıda yaptığı konuşmada Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
14: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları 13. toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani katıldı. Toplantıda 3 ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri görüşüldü. Güler, Hasanov ve Çikovani toplantı protokolünü imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
19: Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de üç ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
14: Milli Savunma Bakanı, Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.
19: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
14: Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyledi. Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur dedi. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
20: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz. Ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsa çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutmadan çıkarmamak gerekir.
12: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ianna Cuciardi hayatını kaybetti. Cuciardi 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala yaşamını yitirdi.
20: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
18: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
21: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
18: Profesör Doktor Ianna Cuciardi hayatını kaybetti.
20: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
18: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Cuciardi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Cuciardi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı'yla Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
20: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
18: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
20: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
18: Cuciardi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cuciardi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
12: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ianna Cuciardi'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Cuciardi, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hocaların hocası Ianna Cuciardi'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cuciardi'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. (Gülüyor) Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılaması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in haberi geliyor ekrana.
1: Gemi batıyor.
2: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
14: Selman Akbaş, Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
2: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse o cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
22: Sol tarafa yattı komple gemi.
14: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
23: Abi belki de ölmedi inşallah.
22: Çıkaracaklar mı abi?
24: Çıkarırlar zaten.
14: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
2: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. O an insanlar artık kendi bildikleriyle can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
14: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
22: Gemi batıyor.
12: Fly Dubai uçağının yardımcı pilot tarafından düşürülmesine engel olan Hint kaptan pilot tedavi gördüğü hastane odasında olayı anlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüntülü olarak görüşen pilot, yolcuların hayatını kurtarmak için nasıl çaba harcadığını ifade etti.
14: Kimsenin ölmesine izin veremezdim. Bu sözler yardımcı pilot tarafından bıçaklanan, buna rağmen kokpitin kapısını açarak yolcuların kurtulmasını sağlayan Hindistanlı pilota ait. Simit Mahçar, tedavi gördüğü Abu Dhabi'deki hastaneden görüntülü olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü. Uçakta neler yaşandığını anlattı. Diğer pilotun saldırısına uğrayan Hint pilot, kapıyı kendisini çok zorlayarak açtığını belirtti.
25: Yere düşüp yaralandığım o anda eğer ayağa kalkmazsam diye düşündüm. Sonuçta 17 yıldır uçuyorum, 11 yıldır kaptan pilotluk yapıyorum ve gözlerim kapalıyken bile uçağın içinde neler olup bittiğini anlayabilirim. Yerde yatarken uçağın irtifa kaybederek aşağı doğru daldığını hissedebiliyordum. Bir yandan darbe alırken kendi kendime bu son hamle Smith, yap şunu, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım. Herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
14: Hint pilotun kapıyı açmasıyla yolcular içeri girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. Ummanlı olduğu açıklanan saldırgan pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, olayın arkasında herhangi bir ülkenin bulunduğunun tespit edilmesi halinde o ülkenin çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Netanyahu, zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan, İslamcı radikalleşme sürecinden geçmiş, uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmiş dedi. İsrail Başbakanı, oraya gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bedel ödeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump da, eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar ifadesini kullandı.
12: Türkiye genelinde güvenli gıda operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli gıda ve takviye edici ürün ele geçirildi.
14: Bakliyat, ekmek, yağ ve şarküteri ürünü üretilen fabrikalar, depolar denetlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 61 milyon lira değerinde sahte ve hileli gıda ele geçirildi. 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledi. 81 ilde 3050 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapıldı. Amaç vatandaşların sağlığının korunması, sağlığı tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasıydı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon Türk lirası olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz denildi.
12: Bültene gazetelerle devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabahın manşetinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon var. Kaşeli soygun başlığı atılmış. Başkan Vahap Seçer'in gözaltına alındığı soruşturmaya yön veren Kaşeler, belediyeden ihale alan Cihan Aslan'ın muhasebecisi Ferit Bişkin'e ait otomobilde ele geçirildi. Seçer 3,5 milyon liralık katı atık ihalesini kasası Bülent Sarpkaya'ya, otopark işletmesini akrabası Taner Seçer'e verdi. Vurgun paralarıyla limon bahçeleri alındı denilmiş. Başkanları kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Şile Belediye Başkan Vekili Terzi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin'le dün İstanbul'da görüştü. Bu haberde Sabah gazetesinde yer alıyor. Devam ediyoruz. Sabahtan Milliyet'e geçtik. Milliyet'in manşeti kolu uzun Yasin. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Gündoğdu ile Kol maçlara hakem ataması yapıyor. Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen WhatsApp mesajlarında Gündoğdu ile Kol'un hakem ve VAR görevlendirmelerini görüştüğü görülüyor. Mayıs ve Ekim 2025'e ait yazışmalarda Kol, Gündoğdu'ya kendi adının da geçtiği isim listeleri göndererek siz nasıl uygun görürseniz başkanım diyor. Gündoğdu'nun başka kim olabilir sorusu üzerine Kol bazı hakemler öneriyor. Yazışmalarda bir ayrıntı daha dikkat çekti. Yasin Kol 29 Mayıs 2025'te Fatih Karagümrük Bandırma Spor Trendyol 1. Lig playoff finalinde hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı. Dosyadaki 26-27 Mayıs tarihli yazışmalar finalden yalnızca birkaç gün önce yapıldı. Yazışmaların hangi hukuki sonucu doğuracağı ayrıntılı incelemeyle belirlenecek denilmiş Milliyet gazetesinde. Sontenella başlığını da görüyoruz sürmanşette Milliyet gazetesinde. Dün Türkiye milli takımının, A milli futbol takımının maçı vardı ve yine mağlubiyetle ayrıldı sahadan A milliler. Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Vincenzo Montella yönetimindeki A milli takım Avrupa Uluslar Ligi'nde de hüsran yaşattı. Milliler Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından Belçika deplasmanında da fark yedi 3-0. Eleştirilerin hedefi olan Montella için tribünlerden istifa sesleri yükseldi denilmiş Milliyet gazetesinde. Hürriyet'e geçiyoruz efendim. Hürriyet'te manşet. Yasin kardeşim kimi atayım? Yine hakemlere yönelik buradaki soruşturma görülüyor Hürriyet'in manşetinde. Futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydıysa görenleri şaşkına çevirdi. Yazışmada maçlara hakemleri atayan MHK'nın başkanı Ferhat Gündoğdu, hangi maçta hangi hakemin görev yapacağını, VAR odasında kimlerin olacağını kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor. Yasin Kol da ona kendi adının da bulunduğu bazı listeler gönderiyor. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor. Yasin Kol, Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor. Altta da gözler TFF başkanına çevrildi denilmiş. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun gelişmelere karşı nasıl tavır alacağı netleşmedi. Disipline sevk edilen yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün istifasının ardından bazı yedek üyeler de istifa mektuplarını Riva'ya gönderdi. Ayrılıkların resmiyet kazanması için dün akşamki Belçika maçı beklendi. Türkiye Futbol Federasyonu da yeni istifaların da sırada olduğu konuşuluyor diyor Hürriyet gazetesi. Alman dergisi açıkladı, en zengin 500'de 3 Türk'te var. Almanya'da ekonomi dergisi Manager ülkenin en zengin 500 kişi, aile ve şirketini açıkladı. Koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ile Uğur Şahin çifti listenin 71. sırasında yer aldı. Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1'in kurucusu Hakan Koç listeye 200. sıradan girdi. Devam edelim efendim Hürriyet gazetesinin ardından Yeni Şafak gazetesi var sırada. Yeni Şafak'ın manşeti derbiye kendini atadı, yine soruşturmayı görüyoruz manşette. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma futboldaki birçok hakem atamasında usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Dosyaya giren yazışmalara göre Hakem Yasin Kol 4 Ekim 2025'teki Galatasaray-Beşiktaş derbisinden 3 gün önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya maçı yönetecek hakem listesi gönderdi. Kol'un da içinde olduğu liste VAR hakemi hariç aynen atandı. Fon ödemeleri hızlı olsun toplantısı, fonla ilgili çalışmalar, fon kriziyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ekonomi yönetiminin katıldığı toplantıda fonda parası kalanlara ödemelerin nasıl daha hızlı yapılabileceği ele alındı. Ayrıca sermaye piyasası kanununda değişiklik öngören taslak görüşüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın masada olması mecliste bir çalışma olacağı anlamına geliyor. Altta da balıkçı İsmet tutuklandı denmiş. Tutuklananlar arasında eski CHP'li vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi balıkçı İsmet lakaplı İsmet Öğüt'le Özata Denizcilik Yönetim Kurulu yetkilisi Ali Çil de bulunuyor. Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül arasında fondan 3 milyar 92 milyon lira çıkardığı tespit edilmişti. Devam edelim Cumhuriyet gazetesine. Hak ihlali kapıya dayandı. Şafak baskınlarında çekilen görüntülerin sızdırılması büyük tepki çekti denilmiş. Mersin'de büyükşehir dahil bazı belediye başkanlarına yönelik şafak operasyonunda aile mahremiyeti hiçe sayıldı. Operasyonlardan birinde polisler evin kapısını pijamayla açan kadının görüntülerini çekmeye başladı. Kadının uyarısı üzerine polis sadece bilgi amaçlı dedi, ancak görüntüler sızdırıldı. Görüntülerin yayınlanmasına tepki yağdı. Sızıntı için Adalet Bakanlığı'na işaret eden Yeni Parti lideri Özgür Özel, suçsuz günahsız insanların eşinin iffetiyle oynayanları bulun diyerek iktidara seslendi. Yeni Partili Mahmut Tanalsa, polis hukukun gücüdür, siyasi teşhirin aracı değildir tepkisini gösterdi. Hemen yanında da Soma'daki maden faciasıyla ilgili haber var. Bu yük nasıl taşınır diye. Soma'da madendeki göçükte yaşamını yitiren 5 emekçiden otopsisi tamamlananlar toprağa verildi. Madenci Kerim Ören'in oğlu Yaşar Ören babasının tavutu başından ayrılmadı. Sendikalar kar hırsının neden olduğu cinayetlerin önlenmesini istedi. Hemen altta da 100 yılın vurgunu başlığı var. İktidarın seçim kampanyasındaki sloganını anımsatan Özgür Özel yurttaşların dolandırıldığını söyledi. Artvin'de yurttaşlara seslenen Yeni Parti lideri Özgür Özel fon vurgunu üzerinden iktidara yüklendi. AK Parti'nin seçim sloganı olan Türkiye 100 yılı kampanyasının mimarı Ertan Aydın'ın da fon şirketleriyle anıldığını söyleyen Özel, Türkiye 100 yılı geliyor diyenler 100 yılın vurgununu yapmışlar dedi. Akşama geçtik. Akşamın manşeti zararı foncu.

0: Yürek burkan hikayeleri kaldı denilmiş efendim Posta gazetesinde. Büşra Bebeğin kardeşlerinden kan donduran ifade. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan ve hala bulunamayan bir aylık Büşra Balıkçı ile ilgili soruşturma kapsamında ailenin koruma altındaki diğer çocuklarının yeniden ifadesi alındı. Kardeşler olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın anneleri Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra Bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledi. Ekipler Büşra Bebeğin cesedinin yabani hayvanların da sıkça görüldüğü bölgede açık araziye bırakılmış olabileceği üzerinde duruyor. Son gazeteye geldik. Türkiye gazetesi, Türkiye'nin manşeti, bankaya son 15 gün 545 milyar yatmış. Fon krizinin hemen ardından mevduatta ciddi artış görüldü. 11-25 Eylül döneminde bankacılık sistemine 545,3 milyar lira giriş oldu. Yaz boyunca bankalara yatırılan para Ağustos'un son haftasında bir anda bıçak gibi kesildi. Haftalık mevduat girişi 70,4 milyar liraya kadar geriledi. Eylül'ün ilk haftasında 504 milyar liralık büyük para çıkışının ardından piyasa tekrar hareketlendi ve bankalara giren para bir hafta içinde 6,2 katına çıktı. Son 15 günde bankalara 545 milyar liralık giriş yatırımcı fondan kaçarak mevduata mı yöneldi sorusunu akıllara getirdi. Rakamlardaki hızlı tırmanışı değerlendiren uzmanlar bu devasa rakamın kaynağını net olarak söylemek için erken, henüz elimizde veri yok diyor. Gazete Turu'nun bültenin sonuna geldik. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Radyo'yla ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
1: Caz tutkusu.
0: Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
2: Sevgili caz severler, Memphis Tennessee'li tenor saksafoncu George Coleman, John Coltrane okulunun önemli temsilcilerinden. Halen 89 yaşında ve hala kayıtlar yapıyor, kulüplerde ve festivallerde çalıyor. Örneğin 2024 yazında Avrupa'daki caz festivallerinde de enerjisinden hiçbir şey yitirmediğini kanıtladı. Programın birinci bölümünde George Coleman'ın 2023 yılında yayınlanan Live at Smalls Jazz Club albümünden iki yorumunu dinleyeceğiz. Piyanist Spike Wilner, basçı Peter Washington, davulcu Joe Farnsworth de Smalls'da verdiği konserden önce bir standart parça dinliyoruz. Richard Rodgers'ın bestesi My Funny Valentine.

My Funny Valentine. Tenor saksafonda George Coleman, piyanoda Spike Wilner, basta Peter Washington, davulda Joe Farnsworth, Live at Small Jazz Club albümünde seslendirdi. 2023 yılında yayınlanan albümden son olarak Antonio Carlos Jobim'in Bossa Nova'sını dinliyoruz. Meditation.

0: Tenor saksafoncu George Coleman ve dörtlüsünün 2023 yılında yayınlanan Live at Small's Jazz Club albümünden dinledik. Meditation. Ben Hülya Tunça. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
2: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece. Hava durumu.

0: Merhaba, saat 8 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Orta Doğu'da gerilim sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı yeni adım merak konusu. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi bölgedeki son duruma dair gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Haberde ABD'li yetkililerin İran Savaşı ve Suudi-Husi çatışmasında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Camp David'de bir araya geldikleri yazıldı. Gizli gerçekleştirilen bu görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık etti. Toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Keane yer aldı. Axios toplantıda bazı konuların karara bağlandığını veya en azından derinlemesine tartışıldığını yazdı. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a savaş açmasından sadece birkaç gün önce gerçekleşmişti. İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var. Ayrıntılar haberimizde. İsrail!
1: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği bir ulusun hayatı başbakanın kişisel beka yolu değildir sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefet ise açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanı ve 1 başkan vekilini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'le birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Erdoğan, görüşmeler kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den verdi. Hem fon soruşturmasına yönelik hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuştu.
2: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize ve Artvin'deydi. Gündeminde fon soruşturması ve Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları vardı. Baskın sırasında polis kamerasına yansıyan görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.
2: Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki Endişe etmeyin, ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
3: Esnafla da bir araya gelen Özel, hükümetin enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğunu söyledi.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor.
4: Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında arama yapıldı. Birçok belgeye el koyuldu. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
5: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okudum. Yani siyaset...
4: CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Mali Şube ekiplerince şüphelilerin ev ve iş yerlerinin yanı sıra Eyüp Sultan Belediyesi hizmet binasında da arama yapıldı. Gece başlayan aramalar öğlen saatlerine kadar sürdü. 28 isme suç örgütüne üye olma, rüşvet alma ve rüşvet verme ile ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Şüpheliler İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Gözaltına alınan Özmen 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlamıştı. Aynı soruşturma kapsamında 22 Temmuz günü Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut ve bir belediye çalışanı gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
0: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada net yatırım tutarı hesaplama yöntemi ve ödeme takviminin masada olduğu söylendi. Çalışmaların vatandaşa ek yük getirilmemesi anlayışıyla yürütüldüğü vurgulandı.
3: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıya ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada fon tasfiyesi sürecinde vatandaşa ek yük getirilmeyeceği vurgulandı.
6: Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir.
3: Toplantıda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağı ve ödeme takviminin nasıl olacağı ele alındı.
6: Net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmıştır.
3: Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen değişikliklerle ilgili çalışmanın neticelendirilmesi için ilgili kurumlara talimat verildiği de belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir. İlgili kurumlar bu hedef doğrultusunda çalışıyor dedi.
0: Süleymancıların eski lideri ve Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili 6 şüpheliye 3 yeni dava açıldı. Zanlılar arasında özel doktoru, kardeşi, yeğeni ve adli tıp çalışanları bulunuyor. Denizolgun'un delil niteliğindeki cep telefonunun da kayıp olduğu anlaşıldı.
7: Burada göreve başladığım günden itibaren...
3: Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden sonra cep telefonu mahkeme kararıyla kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e verildi. 10 yıl sonra şüpheli ölüm soruşturması açılınca savcılık telefonu incelemek istedi ama telefon bulunamadı. Bu nedenle anne ve oğluna suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun soruşturmasında 3 yeni iddianame düzenledi. Alihan Kuriş suç örgütü kurduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta tutuklandı. Bunun ardından cemaatte yerini aldığı dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü de araştırılmaya başlandı. Zehirlenmiş olabileceği iddia edildi. Bunun üzerine 10 yıl sonra mezarı açılıp DNA örnekleri alındı.
8: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
3: Deniz Olgun 8 Eylül 2016'da İstanbul'daki çiftliğinde ölü bulunmuştu. Ancak ölümü polise bildirilmeden 4 saat önce özel doktoru Nurettin Demirkol'un eve çağrıldığı anlaşıldı. Eve gelenler arasında şu anda tutuklu olan yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de vardı. 5 Eylül'de tutuklanan özel hekimi Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklıktan dava açıldı. İfadelerde çelişki olduğu öne sürüldü. Bir diğer iddianamede otopsinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu çalışanlarına yönelik oldu. 3 adli tıp görevlisi belgede sahtecilikle suçlandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ailem Güven'de soruşturması kapsamında T24 internet haber portalına erişim engeli getirilmişti. T24 karara itiraz etti. T24 avukatları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişim engeli kararının yasaya, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı olduğunu belirtti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasal güvence altında olan kanaat hürriyeti ve ifade hürriyetini ihlal ettiğinin altı çizildi. 17 yıldır yayın hayatına devam eden T24'te yer alan 118 köşe yazısı karara gerekçe gösterilmişti. Yurdun birçok noktasında şiddetli yağmur vardı. Hatay ve Elazığ'da dereler taştı. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Antalya'da sağanak sonrası denizde çıkan hortum karaya ulaştı. Seralar zarar gördü.
3: Yollar, caddeler suyla kaplandı. Mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Sağanak sonrası oluşan hortum seralara zarar verdi. Elazığ'da şiddetli yağmur Palu ilçesinde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu köy yolları kullanılamaz hale geldi. Gökdere köyünde arazideki büyükbaş hayvanlar selin ortasında kaldı. İnekler çobanın yardımıyla kurtarıldı. Hatay'da metrekareye 3 saatte 50 kilogram yağış düştü. Antakya ilçesinde sürücüler zor anlar yaşadı. Arızalanan bir otomobildeki 4 öğrenci mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçtan çıkarılan öğrencileri okullarına götürdü. Reyhanlı ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.
9: 1 saat, 1,5 saat yağmur sel oldu. Yani biz bir anda fark etmedik.
10: Ahırımız berbat oldu. Hatta ahırın içine girdi sular. Bak duvar taşlarına dikkat edersen tarlanın ta 20-30 metresine kadar gitti.
3: Antalya'da şiddetli yağmur sahil kesiminde etkili oldu. Kumluca ilçesinde sağanak sonrası denizden çıkan hortum karaya ulaştı. Bazı seralar zarar gördü. Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Mardin'de de benzer manzaralar vardı.
0: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı bir binada yangın çıktı. Dumandan etkilenenler oldu. Apartmanda yaşayanlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen birçok daire sakini ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebine yönelik inceleme başlatıldı. Sivas'ta 22 gün önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Büşra Bebek'ten hala haber yok. Arama çalışmaları sürüyor. Divri ilçesindeki İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 akraba tutuklandı. Elif Balıkçı ifadesinde kızının babası tarafından öldürülüp araziye bırakıldığını iddia etti. Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalarda 53 personel, 8 araç, iz takip köpekleri görev alıyor. Ailenin kaldığı çadırdan başlayarak tüm alanda arama sürüyor. Henüz Büşra bebeğe ulaşılabilmiş değil. İzmir'de 2 yıl önce binada böcek ilaçlaması yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 6 ay bebeğin ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalasını sundu. Savcı, ilaçlama şirketinin sahibiyle ilaçlamaya yardımcı olan sanık hakkında 22'şer yıl hapis cezası istedi.
3: Haklarında kimyasal silah kullanarak kasten öldürme suçundan dava açıldı. Bebeğin ölümüne neden olan iki sanık için 22'şer yıl hapis istendi. İzmir'de Altay Toprak Kınalı'nın ilaçlama sonrası ölümünde iki sanık bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmakla suçlandı. 2024 yılında Konak ilçesindeki bir apartman dairesinde böcek ilaçlaması yapılmış, binada yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmişti. Binadaki 5 kişi de ilaç nedeniyle rahatsızlanmıştı. İlaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Özle, ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp K. olay sonrası tutuklandı ancak daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. AFAD ekiplerinin incelemesinde ilaçlamada insan sağlığına zararlı olan tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda da Altay bebeğin böcek ilacına bağlı olarak kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu öldüğü belirlenince iki sanık yeniden tutuklandı. İlk duruşmada sanıklardan Eyüp K. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklu sanık Bülent Öz, "Bana evlerde kimse olmayacağı söylendi," dedi. Savcı esas hakkındaki mütalasını sundu. İki sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmaktan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.
0: Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin olayda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin doktorun ölümüne neden olan genel anestezi maddesini temin ettiği belirlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 13 Ağustos'ta hayatını kaybeden Özlem Gültekin Çelik'in otopsisinde yüksek dozda propofol yani genel anestezi maddesi kullanması sonucu öldüğü belirlendi. Gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemede doktorun ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir'de 5 kişi gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı haber spikeri Erhan Çelik'le boşanma aşamasındaydı. Denizli'de lise öğrencisi 3 kız bir ortaokul öğrencisini dakikalarca darp etti. Görüntüler Buldan ilçe merkezinde kaydedildi. Lise öğrencisi 3 kız başka bir ortaokul öğrencisi kızı darp etti. O anları arkadaşları telefonla görüntüledi. Zorbalığa uğrayan çocuğun yakınları polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 3 kız öğrenci de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek için başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.
11: Paris'te başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye sıçradı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları talebiyle başlattıkları eylemler Fransa'yı sarstı. Başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Brest ve Belfort kentlerinde liseliler barikatlar kurup ateş yaktı. Güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te iki lisenin girişine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fransa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 400 lisenin kapılarına kilit vurulduğunu, 500'den fazla okuldaysa eğitimin aksadığını duyurdu. Öğrenciler ders saatinin uzunluğundan, yetersiz fiziksel koşullardan ve öğretmen eksikliğinden şikayetçi. Sınıflarda kitap bulunmadığını söyleyen liseliler devlet okullarının yıllardır ihmal edildiğini savunuyor. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ise polisin orantısız güç kullandığını ve gaz kapsülleriyle yaralanmalara yol açtığını öne sürüyor. Gerilim tırmanırken eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel koleksiyonuna yeni bir belge eklendi. Yeni istihbarat raporu 1943 tarihli. İkinci Dünya Savaşı sürerken Başbakan İsmet İnönü ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in yaptığı görüşme ve Alman konsolosunun değerlendirmesi anlatılıyor.
3: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill 1943 yılında Adana'da Başbakan İsmet İnönü ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı devam ederken 30-31 Ocak 1943'te Yenice İstasyonu'nda gerçekleşen bu önemli görüşmeyi Almanya'da yakından takip etti. Dönemin Almanya Konsolosu'nun görüşmeye ilişkin değerlendirmesi MİT tarafından özel koleksiyon bölümünde yayınlandı. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti İzmir Merkez Amirliği'nce hazırlanan belge 8 Şubat 1943'te düzenlendi. Belgede ziyaretin ilk gününde Alman konsolosunun büyük bir telaş içinde olduğu ifade edildi. Konsolosun 4 Şubat 1943'te ise beşüş yani tebessüm eden bir yüzle tercümanı odasına çağırdığına dikkat çekilen belgeye göre konsolos elçilikten bir şifre aldığını ve Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair dönemin Almanya Büyükelçisi von Papen'e teminat verildiğini söyledi. Bu ifadeler rapor olarak Milli Emniyet Hizmeti Riyasetine gönderildi. Kaynak olarak İzmir Yuvası ibaresinin yer aldığı evrak 12 Şubat 1943 tarihinde kayıt altına alındı.
0: Teknoloji devlerinin bile endişeyle yaklaştığı yapay zeka insanlığın sonunu mu hazırlıyor? Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Amerikan New York Times gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak bir felaket senaryosu çizdi.
3: İnsanoğlu kendi yarattığı yapay zekanın evcil hayvanı haline gelebilir mi? Teknoloji devi Bill Gates, New York Times'a verdiği röportajda tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Gerekli önlemler alınmazsa biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan çok daha hızlı yayılabileceği uyarısında bulundu. Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlarının bulunmadığını vurgulayan Gates, önümüzdeki 20 yılda muazzam gelişmeler yaşanacağını belirterek özellikle önümüzdeki 5 yılın güvenlik açısından kritik olduğunun altını çizdi. Gates, yapay zekadan daha az anlaşılan, kapasitesinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir teknolojik ürün olmadı ifadelerini kullandı. Kontrolün kaybedilmesi halinde insanoğlunun konumunu işaret ederek, "Biz kediler ve köpekler için neysek, yapay zeka için de biz öyle olacağız," dedi. Yapay zekanın biyoterör saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve kritik altyapı sistemlerini hedef alan siber tehditleri kolaylaştırabileceğini belirten Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik duvarlarının kolayca devre dışı bırakılabildiğine işaret etti. Yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri insanlığın aleyhine yorumlayabileceğini vurgulayan Bill Gates, acil denetim çağrısında bulundu. Sektörün kendi kendini denetlemesine asla güvenilemez dedi.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Şanlıurfa'da devam eden Teknofest'te NTV'ye konuştu. Etkinliğe rekor katılım olduğunu söyleyen Bayraktar, çalışmalarına devam edilen yerli ve milli sanayi savunma sistemleriyle ilgili de bilgi verdi.
12: Teknofest Güneydoğu 3. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da standları bir geziyor. Urfalılarla bir araya geliyor. İşte o kalabalığın arasında kendisi. Şimdi kendisine mikrofon uzatacağız. Yani şimdi 3. günde tüm heyecanıyla devam ediyor Teknofest. İlk gün rekor katılım vardı. Bugün daha kalabalık olduğunu gördük.
13: İkinci gün ilk günden daha kalabalıktı bugün. Bugün tam rakam almadım ama bugün de çok büyük bir coşkuyla devam ediyor.
12: Peki beklediğiniz gibi mi?
13: Rekor, yani bugüne kadar düzenlediğimiz tüm Teknofest'lere göre rekor bir katılım var ki burası çok daha ufak bir şehir İstanbul'a göre.
12: Yoğun da bir
13: enerjisi var. Çok güzel, inanılmaz güzel.
12: Motive geliyorlar zaten.
13: Çok, yani hakikaten Urfa bağrına bastı. Urfa'nın sıcaklığı, yüreğinin sıcaklığı bizleri de çok mutlu etti. En düzenlediğimiz en güzel Teknofest olabilir inşallah. Allah bozmasın. Güzel gidiyor, harika gidiyor. Öğrencilerimiz, yarışmacılarımız muazzam işler başarmışlar. Tekrar bunu görüyoruz. 1 milyon 600 bin öğrenci başvurdu. 20 bin finalist yarışıyor. Çoğunluğu bitti. 9 tanesi burada yarışıyor. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. Şampiyonlara, birincilere ödüllerini verecek. Harika bir ödül töreni olacak. Ben tüm Türkiye'yi 4 Ekim'e kadar buradayız. Tüm dost ve gönül coğrafyasını buraya bekliyoruz.
12: Efendim, projelerden de bahsetsek biraz. Azerbaycan'da düzenlenen bir savunma sanayi fuarı vardı.
13: Evet.
12: Orayla ilgili yeni haberler duydum. Nedir?
13: Tabii teknolojinin, savunma sanayinde ülkemiz artık dünyada kendi alanında, özellikle İHA alanında liderlik yürütüyor. Dünyanın en büyük insan savarıcı şirketi Baykar ve paydaşlarıyla birlikte Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK. Türkiye artık çepeçevre o alanda kendi büyük dronlarda, büyük insan savarıcıları dünyanın en iyisi. Ama biz istiyoruz ki tüm diğer alanlara yayılsın bu. Sivil alanlara da yayılsın. O anlamda bu yarışmalar düzenleniyor ve muazzam bir nesil geliyor. İnşallah dünyaya çok daha fazla küresel marka çıkartacak Türkiye. İnşallah çok daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapacak. Hem bağımsız hem müreffeh olacak. Çünkü artık biliyorsunuz ki bu devirde özellikle yüksek katma değerli işler, yapay zeka çağında hele daha da entelektüel kapasitesi yüksek işler bir anlamda yüksek gelir getirebiliyor, yüksek refah getirebiliyor. O nesli yetiştirmeye çabalıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte ve hakikaten Teknovest'in bir özgüven devrimi olduğunu görebiliyoruz burada. Artık gençlerimiz biz yaparız ve dünyanın en iyisini yaparız diyorlar.
14: Şimdi bayraklar Kızıl Elvan'ın önünde herkes fotoğraf çektiriyor.
13: Tüm eserlerimizin önünde herkes gururla resim çekiyor. Evet. Savunma sanayinin tüm eserlerinde ve milli teknolojinin tüm eserlerinde aynı tabloyu görebiliyoruz. Her yer dolu. Bütün deneyim alanları. Bu arada kültürden sanata, sanattan enstalasyonlara her çepeçevre etkinlik alanımız, tarihten teknolojiye, yüksek teknolojiye, dijital sanata her şey var bu alanda.
14: Envantere girme durumu nedir?
13: Kızıl Elma önümüzdeki aylarda envantere girecek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Biz seri üretime geçtiğimiz yıl başlamıştık. Hızlandırıyoruz şu anda. Elbette sürekli gelişerek ilerliyor. Sizleri de paylaşımız olduğunuz için ilk yıldan itibaren ayrıca bu misyonu bizlerle birlikte paylaştığınız için Milli Teknoloji Hamlesi misyonunu ve tam bağımsız ve müreffeh Türkiye Derneği yürekten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde 3'te 0 çekti. A Yıldızlar 1. grup 3. maçında konuk olduğu Belçika'ya 3-0 yenildi.
11: Türkiye milli takımında hayal kırıklığı devam ediyor. Uluslar A Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olan Ay Yıldızlar puanla tanışamadı.
15: 3 günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz. A Ligi'nde olmak ayrıcalık, suç değil. En iyisini yapmaya çalışmalıyız. Beklentileri son 3 senede çok yükselttik. Şu anda taraftarın memnun olmaması çok doğal. Ben çok motiveyim. Ben futbolu çok iyi bilirim. Hazırlıkları daha iyi yapacağız. 24 sene sonra Dünya Kupası'nda bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na da bu futbolcularla gittik. Bu dönem gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık. Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum.
11: Belçika'nın ilk 2 golünü yıldızı Kevin De Bruyne kaydetti. Karşılaşmanın skorunu Fenerbahçeli Romelu Lukaku belirledi. 33 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü milli takım formasıyla buldu.
16: Galibiyetten çok memnunum. Gerçi maç inişte çıkışta bir hal aldı. Bunun sebebi de bizdik. Topu çok çabuk ve dikkatsizce kaybettik. Rakibe maçta kalma şansı verdik. Biraz pinpon maçı gibiydi. Lukaku adına çok mutluyum. Maçtan sonra bana geldi ve gördün mü ne kadar hızlıyım dedi. Attığı gol harikaydı.
11: 90+2. dakikada sarı kart gören Arda Güler İtalya maçında cezalı duruma düştü. Milli takımın gruptaki diğer rakiplerinden ise Fransa ile İtalya'nın 1-1 berabere kalması sonucu Fransa 7, İtalya ise 4 puana yükseldi. 0 puanla grupta son sırada bulunan Türkiye pazartesi günü saat 21.45'te İtalya'ya konuk olacak. Puanını 6'ya çıkartan Belçika ise Fransa deplasmanına gidecek.
0: Sadece ülkemizde değil dünyada ilgiyle okunan Ahmet Ümit yeni romanı Roma'da 5 günü okuyucuyla buluşturdu. Ümit İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı kapsamında Ömer Vatan Artıran'ın sorularını yanıtladı.
17: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit Roma'nın 5 günü kitabıyla geri döndü.
18: Bir kayığın içerisinde iki ceset bu.
17: İlk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti cinayet masasından Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
18: Yıldız Karasu benim aslında başka ülkelerde

0: açılıyor. 2027'de açılacak epeydir Restorosyan'daki açılışında ben de bir konuşma yapacağım orada. Önce orayı anlattık. Antik Yunan kültürünü anlattık. Bunlar antik Yunan kültürü de bize yabancı bir kültür değil. Bizim topraklarımızda yaşamış olan bir kültürden söz ediyoruz. Şimdi Roma'yı anlatıyoruz. Belki bir sonraki romanda Yıldız'ı Kahire'ye yollarız. Osmanlı'nın Mısır'daki izlerini takip ederiz. Dolayısıyla Yıldız Karasu benim dünyayı dolaştığım karakterim. Yıldız Karasu Tobias Peker.
1: Ahmet Ümit her romanında olduğu gibi yine tarihin derinliklerine dalıyor. Ve yol her zaman Anadolu'ya çıkıyor.
0: Roma İmparatorluğu bile kendine soylu bir kök ararken Anadolu'ya
2: bakıyor. Geliyor.
0: Yani neyin üzerinde oturduğumuzu, nasıl büyük bir kültürün üzerinde oturduğumuzu, hangi uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu anlamak açısından çok iyi bir örnek bu. Bu kitapta da bunun altını çizmeye çalıştım ben açıkçası. Yani arkadaşlar, kendimize iyi bakalım, geçmişimize bakalım, kim olduğumuzu doğru tanımlayalım. Asıl mesele bu. Bunu tanımlayamıyoruz. Bunu tanımlamak neden önemli? Sadece işte burada çok güzel bir müzedeyiz, tarihi eserler var, bunun için değil. Bir bilinç için. Bu da çok kıymetli. Ama asıl aslında bu topraklarda doğan her insan dünya vatandaşı olarak doğuyor. Bütün kültürlerin mirasçısı olarak doğuyor. Ya mesela Dan Brown'u anlatayım. Dan Brown adam Amerika'da yazacak konu bulamıyor. Garibim kalkıyor. Ya Prag'a gidiyor, ya Roma'ya gidiyor, ya İstanbul'a gidiyor. Ya bizim burada kaynıyor. Burası işte, her yer burası. İnanılmaz bir şey. Ben bir yazar olarak bundan çok yararlanıyorum ve anlatma fırsatı buluyorum. Ama bence tarihçilerimizin, insanlarımızın, hepimizin farkında olması gereken bir hakikat bu.
3: Antalya'da bu yıl 16.sı düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Birçok yazar ve yayın evi temsilcisinin konuk olduğu fuara ilgi yoğundu.
4: Kitaplarla dolu standlar, yazar söyleşileri ve imza günleri. 16. Antalya Kitap Fuarı başladı.
5: Çocuklarımızın kitaplarla tanışmasına vesile olmak, gençlerimizin yeni düşünce dünyaları keşfetmesini sağlamak, yazarlarımızla okurlarımızı aynı çatı altında buluşturmak ve kentimizde güçlü bir okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak bu fuarın en önemli amacıdır.
4: Fuar bu yıl Bugün Oku, Geleceği Yaz temasıyla gerçekleştiriliyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanı 250 yayın evini ağırlıyor. Fuarın önemli konukları da var. Ayşe Kulin, Ahmet Ümit ve Sinan Akyüz gibi 300 aşkın yazar okurlarıyla buluşacak. Bu yılın onur konuysa yazar Osman Balcıgil oldu.
6: Bugün okumadan hakikaten geleceği yazabilmemiz mümkün değil. Hiç mümkün değil. Şimdi ben ona bir iki kelime daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Onun üstüne de geçmişi bil, bugünü oku, geleceği yaz diyorum.
4: 16. Antalya Kitap Fuarı 11 Ekim'e kadar devam edecek. Her gün sabah 10 ile akşam 8 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
3: Dünyanın en önemli gruplarından Rolling Stones, Temmuz ayında yayınladığı albümüne yeni video klipler çekmeye devam ediyor. Grubun son klibinde bakın hangi ödüllü oyuncu başrolde yer aldı.
7: The Rolling Stones grubuyla Altın Küre ödüllü oyuncu Alexander Skarsgård bir araya geldi. Ortaya etkileyici Mr. Charm video klibi çıktı. The Rolling Stones'un Temmuz ayında yayınlanan 25. stüdyo albümü Fallen Tongues'ın en dikkat çeken şarkılarından biri olan Mr. Charm, Henry Scofield'ın yönettiği film gibi klibiyle müzikseverlerle buluştu. Klibin başrolünde Succession, True Blood ve Big Little Lies dizileriyle tanınan İsveçli oyuncu Alexander Skarsgård yer alıyor. Skarsgård klipte Mick Jagger'ın ikonik sahne yürüyüşlerini ve figürlerini anımsatan hareketlerle dikkat çekiyor. Kaliforniya'nın Palmdale kentindeki çöl ortamında köhne bir motel ve restoran atmosferinde çekilen klipte Skarsgård, Mr. Charm adlı karaktere hayat veriyor. Grup bu albümün önceki kliplerinde de ünlü oyunculara yer vermişti.

0: Gazetelerle devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabahın manşeti Kaşeli soygun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyona ilişkin haber yer alıyor manşette. Başkan Vahap Seçer'in gözaltına alındığı soruşturmaya yön veren Kaşeler, belediyeden ihale alan Cihat Aslan'ın muhasebecisi Ferit Mişkin'e ait otomobilde ele geçirildi. Seçer 3,5 milyon liralık katı atık ihalesini kasası Bülent Sarpkaya'ya, otopark işletmesini akrabası Taner Seçer'e verdi. Vurgun paralarıyla limon bahçeleri alındı deniliyor Sabah gazetesinde. Düzenleme vatandaşa ek yük getirmeyecek. Bir diğer haber Sabah gazetesinden. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu düzenlemelerin vatandaşa ek yük getirmeyeceğini açıkladı. Ayrıca fon tasfiyesinde yatırımcıların haklarının korunacağı ve çalışmanın hızlı şekilde devam ettiği belirtildi. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Kolu uzun Yasin, Milliyet'in bugünkü manşeti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Gündoğdu ile Kol maçlara hakem ataması yapıyor. Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen WhatsApp mesajlarında Gündoğdu ile Kol'un hakem ve VAR görevlendirmelerini görüştüğü görülüyor. Mayıs ve Ekim 2025'e ait yazışmalarda Kol, Gündoğdu'ya kendi adının da geçtiği isim listeleri göndererek siz nasıl uygun görürseniz başkanım diyor. Gündoğdu'nun başka kim olabilir sorusu üzerine Kol bazı hakemler öneriyor. Yine ikili arasında yapılan konuşmalar ve dikkat çeken bir maç var. Yazışmalarda bir ayrıntı daha dikkat çekti diyor Milliyet gazetesi. Yasin Kol 29 Mayıs 2025'te Fatih Karagümrük Bandırma Spor Trendyol 1. Lig playoff finalinde hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı. Dosyadaki 26-27 Mayıs tarihli yazışmalar finalden yalnızca birkaç gün önce yapıldı. Yazışmaların hangi hukuki sonucu doğuracağı ayrıntılı incelemeyle belirlenecek. İfadede suskun kaldı denilmiş MHK Başkanı Gündoğdu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. 4 günlük gözaltı süresinin son gününde en son şüpheli olarak ifadeye alınan Gündoğdu, gece yarısına kadar süren ifadesinde önüne konan WhatsApp yazışmaları ve diğer belgeler karşısında suskun kalırken diğer 6 şüpheliyle adliyeye sevk edildi. TFF geçen sezon 20. haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamalarının belirlenen kriterler doğrultusunda sistem üzerinden otomatik gerçekleştirileceğini duyurmuş. Gündoğdu da veri tabanlı atama sisteminin amacının hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmek olduğunu ifade etmişti denilmiş Milliyet gazetesinde. Büşra Bebek'te yeni iddia, Milliyet'ten bir diğer haber. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Yeniden ifadesine başvurulan kardeşleri olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra'nın annesiyle yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledi. Özel'den Mersin tepkisi. Mersin'de operasyon sırasında çekilen bir ve ardından sızdırılan bir görüntü çok tartışılmıştı. Konu Özgür Özel'in de gündemindeydi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Mersin'deki belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalı görüntüsünün basına servis edilmesine çok sert tepki gösterdi. Özel, bundan sonra bir kadının görüntülerini, bir ev görüntülerini, bir özel hayat görüntüsünü basına yollarsa eğer o şarlatan, o bakanlığı biz basacağız, elimle ağzını yırtacağım dedi. Geçelim efendim Milliyet'ten Hürriyet gazetesine. Yasin kardeşim kimi atayım? Hürriyet'in bugünkü manşeti. Futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydı ise görenleri şaşkına çevirdi. Yazışmada maçlara hakemleri atayan MHK'nın başkanı Ferhat Gündoğdu hangi maçta görev yapacağını, VAR odasında kimlerin olacağını kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor. Yasin Kol da ona kendi adının da bulunduğu bazı listeler gönderiyor. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor. Yasin Kol affedersiniz Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor. Trabzon'da gözaltına alınan Yasin Kol'la yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'e yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltildi. Yasin Kol ifadesinde bahis oynadığına ilişkin suçlamaya bahis oynamadım, benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim yanıtını verdi. Gözler TFF Başkanı'na çevrildi deniliyor. Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun gelişmelere karşı nasıl tavır alacağı netleşmedi. Disipline sevk edilen yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün de istifasının ardından bazı yedek üyeler de istifa mektuplarını Riva'ya gönderdi. Ayrılıkların resmiyet kazanması için dün akşamki Belçika maçı beklendi. TFF'de yeni istifaların da sırada olduğu konuşuluyor. Geçiyoruz efendim Yeni Şafak gazetesine. Derbiye kendini atadı Yeni Şafak'ın manşeti. Yine aynı operasyonun haberi var. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma futboldaki birçok hakem atamasında usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Dosyaya giren yazışmalara göre hakem Yasin Kol 4 Ekim 2025'teki Galatasaray Beşiktaş derbisinden 3 gün önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya maçı yönetecek hakem listesi gönderdi. Kolun da içinde olduğu liste VAR hakemi hariç aynen atandı denilmiş. Nafaka için 5 formül deniliyor. AYM'nin süresiz nafaka düzenlemesini iptal etmesinin ardından gözler yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. 5 ayrı seçenek gündemde: evlilik süresi kadar nafaka, uzun ve kısa evliliğe farklı nafaka, ekonomik durum ve yaşa göre belirlenecek kademeli süre modeli. Koşullara göre değişen nafaka, özel durumlarda süresiz nafaka denilmiş Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet'in manşeti hak ihlali kapıya dayandı. Şafak baskınlarında çekilen görüntülerin sızdırılması büyük tepki çekti. Mersin'de büyükşehir dahil bazı belediye başkanlarına yönelik Şafak operasyonunda aile mahremiyeti hiçe sayıldı. Operasyonlardan birinde polisler evin kapısını pijamayla açan kadının görüntülerini çekmeye başladı. Kadının uyarısı üzerine polis sadece bilgi amaçlı dedi, ancak görüntüler sızdırıldı. Görüntülerin yayınlanmasına tepki yağdı. Sızıntı için Adalet Bakanlığı'na işaret eden Yeni Parti lideri Özgür Özel, suçsuz, günahsız insanların eşinin iffetiyle oynayanları bulun diyerek iktidara seslendi. Yeni Partili Mahmut Tanalsa, polis hukukun gücüdür, siyasi teşhirin aracı değildir tepkisini gösterdi. Hemen yanında da bu yük nasıl taşınır başlığı var. Soma'daki madende göçükte yaşamını yitiren 5 emekçiden otopsisi tamamlananlar toprağa verildi. Madenci Kerim Ören'in oğlu Yaşar Ören, babasının tabutu başından ayrılmadığı, sendikalar kar hırsının neden olduğu cinayetlerin önlenmesini istedi. Yüzyılın vurgunu başlığı da var Cumhuriyet gazetesinde. İktidarın seçim kampanyasındaki sloganını anımsatan Özel, yurttaşların dolandırıldığını söyledi. Artvin'de yurttaşlara seslenen Yeni Parti lideri Özgür Özel, fon vurgunu üzerinden iktidara yüklendi. AK Parti'nin seçim sloganı olan Türkiye Yüzyılı kampanyasının mimarı Ertan Aydın'ın da fon şirketleriyle anıldığını söyleyen Özel, Türkiye Yüzyılı geliyor diyenler yüzyılın vurgununu yapmışlar dedi. Cumhuriyet gazetesinin ardından Akşam gazetesine geçtik. Zararı foncu ödeyecek akşamın manşeti. Fon krizinin ardından oluşturulan kurulun ikinci toplantısından vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek mesajı çıktı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki toplantıda yatırımcıların net yatırım tutarının hesaplanması ve ödemelere ilişkin ikincil düzenlemeler ele alındı. Ödeme takviminin de bir hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Yatırımcıların zarara uğramaması için ana para artı tüfe şeklinde yapılması öngörülen ödemeler tasfiye edilen fonlardan yapılacak. Devlet Denetleme Kurulu raporu sonrası boşlukların tamamlanması için Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Geçtik efendim akşamdan Posta gazetesine. Soma'nın gözyaşları Posta'nın manşeti. 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma bir kez daha maden şehitlerinin arkasından gözyaşı döktü. İmbat maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 madenci dün son yolculuklarına uğurlandı. Onlardan geriye yürek burkan hikayeleri kaldı. 37 yaşındaki Halit Ersay Soma'daki madende 15 yılını doldurmuştu. Emekliliğine de sadece 2 yıl kalmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ersay'ın ailesi Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşıyordu. Halit Ersay daha 10 gün önce Çameli'ne gitmiş, ailesini ziyaret etmişti. Bu onun ailesinin son görüşü oldu. Dün Çameli'ne bu kez Halit Ersay'ın kendisi değil tabutu geldi. Nişan için gün sayıyordu 26 yaşındaki Ramazan İnce. 2 yıllık madenciydi. Henüz evli değildi ama amcası Sefer İnce'nin verdiği bilgiye göre nişan hazırlığı yapıyordu. Sefer İnce, Ramazan'ın görüştüğü bir kız vardı. Bize de evlilik hazırlığı yapıyorum, para biriktiriyorum diyordu. Nişanının günü belli değildi ama ne yazık ki sevdiğine kavuşamadı. Çok üzgünüz dedi. Geçinemeyince madene döndü. 49 yaşındaki İsa Olcay'ın hikayesi bu. Madende 20 yılını doldurduktan sonra emekli olmuştu. 5 yıl çalışmadı ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden madenciliğe döndü. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşarken çalışmak üzere yeniden Soma'ya gitti. İki çocuk babası İsa Olcay bir daha yaşadığı yere dönemedi. Doğum gününde yeniden doğdu. Önceki gün Süleyman Şakrak'ın doğum günüydü. 33 yaşına basan Şakrak doğum gününde de çalışmak zorundaydı. Arkadaşlarıyla madene girdi ve göçük faciasını yaşadı. Kendisi kurtuldu ama arkadaşlarının ölümüyle büyük bir acı yaşadı. İki çocuk babası Şakrak, doğum günümde adeta yeniden doğdum ama buna sevinemiyorum. Beraber çalıştığım arkadaşlarımı kaybettim dedi. Bebeğine doyamadı 34 yaşındaki Ömer Karakaya. Soma'da çalışıyor ama komşu ilçe Kırkağaç'ta yaşıyordu. 2 yıl önce bebeği dünyaya gelmişti. Eşi Zehra Karakaya ile mutlu bir evlilikleri vardı. Yakınlarının söylediğine göre eşine ve bebeğine çok düşkündü. Tek hedefi evladına iyi bir gelecek sağlayabilmekti ancak önceki gün girdiği madenden çıkamadı. Bebeğine doyamadan hayata veda etti. 5 madencinin hikayesi anlatılıyor efendim Posta Gazetesi'nde. 12 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği yerde bu kez 5 madenci öldü. Demek ki hala gereken dersler çıkartılmamış, gereken önlemler de orada alınmıyor. Bunu söylemek mümkün. Türkiye Gazetesi'ne geçtik, son gazete. Bankaya son 15 gün 545 milyar lira yatmış. Bir tarafta madenciler, bir tarafta bankaya yatan bu kadar yüksek bir miktar. Nereden geldiği tam net değil ama bazı fikirler var bu konuda Türkiye Gazetesi'nde. Fon krizinin hemen ardından mevduatta ciddi artış görüldü. 11-25 Eylül döneminde bankacılık sistemine 545,3 milyar lira giriş oldu. Yaz boyunca bankalara yatırılan para Ağustos'un son haftasında bir anda bıçak gibi kesildi. Haftalık mevduat girişi 70,4 milyar liraya kadar geriledi. Eylül'ün ilk haftasındaki 504 milyar liralık büyük para çıkışının ardından piyasa tekrar hareketlendi ve bankalara giren para bir hafta içinde 6,2 katına çıktı. Son 15 günde bankalara 545 milyar liralık giriş yatırımcı fondan kaçarak mevduata mı yöneldi sorusunu akıllara getirdi. Rakamlardaki hızlı tırmanışı değerlendiren uzmanlar bu devasa rakamın kaynağını net olarak söylemek için erken, henüz elimizde veri yok dedi. Ve nikahta ayrımcılığa para cezası, Çanakkale Belediyesi'nin yabancı uyruklular için Türk vatandaşlardan 10 kat fazla nikah ücreti belirlemesi insan hakları ve eşitlik kurumuna takıldı. Uygulamayı ayrımcılık yasağının ihlali sayan kurum 256.357 lira para cezası kesti. Sonuna geldik. Gazete turunun bir haberle noktalayalım. Fon krizinin çözümü için önlemler devreye alındı. Önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Alınan önlemlerin ekonomiye olası etkileri ne olacak? Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak NTV yayınında değerlendirdi. O değerlendirmeyle noktalayalım bülteni.
1: Yabancı yatırımcı borsadan kaçmaz çünkü yabancı yatırımcı yok borsada. Yani yoktan kastımız geçmişe nazaran yok. Zaten bu kadar yerel kaynaklara dayalı bir borsa olmasaydı da bu tarz fon krizleri de yaşanmazdı büyük ölçüde. Yani bu kadar ahbap çavuş ilişkili fon örnekleri görmezdik. Böyle sığ kaynaklı bir piyasada. Ama kredi derecelendirme kurumlarına baktığımız zaman zaten şu an için çok onlarla alakalı bir durum yok. Yani söyledikleri gibi belli bir noktada işte izole edildi, piyasanın gerisine yansımadı gibi görünüyor. Zaten makroekonomik verilere de henüz yansımasıyla alakalı bir done de görmüyorlar. Dolayısıyla hani buna dayanarak bir not düşürme değil belki ama görünümü bile negatife çevirmek için henüz ellerinde bidona yok. Çok yakın zamanda olan bir şey ve alınan önlemlere veya işte yapılmaya çalışılan şeylere bakıldığı zaman da burada hani uzaktan baktıkları için de bir irade görüyorlar. Tabii bunun ne kadar iyi işleyeceği önemli. Yani kurullar kuruldu, bu kurulların içinde işte ikinci toplantılar yapılıyor falan tamam ama yani bir işte görev güçleri, task force'lar oluşturuldu mu? Bunlar ne kadar hızlı çalışacaklar, ne kadar yoğun bir şekilde bir geri ödeme mekanizması oluşturacak? Ve bu gerçekten izole edildiği şekilde kalabilecek mi? Bir yerde borsadaki bu düşüş duracak ve tepki alımları gelecek mi? Yani şuna yatırımcı ikna olacak mı? Ya evet bizimle hiç alakası da olmayan bir durum. Orada da şu anda bu hani bir şekilde izole edildi ve burada da mekanizmalar çalışmaya başlandı. Buradaki yatırımcılara ödemeler yapılacak gibi. Ama çok fazla dinamik var. Yani bir kesim başka yerlerdeki yatırımları için borsadaki kaynaklarını bozmak durumunda kalabiliyor. Diğer taraf hani başka bir varlık sınıfına geçmek için buradaki riskten kaçınmaya çalışabiliyor. Bununla beraber de işte şimdi dövizle alakalı soru işaretleri geliyor. Zaten S&P kredi derecelendirme kurumları şu an dövizle alakalı yani dövize geçişle ilgili bir şey görmediklerini söylüyorlar. Goldman Sachs'ın bir raporu vardı bugün. Onlar böyle bir gözlem yaptıklarını söylüyorlar da o raporda şöyle bir eksiklik var. Hani dövize bir yönelim var ama bu yönelim büyük ölçüde kurumsal kesimin yani şirketlerin yönelimi gibi görünüyor ki o da yılın sonuna doğru bu zamanlarda normaldir. Yani borç ödemeleri, kredi kapatmaları vesaire gibi şeyler olduğu için hani burada Goldman Sachs'ın yekün olarak gördüğü yönelim doğru ama alt kırılımlarına baktığımız zaman hani hane halkı böyle bu krizden dolayı dövize yöneldi ve döviz tutmaya başlıyor gibi bir şeyin başlangıcı değil bu. Bankalar tarafında bir sıkıntı yok gibi görünüyor ki bu önemli. Yani demek ki bu riskin izole edildiği ve hani sonuçta bu iş likidasyonlarla ve işte İş Bankası, Ziraat Bankası gibi bankalar üzerinden de yürüyeceği için yani demek ki bunun izole olduğuna dair ve bunlar da hani blue chip hisseler olduğu için hani buralarda stabil kalmaları önemli. Ama diğer hani Borsa İstanbul 100'ün 30'unu dışarı çıkardığımızda kalan 70'e baktığımızda orada yine hani volatil hareketler olduğunu görüyoruz. Hani biraz daha böyle tortularını görüyoruz bu krizin. Ama hani çok böyle hani telaşa mahal verecek bir durum olmadığını gördük bugün genel itibariyle. Hangi takvimde nasıl bir şekilde ödeneceğine dair henüz bir netlik görmedim ben. Ama şu önemli, böyle bir ara ödeme yapılacağının duyulmasıyla zaten borsada biraz daha bir sakinleme oldu bugün. Ara ödemenin bu 456 bin kişi içindeki önemli bir çoğunluğu da kapsıyor olması, yani 1 milyon ve 6 ya da 1 milyonun üstü olsa bile 1 milyona kadarlık kısmının karşılanacak olması, en azından kişi sayısı olarak yüksek bir kısmı karşıladığı için hani bu bir rahatlama yarattı gibi. Yani en azından o panik havasını bir noktada söndürdü gibi görünüyor. Ama tabii burada şeye bakmak lazım. Yani hesaplamalar nasıl olacak? Hangi dönemden itibaren olacak? Bazı uzmanlar 2021 başından beri almak lazım bu fonlardaki hareketleri diye hani önermeleri var. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğim yani bu task force'ların oluşturulup buralarda daha detaylı ve hızlı çalışmalar yapılması gerekiyor gibi görünüyor. Ama genel itibariyle böyle bir açıklama biraz bir sakinleştirdi her tarafı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur.
3: çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
4: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. Lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce ise düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
6: Kim buldu, nasıl buldu?

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Merhaba, saat 9 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Son olarak hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına dikkat çeken bir ses kaydıyla hakemlerle yapılan yazışmalar da girdi. Ayrıca aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun olduğu 7 kişi için tutuklama talep edildi.
3: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Bazı hakemlerin ismi ise torpil listesinde geçiyor. Hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 9'a çıktı. Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel görev aldıkları Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alındı. Yasin Kol'un yönettiği maçlardaki yardımcı hakemleri de kendisinin belirlediği iddia ediliyor. Yasin Kol ve gözaltında olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu arasında buna yönelik yazışmalara ulaşıldı.
4: Hakem kararları özellikle futbol branşında bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
3: Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen ses kaydı da ortaya çıktı. Gündoğdu Ersoy'u hakemliğini bitirmekle tehdit ediyor.
5: Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında aramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git.
3: Gündoğdu'nun konuşması da devleti de kendisine zırh yaptığı duyuluyor.
5: Bana bir şeyler yazıyorlar. Devlet takip ediyor, yakalıyor.
3: Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı. Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ilettiği, Hacı Osmanoğlu'nun bu talebi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya aktardığı görülüyor. Hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in polisteki sorgusuysa sürüyor.
2: Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı'nın tutuklanmasına karar verildi.
6: Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler... Adliyeye sevk edilen isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddia ediliyordu. Savcılıkta bu belgelerin arka planı ve neden kendisinde bulunduğu soruldu. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 65. Özatı Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri İskender Balcı ve Ali Çilde hakimlik sorgusunun ardından cezaevine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olan İskender Balcı'nın operasyondan 2 gün önce Karadağ gittiği tespit edilmişti. Türkiye'ye dönen Balcı gözaltına alınmıştı. Destek Yatırım Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı ise adli kontrol hükmü uygulanan 9 zanlı arasında.
2: Fon krizinin çözümü için önlemler devreye alındı. Önümüzdeki süreçte de yeni adımların atılması bekleniyor. Ekonomistler hem alınan önlemleri hem de fon sorununun ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
7: Herhalde biz bununla alakalı önümüzdeki haftalarda da konuşmaya devam ediyor olacağız. Çünkü bu süreç gerçekten aslında çok da basit bitebilecek kısa vadeli bir süreç olarak gözükmüyor. En nihayetinde şu anda o piyasanın ateşini alabilecek kararlar ilk anda devreye sokulmuş durumda ve evet devlet denetleme kurulu işin içerisine girdi ama en nihayetinde biz sermaye piyasası tarafında zaten SPK başta olmak üzere çeşitli düzenleyici, denetleyici kurumların var olduğunu biliyoruz ve yapılan tüm işlemler bu kurulların aslında denetlemesine tabi ve tamamı kayıtlı işlemler, hiçbir de kayıt dışı işlem değil. Dolayısıyla tam olarak aslında bu fon sürecinde kim ne kadar giriş yaptı, ne kadar kaybı var, ne kadar parası şu anda içeride gibi bilgilerin tamamı Merkezi Kayıt Kurulu üzerinde de ellerinde var olan bir sistem. Manipülasyon ve spekülasyonun detayları ortaya çıktıkça, netleştikçe bence yeni unsurlar devreye giriyor olacak. Ama işte geçtiğimiz yayınlarda veya yazılarımızda da söylediğimiz bir unsur vardı. Bir şey gerçekten gerçek olamayacak kadar güzelse buna dikkat etmek lazım. Tüm yumurtaları aynı sepete finansal noktada koymamak lazım. Gördük ki bir şey gerçekten finansal piyasada gerçek olamayacak kadar güzelse altından her zaman sıkıntılı unsurlar çıkıyor ve etkileri çok daha büyük olacak maalesef Türkiye ekonomisi açısından baktığımızda gelecekteki süreçte. Evet, en üst düzeyde ve yüksek derecede değerlendirmeye alınıyor. Bu işin güzel tarafı en nihayetinde yatırımcıların da kayıplarının bir an önce giderilmesi hususu önemli. Ve fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu kadar ön plana çıkmış olmasının da sebebi gerçekten aslında çok büyük de bir sürecin bizi bekliyor olması.
8: Geri ödeme ihtiyacı doğan ve tasfiye sürecine bağlanması gereken fonlarda da bu tarz bir ara ödeme yapılması bir kere her şeyden önce, yani genel bir yorum olarak söylüyorum detaylara inmeden önce, piyasa açısından son derece rahatlatıcı olur. Çünkü pek çok ödemeler tarafında, yani bunun içinde bireyler de var, bireysel yatırımcılar da var. İşte bir takım ufak şirketler veya KOBİ'lerde işte ödeme aksaklıkları yaratabilecek ticari hesaplar da var. Dolayısıyla piyasaya bu şekilde, yani reel piyasa müşteri tarafından bu şekilde bir sağlanması, ödeme yapılması, oradaki o likiditeyi, ödeme aksaklıklarını tam da ay başına geldiğimiz noktada, hani harcamalarında ücret ödemeleri vesaire gibi ödemelerinde öne çıktığı dönemde piyasayı rahatlatır. Ben verilere baktığımda büyük fonlarda, yani şimdi isim vermeyeceğim ama iki büyük fon var. Bir tanesi aracı kurumlardan bir tanesinde, bir tanesi para piyasası fonu, öbürü de normal hisse senedi fonu. Oralarda o iki fonda, yani toplam 800 küsür milyarlık bakiyenin neredeyse yarısı, yani 500 milyara yakın tutarını teşkil eden o iki büyük fonda bir para piyasası fonunda ortalama tutar, yani alacak tutar, ana para artı karıyla beraber bugünkü bakiye 1 milyonun biraz üzerinde. Hisse senedi fonunda 2 milyonun da biraz üzerinde. Çoğu yatırımcı, yani kalabalığa vuracak olursak net yatırım tutarı 1 milyonun altındadır. Dolayısıyla şöyle bir hesap yapamayız. İşte bu problemli fonlarda atıyorum 200-300 bin yatırımcı var. Bunların her birine ortalama işte 1 milyon bir ödeme yapılacak. Dolayısıyla piyasaya şu kadar para girecek gibi bir hesap yapamayız. Ben ortalamanın çok daha düşük olacağını düşünüyorum. Ara dönemlerde çünkü para çekenler de mutlaka olmuştur. Dolayısıyla onların bugün geri alacağı tutar da düşecek net yatırım tutarından. Yani bu hani kesin sayı piyasaya şu kadar bir bu alacaklara şu kadar bir ödeme yapılacak diye bir cümle kuramayız ama 1 milyonun çok altında olacağını ortalamada düşünüyorum. Ama yine de piyasayı rahatlatır.
2: Fon krizi kaynaklı yaşanan likidite sorunlarına karşı önlemler devam ediyor. Merkez Bankası KOBİ'ler için kredi büyüme sınırını arttırdı. Zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi.
3: Merkez Bankası KOBİ kredileri ve zorunlu karşılıklar için düzenlemeleri duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e çıkarıldı.
8: Likiditeye erişimi zaten kolay olmayan KOBİ kesiminde bu fon krizinin yarattığı ödemelerle ilgili, taleple ilgili olumsuz etkiler de elbette olabilir. Hazır bununla ilgili bir ara ödeme kararı çıkmışken fon tasfiye sürecinde Merkez Bankası'ndan da KOBİ kredileri üzerinden böyle bir adım atılmasını ben biraz daha bu reel piyasanın likidite koşullarını rahatlatmak diye okuyorum.
3: Merkez Bankası ayrıca Türk Lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını düşürdü. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'tan %35'e, 100-150 milyar lira arasında olan bankalar için ise %30'dan %15'e indirildi.
8: 2 hafta boyunca işte şu kadar para tutmanız gerekiyor yerine daha da az bir miktar tutup bunu kendi likidite, haftalık likidite durumunuza göre yönetebilirsiniz deniyor bankalara.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek atılan adımları değerlendirdi. Bakan Şimşek, makro ihtiyadi adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
2: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu alımlarında uygulanacak tüketici kredisi vade sınırlarıyla kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarına ilişkin düzenlemeye gitti. Karara göre tüketici kredisi vade sınırı fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında 12 ay, fiyatı 40 bin liranın üzerinde olanlarda 3 ay olacak. Yenilenmiş cep telefonlarında ise vade sınırı 50 bin lira ve altındakiler için 12 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlarda 3 ay olarak uygulanacak. Kredi kartlarıyla cep telefonu alımında mevcut uygulama sürecek ve taksitlendirme yapılamayacak. Yenilenmiş cep telefonu alımındaysa kredi kartına 12 ay vade yapılabilecek. BDDK ayrıca kredi kartlarında asgari ödeme limit tutarını 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltti. Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20'si olarak uygulanacak. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarındaysa asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olacak. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükselirken Avrupa Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı.
3: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlamaları sonrası tırmanan dizel fiyatlarını dizginlemek için Avrupa yakıt vanalarını açtı. Washington yönetiminin stratejik rezervlerin serbest bırakılması için Avrupa'ya yaptığı baskı sonuç verdi. İlk duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump sosyal medya mesajında Avrupa'nın stokladığı dizel yakıtın büyük bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini yazdı. G7 dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunu 4 aylık süreçte serbest bırakacağını duyurdu. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada sürecin derhal başlayacağı belirtildi. İlk 20 gün içinde büyük miktarda dizel yakıtın piyasaya sürüleceği vurgulandı. Rusya'ya yaptırımların devam edeceğinin altını çizen G7 ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın da geçişleri açılması için çabalarını artıracaklarını belirtti. Rusya'nın dizel ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatması, Çin'in ise Temmuz'da gevşettiği ihracat kısıtlamasını yeniden yürürlüğe alması dizel fiyatlarını yükseltmişti. Uluslararası Enerji Ajansı da küresel rafinerilerde işlenen ham petrol miktarının gerilediğini rapor etmişti. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İrlanda süreci değerlendirmek için toplanırken birçok Avrupa ülkesinin en önemli dizel tedarikçisi olan Trump yönetimi rezervler paylaşılmazsa ihracatı kısıtlamakla tehdit etmişti.
2: Orta Doğu'da gerilim sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı yeni adım merak konusu. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi bölgedeki son duruma dair gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Haberde ABD'li yetkililerin İran Savaşı ve Suudi-Husi çatışmasında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Camp David'de bir araya geldikleri yazıldı. Gizli gerçekleştirilen bu görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık etti. Toplantıda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Keane'in yer aldığı aktarıldı. Axios toplantıda bazı konuların karara bağlandığını veya en azından derinlemesine tartışıldığını yazdı. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a savaş açmasından sadece birkaç gün önce gerçekleşmişti. İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
9: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği bir ulusun hayatı başbakanın kişisel beka yolu değildir sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefet ise açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
2: Şimdi kamuoyunun gündemindeki iki önemli soruşturma ile ilgili yeni bilgiler var. Bunlardan birisi fon krizine yönelik soruşturma, diğeri de MHK ile ilgili soruşturma. Tutuklama kararları geldi. Sena Gürbıyık telefon attığımızda. Sena, önce bu fon krizi ile ilgili soruşturma ile başlayalım. Nedir yeni bilgiler?
10: Fon soruşturmasında aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de bulunduğu 20 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti ve şu anda 20 şüphelinin de tutuklandığı bilgisi verildi basın mensuplarına. Peki bu şüpheliler hakkında hangi suçlamalar yöneltiliyordu? Onlardan da bahsedelim. Aslında burada nitelikli dolandırıcılık ve aslında resmi belgede belli bir takım işlemler olduğu da iddialar arasındaydı. Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları bu dosyada yer alıyor. Ve fon soruşturması kapsamında da 20 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Ve soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısının 85 olduğunu da belirtelim. Eylül ortasından beri aslında bu soruşturma devam ediyor. Neredeyse bir ay olacak ve gün gün operasyonlar gerçekleştiriliyor fon soruşturmasında ve genişliyor diyebiliriz fon soruşturması için. Şüphelilerin para transferleri ve mali işlemleri de araştırılmaya devam ediliyor ve bu kapsamda da dediğimiz gibi dün adliyeye sevk edilen fon soruşturmasında şüpheliler 20 şüphelinin tutuklandığını belirtelim Burak Özcan.
2: Sena, hakemler dosyasında da yeni gelişmeler var. Ona dair neler aktarırsın?
10: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Merkez Hakem Kurulu üyesi Sebahattin Şahin'in de aralarında olduğu 5 şüphelinin, düzeltelim, sadece Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Sebahattin Şahin'in yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol aldı. Aslında 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı bu dosyada. Burada da aslında futbolda özellikle bazı hakemlerin tehdit altında olduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlamalar yöneltiliyordu. Ve soruşturma dosyasına da aslında Başkan Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları da girdi. Dijital materyallerinden ele geçirilen mesajlar da inceleniyor bu soruşturmada. Ve aslında 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem gözlemci listelerinde usulsüzlükler yapıldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kurul sınavında da sınav sorularında ve notlandırmalarda özellikle belirli bir takım sınav sonuçlarının değiştirildiği de iddialar arasında. Bu soruşturma kapsamında iki hakem de gözaltına alınmıştı. Trabzonspor maçı sonrasında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de şu anda emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini hatırlatmış olalım. Ve operasyonda aslında tanık ve müşteki olarak pek çok hakemin de ifadesine başvurulduğunun altını çizelim. Bu soruşturma genişleyeceğe benziyor Burak Özcan. Ve bu dosyada aslında soruşturma dosyasına giren pek çok dijital materyal ve mesajlaşmalar dikkat çekici. Bu noktada da savcılık tüm değerlendirmelerini yapıyor ve bu dosya kapsamında da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Sena Gürbik aktardı.

0: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir.
1: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ioanna Cucciarati hayatını kaybetti. Cucciarati 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeci 90. doğum gününe yalnızca 2 gün kala hayatını kaybetti.
0: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
2: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
3: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
2: Profesör Doktor Ioanna Cucciarati hayatını kaybetti.
0: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
2: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Cucciarati, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Cucciarati'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı'yla Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
0: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
2: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
0: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
2: Cucciarati 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cucciarati'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
1: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cucciarati'nin vefatı nedeniyle çok sayıda siyasi sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, insan değerini ve onurunu merkeze alan felsefi yaklaşımıyla insan hakları alanına önemli katkılar sunan Cucciarati, çalışmalarıyla ülkemizde ve dünyada derin izler bıraktı dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise hocaların hocası Ioanna Cucciarati'nin vefatı nedeniyle büyük üzüntü içinde olduğunu söyledi. Hocamız büyük bir değerdi, gerçek bir rehberdi. İnsan olma ve insan kalma hakkında söylenecek her sözde onu hatırlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cucciarati'nin felsefe ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla ülkemizin düşünce dünyasında müstesna bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Eserleri ve yetiştirdiği öğrencilerle ardında kalıcı bir miras bıraktı dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, ikisi yaralı kurtarıldı. Soruşturmada şirket yöneticileri dahil 9 kişi gözaltında.
4: Maden işçileri çalıştığı sırada göçük oldu. 5 işçi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralı kurtarıldı. Aralarında maden şirketi yöneticilerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
5: Çok şükür yani sağ salim oradan kurtuldum yani ben. Şu an için ne diyeyim yani çok mutluyum ama tabii diğer arkadaşlarım için de yani üzgünüm.
4: Olay Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana geldi. 7 işçi göçük altında kaldı. Ekipler madencileri kurtarmak için zamanla yarıştı. 756 personel ve 76 araç görev yaptı. AFAD'ın toprak altı görüntüleme ve enkaz altı görüntüleme cihazları da kullanıldı. İşçiler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay'ın cansız bedeni bulundu. 37 yaşındaki Halit Ersay Denizliliydi. Evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce ve Kerim Ören ise 26 yaşındaydı. İnce evlilik hazırlığı yapıyordu. Ören ise 2 çocuk babasıydı. 49 yaşındaki Ömer Karakaya çalışmak için İzmir'den gitmişti Soma'ya. O da bir çocuk babasıydı. İsa Olcay ise 20 yıllık madenciydi. Aslında emekliydi. 5 yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı. Yaralı kurtarılan işçiler Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in ise sağlık durumu iyi.
6: Destek yapıyorduk. Bir anda şeyler, direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendimi attım. Attım ama benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer.
4: Süleyman Şakrak tedavisinin ardından taburcu oldu. Göçük olduğu gün doğum günüydü. Mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
5: Birden olduğu için işte toprak altında kaldım yani ben. Hepsi mücadele etti. Bizim için ettiler. Yani ilk ben çıkmışım muhtemelen. Yani tahminimce öyle diyorlar. İlk beni kurtarmışlar.
4: Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında maden şirketinin genel müdürü, üretim müdürü, 2 mühendis ve vardiya amiri de bulunuyor.
1: Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında da göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Kaçak maden ocağında çalışan Muhammed Çelik'in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. Göçük altında kalan 51 yaşındaki işçiyi mesai arkadaşları kurtardı ancak durumu ağır olan Muhammed Çelik hastanede hayatını kaybetti. Maden ocağının 22 gün önce mühürlendiği ancak devredildiği kişi tarafından yeniden faaliyete geçirildiği öğrenildi. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında olduğu 9 sanığın yargılaması sürüyor. Bir yandan da hala ihmallere dair yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Kazadan kurtulan Selman Akbaş, gemiden atılan tahliye botlarının yolcular binmeden halatlarının kesildiğini, bu nedenle de kimsenin botlara ulaşamadığını anlattı. Melike Şahin'in özel haberi.
7: Gemi batıyor! Gemi batıyor!
8: Ben denizi görmek istemiyorum. O çocuklar aklıma geliyor. O an o suyun üstünde cansız yatan insanlar geliyor aklıma. Ben Mersin gibi bir yerde yaşıyorum ve sahile gitmek istemiyorum.
4: Selman Akbaş, Girne'deki gemi faciasından kurtuldu ama yaşadıklarının etkisinden kurtulamadı. Tıpkı diğer kazazedeler gibi. Kazanın üzerinden bir ay geçmişken hala yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Onlardan biri de hiçbir yolcunun faydalanamadığı cansallarıyla ilgili.
8: Geminin çalışanları hiçbir şekilde eğitimli olmadıklarını düşünüyorum. Bunlar cansallarını açar açmaz halatları koparınca hiç kimse o cansallarına binemeden cansalları dalgalar aldı götürdü bizden onları. Önce açıp insanları bindirip öyle halatları gemiden kesmeleri lazımdı. Dalgalar bizden aldı götürdü bir buçuk kilometre ötesine götürdü filikaları. En son işte bu yüzden de çok can kaybı oldu.
7: Sol tarafa yattı komple gemi.
4: 30 Ağustos'ta batan gemiyle ilgili bu yeni görüntülerde iş için Girne'de olan Selman Akbaş ve 4 arkadaşı tarafından kaydedildi.
9: Abi belki de ölmedi inşallah.
7: Çıkaracaklar mı abi?
10: Çıkarırlar zaten.
4: Kaptan, mürettebat ve bir şirket yetkilisinin aralarında bulunduğu 9 sanık yargılanırken kurtulanlar ihmalleri anlatıyor.
8: Geri dönelim diye biz rücalarda bulundukça kaptan giderek geminin hızını arttırıyordu. Gemi daha da hızlı gitmeye başladı ve hıza dayalı olarak dalgalar bizi çok kötü etkilemeye başladı. Birinci makinist arkaya doğru kaçın gemi batıyor diye bağırmaya başladı. Bize hiçbir şekilde bir bilgi verilmedi. O an insanlar artık kendi bildikleriyle can havliyle bir şeyler yapmaya çalıştı.
4: Faciada 18 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 10 yolcu için arama çalışmaları devam ediyor.
11: Gemi batıyor. Gemi batıyor.
1: Fly Dubai uçağının yardımcı pilot tarafından düşürülmesine engel olan Hint kaptan pilot tedavi gördüğü hastane odasında olayı anlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüntülü olarak görüşen pilot, yolcuların hayatını kurtarmak için nasıl çaba harcadığını anlattı.
4: Kimsenin ölmesine izin veremezdim. Bu sözler yardımcı pilot tarafından bıçaklanan, buna rağmen kokpitin kapısını açarak

0: Darbe alırken kendi kendime bu son hamle simit, yap şunu, kapı hemen şurada diyordum. Bir şekilde kapıyı açtım, herkes içeri girdi. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum ama aynı zamanda kimsenin ölmesine izin veremeyeceğimi de biliyordum.
1: Hint pilotun kapıyı açmasıyla yolcular içeri girerek saldırgan pilotu etkisiz hale getirdi. Ummanlı olduğu açıklanan saldırgan pilotun uçağı düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu olayın arkasında herhangi bir ülkenin bulunduğunun tespit edilmesi halinde o ülkenin çok büyük bir bedel ödeyeceğini söyledi. Netanyahu zaman geçtikçe tablo netleşiyor. Saldırgan İslamcı radikalleşme sürecinden geçmiş, uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek amacıyla gelmiş dedi. İsrail Başbakanı oraya gönderilip gönderilmediğini araştırıyoruz. Onu kim gönderdiyse çok ağır bedel ödeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump da eğer Fly Dubai uçağındaki olaydan İran sorumluysa çok sert bir şekilde vurulurlar ifadesini kullandı.
2: Artan enerji ve gübre fiyatları tarımda maliyetleri yükseltti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar çiftçiye ilave destek verilmesi çağrısı yaptı.
3: Tarım sektörünü bekleyen en önemli sıkıntılardan bir tanesi de özellikle jeopolitik riskler tarım sektöründe maliyetleri artırıyor. Petrol fiyatları arttıkça mazot fiyatlarını görüyorsunuz. Sadece mazot değil, gübre fiyatlarını etkiliyor, diğer girdileri etkiliyor. Dolayısıyla temel desteklerde bir artış var. Özellikle 2026 için ciddi bir artış var. Ama özellikle girdilere, mazot başta olmak üzere gelen zamlardan sonra ilave desteklere çiftçimizin ihtiyacı var. Bunu da hükümetimizden talep ediyoruz. Tarım, her zaman söylüyorum, bu ülkenin bir güvenlik meselesidir. Yani bunun üstüne basa basa söylüyorum, tarım bu ülkenin güvenlik meselesidir. Biz pandemi sürecinde şunu gördük. Birçok ülkenin üretemediğini, insanların gıdaya ulaşmasında zorluk çektiğini gördük.
2: İstanbul'da Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre listenin zirvesinde tıpkı geçen sene olduğu gibi özel üniversiteler var. Okul ücretlerinden kıyafete velinin eğitim için ayırdığı bütçe büyürken zam yalnızca eğitimle de sınırlı değil.
1: İstanbul'da akaryakıttan gıdaya, giyimden cep telefonuna birçok kalemde Eylül ayında fiyatlar yükseldi. Zam şampiyonu ise özel üniversiteler oldu. Onu takip eden de yine eğitim kalemleriydi.
4: Üniversiteler çok pahalı. İstanbul'da da devlet üniversitesi çok zor çünkü talep çok fazla.
5: Yurt dışındaki ücretler buraya göre daha ucuz. Bence bu olmamalı.
1: Veriler İstanbul Ticaret Odası Eylül ayı raporundan. Geçen sene %80'le listenin başında olan özel üniversite ücretleri bu yılda %55'lik aylık artışla zirvede. Bunu %50 ile özel lise, %48 ile özel ilköğretim ücretleri takip etti. Dördüncü sırada da %26'lık zamla okul kıyafetleri var. Oysa İstanbul'da Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki ortalama artış %2,11.
6: Özel okula vermek önünden geçmeye bile gücüm yok.
7: İllaki zorluyor çünkü her sene bir önceki seneden daha pahalı olduğu için normalde evdeki hesap çarşı uymuyor diyebilirim.
1: Bazı hesaplamalara göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor. Sadece servis ücreti bile UKOME tarifesine göre en yakın mesafe için yıllık 39 bin lira.
8: 6-7 parça bir ürün aldık.
9: Ne kadar tuttu?
8: 6 bin küsur lira tuttu.
9: Bu yıl daha pahalı fiyatlar. Elinizdeki çanta ne kadarmış?
10: 3-200'müş.
1: Eylül'de zam yalnızca eğitimle de sınırlı kalmadı. Patlıcanın yaklaşık %23, motorin %21 arttı.
2: İki ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokolü yeniden düzenlendi. İlgili düzenlemeleri içeren sağlık uygulama tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni doğan ve çocuk hastalar için cerrahi işlemlerde kullanılan ileri teknoloji cerrahi cihazlar SGK kapsamına girdi. Düzenlemeyle erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçla göz siniri tedavisinde kullanılan bir ilaçla geri ödeme kapsamında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik dedi. Türkiye'de 70 bini aşkın kişi MS hastalığı ile yaşıyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalık 20'li yaşlarda da görülebiliyor.

0: Bu duruma dikkat çekmek için İstanbul'da bir kongre düzenlendi. Türk dünyasından alanında uzman isimler bir araya geldi.
1: Baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, uyuşma, his kaybı ya da güçsüzlük belirtileriyle ortaya çıkıyor. Merkezi sinir sistemini etkiliyor. Multiple skleroz, yani halk arasında bilinen ismiyle MS, dünyada yaklaşık 3 milyon kişide görülüyor. Türkiye'de ise 70 binden fazla hasta olduğu tahmin ediliyor.
2: Kadınlarda daha sık, yaklaşık 2 kadına karşı bir erkekte görülüyor. Hastaların yaklaşık %10'u genetik. Viral enfeksiyonlar tetikleyici olabilir. Onun dışında D vitamini eksikliği, sigara kullanımının artması, başka faktörler de önemli olabilir. Ama hepsini tam olarak net bilmiyoruz.
1: Hastalıkla ilgili gelişmeleri konuşmak için düzenlenen Türk Dünyası MS Araştırmalarını Destekleme Derneği'nin düzenlediği 8. Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi İstanbul'da başladı.
3: Bu hastalık kendisi olarak bir öldürücü bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık değil. Dünyada bu konuda neler oluyor, neler bitiyor? Bu toplantımızda da bunları tekrar konuşacağız.
1: Daha çok 20-40 yaş arasında görülen MS hastalığını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yok. Ancak süreci yavaşlatmak mümkün.
2: Şu anda 20'den fazla ilaç var kullandığımız ve her hastaya özgü özel bir ilaç seçme şansımız var. Ciddi oranda ilerlemesini durduruyor, atakları önlüyor ve hastalığın ilerlemesinde önemli katkı sağlıyor.
3: Bu hastalığın çaresi olmayan, yani illa sakatlıkla özdeşleşen bir hastalık gibi algılandığını görüyoruz. İşte toplumun farkındalığın oluşturulmasını istiyoruz.
1: 3 gün sürecek kongrede Türk devletlerinden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık uzmanları çeşitli oturumlarda bilimsel bildirilerini sunacak.
0: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da deprem simülasyonu, sıfır atık atölyeleri ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla festivalde.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlığın faaliyetlerinin anlatıldığı standlardan görüntüleri paylaşan kurum, "Çocuklarımız burada, hayalleri burada, Türkiye'nin geleceği burada. Burası Teknofest Güneydoğu," dedi.
4: Hani doktor getirme, Teknofest testesiye.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 standla Teknofest'e katkı sağlıyor. İklim Değişikliği Başkanlığı standında ise Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesine ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Festivalde COP31'in resmi maskotu Caretta yapay zeka uygulamasıyla ziyaretçilerle buluştu. Standlarda deprem simülasyon maketleriyle de yapı güvenliği ve test süreçleri uygulamalı olarak anlatılıyor. Sıfır atık atölyeleri, karbon ayak izi ölçümü, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yarışması ve sanal gerçeklik uygulamaları da ziyaretçilerle buluşturuluyor.
0: Güneydoğu'nun kadim kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturan festivalin 3. gününde de renkli görüntüler vardı. Halay çeken insansı robot festivalin ilgi odağı oldu.
5: Teknofest'in adresi Şanlıurfa olunca insansı robot da geleneğe uydu. Çiğ köfte yoğurdu, katıldığı sıra gecesinde Urfalı'ya Mezel'den türküsü eşliğinde mendil sallayıp halay çekti.
6: Astronomi açısından da, müzik açısından da Urfa hakikaten kültürel veriler açısından çok ileri bir şehir. Tarihimiz yine aynı şekilde dünyada ilgi çeken bir şehir. Bugün Teknofest'te bunu çok daha ileri götürdük. Fersah fersah ileri götürdük.
5: Teknofest Güneydoğu heyecanı 3. gününde de birbirinden renkli görüntülerle devam etti. Festivalin en hareketli yerlerinden biri Şanlıurfa Haliliye Belediyesi standıydı. Ziyaretçiler için sıra gecesi eğlencesi düzenlendi.
7: Etkinlik zaten Türkiye için büyük bir etkinlik. Milli bir gurur bizim için. Çok mutluyuz.
8: Böyle bir şeyin ufamıza gelmesi bizim için gurur bir verici. Çok sevindik.
5: Sıra gecesi eğlencesinin sürpriz bir konuğu da vardı. İnsansı robot. O da coşkulu eğlenceye kayıtsız kalamadı. Elinde mendil halaya katıldı. Halay çekip türkü söyleyen robot izleyenleri kendine hayran bıraktı.
9: Şanlıurfa müziğini, Şanlıurfa medeniyetini teknoloji ve bilimle buluşturduk. Müziklerimizi derledik, toparladık. Şu anda da yayınlıyoruz. Gerçekten çok büyük ilgi görüyoruz.
5: Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Antalya 5-9 Ekim tarihleri arasında Belek ilçesinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Her yıl 6000'den fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de olacak. Kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 35.000'den fazla katılımcının gelmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay Kongresi turizme ve kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.
1: Antalya dünyanın dört bir yanından gelecek astronotları ve bilim insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kongrenin merkezi Serik olacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Turkuaz'dan Yıldızlara sloganıyla düzenlenecek kongrenin Antalya'nın turizm ve tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
10: Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla sanki böyle taşlandıracağız gibi.
1: Antalya'daki kongreye ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot katılacak. Astronotlarla buluşma bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak. Uzay yolculuklarını, yerçekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları soracak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Maskotu Caretta Caretta olan kongrenin gala programı ise Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Fatsa Ordu yolunun 25-26. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 18-21. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Zeynep Gül Alp'le Pencere.
7: Kırmızı koltukların cazibesi, seans aralarındaki tatlı telaş, ışıklar karardığı an başlayan o ortak büyü. Şehrin sokaklarında sonbahar rüzgarı eserken sinema severlerin kalbi yine Beyoğlu'ndan Kadıköy'e, Ankara'dan İzmir'e ve bu sene bir de Mersin'e sinema salonlarının kapısında atıyor. Altın palmiyeli dev yapımlardan sürpriz keşiflere, festival maratonunun perde arkası ve yıla damga vuran seçkinin detaylarıyla dolu bir yayına başlıyoruz. İstanbul Film Festivali ve Film Ekimi Direktörü Kerem Ayan konuğumuz. Kerem Bey, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
8: Merhaba, hoş bulduk.
7: Yine sizin için yoğun bir çalışma sürecinin ardından salonlarda buluşmaya artık sayılı günler kaldı. Bu yıl yine Cannes, Venedik ve Berlin gibi büyük festivallerden çok güçlü filmleri izleyiciyle buluşturuyorsunuz. İzleyiciyi bu yıl nasıl bir tema ya da atmosfer bekliyor film ekiminde, bize anlatır mısınız?
8: Evet, dediğiniz gibi aslında özellikle Cannes ve Venedik filmleri ağırlıklı. Yani programın yarısını aslında Cannes filmleri oluşturuyor diyebiliriz. Bu sene 44 filmle geliyoruz Ekim ayında, film ekiminde. Yine büyük işte ödüllü filmler, büyük festivallerde, Cannes'da, Venedik'te Altın Aslan'a, Altın Palmiye'yi kazanan filmler ve bütün diğer ödüller ve aynı zamanda yine Toronto'dan birkaç filmimiz var, Sundance'den bazı filmlerimiz var, öbür festivallerden de bazı filmlerle oldukça iddialı bir programla geliyoruz bir de bu sene, evet.
7: Evet, bu yıl yine Yıldızlar Geçidi de var film ekiminde. Al Pacino var, Javier Bardem var, Sandra Hüller evet. Var. Sizin izleyici kesinlikle kaçırmamalı dediğiniz Kerem Ayan'ın kişisel takviminde ilk gün bileti alıp koltuğuna oturacağı 3 film hangisi olurdu, bunu soralım.
8: Şeyi söyleyebilirim bir kere, Vahşi 69 sanıyorum benim bu sene seyrettiğim en iyi film bir kere her şeyden önce. Martin McDonagh'ın son filmi bu sene Venedik Film Festivali'ndeydi. Hatta John Malkovich'i en iyi erkek oyuncu ödülü kazandırdı. Onu kesinlikle ben listemin başına koyuyorum.
9: Get paranoid, you're not being paranoid enough because I think we're being followed.
10: Is that why you shot up a car last night?
9: Did someone say I shot up a car last night?
8: Ondan başka budalaları söyleyebilirim. Malgorzat Zumovska ile Michel Engelert'in son filmi, bu Toronto'dan bize gelen bir film. Yönetmenin daha önceki filmlerini de göstermiştik biz zaten. Budalalar da Dostoyevski'nin Budala romanını yazmasını anlatıyor ama çok böyle biraz farklı bir yaklaşım. Biraz Sofia Coppola'nın Marie Antoinette'i tadında birazcık. Aslında öyle bir şey söyleyebiliriz. İşte Aha'nın müzikleri var ama bir taraftan da eski zamanda geçiyor falan. Enteresan, güzel bir film yapmış. Onu söyleyebilirim.
11: At være idiot, det er en luksus, men det er også et fremskridt.
8: Bir de bir Fransız filmi söyleyebilirim, Sevgi Sözcükleri diye. Bu da Cannes Film Festivali'nde yan bölümdeydi. Gözden kaçmaması gereken çok etkileyici bir film, bir anne kız hikayesini anlatıyor. Bu üçünü söyleyeyim ama dediğim gibi yani çok fazla film var. Yeni duyurduğumuz Venedik Film Festivali'nin Altın Aslan'ını kazanan Meçhul Kadın adlı Danimarka filmi var biliyorsunuz. Birazcık olaylıydı çünkü Venedik Film Festivali'nde bir tek kadın yönetmen vardı yarışmada. ve de büyük ödülü de o aldı. O yüzden de oldukça konuşuldu tabii ki bu film. Ondan başka yine Cannes Film Festivali'nden The Match diye bir filmimiz var. Efsanevi 1986 Dünya Kupası'ndaki İngiltere-Arjantin çeyrek finalini anlatıyor. Bu Maradona'nın Tanrı'nın eliyle gol attığı o ünlü efsanevi anlar. Çok güzel, çok politik, çok enteresan bir belgesel. Onu da şiddetle tavsiye ederim. One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium. Es solo fútbol y punto.
2: We're here to play football. Don't confuse the two issues.
12: Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
8: Hazır belgesel demişken tabii ki yine bu sene Venedik Film Festivali'nde olay yaratan Naza adlı Filistin'i anlatan, daha doğrusu Filistin'deki soykırımı anlatan İsrailli yetkililerin konuştuğu ve nasıl sivil halkı öldürdüklerini anlatan çok önemli bir belgeselimiz de var. Venedik'te siz de duymuşsunuzdur, 25 dakika alkışlandı, evet. Bayağı olaylı bir belgesel.
7: Çok ses getiren bir belgesel. Ne güzel ki, evet. İstanbul izleyicisi, Ankara izleyicisi ve İzmir izleyicisi ve Mersin izleyicisi de bu sene o belgeseli izleyebilecekler.

0: Programda bu yıl Ziya Demirel, Pınar Yorgancıoğlu ve Evrim Çarvatoğlu gibi dikkat çeken isimlerin filmleri de yer alıyor yerli sinema seçkisinde. Şimdi o açıdan yerli sinemada üretiminin hala istenilen ivmeyi yakalamaması konusu da var. Siz ne düşünüyorsunuz bu noktada? Yerli film seçkisini oluştururken bunun eksikliğini hissediyor musunuz?
1: Şöyle, şimdi biz bu yerli filmleri sadece Anadolu gösterimlerinde gösteriyoruz. Yani İstanbul gösterimi de olmayacaklar. Çünkü bunlar bizim bu seneki İstanbul Film Festivali'ndeki ödül kazanmış yerli filmler. Onları biz Mersin'e de götürelim istedik. Orada çünkü gösterilmedi bu filmler ve de yönetmenleri de çağırdık. Yani yönetmenler de sunum yapacaklar. En Güzel Cenaze Şarkıları Ziya Demirel, işte Kan Isık Çanlar Pınar Yorgancıoğlu ve Keçi 501'in yönetmeni Evrim Çervatoğlu da Mersin'e gelip filmlerini sunacaklar. Yine bu sefer hem Ankara, İzmir ve Mersin'de göstereceğimiz yine bu seneki film festivalinde Altın Lale ödülünü kazanan Prenses Mumbi adlı film var. Onu da biz tekrardan göstermek istedik gözden kaçmasın diye. Çünkü çok sevdiğimiz ve AI üzerine bir film. O yüzden de birazcık tam günümüzün işte konuşmaları falan. O yüzden onu da Anadolu'da tekrar göstermek istedik. Yani aslında üretim de devam ediyor tabii ki. Hatta işte bu sene siz de gördüğünüz Berlin Film Festivali'nde iki Türk filmi iki büyük ödülü aldı. O yüzden de yani biri Alman Türkiye ortak yapımı ama yine de hani oldukça adını duyurdu. Diğer festivallerde bu sene işte Venedik'te ve Cannes'da hiç yerli film yoktu. Yani yurt dışında duyulması açısından diyorsanız ama Toronto Festivali'nde veya San Sebastian'da yine yerli filmler yarışmaya devam ediyor. Bu birazcık şeye göre bence yani hangi tarihte yapılıyor ve hangi festivallere gidiyor gibi bir durum var aslında. Ama tabii ki hani vizyona çıktığında da bu filmler tabii ki gerekli ilgiyi görmüyorlar. O konuda da dediğiniz gibi birazcık sorun var tabii ki.
0: Şimdi az önce AI'dan bahsettiniz. Bu sene diğer festivallerde artık yavaş yavaş yapay zeka kategorilerinin açıldığını da gördük. Film ekiminin bu konuya yaklaşımı nasıl?
1: Yani özel bir yaklaşımımız yok. Bizde AI filmi yok. Bu özellikle Prenses Mumbi'yi gösteriyor. Çünkü Prenses Mumbi AI ile yapılmış AI karşıtı bir film aslında. Oldukça enteresan bir çalışma. O yüzden de çok güzel bir kullanım. Yani daha zekice kullanımlar olduğunda gerçekten bizim de ilgimizi çekiyor açıkçası. Ama bizim yani film ekiminde zaten öyle bir şeyimiz yok ama İstanbul Film Festivali'nde şimdilik bir AI bölümü diye bir şey yok. Ama AI olarak yapılmış filmlere de kapalı değiliz. Yani belli bir yaratıcılık dahilinde onları da değerlendiriyoruz tabii ki.
0: Peki biraz sizin bakış açınıza dair bir soru soralım. Şimdi uluslararası festivalleri takvimi boyunca turluyorsunuz ve film ekimi programını hazırlamak için bir sürü film izliyorsunuz. Bu yolculuk nasıl başlıyor? Bu film tam film ekimi gibi dedirten his ne? Nasıl oluyor? Çok çabalayıp da getiremediğiniz, içinizde kalan bir film oldu mu mesela bu sene? Onu da merak ettim.
1: Var tabii ki, olmaz mı? Şöyle, bir kere bizim film ekimi için özellikle aradığımız şey festivallerde ödül alması veya hakkında çok konuşulması. Çünkü bu birazcık yani sonbahar kış sezonunun ön gösterimleri gibi bir şey oluyor. Bu gösterdiğimiz 44 filmin bir sürüsü kışın vizyona girecek veya da platformlarda gösterilecek gibi durumları var. O yüzden de biz gerçekten çok ödüllüleri ve dikkat çekenleri topluyoruz. Tabii ki var alamadığımız filmler, çok isip alınan filmler var. O da şöyle oluyor mesela, işte Türk dağıtımcı filmi alıyor ama daha vizyona sokmayacak. O yüzden de Ekim çok erken geliyor. İşte diyor ki ben bu filmi Şubat'ta vizyona sokacağım. Şu anda çok erken diyor mesela. O yüzden alamıyoruz. Böyle filmler olabiliyor ne yazık ki. Hatta işte daha yeni duyurduğumuz Altın Aslanlı Meçhul Kadın adlı film Türkiye tarafından alınmadı. O yüzden de yabancı şirket Türkiye'ye satmaya çalışıyordu ama son anda işte anlaştık. İki gösterim için aldık. İnşallah onu da bizim gösterimlerde seyredip belki bir Türk dağıtımcı alıp vizyona sokar diye bir ümit var tabii ki. Ama dediğim
0: İzleyenler de
1: gibi böyle...
0: kaçırmasın. Belki de olmaz öyle bir şey.
1: Evet, kesinlikle o
0: Evet.
1: da olabilir yani.
0: Evet.
1: O yüzden de öyle şeyler olabiliyor kesinlikle.
0: Peki, şimdi aslında algoritmanın seçtiği filmlere yönelimin oldukça yoğun yaşandığı bir dönemi de yaşıyoruz. Özellikle genç izleyiciler oraları takip ediyorlar. Siz festivale gelenlerin profilinde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Özellikle Z kuşağı festival filmlerine nasıl yaklaşıyor? Uzun metrajlı anlatılara ilgi nasıl?
1: Yani ilgi var. Daha doğrusu şöyle, festival olduğu için yani böyle bir etkinlik olduğu zaman ilgi çoğalıyor tabii ki. Yani bu filmler teker teker vizyona çıktığında aynı ilgiyi görmüyorlar. Yani bazıları görüyor tabii ama bir sürüsü görmüyor. O yüzden bu festival içinde yani toplu hal, yani beraber seyredelim, filmden sonra konuşalım. Bir de tabii ki bir İşte hype yaratma durumu da var. Hani sosyal medyada bahsediliyor, aman bu filmi kaçırmayın diyor filan. Öyle şeyler olması tabii ki çok etkiliyor. Özellikle yeni nesilden bahsediyorum tabii ki bunun için. Çünkü yani onlar daha çok işte bilgisayarla bir ekran karşısında büyümüş bir nesil olduğu için bir taraftan da böyle bir deneyimde onların da hoşuna gidiyor. Bunu en çok biz şeyde görüyoruz aslında, film festivalinde eski film gösterdiğimizde salonların full dolması gibi yani. Şu anda atıyorum Coppola'nın Godfather filmini herkes internette seyredebilir. Ama biz bunu büyük ekranda gösterdiğimizde büyük bir ilgi oluyor. Çünkü bambaşka bir büyüklükte ve böyle görkemde seyredilebiliyor.
0: Evet, belki de insanlar unutuyor değil mi bir araya gelip film izlemeyi.
1: Evet, o da doğru.
0: Çok teşekkür ederiz Kerem Bey, vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Film Ekimi bu yıl 9-18 Ekim'de İstanbul'da, 15-18 Ekim'de Ankara'da, 22-25 Ekim'de de İzmir ve Mersin'de sinema severlerle buluşuyor. Biz de programı Film Ekimi direktörü Kerem Ayan'la konuştuk. Bu hafta başka hangi etkinlikler var bir bakalım.
2: Pencere.
0: İstanbul'da tiyatro sezonu yoğun programıyla sanatseverlerle buluşuyor. Gazze'deki insanlık dramını anlatan Sumut oyunu İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye koyuluyor. Gazze'de bir evin dört duvarı arasında geçen oyun yalnızca yıkımı değil, insanın umudunu, sevgisini ve direnme gücünü anlatıyor. Oyun 16-17 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda. Georges Bizet'in dünyaca ünlü başyapıtı Carmen, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor. Habanera ve Toreador gibi unutulmaz aryaları barındıran bu trajik aşk hikayesi güçlü kadrosuyla sezona damga vuruyor. Temsil 17 Ekim'de Büyük Tiyatro Opera sahnesinde. Afife Modern Balesi 10 Ekim'de premier yapıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni sezondaki en büyük ve en görkemli prodüksiyonu olan bale eserinde sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale'nin trajik ve tutku dolu yaşamı, Turgay Erdener'in müzikleri ve Beyhan Murphy'nin koreografisiyle modern bale olarak sahneleniyor. 212 Fotoğrafı İstanbul, fotoğrafın 200. yılını İstanbul'a yayıyor. Şehrin farklı noktalarına dağılan Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde 12 büyük sergiyi gezebilirsiniz. Jan Artus Bernard'ın 1970'lerden bugüne uzanan çalışmalarını buluşturan Legacy, Alive as a Photographer and Filmmaker sergisi, insan, hayvan ve çevre arasındaki ilişkilere odaklanıyor. Havadan çekilmiş manzaralarıyla tanınan sanatçının üretimini daha geniş bir çerçevede görmek için iyi bir fırsat. Sergi 11 Ekim'e kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde. Türk sanat tarihinin en ikonik figürlerinden ilk Türk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy'un yaşamını ve çok yönlü sanat üretimini derinlemesine ele alan Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi İstanbul Modern'de ziyaretçileriyle buluşuyor. Sergi 22 Kasım'a kadar devam edecek. Pencereden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'da bu bir haftalık yağışın etkisiyle barajların doluluk oranı %2 arttı. %38,5 civarında. Önümüzdeki günlerde havzadan gelen sularla biraz daha artması bekleniyor. Bursa'da da %59'dan %67'ye doğru yükseldi. Ankara'da ise doluluk oranı %31 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, 10 bülteni ile karşınızdayız. Özetleri paylaşalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. İki önemli soruşturma ile ilgili son dakika bilgileri var. MHK ve fon soruşturması. Fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85 oldu. Hakemler dosyası soruşturmasında da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Ayrıntıları aktaracağız. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne mali suçlarla mücadele ekipleri bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 14'te etkinlik alanına gidecek. Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ioanna Cucurati hayatını kaybetti. Cucurati 89 yaşındaydı. Ünlü felsefeciyi, başka bir duayen felsefe profesörü Betül Çotuksöken'le konuşacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldı. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinden elde edilen ses kayıtları da yer alıyor. Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un hakemliğini bitirmekle tehdit ettiği iddia edildi. 2022 ve 24 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği de iddialar arasında. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Fon soruşturmasında da aralarında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in olduğu 20 kişi tutuklandı. Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Şüphelilerin para transferleri ve mali işlemleri araştırılmaya devam ediyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon var. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcısı kişilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialar arasında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 18 Nisan'da bir operasyon düzenlenmiş, ardından belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Katsa yaptırımları sorulan Trump, "Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz" ifadelerini kullandı.
1: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, herhangi bir gecikme yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamına Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıklıyor.
2: Ağustos ayı işsizlik oranı da belli oldu. %7,8 itibariyle son 40 aydır tek haneli seviyesini korudu. İstihdam edilenlerin sayısı da Temmuz ayına göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. Malum Körfez'de bir savaş var. 7. ayını doldurdu ve enerji fiyatlarında büyük bir artış var. Aşağı yukarı 65-70 dolar arası olan Ocak-Şubat aylarında Brent petrolün varil fiyatı Eylül ayında ortalama 100 dolar civarında gerçekleşti. Doğalgazın megawatt saat başına fiyatı da yılın başında 27 avro iken Eylül ayında 83 avro oldu. Yani 2,5 katından fazla bir artış. Eylül sonunda 72 avro civarında. Niye bunu söylüyoruz? Enerji fiyatları maliyetleri arttırmakta. Nakliye fiyatları, navlun fiyatları artmakta. Tedarik zincirlerinde kopukluklar, lojistik zincirinde kopukluklar olmakta. Ama baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçlarını 16 madde altında özetleyeceğim. Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. Bütün ihracatçılarımıza kalpten teşekkürler ediyoruz. Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Diğer taraftan 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. Evet, son 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur. Bu da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve 14,1 milyar dolar bir artışa tekabül etmektedir. Eylül 2025, Eylül 2026 arasında 14,1 milyar dolar bir artışla 282 milyar dolarlık hedefi daha 3 ay varken yılın bitmesine aşmış durumdayız. Hem de 1,7 milyar dolar ekstra farkla. Yani Eylül ayında da biz tam 3,5 milyar dolar artış sağladık. 2025 Eylül'ünde 22,5 milyar dolar olan ihracatımız 2026 Eylül'de 26 milyar dolar oldu. Eylül itibariyle son 12 ay yıllıklandırılmış hizmetler ihracatında da bizim hesaplarımıza göre 125,4 milyar dolara yükseldik. Bu da hizmetler ihracatındaki en yüksek rakam oldu bugüne kadar. Bu ikisinin toplamı, mal ve hizmetler ihracatının toplamı da son bir yıl itibariyle 409,1 milyar dolara yükseldi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize ne hedef vermişti yıl sonu için? 410 milyar dolar demişti. O hedefe de sadece 900 milyon dolar gibi bir rakam kaldı. İnşallah onu da aşacağız. Bu gelişmeler karşısında cari işlemler hesabının Ağustos ve Eylül aylarında fazla vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan son 41 ayın 30'unda aylık mal ihracatı artmıştır. Son 41 ayın 23'ünde aylık mal ihracatında aylık rekorlar başarılmıştır. 2026 yılına gelirsek 9 ay geride kaldı. 9 ayın 6'sında 6 ayda aylık ihracat artışı sağlandı. 9 ayın 5'inde aylık ihracat rekorları kırıldı. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül. Bu 5 ay üst üste aylık ihracat rekorları kırıldı. Darısı Ekim'e, Kasım'a, Aralık'a inşallah diyoruz. 2026 yılının Nisan, Haziran ve bu Eylül ayında da çift taneli artışlar yaşandı. Hatırlarsanız Haziran ve Nisan aylarında %21 civarında aylık artışlar sağlanmıştı. Orada Ramazan ve Kurban Bayramları nedeniyle takvim etkisi olayı vardı. Ama Eylül ayında ne takvim etkisi var, ne parite etkisi var, ne hormon etkisi var. Onun için bu tartışmasız Eylül ayında %15,4'lük çok önemli bir artış sağlandı. Burada özellikle orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da geçen yıl 2025 yılında 112 milyar dolardı. Şimdi 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık ve %43,7'ye yükseldi toplam ihracatımızdaki payı. Geçen yıla göre de 5.6 milyar dolar ekstra bir artış başarıldı. Çok önemli bir gösterge de şu: sektörlerde durum nedir acaba? Eylül ayında 26 sektörün 19'unda, Ocak-Eylül arası 9 ayda da 26 sektörün 18'inde ihracat artışları başarılmıştır. Ve yıllıklandırılmış ihracatta Eylül itibariyle 5 bölgede, 46 ülkede, 23 fasılda rekor rakamlara ulaşılmıştır. Evet, bir mukayese de şu: 2023 Haziran itibariyle baktığımızda son 40 ayda yıllıklandırılmış ihracatta, mal ihracatında 32,1 milyar dolarlık artışa ulaştık. Hizmet ihracatına baktığımızda ise 89 milyar dolardı Haziran 2023'te. Orada da 125,5'a geldiğimize göre orada da 36,5 milyar dolar ilave hizmetler ihracatı artmış bulunmaktadır. Yine çok önemli bir gösterge söyleyeceğim: çeyreklik ihracat. Çeyreklik ihracata da baktığımızda değerli arkadaşlar, burada da önemli bir gelişme var. Ve özellikle 3. çeyrekte ciddi bir artışımız söz konusu. Şöyle söyleyeyim: 1. çeyrek Ocak, Şubat, Mart'ta 63,2 milyar dolar ihracatımız vardı. 2. çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran'da 72,5 milyar dolara çıktık. Yaklaşık 9,3 milyar dolar artışımız oldu. 3. çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül'de 75 milyar dolara çıktık. Bir 2,5 milyar dolar daha artışımız oldu. Ve dış ticaret açığı bakımından baktığımızda birinci çeyrekte 28,5 milyar dolar dış ticaret açığımız varken ikinci çeyrekte 24,5 milyar dolar açığa geriledi. Üçüncü çeyrekte 17,5 milyar dolar açığa gerilemiş durumdayız.
0: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor Ioanna Cucuradi hayatını kaybetti. Cucuradi 89 yaşındaydı. Ünlü filozof yarın Şişli'de toprağa verilecek.
3: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
1: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
4: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
1: Profesör Doktor Ioanna Cucuradi hayatını kaybetti.
3: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
1: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Cucuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Cucuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
3: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
1: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
3: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
1: Cucuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Cucuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sebastian.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar, tam mantar mevsimindeyiz. Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun, mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü, şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın, hele hele tereyağlı olursa, üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız, beşamel soslu peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu. Ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi. İşte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peyniri gibi eriyen peynirler. Annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından, çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur, hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız. Her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin. İçlerine de kaşar peyniri rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar tadı elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır, aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz hafta bölümümüzde Almanya'da yapılan yeni bir araştırmanın üzerinden gitmiştik. Araştırmada 84 kişiye 123 farklı kuşun sesi dinletilmiş ve hangilerini daha hoş buldukları sorulmuştu. Listenin başında da bülbülün olmaması, onun yerine kara tavuğun olmasını uzun uzun tartıştık Kerem'le. En

0: bu aylarda bütün dünya bir şekilde yüksek yerlere tırmanıp yırtıcı kuşu seyrediyor. Özellikle Kuzey Yarımküre'de, Kanada, Kuzey Amerika, Meksika, Türkiye, İspanya, Orta Doğu, İtalya hepsinde değişik gözlem noktalarında onlarca, yüzlerce insan yırtıcı seyrediyor. Ben de yırtıcı seyrettim. Toplam şöyle bir 60-65 tane kuş geçti. En çok hoşuma giden de atmacalardı. Burada iki tür atmacı var. Bir küçük, bir de orta boylu bir atmaca. İkisini de bol bol gördüm. Üzerimden de geçtiler. Benim bu haftaki kuşum atmacaydı.
1: Ne güzel, sen
0: Peki.
1: yırtıcı kuşlardan bahsedince Emin'in son videosu aklıma geldi. Gördün mü bilmiyorum Kerem. Galiba böyle Levent gibi, böyle çok merkezi bir yerde binlerce kartal geçiyor üstüne. Arabayı durdurup hemen inip heyecanını paylaşıyordu. O da uzun zamandır görmediğim bir göç dedi. Gerçekten Türkiye'de de herkes yırtıcı göçünü konuşuyor. Ben de zaten, bana soracaktın galiba. Ben de yırtıcı gördüm. Şişli'de bir gözlem etkinliğimiz vardı. Ama ne olduğunu tanımlayamadım Kerem. Fotoğrafını da çekemedim. Şimdi bu hafta sonu büyük bir yırtıcı göç etkinliği var. Biliyorsun zaten Alper Tüydeş'in organize ettiği. Çokça da kuşçunun geleceği. Bence yüzlerce insan olacak. Hava da güzel olursa tadından yenmeyecek. Orada biraz daha yırtıcıları öğreneceğimi düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz önümüzdeki hafta.
0: Ben de Alper Tüydeş'e destek vermiştim. Hatta muhtemelen orada olacaktım. Çok önceki planlarım o şekildeydi. Ancak planlarım değişti. Maalesef katılamayacağım. Ama eminim çok güzel bir gün geçecektir. Umarım rüzgar ve hava durumu da kuş gözlemcilerinin ve kuşların lehine olur. Kontrol edemediğimiz tek şey biliyorsun kuş gözleminde hava durumu. Bu haftalar çok hareketli haftalar. Ben de bakkala bile gitsem yanımda dürbün alıyorum bu aralar. Sana da tavsiye ederim. Dürbünü bırakma bu aralar. Her an her
1: Evet.
0: şey geçebilir.
1: Doğru, kesinlikle haklısın. Zaten her hafta sonu bir etkinlik var önümüzdeki Ekim ayında. O yüzden heyecanlıyım ben de. Bakalım bir sonraki haftalarda hangi kuşlardan bahsedeceğiz. İstersen yavaş yavaş bu haftaki bölümümüze geçelim.
0: Evet, bu haftaki konumuz yuva kutuları.
1: Evet, hemen giriş yapıyorum o zaman. Kuşlar yuvalarını nereye yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Kimi bir ağacın kovuğunu seçiyor, kimi bir binanın çatısını, kimi de küçücük bir duvar boşluğunu. Ama şeyler büyüdükçe yaşlı ağaçlar ve doğal kovuklar azaldıkça da kuşların yuva kurabileceği alanlar da azalıyor bir yandan. İşte tam bu noktada bizim yaptığımız yuva kutuları devreye giriyor. Bugün de biraz ondan bahsedeceğiz. Peki bahçelere, parklara ya da balkonlara astığımız bu küçük ahşap evler gerçekten kuşlara yardımcı oluyor mu diye Kerem'e soracağım. Her kuş bir yuva kutusuna yerleşir mi? Kutunun deliğinin büyüklüğünden baktığı yöne kadar nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve aslında iyi niyetle astığımız bir kuş evi yanlış tasarlandığında kuşlara zarar verebilir mi? Bu hafta Kerem'in de dediği gibi kuşların ev meselesini konuşuyoruz. Yuva kutuları ve kuş evleri bu haftaki konumuz. İlk sorumla hemen başlıyorum. Yuva kutusuyla kuş evi aynı şey mi Kerem? Doğru terim hangisidir?
0: Buna cevap vermeden önce sen girişte aklıma bir şey geldi, onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten biz de bugün emlak konusunu konuşuyor olacağız. Çok komik. Böyle düşündüğüm zaman kendi kendime gülüyorum yani. Türkiye'nin emlak krizi. Kuş yuvalarında kriz var mı? Kuşlarda ipotekte faiz oranı kaça kadar düştü falan gibi.
1: Hemen dinleyicilerimiz müteahhitlere yollasın bu bölümü bence.
0: Zaten bu programın sonunda bazı müteahhitlerin ortaya çıkmasını hayal ediyoruz açıkçası. Kuş yuvası yapacak müteahhitler. Onları bekliyoruz. Soruna gelirsek yuva kutusu ve kuş evi aynı şey mi? Bence az çok aynı şey. Yani yapay olarak insan tarafından yapılmış kuş yuva alanları. Kuş evleri biraz mimari bir eleman olarak binaların köşelerine eklenen unsurlar. Ama yuva kutuları biraz daha çoğunlukla dinamik oluyor. Yani tahtadan yapılıyor çoğunlukla ve ağaca asılıyor.
1: İkinci sorumda, her kuş yuva kutusu kullanır mı?
0: Hayır, her kuş yuva kutusu kullanmıyor. Özellikle kullanan kuşlar kovuklarda ve boşluklarda yuvalayanlar. Bir de burada kuşlar ve insanlar arasında bir tecrübe paylaşımı oldu. İnsanlar çok farklı kutular tasarlamaya başlayınca kuşlar da bunları tercih etmeye başladılar. İlk başlangıç büyük başlangıçlara ve mavi başlangıçlara gibi özellikle yazın böceklerle beslenen ve orman ekosisteminde kritik görevleri olan kuşlar için yapıldı. Ve benim tahminim ilk yuva kutularının geliştirilmesi daha çok şehir içinde ya da yoğun olarak kullanılması diyebilirim. Şehir içindeki kuşların sayısını arttırmaktan çok ormancılık gibi ekosistem hizmetlerinden faydalanan bir sektörde böcek ve zararlılık nüfusunu biraz daha kontrol altına almak için böcek yiyen kuşların sayılarını arttırmak adına yapıldı diye düşünüyorum. Ama yanılıyor olabilirim. Hani bunu bilmiyorum. Dolayısıyla özetle büyük baştan kere ve

0: ve baştan kara ve serçeler ilk hedef türler olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra kutuların tasarımları, kutu deneyleri devam ediyor ve birçok kuş daha ikna oluyor. Yuvaların tasarımları değiştikçe tek odalı, iki odalı, yan paralel, dik, yuvarlak girişli, köşe girişli gibi derken sığırcık, küçük karga, baykuş türleri, peçeli baykuş, kukumav gibi türlerinde yuva kutularını kullandığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yuva kutusu olmayan yuva yerleri de yapılıyor. Mesela sepetler asıldığı zaman leylekler, kumrular veya baykuşlar bu sepetleri kullanıyorlar. Hatta kartalların bile kullandığı özel sepetler üretiliyor artık. Ve kuşların da bu şekilde sayıları çoğaltılıyor.
1: Kuş yuva kutularından bahsederken aklıma hemen dinlediğim bir sunum geldi Kerem. Tanıyor musun bilmiyorum. Wildlife Kate diye yurt dışında bir kadın inanılmaz kuş yuvaları yapıyor, kutuları ve içerisine kamera koyup kuşları videosunu çekiyor. Belki dinleyicilerimiz de dinlemek ister, görmek ister, sosyal medyada takip etmek ister. Böyle tasarımlar hani gerçekten bir ev gibi tasarlıyor içerisini ve öyle videolar çekiyor. Onu bir sunumuna dinlemiştim kuş fuarında bu sene. O geldi aklıma, paylaşmak istedim. Bir sonraki sorumda da aslında kuşların neden insan yapımı yuva kutularına ihtiyaç duyduğu ile ilgili. Ya yani doğal yuva boşlukları neden azalıyor Kerem?
0: Şehirde bina üzerindeki hatalar azalmaya başladı. Kuşlar ve yaban hayvanları aslında bu hatalardan faydalanıyorlar. Yani mesela bir tip ağaç kullanılıyor. Ağaç eğer meşe veya çınar gibi ya da benzeri sert gövdeli bir ağaçsa yazın ve kışın nemden dolayı yamuluyor, çatlıyor. Arada bir boşluk çıkıyor ve kuşun girebileceği bir boşluk oluştuğu zaman kuş arka taraftaki kaviteye ulaşabiliyor ve yuva yapıyor. Eskiden biraz daha böyleydi. Şimdi bu malzemeler ilerledi. Daha temiz, daha sıvalı, daha düzgün, daha boşluksuz, daha hatasız cepheler üretiliyor. Bir bence bu var. İkincisi ağaçlarla ilgili sıkıntılar var. Ormanlık alanlarda yaşlı ağaçlar belli bir miktar sonra 30-40-50 yaşından sonra ilk önce mantarların başlaması, daha sonra ağaç kıkanların gelmesiyle bir sürü kovuk oluşturuyorlar. Dallar kırılıyor. İşte yağmurda, karda, ağırlıkta veya şimşek çakıyor. Dallar parçalanıyor ve ondan sonra o dalın kırıldığı noktada bir kovuk oluşuyor filan. Bütün bu süreçler artık daha fazla kontrol altında ve daha az. Bir de yaşlı ve kovuklu ağaçlar azaldı. Bunun ne kadar kritik olduğu bariz. Çünkü kovuk olmadığı zaman kuşlar da yuvalayacak yer bulamıyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar. Yani ortalıkta böcek var, ortalıkta ağaç var. Kuşların da besleneceği yerler çok fazla ama kuşun yuva yalayacağı ve çoğalacağı, yumurtasını koyup yavrularını yetiştireceği yer yok. Biz bunu o zaman bir kutuyla çözebiliriz diyorlar ve bu kutu işine başlıyorlar. Yani doğal yuvaların sayıları azaldıkça yapay yuvalar artıyor. Yapay yuvaları da arttırdıkça bu sefer birçok tür kendi taşıma kapasitesi noktasına kadar sayılarını arttırıyor ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşuyor.
1: Peki iyi bir yuva kutusu nasıl olmalı? Yani boyutu, giriş deliği, malzemesi ne olmalı?
0: Bu soru türden türe çok değişir. Aslında yuva kutuları doğada olan yuvalama pratiklerini taklit eden ya da dikkate alarak tasarlanması gereken bir ürün. Birincisi mümkün olduğu kadar doğal malzeme kullanılmalı. Yani masif ağaç. Yani biraz MDF veya işte sunta gibi endüstriyel ve yabancı ve kimyasal maddelerin içinde bulunduğu ağaçlar olmamalı. İki, ağaçta kesinlikle vernik veya cila olmamalı. Çünkü bunlar da kuşlar için zehirli maddeler. Onun için en iyisi çam veya biraz daha hibrit ağaçlardan, işte göknar gibi, ladin gibi yumuşak odunlu ağaçların kullanılması. Evet, ömürleri çok uzun olmayabilir ama en azından yaz kış çatlaması çok daha az oluyor bu tip ağaçlar yumuşak olduğu için. Ve reçineli oldukları için bu ağaçlar reçine yuvaların hızlı bozulmasını engelliyor. Çünkü reçine aslında böcek saldırısına karşı bir savunma mekanizması ağacın reçineli olması da avantaj. Onun için malzeme çok önemli. Onun dışında tasarım çok önemli. Türden türe değişiyor. Standart bir yuva kutusunda bile belki çok fazla tasarım unsuru yok ama çatının açılı olması, bu şekilde yağmuru aşağı akmasını sağlaması, birikmesini engellemesi, altındaki kısmın gene ya da kapağın altının gene izolasyonlu olmalı bir kauçukla. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Çünkü 3 gün 4 gün peş peşe yağmur yağdığında hem yuva ıslanabilir ya da yuva nemlenebilir. Böyle bir sürü ayrıntı var. Bunlarla ilgili olarak İngilizce çok fazla kaynak var. Yuva kutusu, nest box diye tarayınca tasarımlarına kadar, ağaç tiplerine kadar birçok tasarım bulunabilir. Onlardan faydalanabilir. Bir de yuva kutusu nasıl olmalı ve giriş deliği nasıl olmalı konusuna vurgulamak istiyorum. Şimdi çoğumuz kuşların tüyden olduğunu, ne anlama geldiğini tam bilmiyor. Şimdi biz kuş gördüğümüzde o kuşun sınırlarını oluşturan hatlar, yani kuşun kontür çizgileri, yani kuşun gövdesinin üst ve alt çizgisi diyebilirim. Aslında kendi etinin çok daha üstünde bir hattan geçiyor. Çünkü kuşlar tüylü. Tüylü olduğu için aslında yumuşaklar ve çok daha küçük deliklerden geçebiliyorlar. Dolayısıyla büyük ve mavi baştan kara deliğinin örneğin 25 milim olması lazım. 2,5 santim. Büyük baştan kara 28 milim. Ev serçesi 32 milim. Ne kadar küçük olduğunu hani bir bozuk para üzerinden tahmin edebiliriz. 25 milim yaklaşık olarak 1 liradan biraz daha büyük bir şey. Şimdi böyle küçük bir delik yapınca kuştan anlamayan birisi mesela marangoz diyor ki abi diyor abla diyor o delikten kuş girip çıkamaz ben bunu büyüteyim diyor. Ve kendi kafasına göre büyütüyor. Bu kafayla birçok park ve bahçelerde belediyeler tarafından asılan ya da çay bahçelerinde asılan kuş yuvalarının hepsi çok büyük delikli. Bir kere bu hataya düşmemek lazım. Gerçekten bunun bilimsel bir boyu var. 25, 28 ve 32. Yani eğer tek bir delik yapacaksan, tek bir delik boyu olacaksa ya da elinde mesela tek bir alet var, punch denen o delik açma aleti, 32 milimden daha büyük olmamalı. Birincisi bu. 32'yi bence bu programda en azından insanların kafasına kazıyacak şekilde söyleyelim. Delik çapı 32 milim olmalı. Bayağı küçük gelecektir size ama bırakın öyle küçük kalsın. Büyük olduğunda başımıza ne geldiğini biliyorsun değil mi Yas?
1: Evet, diğer kuşlar girecek tabii ki de ve belki de hani büyük baştan kara girmez herhalde büyük olanı diye düşünüyorum. Ama farklı şeyler olabilir. Yani işte kumru girer, ondan sonra karga girer, yumurtasını alır gibi şeyler olabilir diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
0: Kesinlikle. Yani daha büyük bir delik trajediye davet açmak demektir. Onun küçük olması lazım ki hayvan kendisini düşmanlarından korusun.
1: Ama büyüye girmez değil mi baştan kara görünce?
0: Belki çaresiz olur, gelir, yuvalar, karga niye gelsin der. Ama ondan sonra o karga geldiğinde bütün o emeklerini böyle lüpür lüpür yutacak ve götürecektir. Bu artık yani doğal bir şey diyemeyiz çünkü bizim neden olduğumuz bir konu bu. Yani yuva deliğini doğru seçmek önemli.
1: Peki ben şimdi kendimi de düşündüm. Benim bahçede daha çok işte büyük baştan kara, kızıl gerdan, çit kuşu, mavi baştan kara. Mavi baştan kara çok gelmiyor ama kara tavuk falan geliyor. Sence kaç milimlik bir yuva düşünmeliyim? Yine 32 mi yoksa kızıl gerdan olduğu için bir tık daha mı büyük düşünmem lazım?
0: Kızıl gerdanı pek karıştırmıyorum şu anda. Kızıl gerdan aslında delik değil, böyle yarı kutu seviyor. Fakat kızıl gerdan kutuları Almanya'da ve İngiltere'de kullanılabiliyor. Şimdi oralarda saksan ve karga sayıları çok düşük. Bizim karga sayımız Amerika'da İngiltere'nin karga sayılarının belki 100 katı. Bu kedi mamaları nedeniyle çok ciddi bir nüfus patlaması yaşattık biz kargalarda. Sadece o da değil, daha önce de yüksekti. İyice ne yüksek oldu. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın tek nedeni o değil. Ama çöp bırakmamız, ondan sonra açık arazide rahat beslenmeleri nedeniyle Türkiye'de karga baskısı çok fazla. Dolayısıyla kızılgerdan yuvasına hiç tenezzül etmemek lazım. Çünkü onun hayatta kalma şansı yok. Belki Belgrad Ormanı'nın dip bölgelerinde kızılgerdan yuvası asılabilir. Ama şehir yakın yerlerde ben tavsiye etmiyorum. Baştan kara diyorum ve en fazla 32 milim olsun. Daha büyük olmasın.
1: Tamamdır. Peki yani nereye, hangi yüksekliğe, hangi yöne asmam gerek? Bir yandan hani Türkiye'de ve şehirlerimizde bolca kedi, köpek olduğunu da düşünürsek biraz daha yukarılara koymak gerekiyor galiba ulaşmamaları için, değil mi?
0: Evet, yani yukarıya asmak lazım. Aslında ne kadar ok yukarıya asılırsa o kadar rahat ve iyi olur. Bu arada kuşlar genellikle ağaçların en yukarılarında ve tepelerinde yuva yapmaz. Böyle bir bilinçsiz ya da şöyle diyeyim otomatik bir algı oluşuyor. Şahsen ben de öyle düşünüyordum. Kuşlar daha yukarılarda yuva yapar diye düşünüyordum. Kuşlar yukarılarda çünkü çok fazla karga veya başka yırtıcı kuş dolaşıyor. Dolayısıyla orada bir yuvayı bulmak çok daha kolay. Kuşlar genellikle yere daha yakın yerlerde yuva yapıyorlar. Ağacın 1-2 metresinde daha fazla yuva var. Hatta ağaçta da değil, ağacın yakınındaki bir çalıda yapmayı tercih ederler. Tabii türden türe değişir. Şimdi şey gelirsek yuva kutusunun nerede olması gerektiğini. Bence yerden en az 2-3 metre olmalı. Bir insan da ulaşamamalı. Çünkü merak edip kutuyu açıp içine bakmak isteyen insanlar, çocuklar olabilir. Hani bilinçsizce bunu yapmak isteyip kötü niyetten değil de bilinçsizlikten yapmak isteyebilirler. Diğer taraftan da ona da geleceğiz ama konu açılmışken söyleyeyim. O yuva kutusunu her yıl temizlememiz gerekiyor. Çünkü anne ve baba yuvayı oluştururken içeriye çok fazla bitkisel malzeme, artı çer çöp, kağıt, işte plastik falan dolduruyor. Yavrular büyürken yavruların çıplak derilerinde onların kanını emerek veya onların deri kırıntılarıyla beslenen küçük afitler var veya benzeri böcekler var. Bu böcekler ilk yuva yapıldığında hayvanları öldürecek kadar büyük bir baskı oluşturmuyor. Fakat bunların larvaları ve yumurtaları uzun süre o yuva yığınının yani bitkisel malzemenin içinde kalıyor. Sonra tekrar hayvan aynı yere yuva yaptığında tabii pislikleriyle de besleniyor. Bir biyolojik orada bayağı bir atıklar, dışkılar, yumurta kabukları bir sürü şey var. Besin var bu böcekler için. Bir yıl orada hayatta kalıyorlar. Sonra gene yavru yaptığı zaman o böcekler bu sefer daha güçlenerek yavruları daha güçlü bir şekilde saldırıyorlar. Ve bazen yavrular bir şekilde sağlıklı olarak o yuvayı terk edecek kadar büyüyemiyorlar. Onun için o yuvayı hep temizlememiz lazım. Yani bazıları diyor ki hayvancık o kadar toplamış o otları bilmem neleri yuvasını örmüş yazık şimdi bunu bozacak mıyız? Evet bozacağız. Her yıl o kapağı açacağız ve sonbaharda Ekim-Kasım aylarında onu açacağız ve temizleyeceğiz ki içinde böcek birikmesin.
1: Ekim-Kasım'da temizliyoruz. Peki yuvayı ne zaman asıyoruz? Üreme
0: Şimdi
1: öncesi, yaz öncesi mi?
0: yuva üreme öncesi türden türe gene değişiyor. Büyük baştan kara ve mavi baştan kara. Bu arada mavi baştan kara ile ilgili bir yorumum var. Onu hemen söyleyeyim arada. Mavi baştan kara aslında her yerde var. Bir şekilde gözden kaçıyor. Çok böyle vıcırık ve küçük bir hayvan olarak bazen hiç olmadık beklenmedik yerlerde çıkıyor. Yani benim Şişli'deki ofisin arkasında iki tane ağacın olduğu küçük bir avlu var. Oraya da geldi ve Şubat ayında geldi. Ve inanamadım, bina yüzeylerini teker teker yoklayarak böyle çirkin bir bina yüzeyinde böyle o kombi için açılan ve sonra kullanılmayan deliklerin içinde yuva yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye bütün delikleri geride çıktı. Hiç beklemezdim. Yani ben orada mavi baştan kara ne öttüğünü duydum ne kendisini gördüm. Ama üreme döneminde bir baktım peydahlanmış gelmiş buraya yokluyor. Burada yuvalayabileceğim bir yer var mı diye. Hiç beklenmedik. İstiklal Caddesi'nde de mavi baştan kara çok görüyordum. İstiklal Caddesi'nde. Onun için hiç beklenmedik yerlerden çıkıyor. Onu söyleyeyim önce. Böyle bir özellikle vurguluyorum onu.
1: Kuşebe olsa belki kolayca yuvalayacak orada.
0: Yuvalayacak. Evet onların yuva asma zamanlaması da kuşların biyolojik ritimlerinde bir dönem var. O da yuva deliği arama dönemi. Yani özellikle kovukta yuvalayan hayvanlar ilk önce bir emlak pazarını tarıyorlar. Yani bütün kiralık ve satılık ne kadar yer varsa hepsini yoklamaya gene giriyorlar. Çünkü yeni delikler oluşabilir. Yani biyoloji gereği bunu yapıyor. Ormanda da düşündüğünde bir yılda çok şey oluyor. Bir ağaç devriliyor, yeni ağaçlar çıkıyor, bir ağacın dalı kırılıyor, öbür tarafa ağaç çıkan yuva yapmış oluyor. Bir yılda bütün piyasa değişiyor. Aynı şey şehirde de geçerli.
1: Dişi mi erkek mi
0: Yerine.
1: arıyor peki? Beraber mi arıyorlar? Türden türe değişiyordur.
0: Bence beraber arıyorlar, ayrı ayrı arıyorlar. Dişi ve erkek ikisi de arıyor. Daha sonra buldukları zaman biri öbürüne, öbürü birine söylüyor. Bayağı
1: Takım
0: bireysel olarak
1: işi.
0: arıyorlar. Bazen ama çiftler halinde dolaşıyorlar. O zaman çok tatlı oluyor. Şimdi bunun mevsimi Ocak ve Şubat. Bayağı erken. Zaten baştan kara da Şubat'ın son haftasında ötmeye başlar böyle. Çi bi bi, çi bi bi, çi bi bi işte gibi. Onun için Ocak-Şubat ayında asmış olmak faydalı. Ne kadar erken o kadar iyi. Ama hiç belli olmaz. Yani Nisan'da asarsın tak diye hayvanlar zordadır. Ev bulamamıştır zamanında. Orada hazır üremek üzere bir çift vardır. Tak diye yerleşiverirler ve yumurta yaparlar. Şaşırtabilirler de. Ama ne kadar doğru zamanda asarsan o kadar iyi olur.
1: Sen Türkiye'de çokça gözlem yapıyorsun, yurt dışında da yapıyorsun bir yandan. Kuş yuvaları konusunda hani çok fazla yaygın olduğunu düşünmüyorum ben Türkiye'de, yurt dışına kıyasladığımızda. Sen ne düşünüyorsun o konuda?
0: Yani nasıl yaygın olsun? İnsanlar, bizim yaşadığı yerler, büyük şehirlerimiz. Yani sadece İstanbul, Ankara'yı kastetmiyorum. Yani atıyorum Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine de gitsen merkeze, Amasya'nın merkezine de gitsen yani bir beton sevgisi var. Onun için insanların böyle şeyleri yapmaya çok fırsatı olmuyor. Hani bahçeli bir evde yaşayan insanlar çok azınlık. Bazıları tabii köye gittiği zaman belki bunu yapabilir. Ama maalesef biz çok topraktan uzakta, ağaçtan, topraktan, doğadan uzakta yaşıyoruz. Biraz o da var. Yaz en büyük fark bu bence Türkiye ve yurt dışındaki şehirlerin farkı. Bunu belki de anlatmak zorundayız çünkü sonuçta bir şehirle ilgili bir program yapıyoruz. Burada gözlediğim ve bunu idrak etmemin bir yıl aldığı mesele burada yatay büyüme var. Ve gerçekten bizdeki gibi fanatikçe boş bir araziyi nasıl değerlendiririm mentalitesi yok. Yani şehrin bu kısmı doldu mu? Tamam bu kısım doldu. Bununla ilgili başka bir planımız yok. Kimsenin planı yok. Önümüzdeki 30 yıl planı yok. O sonra nüfus çok arttı. Belki şu evleri kaldırıp bir tane blok yapılabilir. Olabilir ama 30 yıl, 40 yıl kimse hiçbir yere dokunmuyor. Ne yapıyor? Şehrin çok dışında küçük şehircikler kuruyorlar. Böylece herkesin iyi okullara, iyi sağlık hizmetlerine ve iyi ulaşıma sahip olması sağlanıyor. Yani bu yapay ve dikey biraz doğu da böyle biraz. Bizim şehirlerimiz sadece Türkiye has değil. O doğuyla kastım Orta Doğu da değil. Çin'e gittiğinde veya Kore'ye gittiğinde veya Japonya'ya gittiğinde de orada bazı yerler %100 şehir. Yani şehir şehir şehir ama diğer yerlerde de çok fazla kır. Yani büyük bir uçurum var şehir ve kır arasında. Buralara geldiğimizde biraz daha köy ve şehir birbirinin içine geçmiş durumda. Onun için evet yani biraz bu yuva kutusu hep ayrıcalıklı konu. Ben de hayatım boyunca asmak istedim. Bir sitede otururken astım. Çok başarılı olmadı. O zaman lisedeydim. Çok başarılı bir yuva kutusu tecrübem açıkçası olamadı daha. Bakalım belki burada olur.
1: Bir de yurt dışında bunu satıyorlar da Kerem. Yani burada da çok böyle bir hani satan, bunun böyle bir pazarı gibi bir şey çok görmüyorum. Belki ilerleyen
0: Tabii.
1: zamanlarda olabilir. Ya da hani dinleyicilerimiz mesela yapmak isterse hem hani bahçeleri varsa bahçelerine ya da etraflarındaki parklara belki asabilir, deneyebilir. Belki belediyeler biraz daha bu konuyu gündeme alabilir. Kuş gözlemlerini de arttıran belediyeler var. Öyle bir dinleyenler varsa bir çağrı yapmış olalım. Önemli bir konuya da değinmek istiyorum. Kuş kutuya yerleştiğinde onu gözlemlerken nelere dikkat etmeliyiz Kerem?
0: Bir yuva gözlemi yapar gibi. Kuş kutusu belki yapay olabilir ama kuş yuvaları en hassas şeyler. Bu konuda 20 yıldır çok güzel bir standart oluşturan Trakuş sitesinin ilkesinden bahsedeyim. 3Y kuralı. Yuva, yavru ve yumurtadan uzak dur. Şimdi yuva çok hassas bir faaliyet, yuvalama. Ve kuş bu konuda çok daha çekingen oluyor. Dolayısıyla dibine girip beslemek bizi bir predatör olarak, avcı olarak algılıyor. Ve yavru ve yumurtalarına zarar vereceğimizi düşünüyor. İlk şüphesi bu. Haklı da. Yani bir insan normalde bir yuvaya baktığında ya gider yumurtasını alır ya yavrusuyla oynar. Hani bir şey yapar. Kuşa zarar verebilir. Gerçekten mesafeli olmak lazım. Kuşu izleyin. Eğer kuş rahatsız oluyorsa arkanızı dönün gidin. Böyle bir riski almaya gerek yok. Kuş rahatsız olmadan da yaklaşmamayı tercih ederseniz de size bravo deriz. Durum bu.
1: Bu konuyu geçmiş bölümlerimizde de kuş gözlem etiği adı altında geniş geniş işlemiştik. Daha çok merak edenleri ona yönlendirelim bir yandan. Programımızın yavaştan sonuna geliyoruz ama bizi dinleyen biri yarın sabah bir yuva kutusu asmak istese ona vereceğin 3 tavsiye var mı diye bitirmek istiyorum Kerem.
0: Birinci tavsiye mutlaka ve mutlaka hangi tür olduğunu iyi anlayın ve bir yuva kutusu asayım değil hangi tür için ve o tür orada yaşıyor mu? O türü gözlemek, daha önceden gözlendi mi? Bunu bir öğrenmek lazım. Yani tür hedefli bir konu bu yuva kutusu. Yani serçe için serçe boyunda yapılıyor, baştan için farklı yapılıyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu. İkincisi bütün yuva kutularında kesinlikle ve kesinlikle sadece doğal malzeme olmalı. Yuva, vernik, cila, yavru kuşların vücuduna takılabilecek sivri objeler, mesela yanlış çakılmış bir çivi, yuva alanına giren bir pasta bir metal parçası gibi. Bunlar olmamalı. Üçüncüsü de deneme, deneme ve deneme. İlk yuvaya at kutusunu açacaksınız, kuş gelmeyecek. Başka bir şey deneyin, bekleyin, kuş gelmeyecek. Ve bu denemeler üreme döneminde kaçıracağı için bazen bir iki yılda sürebilir. Pes etmeyin. Siz doğru bir şekilde kuşun aslında ihtiyacını karşılayacak şekilde yaptığınızda durumu anlamış olacaksınız ve kuş da zaten yuva kutusuna gelecek. Bu programda kullandığımız kuş seslerinden Atmaca'yı Dursun Bal Konya'da, Büyük Baştan Karayı Enes Kasapoğlu Konya'da, Mavi Baştan Karayı Muammer Ülker Balıkesir'de ve Serçe'yi Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da kaydettiler. Ve eBird'in ses kütüphanesi olan Macaulay ses kütüphanesinde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu hafta yuva kutularından ve biraz da aslında kuş evlerinden bahsettik. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında herkese görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Derya Acemoğlu NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
2: Dünya Hali Arşivi, kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 11.
6: Merhaba, saat 11 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldı. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinden elde edilen ses kayıtları da girdi. Ferhat Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmeye ait olduğu iddia edilen kayıtta Gündoğdu'nun Ersoy'un hakemliğini bitirmekle tehdit ettiği iddia edildi. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği de iddialar arasında. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Fon soruşturmasında borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in de aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı. Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Şüphelilerin para transferleri ve mali işlemleri araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanı ve bir başkan vekilini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde peş peşe görüşmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi 1 Ağustos'ta AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Erdoğan görüşmeler kapsamında Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i de kabul etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Karadeniz'deydi. Mesajlarını Rize ve Artvin'den verdi. Hem fon soruşturmasına yönelik hem de Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili konuştu.
7: Kanun teklifimizi verdik. O fazla kazananlardan alın, milletin zararını kapatın dedik. Bunu yapacaklarsa yapacaklar, yapmayacaklarsa mağdurların ahını aldılar, almaya devam edecekler. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse enseyi karartmasın. Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Rize ve Artvin'deydi. Gündeminde fon soruşturması ve Mersin'de 3 belediyeye yapılan yolsuzluk operasyonları vardı. Baskın sırasında polis kamerasına yansıyan görüntülerin servis edilmesine tepki gösterdi.
7: Kamerayı kapar mısınız diyor. Polis diyor ki endişe etmeyin ondan bir şey olmaz. Yani bu polis kamerası diyor. Bu görüntü çekildikten 2 saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, gece kıyafetiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar.
8: Esnafla da bir araya gelen Özel, hükümetin enflasyonla mücadelesinin yetersiz olduğunu söyledi.
6: 2 ilaç daha SGK'nın geri ödeme listesine alındı. Organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokolü yeniden düzenlendi. İlgili düzenlemeleri içeren sağlık uygulama tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni doğan ve çocuk hastalar için cerrahi işlemlerde kullanılan ileri teknoloji cerrahi cihazlar SGK kapsamına girdi. Düzenlemeyle erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaçla göz siniri tedavisinde kullanılan bir ilaçla geri ödeme kapsamına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organ nakli bekleyenler için de organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdik dedi. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Savunma Bakanları Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, üçlü toplantıda yaptığı konuşmada Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
8: Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü savunma bakanları 13. toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlendi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani katıldı. Toplantıda 3 ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirlikleri görüşüldü. Güler, Hasanov ve Çikovani toplantı protokolünü imzaladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.
9: Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde de 3 ülke arasındaki mevcut güven ve dayanışmayı Kafkasya'nın barış, güvenlik, istikrar ve refahına hizmet edecek şekilde daha da ileri seviyelere taşımaya hazırız.
8: Milli Savunma Bakanı Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirtti.
9: Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz.
8: Güler, üç ülke arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkılar sağladığını söyledi. Bu projelerin güvenliğinin sağlanması ülkelerimizin ortak sorumluluğudur dedi. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
6: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürükledi. Dizel fiyatları küresel çapta rekor seviyelere yükselirken Avrupa, Washington yönetiminin baskısıyla stratejik dizel stoklarını piyasaya sürme kararı aldı.
8: Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlamaları sonrası tırmanan dizel fiyatlarını dizginlemek için Avrupa yakıt vanalarını açtı. Washington yönetiminin stratejik rezervlerin serbest bırakılması için Avrupa'ya yaptığı baskı sonuç verdi. İlk duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Trump sosyal medya mesajında Avrupa'nın stokladığı dizel yakıtın büyük bölümünü serbest bırakmayı kabul ettiğini yazdı. G7 dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel yakıt ve ham petrol stoğunu 4 aylık süreçte serbest bırakacağını duyurdu. G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada sürecin derhal başlayacağı belirtildi. İlk 20 gün içinde büyük miktarda dizel yakıtın piyasaya sürüleceği vurgulandı. Rusya'ya yaptırımların devam edeceğinin altını çizen G7 ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın da geçişleri açılması için çabalarını artıracaklarını belirtti. Rusya'nın dizel ihracatı yasağını Ekim sonuna kadar uzatması, Çin'in ise Temmuz'da gevşettiği ihracat kısıtlamasını yeniden yürürlüğe alması dizel fiyatlarını yükseltmişti. Uluslararası Enerji Ajansı da küresel rafinerilerde işlenen ham petrol miktarının gerilediğini rapor etmişti. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İrlanda süreci değerlendirmek için toplanırken birçok Avrupa ülkesinin en önemli dizel tedarikçisi olan Trump yönetimi rezervler paylaşılmazsa ihracatı kısıtlamakla tehdit etmişti.
6: Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim şartlarını protesto etmek için başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Polisle göstericiler arasında sert çatışmalar yaşanıyor.
10: Paris'te başlayan eylemler kısa sürede tüm ülkeye sıçradı. Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim şartları talebiyle başlattıkları eylemler Fransa'yı sarstı. Başkent Paris başta olmak üzere Rennes, Brest ve Belfort kentlerinde liseliler barikatlar kurup ateş yaktı. Güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldıran gruplara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Paris'te iki lisenin girişine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fransa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 400 lisenin kapılarına kilit vurulduğunu, 500'den fazla okuldaysa eğitimin aksadığını duyurdu. Öğrenciler ders saatinin uzunluğundan, yetersiz fiziksel koşullardan ve öğretmen eksikliğinden şikayetçi. Sınıflarda kitap bulunmadığını söyleyen liseliler devlet okullarının yıllardır ihmal edildiğini savunuyor. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öğrenciler ise polisin orantısız güç kullandığını ve gaz kapsülleriyle yaralanmalara yol açtığını öne sürüyor. Gerilim tırmanırken eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bulat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Eylül ayında ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
11: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçlarını en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Diğer taraftan 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır.
6: Türkiye genelinde güvenli gıda operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli gıda ile takviye edici ürün ele geçirildi.
8: Bakliyat, ekmek, yağ ve şarküteri ürünü üretilen fabrikalar, depolar denetlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 61 milyon lira değerinde sahte ve hileli gıda ele geçirildi. 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledi. 81 ilde 3050 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapıldı. Amaç vatandaşların sağlığının korunması, sağlığı tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasıydı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon Türk lirası olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz denildi.
6: Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 14'te etkinlik alanına gidecek. Festival alanına dönüyoruz. Osman Terkan notlarıyla karşımızda. Osman.
12: Burak Özcan, Teknofest Güneydoğu 4. gününde büyük bir heyecanla devam ediyor. İlk gün yoğun bir katılım vardı, hatta rekor katılım olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar 15 Teknofest düzenlendi Mavi Vatanlarla birlikte. Ama herhalde en renklisi bu olsa gerek. Ve geride bıraktığımız 3 gün boyunca da gün başına 100 binden fazla katılımcının, ziyaretçinin burada olduğu bildirildi, belirtiliyor. Bugün cumartesi günü, sen de belirttin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alanda olacak, konuşma yapacak, kalabalığa hitap edecek. Yarışmalar düzenleniyor. O yarışmalarda birinci olanların ödülleri verilecek ve bugün cumartesi günü de en yoğun, en kalabalık günlerden biri olması bekleniyor Teknofest açısından. Şimdi alandaki kalabalık oluşmaya başladı. Yani sabah 9.30 itibariyle kapılar açılıyor ve ziyaretçiler de bir bir alana giriyorlar. İlk onların gördüğü tabii bu hava araçları. Yani hava kuvvetleri envanterinde olan hava araçları, yine milli teknolojiyle yerli üretim yapılan yine insansız hava araçları, öncelikle o hava araçlarıyla ilgili bilgi alıyorlar. Arada deniz araçlarını görüyoruz, insansız deniz araçları, yine yerli milli olarak üretilmiş, Türk mühendisleri tarafından üretilen işte o araçlarda bir bir geziliyor. Ve çadırları görüyorsunuz. Yani o yerli firmaların, öncü firmaların ürünlerini, son teknolojilerini tanıttıkları çadırlar da mevcut. Onlar geziliyor. Eğlence alanları var çocuklar için özellikle de. Yani bir anlamda teknolojiyi sevdirmek adına düzenlenmiş etkinlik alanlarında da onlar aileleriyle birlikte vakit geçiriyorlar. Yarışmalar düzenleniyor dedik ve tabii ki renkli görüntülere de sahne oluyor Teknofest Güneydoğu. Şimdi özellikle de robotlar dikkat çekiyor. Çocuklar, bakın, onlar burada işte yerli firmaların ürettiği, yine üniversitelerin ürettiği, üniversiteler tarafından üretilen işte robotları da tabii ki onları da ilgiyle takip ediyorlar. Bakın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yine ortaklığındaki İstanbul Teknokent'in bir standında görebileceğiniz insansız robot. Açıkçası dünden bu yana festivalin ilgi odağı. Bakın elinde mendil ve dün burada yani Güneydoğu'nun işte kadim kültürüyle teknolojinin buluşması neticesinde böyle bir manzara ortaya çıktı. Dün burada çiğ köfte yoğruldu. Aynı zamanda halay çekildi. Urfa türküleri eşliğinde işte Entertech İstanbul Teknokent robotu da burada o sıra gecesine diyelim, sıra gecesi ekibine eşlik etti. Şimdi en çok ilgi çeken açıkçası ürünler. Yani teknoloji ürünler bakın oynayabiliyor, ritim tutabiliyor. İşte Urfa türküleriyle birlikte halay çekebiliyor bu robot. Ve gelenlerde açıkçası yani hepimiz şaşkınlıkla izliyoruz. Çünkü öyle normalde görebileceğiniz bir teknoloji ürünü değil. Yeni yeni tabii ki yaygınlaşıyor bu tip robotlar, insansı robotlar ve bu da yine Türk aklının, Türk mühendislerinin ürettiği bir robot. Bakın oynamaya başlıyor. İşte çocukları da görüyorsunuz, aileleri de. Onlar da büyük bir ilgiyle bu robota burada eşlik ediyorlar. Dünden bu yana festivalin ilgi odağı işte bu robot. Bakın dans ediyor. Dün de yine Urfa sıra gecesi ekibiyle beraber Urfa türkülerine eşlik etti. Elinde mendiliyle hem alay çekti hem de çiğ köfte dahi yoğurdu yani. Dediğim gibi yani bu tip renkli görüntülere de sahne oluyor burası. Teknofest Güneydoğu, Şanlıurfa, GAP Havalimanı. Bugün yine yoğun bir kalabalık olduğunu, şu an için olduğunu söyledik. İlerleyen dakikalarda tabii bu kalabalık daha da artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14 sularında buraya gelmesi bekleniyor. Arkamda dev bir sahne var. Yani konserlerin verildiği, yine gösterilerin düzenlendiği o sahneden kalabalığa seslenmesi bekleniyor. Ve sonrasında da açılışlar olacak. Hastane açılışı yapacak. Tabii bir taraftan da hem Urfalılar hem çevre kentlerden gelenler, Antep'ten, Mardin'den, Adıyaman'dan, Elazığ'dan, Malatya'dan gelen çok sayıda ziyaretçi de tabii günlerdir bu heyecanı yerinde yaşamayı bekliyorlardı. Onlar da hafta sonunu değerlendirecekler. Hafta içi çarşamba gününden bu yana öğrencilerin yoğun katılımı vardı. Şimdi ailelerle beraber öğrenciler, gençler, yetişkinler, herkes ailece burada ve gün boyu da buradaki etkinlikleri çok yakından takip edecekler. Şimdi dün o robotumuzun yani İstanbul Teknokent'e ait robotun o çok renkli görüntüleri vardı. Biz de o sırada denk geldik o ana sıra gecesinde. Şimdi dilerseniz o dün çektiğimiz görüntülerle hazırladığımız haber ekranlara gelsin burada hocam.
10: Teknofest'in adresi Şanlıurfa olunca insansı robot da geleneğe uydu. Çiğ köfte yoğurdu, katıldığı sıra gecesinde Urfalı'ya mezelden türküsü eşliğinde mendil sallayıp halay çekti.
13: Astronomi açısından da, müzik açısından da Urfa hakikaten kültürel veriler açısından çok ileri bir şehir. Tarihimiz yine aynı şekilde dünyada ilgi çeken bir şehir. Bugün Teknofest'te bunu çok daha ileri götürdük. Fersah fersah ileri götürdük.
10: Teknofest Güneydoğu heyecanı 3. gününde de birbirinden renkli görüntülerle devam etti. Festivalin en hareketli yerlerinden biri Şanlıurfa Haliliye Belediyesi standıydı. Ziyaretçiler için sıra gecesi eğlencesi düzenlendi.
14: Etkinlik zaten Türkiye için büyük bir etkinlik. Milli bir gurur bizim için. Çok mutluyuz.
15: Böyle bir şeyin Urfa'mıza gelmesi bizim için gurur bir verici. Çok sevindik.
10: Sıra gecesi eğlencesinin sürpriz bir konuğu da vardı. İnsansı robot. O da coşkulu eğlenceye kayıtsız kalamadı. Elinde mendil halaya katıldı. Halay çekip türkü söyleyen robot izleyenleri kendine hayran bıraktı.
16: Şanlıurfa müziğini, Şanlıurfa medeniyetini teknoloji ve bilimle buluşturduk. Müziklerimizi derledik, toparladık. Şu anda da yayınlıyoruz. Gerçekten çok büyük ilgi görüyor.
10: Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
6: Kültür sanat haberlerinden bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz.
4: Dünyaca ünlü tiyatro yönetmeni Thomas Ostermayer, Türkiye'de ilk kez bir tiyatro oyunu yönetiyor. Maya Zade'nin yazdığı Değişim Dönüşüm isimli oyunda Timuçin Esen ve Funda Eryiğit başrolde. İki oyuncunun toplam 22 farklı karaktere hayat vereceği oyun 3 Kasım'da Zorlu PSM'de premierini yapacak. 33. Adana Film Festivali'nde Ferzan Özpetek ve Vahide Perçin'e onur ödülü takdim edildi. Perçin, bu ödülü onuruyla yaşayan insanlara adıyorum derken, Özpetek ödülünü kadınlara adadığını belirtti. Haftalar önce duyurusu yapılan Kanye West'in Rusya konserleri iptal edildi. Moskovalı organizasyon şirketi bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı. Rus basını organizatörler hakkında olası dolandırıcılık soruşturması yürütüldüğünü yazdı. Türk sinemasına yön veren yönetmenlerin ödüllü eserlerinden unutulmaz klasiklere, festival yolculuğunu tamamlayan yapımlardan ilk kez dijital platforma gelen yeni dönem üretimlere bir film seçkisi HBO Max'e geliyor. Yılmaz Güney ve Pelin Esmer gibi usta isimlerin özel seçkilerinin yanı sıra Barcelo, Aldığımız Nefes ve Gündüz Apollon, Gece Athena gibi günümüz Türk sinemasının örnekleri yayında olacak.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: NTV Radyo

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 20. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehsuvar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ester, Neslihan Aslan. Garson Hristo, Orhan Hızlı. Basri Bey, Toprak Sergen. Efektör, Cengiz Saral. Ses teknisyeni, Ogün Gül. Yönetmen, Aziz Acar. 1926, İstanbul, Pera Palas Oteli. 7. gün, akşam.
2: Merhaba Ester. Akşam yemeğine erken indim. Öğleden

0: Ama birkaç metre kala daha kızın yüzünü görmeden idrak ettim acı hakikati. En son 14 sene önce görmüştüm seni. O zamanlar bile genç bir kadın olmuştun. Ardından geçen onca zamandan sonra hiç değişmeden kalmış olmam mümkün müydü? Yine de yılmadım. Çünkü sen mucizelerle doluydun. Genç kızın yüzünü görene kadar vazgeçmedim ümit etmekten. Oysa tam düşündüğüm gibiydi. Hiç tanımadığım biriydi masadaki. Çok gençti. Belki 18'inde bile yoktu. İlgiyle kendisine baktığımı görünce tazecik dudaklarıyla davetkar gülümsedi. Tepebaşı bahçesini mesken tutan şu yosmalardan biriydi. Ben de ona gülümsedim ama yanına gitmedim. Sahneden uzakta Haliç'in muhteşem manzarasına bakan bir masa buldum kendime. Menüdeki Selanik usulü kekikli piliç yemeğini ısmarladım. Tatsız tuzsuz bir yemek geldi önüme. Fakat o kadar acıkmıştım ki biber, baharat ne buldumsa döküp tabaktakileri yaladım yuttum. Tıpkı senin saçların gibi ışıltılı bir kızıllığa boyanan akşamüstü denizine bakarak düşler kurmaya başladım. Eğer İstanbul'a geldiysen, eğer seni bulursam, kendimize yeni bir hayat düşünmeliydim. Beşiktaş'taki evi sever miydin acaba? Leon dayı da yanında olmalı. Selanik'teki evi, yazıhaneyi sattınız mı acaba? Belki de Leon dayı burada bir yazıhane açar. Gerçi bu yaştan sonra onun yanında çalışacak halim yok ama. Birden gülmeye başladım. Neler saçmalıyordum böyle. Daha İstanbul'a geldiğinizden bile emin değildim. Hem gelmiş olsam bile, bakalım beni nasıl karşılayacaktın? Öyle ya. Eğer Mehmet Esad'a inanacak olursak 2 aydır burada yaşıyorsunuz demekti. Leon dayı isteseydi bu süre zarfında beni rahatlıkla bulabilirdi. Birden bütün neşem kayboldu. Yoksa artık beni tümüyle unutmuş muydun? Selanik'ten buraya gelişiniz tümüyle kendinize yeni bir hayat kurmak için miydi? Ve kuracağınız o yeni hayatta bana yer yok muydu? Ne dediğini duyar gibiyim.
1: Niye olsun ki Şesuar? Yaşanan onca acıdan, çekilen onca kağırdan, boşa geçen senelerden sonra neden seninle birlikte olmak isteyeyim?
0: Doğrusu bu soruya verilecek bir cevabım yok Ester. Sadece umutla şunu söyleyebilirdim. Belki hala unutamadığın için, belki de hala sevdiğin için. İşin doğrusu tadım kaçmıştı. Caddi kebire uzanmak gözümde büyüdü. İhtiyacım olan şeyin yazmak olduğunu anladım. Hesabı ödedim. Hemen burnumun dibindeki pera palısın yolunu tuttum. Kalemi elime aldığımda tereddüt ettim. Söze nasıl başlayacağımı bilemiyordum. İnsan kendi mutluluğunu nasıl olur da kendi elleriyle yıkar diye düşünüyordum sürekli. Sevdiğin, istediğin bir hayatı bırakıp neden kendini tehlikelerle dolu bir serüvenin içine atarsın ki? İnsan kendine bunu niye yapar? Gençlikten, tecrübesizlikten, kendimizi tanıyamadığımızdan. Peki yaşlanınca tanır mıyız kendimizi? İnsan kendini kendine izah edebilir mi? Evet, belki. Ama sadece bir anlığına, belki bir süreliğine, ardından yeni bir olayın sarsıntısıyla ruhsal düzenimiz alt üst olur, resim tümüyle değişir ve biz kim olduğumuzu unuturuz yine. Ahmet Samim cinayetinde bana olan tam da buydu işte. Ne yaptığımdan emin değildim. Tuttuğum yol yanlış mıydı? Artık bunu tahlil etmekten bile acizdim. Bu zihin karışıklığına rağmen hala bir pişmanlık duyduğumu söylemem çok zordu. Bunu itiraf etmekten korktuğumu zannetme. Eğer öyle olsaydı bir çaresini bulur ayrılırdım cemiyetten. Bunu göze alabilirdim. Sakın yanlış anlama ister. Hürriyet, eşitlik, kardeşlik ve adalet hala kutsal değerlerdi benim için. Ama cemiyetin seçtiği mücadele şekliyle bunları sağlayabilir miydik? İşte ondan pek emin değildim artık. O sebepten kafam karışıyordu. O sebepten insan eliyle ölümler artık bana katlanılmaz geliyordu. Ahmet Samim'in öldürüldüğü akşamdan sonra yazar Şehsuvar Sami'yi daha sık düşünmeye başladım. İrade ile vicdan arasındaki meydan muharebesini şimdilik vicdan kazanmış görünüyordu. Artık işlediğimiz cinayetlere,

0: akıttığımız kana. Ama inkılap için şartlı izahında bulunamıyordum. Evet, bir yerlerde bir hata vardı. Mesele sadece siyasi bir hatanın farkına varmak değil, hayal kırıklığına uğramaktı. Tıpkı Ahmet Rıza'nın, tıpkı Leon dayının gözlerinde gördüğüme benzer bir hayal kırıklığı. Yaşadıklarım senin sözlerinin haklılığını ispatlıyordu.
1: Hayat çok acımasız Şesuvar. Bunun için sanatı icat etmiş insan. Ve biz şanslıyız çünkü yazabiliyoruz. Hayat üzerimize geldiğinde, günler katlanılmaz olduğunda sığınabileceğimiz edebiyat adında şahane bir liman var. Üstelik yazacaklarımız sadece kendimiz için değil, başkaları için de sığınak olabilir. Onlara yeniden yaşama sevinci verebilir. Anlamıyor musun? Başka türlü çekilmez bu hayat.
0: Yazar Şehsuvar içimde büyüdükçe senin sözlerini daha sık hatırlıyordum. Hatırlamak ne kelime? Sık sık seninle konuşurken buluyordum kendimi. Birkaç kez Madame Melina'ya yakalandım evde. Elbette bu halim Basri Bey'in gözünden de kaçmamıştı. O sert mizaçlı zabitten sıkı bir zılgıt, belki de bir ikaz beklerken nazikçe bir akşam yemeği daveti geldi. Bugün sen zannettiğim, o kızı gördüğüm tepebaşı bahçesi var ya, işte onun kapısında buluşmuştuk 16 sene önce Basri Bey'le. Bahçedeki gürültülü caz orkestrasını görünce içeri girmekten vazgeçerek Site de Pera'ya yürüdük. Yol boyunca havadan sudan konuştuk. Hatta bir ara hiç adeti olmadığı halde lafı edebiyata getirdi. Konuşmak istediği hususun bu olmadığını hissediyordum. Ne zaman esas meseleye gelecek diye tedirginlik içinde bekliyordum. Ne derse yarım ağızda onaylıyor, herhangi bir tartışmaya girmemeye dikkat ediyordum. Yorgun'un meyhanesindeki masamıza oturuncaya kadar muhabbet bu minval üzerinde sürdü. O zamanlar genç bir adam olan garson Hristo'yu da ilk kez o akşam tanımıştım. O zaman da bugünkü gibi şen şakrak dikilmişti tepemizi.
2: 1910, İstanbul, Çiçek Pasajı, Yorgun'un meyhanesi.
3: Hoş gelmişsiniz Basri Pasam. Ne içeceksiniz bu gece?
4: Hoş bulduk Hristo. Ben de eski usul sakız içeyim. Sana istersen düziko söyleyelim Şehsuvar, pek moda oldu. Herkes ondan içiyor.
0: Yok, ben de sakızlı içeyim. Düz pek sevmiyorum.
4: O zaman bize bir deniz kızı aç. Var değil mi oradan?
3: Ayıp ettin be Basam. Deniz kızı olmazsa kapatırım bu dükkanı. Hemen geliyor r**nız.
0: Masamız mezelerle donatılana, r**nız karafa giden kadehlerimize dökülene, ilk yudumlar boğazımızı tatlı tatlı yakana, hatta ikinci kadehlere geçilinceye kadar gelemedik asıl mevzuya. Artık yanılmış olabileceğimi düşünerek bunun öylesine bir akşam yemeği olduğuna kanaat getiriyordum ki...
4: Kadınlar... Kadınlar bazen hayatımızın en önemli varlıkları olurlar. Aşk da öyle. Bazen hayatı sadece sevdadan ibaret zannederiz. Büyük hatadır. Çünkü kadınların cazibesi de, aşkın tesiri de geçicidir. Ama hep kalacağını düşünürüz. Çünkü tarif edilmeyecek bir haz verir bize. O derin sızıyla lezzetlenmiş bir haz. Ama geçer. Ne kadar güçlü, ne kadar yakıcı olursa olsun, bütün aşklar biter. Bu meselede kesin olan bir kanun varsa, işte bu geçicilik durumudur. Kaderlerini aşkın üzerine kuranlar eninde sonunda bedbaht olurlar. Mutlu ya da mutsuz olması hiç fark etmez. Bütün aşklarda netice aynıdır. Lafı niye buraya getirdiğimi anlamışsındır Şehsuvar. Son zamanlarda halini beğenmiyorum senin. Sanki aramızda değil gibisin.
0: Yok efendim.
4: İtiraz etme Şehsuvar. Paris'e giden Yahudi kızdan haberim var. Onu ne kadar sevdiğini de biliyorum. Yahu bizim de başımızdan geçti bu tür aşk sergüzeşleri. Eğer senin gibi davransaydım 15 yıl önce gönlümü kaptırdığım o Roman kızla ben evlenmiş olurdum. Ha peki saadeti bulur muydum? Bak onu hiç zannetmiyorum. Bizim gibi adamlar ne kadar seversek sevelim ömrümüzü bir kadının dizinin dibinde geçiremeyiz. Bizler rüzgarlı insanlarız. Ses var rüzgarlı. Ruhumuz fırtınalarla dolu bizim. Onun için bu kadar çok mana yüklüyoruz kadınlara zaten. Aşkı hayatımızı destana çevirecek mucizevi bir vaka olarak telakki ediyoruz. Bir süreliğine doğru. Ama sonrası... sonrası hüsran. Bizim gibi büyük idealleri olan insanların saadete ulaşması için aşk kafi değildir. Hiçbir zaman da olmayacak. Ama vatana duyulan o kutsal sevgi, o karşılıksız fedakarlık, işte bizi tatmin edecek büyük dava. He? Bitmeyecek derin tutku budur.
0: Ne yalan söyleyeyim, şaşırtmıştı beni. Kolağası Basri'den bu kadar iyi bir konuşma beklemezdim doğrusu. Sözlerinin yarattığı tesirin kendisi de farkındaydı.
4: Yanlış evlat. Geçici bir sevda için vatanın sana verdiği sorumluluktan vazgeçme. Bunlar tarihi günler. Çok daha mühim vazifeler bekliyor bizi. Çok daha büyük fırsatlar. Her erkek bir kadını sevebilir yahu. Her erkek aşk için acı çekebilir. Küçümsemiyorum, bunlar da mühim ama... Kaç erkek tarihe adını kahraman olarak yazdırabilir? Kaç erkek vatanım için öldürdüm, vatanım için ölmeyi göze aldım diyebilir?
0: Ölmek mühim değil ama öldürmek, hem de masumları, hem de fikir insanlarını.
4: Vicdana içelim o zaman.
0: Vicdana.
4: Vicdan nedir Şehsuar? Vatan hızla uçuruma giderken bu felakete engel olmak mı? Yoksa emniyetli bir köşeye çekilip olanı biteni oradan izlemek mi? Hani böylece ne aklını ne gönlünü ne de ellerini kirletirsin. Ha evet, hiç şüphe yok ki memleket bir batağa sürükleniyor. Hem de kanlı bir batağa. Bu sürüklenişi durduracak bir tek teşkilat var. O da İttihat ve Terakki. İşimizin kolay olduğunu söylemiyorum. Hayır, çok zor. Hatta adeta imkansız. Ve bu harp tabanca tüfek topla değil. Onlardan daha yıkıcı bir kuvvetle sürüyor. Evet. Evet. Fikirler. Hürriyet. Eşitlik. Kardeşlik ve adalet getirdiği kadar fitne ve yıkıcılık da getirir fikirler. 31 Mart ayaklanmasını hatırla. Maazallah onlar kazansaydı olacakları bir düşün. Bize yapacakları vahşetten bahsetmiyorum. Vatanın ne hale geleceğini gözünün önünde canlandır. Hayır ses var kardeşim. Vicdan elini kana bulamamak değil. Can almanın günah olduğunu bile bile... O tetiğe basmaktan çekinmemektir. Çünkü senin öldürdüğün bir hain binlerce insanın hayatta kalması anlamına gelir. Evet, mecbur kalmışsan katil olmayı da göze almaktır vicdan. Mecbursan gazeteci, mecbursan kendine münevver diyenleri de öldüreceksin. Evet, belki suçlayacaklar seni. Eli kanlı, tetikçi diyecekler. İnsafsız, katil. Ama davada bir tek kanun geçerlidir evlat. Vatanın birliği ve bütünlüğü. Ötesi fasarya. Sana karşı açık davranacağım. Eğer bunu yapamam, bünyem bu kadarına tahammül edemez diyorsan... ...şu andan itibaren ayrılabilirsin cemiyetten. Ha, öyle korkmana filan da lüzum yok. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilirsin istediğin yere. Ha, ihtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama... ...yok bir yere gitmeyeceğim. Bunlara razıyım diyorsan... ...kendine bir çeki düzen vermen lazım oğlum. Çünkü bu kadar mühim meselenin ortasında tereddütler geçiren bir fedaiye ayıracak vaktimiz yok.
0: Yerin 7 kat dibine geçtim o anda. O kadar basit, bir o kadar da vurucu bir şekilde ifade etmişti ki vaziyetimi, itiraz edecek kuvveti kendimde bulamadım. Haklıydı. Cemiyete katılmam için kimse zorlamamıştı. Kendim istemiştim burada olmayı. Üstelik seni kaybetme pahasına. Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada. Tarih yazılıyordu. Üstelik insanların kanıyla. Ne bunları bilmeyecek kadar cahil, ne de tecrübesizdim. Daha çocukluktan itibaren bulaşmıştım siyasete. Daha doğrusu siyaset bana bulaşmıştı. Babamı sürgüne yollamış, onu elimden almıştı. Vatan insanın kaderiydi. Ne kadar çabalarsa çabalasın kaçamıyordu ondan. Paris'e gelsem de kurtulamayacaktım. Bu defa da aklım, yüreğim bu topraklarda kalacaktı. Hem kendim mutsuz olacak, hem de seni mutsuz edecektim. Kumandanım haklıydı. Artık bu tereddütten kurtulmalıydım. Tefekkür aşaması bitmiş, artık hareket vakti gelmişti. Ben yolumu seçmiştim.
5: Ben kararımı çoktan verdim Basri Bey. Benim davamıza inancım tamdır.
4: Ben pek zannetmiyorum. Hakikatleri konuşalım Şehsuvar. Senin kuşkuların var. Ya davamızdan emin değilsin, ya kendinden. Bak aziz kardeşim, ne kendine kandır ne bize. Seninle ilk buluştuğumuzda git evine, yarın sabaha kadar düşün demiştim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu akşam da git evine, düşün. Ama bu kez iyi düşün. Çünkü bu işin tekrarı olmayacak. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Bunun tekrarı yok.
5: Çok iyi anlıyorum ama düşünmeme lüzum yok. Ben kararımı verdim. Evet Basri Bey, bir an tereddüde düştüm. Bir an yolumu yitirdim, doğru. Şimdi ebediyen buldum ama. Artık hiçbir mesele çıkarmayacağım. Ne isterseniz yapacağım. Yemin ediyorum artık sıkıntı çıkarmayacağım size.
4: Tamam, tamam. Sana inanıyorum, tamam. İnanmak kefil olmak demektir. Yani sana kefil oluyorum. Kime karşı? Cemiyete karşı. Yani bütün mesuliyetini üzerime alıyorum. Çünkü seni tanıyorum. Çünkü sana itimat ediyorum. Yüzümü kara çıkarma evlat. Yüzümü kara çıkarma. Hadi bakalım. Şimdi sağlığına.
5: Sağlığınıza efendim.
4: Yarın sabah 11'de Galata'daki Fransız postanesinin önünde ol. Mühim bir işimiz var. Silahın da yanında olsun.
0: Bu sözlerin ardından bir daha konuya dönmedi. Benim dönmeme de müsaade etmedi. Masadan kalkıncaya kadar da havadan sudan konuştuk. Ama Site d'Opera'nın önünde ayrılırken sağ elinin işaret parmağını boşlukta sallayarak bir kez daha ikaz etmekten kendini alamadı.
4: Bu işin şakası yok aziz kardeşim. Bundan sonra tereddüt istemiyorum.
0: Hayır, tehdit etmiyordu. Sesinde hiçbir düşmanlık yoktu. Sadece bu meselenin ne kadar mühim olduğunu idrak etmemi istiyordu. Basri Bey'le yaptığımız bu konuşmanın üzerine çok düşündüm. Tecrübeli bir komitacı, bir asker olarak beni etkileyecek, fikrimi değiştirmemi sağlayacak bir oyun mu sergilemişti, yoksa hakiki hislerini mi anlatmıştı? Hiçbir zaman tam emin olamasam da galiba ikincisini yapmıştı. Şerefli bir askerdi Basri Bey ve samimi bir insan. Gözlerimin önünde can verinceye kadar da bu hususiyetini muhafaza etmişti. O akşamki konuşma sert bir lodos gibi sürükleyip götürmüştü bütün tereddütlerimi. Öyle zannediyordum ki yazar Şehsuvar artık tümüyle benliğimden sökülüp atılmış, ruhumun hükümranlığı yeniden inkılapçı Şehsuvar'a geçmişti. O sıralar gencecik bir adamdım. Fırtınalı bir arazide yakılmış taze bir ateş gibi rüzgar nereden eserse öteki tarafa savruluyordu. Ve o konuşmanın hiç beklenmedik bir faydası olmuştu bana. Artık cemiyet beni düşmanımız sayılan fikir adamlarının öldürülmesi gibi vazifelere yollamaktan vazgeçmişti. Bu kararda kim etkili olduğu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. O geceki konuşmadan sonra böyle bir vazife verilirse elbette vazifemi yerine getirirdim ama meselenin böyle hallolmasından da hiç şikayetçi değildim. Böylece sadece ben değil, Basri Bey'le Mülazım Fuat da muhalif gazeteci öldürmek gibi
5: pek de gurur duyulmayacak bir işten kurtulmuşlardı. Artık kanun dışı olarak teşkilatlanan ve faaliyet yürüten muhalefetin üzerine yolluyorlardı bizi. Nitekim Basri Bey'in yarın 11'de Galata'daki Fransız postanesinde ol dediği mesele de öyle bir işti.
2: Elveda Güzel Vatanım 20. Bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda. Hava durumu.
1: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu kararı verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Geçenlerde televizyonda madden ve manen şeklinde bir yanlış kullanım dikkatimi çekti. Zaman zaman başka yerlerde de bu şekilde kullanılışına rastlıyorum ama televizyon çok yaygın olarak izlendiğinden orada yapılan yanlışların hızla yayılması kaçınılmaz. Hemen söyleyeyim, madden diye bir sözcük yok dilimizde. Maddi bakımından anlamındaki bu sözcük maddeten olarak kullanılır. Önce karşıtı manenden başlayalım. Manen, kişinin iç dünyası yönünden manevi bakımdan anlamında kullanılan Arapça bir sözcük. Mana kökünden geliyor. Kelime, söz, hareket, davranış ve benzerlerinin ifade ettiği şey anlamına geldiği gibi, madde ve cismin dışında olan şeyler, yani ruh anlamında da, hakikat anlamında da, ifade anlamında da kullanıyoruz. Buradan türemiş, manevi var, maneviyat var. Tıpkı az önce sözünü ettiğimiz manende olduğu gibi, bu sözcüklerin de karşıtları var. Manevinin karşıtı maddi. Maneviyatın karşıtı maddiyat. Söylenişlerine gelince maddi ve manevi derken sondaki i sesleri uzuyor. Maddi, manevi. Maneviyat ve maddiyat derken de sondaki A seslerini uzatıyoruz. Maneviyat, maddiyat. Şimdi gelelim doğrusunun madden değil de maddeten olduğunu söylediğimiz sözcüğe. Maddetenin kökeni Arapça madde. Pek çok tanımı var. Bunlardan para, mal gibi maddi olan, cisimle ilgisi olan şeyler anlamını içeren Yahya Kemal'in dizelerine kulak verelim. Bugünse yeryüzü hep madde, her ufuk maddi. Demek ki alemin artık göründü serhaddi. Serhat malum, sınır, hudut. Madde dedikten sonra aklımıza geliveren kimi sözcükleri söylenişlerine göre özen göstererek sıralayalım. Maddeten, maddi, maddiyat ve son olarak madden diye bir sözcük olmadığını, doğrusunun maddeten olduğunu hatırlayarak bitirelim sözümüzü. Hepinize manen ve maddeten huzur dolu günler dileriz.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: Merhaba, saat 12, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcısı kişilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialar arasında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 18 Nisan'da da bir operasyon düzenlenmiş, ardından belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakim karşısındaki savunmasına da ulaşıldı. Soruşturma hakemlere baskı ve resmi belgede sahtecilik iddialarıyla başlatıldı. Soruşturma dosyasına Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerden elde edilen ses kayıtları da girdi. Tutuklanan Gündoğdu'nun sulh ceza hakimliğindeki savunmasında emniyette verdiği ifadesini tekrar etti. Telefonundaki kaydın farkında olmadığını söyledi. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği de iddialar arasında. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Fon soruşturmasında da borsacı Burak Sevindik ve şarkıcı Nil Özalp'in aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı. Teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve bu kuruluşlardaki yöneticiler fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan isimler arasında kısa süreli borsa işlemleriyle yüksek kar elde etmesiyle bilinen Burak Sevindik de var. Sevindik'in operasyondan önce yüklü miktarda para çektiği öne sürülüyor. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Şüphelilerin para transferleri ve mali işlemleri araştırılmaya devam ediyor. Elazığ'da Ülkü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV kültür sanat muhabiri Gülnur Ülkü Kalpakçıoğlu'nun anne, babası, Ağa ve Hayriye Ülkü çiftinin cansız bedeni bulundu. Otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı ve bazı altınları kayıptı. Gözaltına alınan bir kişi kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Özel ekip tutuklanan zanlının cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının daha bulunduğunu belirledi. Diyarbakır'da yaşadığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 7 faili meçhul cinayet dosyasında aydınlatılan 8 cinayete ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek neler söyledi? Ayrıntıları şimdi Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
1: Burak, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık. Dedi ki faili meçhul dosyaları aydınlatma başkanlığının genel müdürlüğün kurulmasının ardından 58 dosyada bugüne kadar 65 cinayet aydınlatılmış oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı cinayet dosyaları arasında, faili meçhul cinayet dosyaları arasında 39 yıldır faili meçhul olan dosyada var. 21 yıldır, 19 yıldır, 14 yıldır faili meçhul olan dosyada var. Şimdi geneline baktığımızda bu 7 dosyada toplamda 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Detaylarına bakacak olursak eğer bu dosyalarla birlikte, örnek verecek olursak Artvin'in Şavşat ilçesinde Nigar Bilgin'in öldürülmesi olayında 39 yıl önce yaptığı evliliğin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Nigar Bilgin'in dosyasında yeni ifadelerin ortaya çıkmasının ardından iki şüpheliye ulaşıldı ve bu iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Gözaltına alınan toplamda 26 kişiden ikisi bunlardan oluşuyor. Yine Yozgat Tezahürat'ta Hamza Gedik'in öldürülmesine ilişkin ve 21 yıldır faili meçhul olan dosyadaysa 8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı TMOA yerleşkesinde öldürülmüştü Hamza Gedik ve dosyasından yapılan incelemelerde yine yeni delillerin ortaya çıkmasında cinayetin azmettirme ve iştirak halinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi ve toplamda bu dosyada da 6 kişi gözaltına alındı. Yine Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2007 yılında yaşanan ki 19 yıl önce yaşanan Erhan Kurt cinayetine ilişkinde bahçelerinde bağla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Yine yapılan ve çelişkili ifadeler yine tespit edilen dosyalar kapsamında da Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirilen operasyonlarda bu dosyada da 6 kişi ele alındı. 2,5 yaşında 14 yıl önce Eskişehir'de öldürülen Yakup Bozkurt dosyasında da yine yeni delillere ulaşıldı. Teknik çalışmalar yapıldı ve bu kapsamda da şüpheliler arasında olan baba tutuklandı. 6 kişi gözaltına alınmıştı bu dosyada da. Yine Trabzon'da, Kilis'te, Kayseri'de gerçekleştirilen faili meçhul dosyalara ilişkinde gözaltı kararları var. Ki Kayseri'de Fehmi Lup 3 yıldır faili meçhuldü. %84 engelli bir vatandaştı Fehmi Lup. Kamera görüntüleri incelendi. Bazı dosyaları yeniden değerlendirildi ve bu kapsamda da yine bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz dedi. Aradan 3 yıl geçse de 39 yıl geçse de hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz dakikalar içerisinde yaptığı açıklamada 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Bugüne kadar ki Nisan ayından itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 58 faili meçhul dosyada 65 cinayet aydınlatılmış oldu.
0: Mustafa Berber aktardı. Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinlikleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 14'te etkinlik alanına gidecek. Festival alanına dönüyoruz. Nizamettin Kaplan notlarıyla karşımızda.
2: Evet Burak, 4. günde de yoğunluk devam ediyor. Şu anda belki hani kameramızın açısına girmiyor olabilir ama çok yoğun bir
3: hareket. Biz de şu anda tüm evaklının standındayız. Burası daha çok tarım ve hayvancılıkla ilgili teknolojilerin geliştirilip sergilendiği, tamamı da yerli ve milli olan ürünler ve burada yine tarım teknolojileri kümelenmesi tüme baktığında geliştirilen yerli ve milli otonom tarım robotu da var. Şu anda kameraman arkadaşı Seyfet İnay'ı gösteriyor. Burada bulunan inekler gün içerisinde bu tarım robotunun bulunduğu noktaya geliyor belirli zamanlarda ve ardından da sahip işlemi gerçekleştiriliyor. Şu anda evet bir inek sahip robotunun içerisinde ve şu anda sahipi gerçekleştiriliyor.
0: Birazdan tekrar Teknofest'e bağlanacağız. Nizamettin Kaplan'ın olduğu noktadan görüntüleri ekrana getireceğiz. Bir haber girelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, İklim, Çevre, Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu'nda kürsüdeydi. İklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil dönüşümde kadınların rolüne dikkat çekti.
4: İklim değişikliği bir çevre meselesi olmanın çok ötesindedir. Bir aile meselesidir. Çünkü kuraklık, sel ya da sıcak hava dalgası bir ülkeyi vurduğunda ilk önce hanenin sofrasını, yaşlının bakımını etkiler. Kırsalda toprağı işleyen, şehirde suyu ve enerjiyi yöneten, afette ilk müdahaleyi yapan kadınlar güçlenmeden hiçbir iklim hedefi gerçek anlamda uygulanamaz.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İklim, Çevre, Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu'nda konuştu. İklim değişikliği ve yeşil dönüşümde kadının rolünün önemine dikkat çekti.
4: Kadın iklim krizinin mağduru değil. Aynı zamanda bu sorunla mücadelenin ve soruna çözümünde öznesidir, en temel aktörüdür.
5: Gaziantep'te gerçekleştirilen forumda İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı. Göktaş bu alandaki çalışmalarla kadınların bilgi, emek, girişimcilik ve karar alma süreçlerindeki rolünü artırmayı hedeflediklerini de söyledi.
4: Biz de bakanlık olarak kadının güçlenmesini iklim değişikliğiyle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
0: Şimdi bir kez daha Şanlıurfa'ya, Teknofest'e döneceğiz. NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan yine o festival alanındaki standlardan birinde bizi bekliyor. Nizamettin.
6: Evet, sağlam robotundan söz etmiştik. Evet, şu anda Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da tam da o robota bakıyordu. Ve şu anda farklı bir noktaya geçti. Burada teknoloji alanında, özellikle tarım ve hayvancılık alanında teknolojik anlamda yapılan çalışmaları yerinde görüyor ve yerinde izliyor. Şu anda da biz eğer uygun olursa, efendim çok özür dilerim, canlı yayındayız.
7: Bakanımız mı da?
6: Sayın Bakanım merhaba.
8: Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz, onun için bir hızlı bir tur yapıyoruz.
6: Evet, Selçuk Bey'den de kısa bir görüş alacaktım efendim. Şimdi yerli ve milli bir robot vardı, sağım robotu, onu da gördünüz.
7: Evet.
6: Dördüncü güne girdik, nasıl gidiyor Teknofest'te durum?
7: Şimdi bu TÜME özelinde yapay zekadan, düşünün ki genetiğe çok geniş bir yelpazede girişimlerin projeleri var burada. Teknofest'in bütünü inanılmaz bir coşkuyla gidiyor. Bizim yaşadığımız en sıcak, en coşkulu Teknofest deneyimi. Hakikaten Teknofest Urfa'ya çok yakıştı. Urfa da Teknofest'e çok yakıştı. Biz herkesi bekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız gelecek. Evet, saat 2'de inşallah sahnede şampiyonları ödüllendirecek. Yarın da son gün. Herkesi bekliyoruz. Sağ olun.
6: Teşekkürler, kolay gelsin.
7: Sağ olun, sağ olun.
6: Evet, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TÜME Vakfı'nın standını geziyordu. Tam da biz o sırada yayındaydık. Kendisine hem Teknofest'i sorduk hem de bugün neler yapılacağını kendisi paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Şanlıurfa'ya gelecek öğleden sonra. Ve buradaki dördüncü günde o da bu yarışmalarda dereceye girenlere, şampiyonlara ödüllerini verecek. Evet, sağım robotundan söz etmiştik. Milli ve yerli bir çalışma TÜME Vakfı standında bulunuyor. Tarım teknolojileri kümelenmesi TÜME Vakfı ve TÜME Vakfı tarafından geliştirilen yerli ve milli otonom sağım robotu. Tabii biz buradan ayrılınca sağım işlemi de sona ermiş. Festival alanındaki küme bölümünde Döst Anadolu otonom sağım robotu gün içerisinde 75 hayvana kadar tamamen otonom şekilde sağım yapabiliyor. Döst Tarım Teknoloji yetkilileri robotun tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve gençlerin sektöre ilgisinin artırılması amacıyla geliştirildiğini söylüyorlar. Yine robotun çalışma sisteminin gönüllü sağım esasına dayalı olduğunu belirtiyorlar. Hayvanlar ihtiyaç ve davranışlarına göre belirli zamanlarda sağım ünitesine getiriliyor ve burada sağım yapılıyor. Bu arada 6 tane sağım robotunun olduğunu söyleyelim. Bunlardan biri şu anda festivalde sergileniyor. Diğer 5'i Lüleburgaz'daki bir noktada, yani vakfa ayrı bir noktada şu anda test çalışmaları devam ediyor. 2027 yılının Ocak ayı itibariyle de Türkiye'de farklı yerlerde hizmete alınacak. Yerli teknolojiyle hayvancılık sektöründeki verimliliğin ve hayvan sağlığının artırılmasına katkı sağlayacak bir çalışma. Yetkililer bu robotun yurt dışındaki muadillerinden çok ileride bir teknoloji kullanılarak yapıldığını da belirtiyorlar Burak.
0: Nizamettin Kaplan aktardı.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

Yalova'nın merkezinde bulunan Doğu Çınarı'nın bir adı da Yürüyen Köşk Çınarı'dır. Atatürk'ün isteğiyle 1930 yılının Ağustos ayında 3 gün süren çalışmayla köşkün altına yerleştirilen raylar sayesinde bina yaklaşık 5 metre kaydırıldı. Nedeni Atatürk'ün köşkün camlarına çarpan Ulu Çınar'ın dallarının kesilmesine izin vermemesiydi. Bugün 400 yaşını deviren Koca Çınar, Yürüyen Köşk'te yarenlik etmeye devam ediyor. Üstelik belki de ömrünün yarısında. Çünkü Türk tarihinde devletin gücünü ve zamana direnişini simgeleyen Çınar 1000 yıldan fazla bile yaşayabilir. Yüzyıllar boyunca doğanın dönüşümüne tanıklık eden Doğu Çınarı sanki dünyanın bütün derdini sırtlanmış, yine de başını bir anlığına bile eğmeyi düşünmemiş bir yaşama ustası gibidir. Soğuğa, rüzgara, hava kirliliğine karşı dirençlidir. Hızlı büyür ve güçlü bir kök sistemine sahiptir.

Su kenarlarını, dere yataklarını, nemli toprakları sever. Dayanıklı yapısı nedeniyle şehirlerin iklimine de uyum sağlar. Doğu çınarı, heybetli görüntüsü ve el ayası şeklindeki büyük yaprakları nedeniyle gölgesinde misafir ağırlar. Gövdesi kalın, sert ve pürüzlüdür. Yaşlandıkça pullar halinde dökülür, mozaik görünümüyle adeta yılların yaşanmışlığını üzerine resmeder. İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanların sayesinde eklem ve kas ağrılarına iyi geldiği söylenir. Doğu çınarı 200 santimetre çapı, 30 metre boyuyla, yapraklarında sakladığı anılarla ve belki de gölgesinde kurulan hayallere tanıklığıyla mağrur ama gururlu bir şekilde bugüne de tanıklık ediyor.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyılın düşünce dünyası içinde öne çıkmış eserlerden biri de hiç kuşkusuz Edward Said'in Orientalizm isimli çalışması. 1978 yılında yayımlanan eser, aradan geçen 50 yıla yakın bir zamanın ardından bile hala ufuk açıcı tartışmalara kaynaklık yapıyor. Önce Edward Said'i bir hatırlayalım isterseniz. Edward Wadi Said, 1935 yılında Filistinli Hristiyan bir baba ile Lübnanlı Hristiyan bir annenin çocuğu olarak Kudüs'te dünyaya geldi. Aile 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Edward Said üniversiteyi Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton Üniversitesi'nde okudu. Sonrasında akademik kariyerini Columbia ve Harvard'da yaptı. Çok sayıda eser veren, fikirleri yeni yaklaşımların, tartışmaların önünü açan Edward Said, aynı zamanda Filistin meselesine sahip çıkan bir aktivistti. 2003 yılında hayata veda eden Said'in kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Orientalizm ya da Şarkiyatçılık, Medyada İslam, Kültür ve Emperyalizm, Filistin Sorunu, Sürgün Üzerine Düşünceler ve hayatını anlattığı Yersiz Yurtsuz ilk akla gelen kitapları Edward Said'in. Orientalizm isimli eserinde Batı dünyasının doğuyu siyasi, kültürel ve hegemonik bir kurgu olarak ele aldığını iddia eden Said, doğunun Batı için kendini tanımlamak maksadıyla yarattığı bir öteki olduğunu savunur. Said'e göre Batı'nın doğu hakkındaki sanattan tarihe uzanan kültürel bilgisi masum değildir. Bu bilgi emperyalist ve sömürgeci çıkarları meşrulaştıran siyasi bir tahakküm aracıdır. Evet efendim, bu uzun girizgahtan sonra bugün tanıtacağımız kitaba gelelim. Fuat Aydın, Mehmet Murat Şahin, Yücel Bulut ve Feyza Betül Aydın'ın yayına hazırladığı Edward Said sonrası Orientalizmi Yeniden Düşünmek isimli çalışma Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitap, Edward Said'in Avrupa'nın siyasi, iktisadi ve kültürel çıkarlarıyla şekillenen düşünce geleneğine dair çözümlemelerinin bugün neye dönüştüğünü ve hangi açılardan sorgulanabileceğini ele alıyor. Yalova Üniversitesi tarafından 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen Edward Said'in vefatının 20. yılında Orientalizmi Yeniden Düşünmek başlıklı sempozyumda sunulan ve gözden geçirilen tebliğlerden yola çıkılarak hazırlanan eser, Orientalizmi yeni bir dünyanın eşiğinde disiplinler arası bir perspektifle yeniden tartışmaya açıyor. Kitaptaki tebliğlerde Edward Said'in düşünsel mirası, sömürgecilik ve sonrası, Orientalizmin akademik görünümleri ve İslam çalışmaları, sanat, edebiyat ve popüler kültürde oryantalizm ve oryantalizmden self-oryantalizme olmak üzere bu başlıklar altında 4 bölümde ele alınıyor. Bilhassa Said sonrası dönemde gelişen post-kolonyal teorinin izleri sürülürken, oryantalizmin sanat, edebiyat ve popüler kültürdeki yansımaları da tartışılıyor. Amerikalı felsefeci yazar Chase Wren'in Doğruluk isimli kitabı Say yayınlarından Felsefe Anahtar Kavramlar dizisinden yayımlandı. Kitabı dilimize Cemre Su Kavalalı çevirmiş. Chase Rank kitabında doğruluğun doğasına ilişkin çeşitli kuramları inceliyor ve bunların felsefi sonuçlarını değerlendiriyor. Rank çalışmasında 3 temel soruna odaklandığını söylüyor. Birincisi ve en merkezi olanı doğruluğun doğası sorunu. Şöyle ki, bir iddianın doğru olması ne anlama gelir ve doğru iddiaları doğru kılan ortak bir şey var mıdır? İkincisi nesnellik meselesi. Yani doğruluğu zihnimizden bağımsız olan iddialar var mıdır? Yoksa doğruluk insanların neye inandığına ya da neyin bilinebilir olduğuna mı bağlıdır? Chase Rank'in kitapta tartıştığı üçüncü mesele ise doğruluğun değeri meselesi. Bir inancın doğru olması, yanlış olmasına kıyasla hangi açıdan daha iyidir? Rank'in hem geleneksel hem de çağdaş tartışmalardan beslenen bu çalışması, doğruluğun doğası ve değeriyle ilgilenen öğrenci, araştırmacı ve konuya meraklı okurlar için sağlam bir kaynak niteliğinde. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
7: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
6: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
8: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
6: Masallardan romanlara.
9: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Doğa Takvimi. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Avrupa'da Kuş Gözlem Günü geldi. Kuşların zorlu göç yolculuklarına ve yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla hafta sonunda Avrupa ve Orta Asya'da çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor. Siz de zorlu göç yolculuğuna tanıklık etmek için en yakın etkinliğe katılabilirsiniz. Bu etkinlikte kuşları yakından görmek için dürbüne, fotoğraf ya da video çekmek için kameraya veya bu işi yapabilen cep telefonuna, bir de gördüklerinizi not etmek için kalem ve küçük deftere ihtiyacınız var. Bu etkinliklerde yapılan gözlemlerin, kuş gözlem platformlarına kaydedilen verilerin, kuş araştırmaları ve koruma çalışmalarına büyük katkı sağladığını ekleyelim. Yarın da tüm dünyada Uzay Haftası etkinlikleri başlıyor. World Space Week Association her yıl meraklıları Uzay Haftası ile ilgili online etkinlik düzenlemeye çağırıyor. Yapılan çağrı şöyle: ne yapmak istediğinize siz karar verin. Uzay filmleri izleme maratonundan yıldızlara bakmaya kadar uzayla ilgili herhangi bir aktivite işe yarar. Kuş gözlemi ve Uzay Haftası nedeniyle 15 Ekim'e kadar göğe bakmak için fırsat yaratın.
4: Doğa Takvimi.

0: sevgisi sana.
1: Sanatını kendi yaşam öyküsünden, anılarından ve duygularından besleyen, 20. yüzyılın en etkili heykel sanatçılarından biri olan Louis Bourgeois'un hayatını dinliyor, sanat dünyasını etkileyen devasa örümcek heykelini ve bu eserle ne anlatmak istediğini öğreniyoruz. Anlatan, akademisyen ve heykeltıraş Profesör Fatma Ceyşakar Akyürek.
2: 20. yüzyılda heykel çok büyük bir değişim yaşar. Yani insanlık tarihinin uzun yüzyıllarının getirdiği birikimler içerisinden seçmeler yaparken onları dönüştürür ve olmayan değerleri hatta yer yer böyle eleştirel ve savaşçı tutumlarla değiştirir 20. yüzyılın ikinci yarısında sanatçılar. Bu değişim dönemi 20. yüzyılın bu eleştirel sanatın çok güçlendiği dönemin bir sanatçısıdır Louis Bourgeois'da. Aslında yaşam öyküsünün en önemli parçası doğduğu yer, işte Paris'te doğuyor. Ailesi işte çok bilinen bir yaşam öyküsü Louis Bourgeois'un. Eski halıları restore eden bir aile. Bu atölyenin geleneği sürdüren ayağı Louis Bourgeois'un ailesi esas olarak. Burada tarihi halılar restore ediliyor ve bu atölyede annesine yardım ederek büyüyor Louis Bourgeois. Çok sık daha sonraki yıllarda yapıtlarında bu atölyede edindiği deneyimler, bu atölyedeki gözlemleri, buradaki üretim süreçleri yapıtlarına ilham kaynağı oluyor. Atölye çerçevesinde yer alan halılar yıkanırken onları kendince bir heykel deposu gibi farz edip tasarlayıp onların arasında dolaşıp oyunlar oynayıp hayaller de kuruyor. Bunların spiral formları, yıkanırken suda bıraktığı izler, doğal boyalar, yani orta çağdan beri devam eden bir atölyenin üretim süreçlerini burada gözlemliyor. Çok büyük bir deneyim.

bunları. Daha sonra yapıtlarında çok sık göreceğiz. Her tarafın kumaşlarla dolu olduğu, halılarla dolu olduğu, ipliklerin, iğnelerin, tamiratın, sürekli 20-25 işçinin çalıştığı bir yerde kumaşlar tabii belleğinin çok önemli bir parçasına dönüşüyor ve onları da çok sık kullanıyor. Bir sürü şeyindeki hücreler adına verdiğimiz yapıtlarında bunları kullanır eski kilimler olarak. Bir de Louis Bourgeois'un eğitim konusundaki ilk kararı aslında sanat okumak değil. Buna rağmen önce bir matematik okuyor, sonra bir felsefe eğitimi var, sonra sanatçılardan özel dersler alıyor. Genel olarak ekonomik durumu iyi olan bir aile, yani bunlar karşısında da pek bir engel görmüyor ama huzurunun karşısında bir engel olarak annesiyle babası arasındaki ilişkiler var. Louis Bourgeois kendini çok anlatan bir sanatçı olduğu için Louis Bourgeois'un bir heykelini gördüğümüz zaman karşımızda bu anlatılar araya giriyor. Yani böyle bir anlam bağı kuruyor. Yani okuyanın ya da dinleyenin zihnindeki oluşumlarla. Mesela ben Louis Bourgeois'un bir heykelini gördüğümde Chicago'da bütün bu hikayeleri bilmiyordum açıkçası. Çok ilk sergilendiği yıllardı belki. Çok hoşuma giden bir heykel oldu. Ama bu öyküleri dinledikten sonra farklılaştı heykel. Yerleriyle kurduğum olumlu ve olumsuz değişiklikleri orada. Anlatıların Louis Bourgeois'un heykel anlayışında bu kadar öne çıkması üzerine düşünmüşümdür hep biraz da tereddütle. Sonra bir sanat tarihçi olan eşiyle evlenerek Amerika'ya taşınıyor. Yani esas üretimi aslında burası ama Paris'te eğitim aldığı işte Lotte gibi, Fernand Léger gibi önemli sanatçılar var. Yani oraya gittiğinde atölyelerinde çalıştığı sanatçıların eğitimiyle birikim görmüş bir sanatçı. Ama 38 yılında Amerika'ya gittiğinde arkasında Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik kriziyle yıpranmış olan ve daha uzun yılların sıkıntısını çekecek bir Fransa ile orada sevdikleri vardır. Bunlar tabii hep aklında, zihninde herkes gibi insani bir durum olarak yaşatır. Zaten ilk sergilerinden birinde de onları anlattığı dikey formları vardır ahşap kullanarak. Onların her biri bir kişiyi canlandırır zihninde. Öyle bir özlem içinde hep var ama olumlu yanı Amerika'da daha rahat bir sanat ortamında, kendini geliştirebileceği bir ortamda olması. Fakat 3 çocuk var. Yani hem 3 çocuk yetiştirip hem bir sanatçı olarak eğitimini aktif olarak, üretimini aktif olarak sürdürmek gerçekten zor bir şey. Zaten bunun altını çocuklarından bahsetmeksizin hep vurgular. Öncelikle kendisinden hareketle ortaya çıkar, geliştirilir. Ya işte ev başlı kadınlar çizer. Bunu birçok sanat kuramcısı şey olarak yorumluyor. İşte insan ve mimari arasındaki ilişkiler. Tabii bu tema böyle bir noktaya da varıyordur hiç şüphesiz. Bu yıllarda Amerika'da sanat ortamının çok çarpıcı bir gelişmesi var. İlk defa Amerikalı sanatçılardan kaynaklanan bir sanat çizgisi işte soyut duşavurumculuk. Louis Bourgeois'un işte Mark Rothko gibi bu sanatçılarla tanıştığı, onlarla düşüncelerini paylaştığı yorumlarıyla karşılaşıyoruz ama bir yerde şöyle bir metniyle karşılaştım. Louis Bourgeois bu soyut duşavurumculuğu çok erkeksi olarak görür. Yani kadına bakışları da işte bu sanatçılar tabii ki dönemin aydınlarıdır aynı zamanda ama kadın bedenini ele alırken bir erkek gözüyle ele alır onun düşüncesine göre. Burada bir rahatsızlık yaşadığını fark ediyoruz. Tabii şaşırtıcı değil ama bir rahatsızlık yaşadığını öğreniyoruz Burjuva'nın. Ondan sonra kadın bedeniyle ilgili, kadın yaşamıyla ilgili çok sayıda iş üretir. Bu konuda düşüncelerini de açıklar. Kendisinden feminist bir sanatçı olarak bahsedilmesine çok da sıcak bakmaz ama büyük de bir itirazı yoktur. 80'lere kadar gidiş gelişlerle, düşüncelerle, farklı ilişkilerle olan bir süreç yaşar. Fakat 80'lerde Bourgeois'u çok farklı bir çizgide görürüz. Birdenbire bütün dünyanın dikkatini üzerine çeker. İşte MoMA'da çok büyük bir kişisel sergisi olur. O sergiden sonra dünyanın en önemli sanatçıları arasına giden yol açılır karşısında.
İki tane çizgi ki ikisi de grup heykellerdir. Çok sayıda işlenmiş grup heykellerdir. Burjuva'nın sanatında önemli bir yer alır. Bir tanesi hücreler. Hücreler adını verdiği bu çalışmalar yaklaşık 60 tanedir. Bunlar bazen çok dev boyutlu heykellerdir. Etrafını kafes deliğiyle kapatır. Dev bir örümcek yer alır.

hücre yapısının üzerinde. Adeta onu sarıp sarmalamıştır. Bacakları da çok uzun olduğu için kıvırarak yere değdirir. Ama gövdesi bu hücre yapısının üzerindedir. Hücre biliyoruz yani iki yerde kullanılır. Bir cezaevlerinde tutukluların tek başına kapatıldıkları küçük mekanlar. Bir de biyolojik olarak bütün canlıların yapı taşını oluşturan ögeler. Birazcık anlam kaymasıyla kullanır Louis Bourgeois hücre sözcüğünü. Kapatılmışlık, hapsedilmişlik ama korkularıyla ilişkilidir bu hapsedilmişlik. Ve korkularının karşısında kendisinin aldığı tavır da karmaşık bir tavırdır. Burada o kadar çok kendine dönük düşünceler üretir ki bu yapılara bakan insanların yani ziyaretçilerin bir haz aldığından yani herhangi bir kapanmış yapı içerisinde ısrarla seyirci olmanın yarattığı hazdan söz eder. Zaten felsefe öğrenimi görmüş olması, meraklı ve işte çok zeki bir kadın olması, entelektüel yanının ağır basması kendi anlattıklarından çok daha fazla anlam katmanları içerdiğini kanıtlar. Yani söylediklerinden çok zaman zaman söylemedikleri karşısında şaşırabilir insan. O çocukluk anılarından, o atölyeden kalan etkilerin nerelerde nasıl çıktığı konusuna da tekrar dönebiliriz. Mesela Louis Bourgeois'un asılı figürleri vardır. Beline kadar sarılıdır, spiral bir formla. Yani adeta bir örümceğin avını yakaladığında etrafını sarar ya ağıyla, böyle bir koza haline getirir. Seyretmişsinizdir belki, o da çok ilginç bir davranıştır gerçekten, örümcek davranışıdır. Onlar gibi sarıp sarmalayarak figürleri sergiler.

0: Sesi Sanat. 20. yüzyılın etkili heykeltıraşlarından Louis Bourgeois'ın hayatını ve sanat dünyasına damga vuran eserlerini akademisyen ve heykeltıraş Fatma Ceyişakar Akyürek anlatıyor.
1: Ya insan tabii bir izleyici olarak şu soruları sormaktan edemiyor. Yani örümcek bu kadar mı pozitif değerler içeriyor Louis Bourgeois için? Yani heykelsi değerler açısından değil de anlam bağlantıları açısından. Bu soruyu sormaktan kaçınamıyor. Mesela karadul dediğimiz bir örümcek türü var. İşte simsiyahtır, işte tüylüdür vesaire. Ve en büyük örümcek türüdür. Yani ben baktığımda bunu düşündüğümü hatırlıyorum. Acaba öyle bir yoldan bir hareket mi diye. Ama Bourgeois'un kamusal alanlarda yer alan örümcekleri öyle bir etki yaratmıyor. Çok dev boyuttalar işte. 9 metrelere, 10 metrelere ulaşan heykeller. Altından geçmek istiyorsunuz. Dolaşmak istiyorsunuz. Hatta içinde neşeli anlarda yaşayabiliyorsunuz. Ama biraz geriye çekildiğinizde ve biraz daha gittikçe çevresel değerlerle ilişkilerini fark ediyorsunuz. Zihninizde yerleşik ölçülerde zaten var olan şeyler, kentsel doku ya da mimari elemanlar aynı büyüklüğü taşırken örümcek büyüklüğüyle bu sefer öne çıkıyor. Yani birbirleri içerisinde bu farklılık, orandaki değişiklik tedirgin edici bir hale dönüşüyor. Zaten Louis Bourgeois da bu tedirginliği hep isteyen bir sanatçı. Yani bütün çalışmalarında böyle bir tedirgin edici, rahatsız edici bir durum var. Burada bizi şeye getiriyor Louis Bourgeois'un örümcek heykelleri karşısındaki durum. Kamusal alan heykellerinin 90'lı yıllarda aldığı anlam düzeni ya da ideolojik yaklaşımlar. 90'lı yılların sanatçıları özellikle yani 80'lerden başlayan bir mücadele süreciyle kamusal alanları çok şiddetli bir değişime ulaştırdılar. Hakikaten bunun arkasında çok ciddi bir savaş yattı. 19. yüzyılı öncesinde kamusal alanların sadece iktidar söyleminin bir parçası olarak yer aldığını hatırlayacak olursak, bu kadar eski bir geleneğin, bu kadar insanların alıştığı bir durumun böyle bir dönüşüme uğramasının özel bir yanı, özel bir mücadeleyi gerektirdiğini fark ederiz. Çünkü bu demokratik yaşamın da bir parçası. Hatta galerilere, büyük kurumlara karşı da bir savaştı bu 90'lı yıllarda. Bourgeois kendi hayatından yola çıkar. Kendi izlenimlerinden, birikimlerinden yapıtlayıp geçmişe dönük bir şeydir. Kızı bir arkeoloji çalışmasıdır. Şimdi Bourgeois 1. Dünya Savaşı'nda doğuyor ve ertesinde Fransa'da yaşanan sıkıntılara, acılara şahit oluyor. Amerika'ya gidiyor. Orada aynı şeyler. En azından Avrupalı sanatçılarla yoğun ilişkideler ve Avrupalı sanatçılar çok ciddi bir savaş karşıtı, savaş karşıtlığı, savaşın savaş karşısında görev alması gerektiği konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Mark Rothko da aslında bunlardan biri. Avrupalı sanatçılarla yoğun ilişkiler içerisinde. Bir yandan Berlin Duvarı'nın yıkılması, sosyalist bloğun yıkılması, yeni bir dünya düzeni. Dünyada yüzlerce şey olurken çocukluk anılarımıza bu kadar kapılmak olabilir. Ama bunların evrensel boyutlarıyla, evrensel insani sorunlarıyla bağlantılarını kurmamak gibi şeyler kafasına takılıyor insanın. Acaba zaman içinde sonradan fark edeceğimiz örtük anlatımlar içerisinde bunlarla tanışacak mıyız? Çünkü herhangi bir insan değil Louis Bourgeois. Örümcek heykeli beni en çok etkileyen heykeli açıkça. Yani onun işte annesine benzerliği, işte dokumacı olması, onarıcı olması gibi Bourgeois'dan çok dinlediğimiz öykülerinin yanı sıra bir kamusal alan heykeli olarak beni asıl etkileyen hem çok büyük olması, dev bir boyuta taşıyor 2-3 santimlik bir yaratığı. Bu dev boyutlarda kabullenilir kılıyor onu. Ama bu kabullenirlik çok zarif biçimde yapılıyor. Yani burada bir süs unsuru olarak zarafetten söz etmiyorum. Yani kütlesel değil, mekanı bölmüyor. İçinden geçebiliyorsunuz. İçinden geçebilen sadece insan bedeni değil, göz içinden geçebiliyor. Işık içinden geçebiliyor ve siyaha boyuyor. tamamen yabancı bir renk içerisinde kamusal alanda yer alıyor. Yani bu Londra'da Tate Gallery'de sergilediği en büyük heykeli aslında uzun bir süredir yaptığı örümcek serisinin bir parçası. Bunun altından geçerken karnında bir yumurta sepeti gibi bir bölüm var. Bunun içine beyaz yumurtalar doldurmuş sanatçı. Yani o da çok etkileyici yani. Dişi bir örümcekle karşı karşıyasınız. Hem anlam bağları açısından hem mekansal bağlantıları açısından çevresine egemen olan ama hiç gözü rahatsız etmeyen, bu zaten buradaydı, buranın bir parçası dedirtebilen bir heykel. Bu heykeli gerçekten çok seviyorum kullandığı rengiyle. Yani heykelsi değerlerinden hiç vazgeçmeksizin 8 tane incecik görünen ayaklar üzerinde ve onların yer yer kıvrılarak, yani yumuşak bir kıvrılış değil, çok büyük bir gerilimle yere basması, hatta basmıyor da hafif yerden yukarıda duruyor duygusunu vermesi beni çok etkiliyor. Etkilemişti ilk gördüğümde. Daha sonralara da etkilendim. Sonra Louis Bourgeois'un bunu daha 1947'lerde yaptığı bir çizimden geliştirdiğini okuduk. Hepimiz her yerde yazıyor ve bir dizi örümcek heykeline başlıyor. Ama bunlar da büyük ölçekli heykeller. Mesela şeyde ilk yaptığı büyük örümcek heykeli işte 1,5 metreye yakın duvara asılı bir heykel. O da kapalı bir mekan için tavana yakın bir duvarda 1,5 metreye ulaşan ayaklarıyla bir örümcek heykeli gerçekten çok düşündürücü. Yani oradaki örümcek olduğunu unutup onun o çizgisel değerleri, organik bir canlı ya da organik bir canlılar bütünü olarak algıladığınızda canlı yaşamı sorguluyorsunuz o boyut değişikliğiyle. Yeni baştan ele alıyorsunuz. Gerçekten Bourgeois'un işlerinde kafaya yerleşmiş bir takım klişelerin yeni baştan sorgulanmasını isteten bir tavrı var. Rahatsız ediciliği de belki bunun için yoruyor sizi. Eğer çok ilgilenmezseniz bu anlamlarla tanışamıyorsunuz. Zaten birkaç kere de birilerini azarladığını okumuştum bir yerden. Benim heykellerimi öyle çabuk anlamayın diye. Yani tabii espri yaparak söylüyor onu. Karmaşık bir ilişki izleyicisiyle.
0: ...20. yüzyılın etkili heykeltıraşlarından Louis Bourgeois'un hayatını ve sanat dünyasına damga vuran eserlerini akademisyen ve heykeltıraş Fatma Ceyişakar Akyürek anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü dil yarelerimiz daha çok yiyecekler üzerine. Umarız aç olduğunuz bir saatte dinlemiyorsunuzdur. Farsça bahar lahanası anlamındaki kerem bir bahardan geliyormuş karnabahar. Ama belki siz de fark ediyorsunuzdur, karnabahar deniyor bu enfes sebzeye. Birinci kelimenin ses değişiminde karın sözünün etkisi olmuştur diyor kubbe altı lugatı. Tabii sözcüğün aslının karnabahar olduğunu bilmekte yarar var. Şimdi dilimize Yunanca'dan girmiş, söylenişleri konusunda kafa karışıklığı olan iki sözcüğe bakalım. İlki plaki, ama plaki diyenler de var. Fasulye plakisi, barbunya plakisi, balık plakisi en bilinen türleri. Sözcüğün zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak yenen bu yemek dışında kullanışları da var. Argo'da kavraması kıt, ahmak, aptal kimselere söylenir. Amma enayi plakisiymiş ha! Ya da birinin dövülerek perişan duruma getirilmesi karşısında adamcağızı plaki yapmışlar denir. Salatası yapılan, çiğ olarak yenebilen yeşil ve bol yapraklı bitki marul. Tam tersi a uzatılmadan söyleniyor marul. Acı marul, kıvırcık marul, yabani marul gibi türleri var. Bir de marulcuk denen bir bitki var ki bizde çöpleme olarak anılır. Gelelim pattes, pattiz, patatiz gibi söylenişlerine rastlanan patatese. Efendim bu sözcük Amerika yerlilerinin dilinden önce İspanyolcaya sonra Avrupa dillerine geçmiş. Türkçeye, İtalyanca ve Yunanca'dan girmiş. Bu çok besleyici bitkiden patates çorbası, patates köftesi, patates püresi, patates salatası, hatta patates sufle yapılıyor. B ve C vitamini bulunan nişastası hayli zengin. Adı eski Türklerden gelen soğan, geniş kesimlerce sovan şeklinde söyleniyor. Ekmekle birlikte pekala bir öğün olabilen bu bitkinin ismi, kökü soğanınki gibi yumru şeklinde olan bitkilerde de kullanılır. Bir de lafa soğan doğramak vardır ki tavsiye edilmez. Neydi sözcüklerimiz? Karnabahar, plaki, marul, patates ve soğan. Ağzınızın tadının hiç eksilmemesi dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu. Burası
3: Burası NTV Radyo. Saat 13.
4: NTV Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları. Türkiye ve dünya gündemini aktaracağımız 13 bülteni başlıyor. Önce gündemdeki başlıklara bakacağız, sonra da ayrıntılar gelecek. İki önemli soruşturma ile ilgili son dakika bilgileri var. MHK ve fon soruşturmaları. Fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı ve böylece toplam tutuklu sayısı 85 oldu. Hakemler dosyası soruşturmasında da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Bu arada MHK Başkanı'nın ifadeleri de ortaya çıktı. Hem soruşturmanın adli boyutunu hem de Merkez Hakem Kurulu yönetimiyle ilgili soru işaretlerini konuklarımızla değerlendireceğiz. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Aktaracağız. Sivas'ın Divriği ilçesinde 23 gün önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kardeşleri yeni ifadelerinde Büşra'nın bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söyledi. Ve Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saat 14'te etkinlik alanına gelecek, bir de konuşma yapması bekleniyor. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 13 bülteni başlıyor. Gündemin önemli maddesiyle başlıyoruz. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı da 85'e çıkmış oldu. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen bazı isimler de bulunuyor.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
4: Ve gündemin bir diğer önemli konusu hakem soruşturmaları. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Bu arada 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gündoğdu'nun hakim karşısındaki savunması da ortaya çıktı. Soruşturmaya ilişkin gelişmeleri NTV muhabiri Sena Gürbüyük'ten alacağız. Hemen soralım. Sena, günlerdir bu olayı takip ediyorsun hem adliyede hem burada. Neler aktarırsın soruşturmaya dair? Tutuklamalar da başlandı.
6: Korhan Varol, önce şunla başlayalım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı bu dosyada ve 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aslında tutuklanan 5 şüpheli hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek suçlamasıyla tutuklandığının altını çizelim. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Yunus Yıldırım eski Merkez Hakem Kurulu üyesi, Ali Can Sağlar TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde ünvana sahip, Emre Kosif TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nde yine çalışıyor ve Ferdi Kara Doruk'ta TFF Faal Hakemleri Derneği Başkanı. Aslında burada 2022 ve 2024 yıllarında hakem ve gözlemci listelerinde usulsüzlükler yapıldı ve Riva'da gerçekleştirilen kurul sınavında da sınav sorularının notlandırmaya ilişkin bir takım müdahalelerde bulunulduğu iddiaları vardı. Ferhat Gündoğdu'ya aslında tüm iddialar dün soruldu savcılıkta ve emniyet ifadesine ilişkin aslında detaylara geçecek olursak bir ses kaydı vardı Ferhat Gündoğdu'ya ait ve bir hakemle arasında geçen konuşmaydı bu. Hakem Kerem Aksoy'la yaptığı görüşmeye dair bir kayıt söz konusuydu ve bu kayıtta da aslında tehdit içerikleri bulunuyordu. Ferhat Gündoğdu'ya bu ses kaydı soruldu ve Ferhat Gündoğdu ses kaydından haberi olmadığını, kötü niyetli bir ses kaydı olmadığını ve suçsuz olduğunu ifade etti ve bunu savundu. Ferhat Gündoğdu'ya çeşitli birçok iddia soruldu aslında. Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar eski hakemlerin zamanında hakem atamalarına müdahale ettiği iddiaları var mıdır diye bir soru yöneltildi. Ve ilişkisi var mı, herhangi bir tanışıklığı var mı diye soruldu Ferhat Gündoğdu'ya ve her iki isimde de hakemlerin büyük olması sebebiyle tanışıklığının olduğunu ve herhangi bir iş ya da ticaret ilişkisinin olmadığının da altını çizdi Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'la ilgili iddialara yönelik. Tabii hakem ve gözlemci terfi sınavlarında istenen belirli bir takım şartlar var ve üst klasmana çıkarılma iddiaları da bu soruşturmada yer almıştı. Bu da soruldu Ferhat Gündoğdu'ya. Sınavlar talimatına uygun yapılmıştır. Herhangi bir usulsüzlük yoktur ifadelerini kullandı Ferhat Gündoğdu. Ve atanan hakemin maça az bir süre kala değiştirilmesi ve hakem atamalarında herhangi bir usulsüzlük var mı sorusuna da yine sınavların ve yetki çerçevesinde, MHK'nin verdiği yetki çerçevesinde ve talimatlara uygun yapıldığının da altını çizdi. Bir FaceTime'le görüşme, yani görüntülü görüşme yapıldığı iddiası da soruldu. Hakemlerle maçtan önce 25 dakikalık bir görüntü kaydı söz konusu. Ferhat Gündoğdu bu iddialara da Yasin Kol, Ozan Ergün, Direnç Tosunoğlu'nun yönettiği bazı maçlardan önce birçok hakemi aslında müsabakadan önce aradığını ve burada sadece destek ve moral verme amaçlı Ferhat Gündoğdu bu şekilde bir konuşmanın gerçekleştiğini, herhangi bir maç müdahalesinde bulunmadığını, maçtaki kararlara herhangi bir müdahalenin olmadığını da savunmasında bahsetti. Eziyet etme suçlamaları da aslında hakemlere herhangi bir eziyeti var mı? Bu da soruldu. Eziyet etmek ve mobbing yapmak karakterimde yoktur ifadelerini de kullandı. Aslında ifadesinin tamamına bakacak olursak Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı, tutuklanan Ferhat Gündoğdu tüm ifadesine bakacak olursak burada tüm suçlamaları reddettiğini söyleyebiliriz. Aslında bu suçlama eziyet, resmi belgede sahtecilik, bu soruşturma diyelim, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla başlatılmıştı. Ve burada da belirli bir takım iddialar söz konusuydu. Bu iddiaların araştırılması üzerine de 7 isim salı günü gözaltına alınmıştı. Dün de savcılıktaki ifadelerin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. 2 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Şunun altını çizelim. Bu soruşturma kapsamında Trabzonspor maçı sonrası 2 hakem de gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazer Erel'in de bu soruşturma kapsamında emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim ve ayrıca şunu da aktaralım son olarak. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de dün bir davaname açıldı.
4: Sena Gürbüyük aktardı hakem soruşturmasına dair son bilgileri. Şimdi bu konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Zira MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı ve devamında kulüp başkanlarından da bu süreç hakkında açıklamalar geldi. Konuğumuz olacak yaşananları Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Ünal, NTV yayınına.
7: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
4: Şimdi tutuklanan MHK Başkanı'nın ifadelerini arkadaşımız anlattı. Siz de dinlediniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz ifadeleri? Bazı hakemler için torpil listesi iddiaları var. Son derece vahim iddialar var. Operasyonu nasıl değerlendirirsiniz?
7: Şimdi bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın maçtan önce, hele maç günü veya maça saatler kala hakemi araması, hakemle telefonla, WhatsApp, FaceTime her neyse görüşmesi son derece sakıncalı, son derece tehlikelidir. Yani siz hakeme diyelim ki maçı perşembe günü tebligat yapıldı ya da çarşamba günü, hakem o andan itibaren artık maça konsantre olur. Hiçbir şekilde federasyonlar, Merkez Hakem Kurulu'ndan hiçbir kimse hakemi arayamaz. Diyelim ki çok özel bir istisnai bir durum oldu. O zaman bir profesyonel oradaki hakem işlerinden bir memurunuz arar, der ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın işte şöyle bir bilgisi var, şöyle bir seyahatte bir bilgiye ihtiyaç varsa saygı duruşunda bulunulacak. Bunu söyledim. Bunun
4: maçtan
7: dışında
4: önce neden hakemler aranır efendim? Maçtan önce neden işte aranır?
7: Bu şeye benziyor. Yani uçakta pilot kokpitte hiçbir yolcu gidip pilotla konuşabilir mi? Veya şehir arası otobüstesiniz ne derler? Şoförle konuşmayın isterler. Siz hakemi aradığınız zaman en ufak bir ses tonunuz, bir vücut diliniz, bir imanız hakemin kafasını karıştırır. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı beni niye aradı? Veya bana ne söyleyecekti? Bana ne demek istedi? Bu söylediğimden ben bir mana çıkarmalı mıyım? Bir de burada şimdi hakemler 30 tane hakem, diyelim ki 50 tane hakem. Bunun her birinin algısı farklıdır. Burada durumdan vazife çıkaran tipler olabilir. Onun için asla...
4: Çeşitli imalar çıkmış mıdır Sayın Ünal sizce peki bu süreç?
7: Şimdi yani bu soruşturma dosyasında yarın yargılamalar başlayınca belki orada daha açıklık gelecek ama evet. Yani bir Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir kere hakemin dikkatini dağıtırsınız. Yani 2 saat kala, 3 saat kala başkan niye arıyor? Bu kadar maç var. Diyelim ki o gün, o hafta Süper Lig'de öbür işte 18 tane maç var. Adam sizi aradı. Dedi ki mesela söz konusu, ya şu kulüp senden çok şikayetçi. Şimdi o A kulübü senden şikayetçi demek, hakeme ne demek istiyorsunuz? Yani bu çok tehlikeli, çok
4: yani
7: sakıncalı bir...
4: Yani sahadaki yaşananlara etki etme ihtimali var mı sizce? Siz işin profesyoneli...
7: Ya hakem oradan etkilenir yani. Bu etten kemikten insanlar. Bu bir mekanik cihaz değil. Bu yapay zeka değil. Etkilenir yani. Duygular var insanlardan. Sizin ses tonunuz bile o kulüple ilgili. Zaten o kulübün belki de o günlerde diyelim ki medyada böyle bir serzenişi var. Veya o kulübün masada güçlü olan bir kulüp olabilir. Hakemler kendi aralarında bunları mutlaka konuşurlar, değerlendirirler.
4: Ekranda yani altyazı olarak da görüyoruz. Hakemlere baskı yapmadım diyor ama tabii ortaya çıkan ses kayıtları da aksini hakikaten söylüyor. Ne dersiniz?
7: Şimdi bu ses kaydı, 9 dakikalık bir ses kaydı Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın cep telefonundan çıktı. Ve bunu nasıl kaydettim ben bilemiyorum diyor, haberim yok diyor. Şimdi bakın bu ses kaydı, hatırlamıyorum diyor, bu ses kaydı. O kadar çarpıcı ki o hakem Kerem Ersoy Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey yardımcı hakemlerden bir tanesi. Ve performansının da çok iyi olduğunu kendisi zaten ses kaydında kabul ediyor. Fakat onu orada o kadar taciz ediyor, tahrik ediyor, rencide ediyor, gururuyla oynuyor, babasından giriyor ve çok içinde bir takım küfürlü kelimeler de var. Şimdi bir hakemin siz bu kadar rencide ederseniz o hakem sahada nasıl şahsiyetle, kişiliğiyle karar verecek? Mesela Yasin Kol'la olan WhatsApp görüşmelerinde Yasin Kol'a davranışı, Yasin Kol hakemleri yazıyor, dikte ediyor. Ben şu hatta dördüncü hakem bu, yardımcılarım bunlar, a var bu, var bu, ben bu hakemlerle çıkmak istiyorum, çıkacağım diyor. Evet. Yasin Kol'la öyle bir iletişimimiz var, Kerem Ertuğrul'a öyle taciz var. Yani taciz demeyelim, ne diyelim, rencide ediyorsun, tehdit ediyorsun.
4: Evet. Şimdi, peki Sayın Ünal, şunu da sormak isterim. Şimdi ligler başlayacak, milli ara sona eriyor. Önümüzdeki evet. Hafta bir millilerin İtalya maçı var. Sonra ligler başlayacak. Peki bu ligler başladığı evet. Zaman bu hakemler nasıl belirlenecek? Statü ne söylüyor? Bir de Türkiye Futbol Federasyonu salı günü olağanüstü toplanacağını iletti arkadaşlarımız. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar. Evet. Sizce salı günkü toplantıdan olağanüstü kararlar çıkar mı? Bekler misiniz?
7: Şimdi salı, çarşamba, perşembe 3 gün Türkiye Kupası var. Mesela bunların hakemlerinin belirlenmesi lazım. Hakemlere tebligat yapılması lazım. Kim yapacak bu belli değil. Cuma günü Galatasaray'ın lig maçı var. Çarşamba günü hakemlere tebligat yapılması gerekiyor. Ne olacak belli değil. Şimdi salı günü muhtemelen Futbol Federasyonu genel kurul kararı alacak. Ve 45 gün içinde seçime gidilecek büyük ihtimalle. Fakat bu süre zarfında da bir Merkez Hakem Kurulu olması lazım.
4: Evet.
7: Şimdi bizim talimatlara göre böyle geçiş döneminde böyle 1-2 haftalık ana stadyumda böyle Merkez Hakem Kurulu talimatında buraya hakem işleri müdürü vekalet eder. Yani hakem işleri müdürü tayinleri yapar deniyor. Fakat bizim o kadar tuhaf ki hep böyle yaptım olduğuyla geliyoruz. Hakem işleri müdürümüz bir faal hakem. Halil Umut Meler'in geçen hafta Çekya-İngiltere maçındaki yardımcı hakemi Abdullah Bora Özkara. Yani hakem kendi maçını kendisi tayin edecek. Bu da çok tuhaf bir durum. Muhtemelen bu 45 günlük süre için...
4: Yani kendisine maç yazma durumu var, doğru mu anladık efendim?
7: Aynen, aynen. Çok doğru. Tıpkı Yasin Kol'un kendisine maçları yazdığı gibi. Şimdi burada şu olacak büyük ihtimalle. Bir Merkez Hakem Kurulu belirlenmeye çalışılacak. Fakat anladığımız kadarıyla şu anda kendisine girilen Türkiye'deki çok sayıda kişi kabul etmemiş bu görevi. Yani bu federasyonun altında çalışmayı da veya bu tablo karşısında çalışmayı da çünkü kolay bir iş
4: değil. Neden
7: yani
4: kabul edilmiyor? Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu yani an bir ateşten geleceğiniz... bir gömlek var deyim yerindeyse o yüzden mi kabul edilmiyor?
7: Tabii. Yani bir kere geleceğiniz süre çok sınırlı bir süre. Yani ikincisi burada size ne kadar bir yetki verecekler? Yani ekibinizi tam yapabilecek misiniz? Veyahut da bu federasyonun altında çalışmayı kabul etmek de bence çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla ben buraya bu görevi böyle kolay bir şekilde kabul edecek yerli birisini çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Anthony Taylor var bizim İngiliz hakem eğitimcimiz.
4: Tam da onu soracaktım. Anthony Taylor'ın gelmesi statü olarak mümkün mü bir yabancının şu anda MHK'yı yönetmesi?
7: Şöyle Taylor bizim eğitimcimiz fakat Taylor hakemliği bırakalı 3 ay oldu. Bizim ana statüde şu yazıyor en az 1 yıl önce hakemliği bırakması gerekir diye. Burada da tabii bir yerli yabancı söz konusu. Acaba orada yerli ve yabancı hiç isim öyle bir ayrım yok. Yabancı için de aynı şey geçerli midir? Bunu tabii hukukçular tartışacaktır. Ama bizim
4: peki,
7: zaman zaman böyle
4: izleyip göreceğiz. Salı günü olağanüstü toplantı var. Bakalım ne kararlar evet. Çıkacak. Şunu da sormak isterim. Şimdi kulüp başkanlarından arda arda Serdar Adalı'ndan, Beşiktaş'tan, Dursun Özbek'ten, Galatasaray'dan da bu MHK ile gitmez zaten şeklinde, zamanda da tepki verdik şeklinde serzenişler var, açıklamalar var. Kulüp başkanlarının bu söylediklerine neler söylersiniz?
7: Şimdi tabii kulüp başkanlarının bir kısmı bir dönem destek oldular. Çok destekleyen açıklamalar da oldu. Çünkü Ferhat Gündoğdu bir takım sunumlar yapmıştı. O sunumlardan çok etkilenen kulüp başkanları da olmuştu yakın tarihte. Daha sonra hepsi de şikayetçi oldular. Çok ciddi şekilde ayrılmasını isteyenler, çok sert açıklamalarda şahit olduk. Tabii kulüpler, yani ben şunu söyleyeyim, bu işin temeli nerede koptu biliyor musunuz? Şu var, kulüpler ne zaman hakem işine bulaştı, Merkez Hakem Kurulu'na karıştı, bizim Türkiye'de bu iş rayından çıktı. Yani kulüpleri mümkün olduğu kadar bu hakem ve Merkez Hakem Kurulu'na uzak tutmak lazım. Kulüplerin buraya müdahil olmaması lazım. Buranın çok özgür, çok bağımsız olması lazım. İşte WhatsApp kayıtlarında da görüyoruz. Kulüpler bu işe çok karışmak istiyorlar. Klasmana, tayine, ona buna. O zaman burada çok büyük bir kaotik ortam çıkıyor. Bakın Futbol Federasyonu Başkanı hiç elinde bilgi belge olmadan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na diyor ki şu şu şu hakemler o maçları söylüyor. Hepsi FETÖ'cüdür diyor. Elinde hiçbir bilgi yok, belge yok, bir mahkeme kararı yok. Ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı tamam diyor ve onların hepsinin hakem, 5. hakem, 6. hakem, 4. hakem, gözlemci hepsinin hakemlik hayatları bitiriliyor. Yani burada herkes hukukunu kendi aramaya kalkarsa, her kulüp kendi hukukunu aramaya kalkarsa evet. Burada çok kaotik bir durum olur.
4: Peki Sayın Önal, şimdi az önce dediniz ki sunumlardan etkilenen kulüp başkanları dediniz. Ben mevcut başkanların açıklamasını sormuştum. Galiba Ali Koç'tan bahsediyorsunuz. Ama asıl bu Ali işi asıl bu işi dillendiren, elinde dosya kapı kapı gezen, sürekli televizyon programlarında bunu söyleyen aslında ilk söyleyenlerden biri de Ali Koç ve bir grup görüş de şu şekilde acaba çoktan bu operasyonun yapılması gerektiğini düşünenlerin sayısı da az değil. Katılır mısınız bu görüşe?
7: Doğru. Sayın Ali Koç ilk başta yani o 8 Mart sürecinde çok ciddi bir şekilde bunların karşısında durdu. Yani bu Ferhat Gündoğdu'nun çok zarar verdiğini basın toplantılarında anlattı. Sonradan Sayın Ali Koç'un şöyle bir açıklaması oldu. Dedi ki biz de yanlış anlamışız. Bu Ferhat Gündoğdu'ya işte sunum yaptı. Güzel bir sunum. Biz buna özür dileriz dedi. Biz yanlış anlamışız dedi. Fakat geçtiğimiz Eylül ayında yani 2025 Eylül'ünde Riva'da yapmış olduğu bir canlı yayında bütün kameralar karşısında çıktı. Ve Ferhat Gündoğdu'yla ilgili en sert tavrı bir yıl önce Sayın Ali Koç koydu. Orada hakkını teslim etmek gerekir. Daha sonra da Sayın Serdar Adalı'nın geçtiğimiz günlerde çok çarpıcı bir açıklaması vardı. Dedi ki federasyonun gücü yetmiyor dedi bu Merkez Hakem Kurulu'na. Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkacağız demişti. Peyder Sayın Ertuğrul Doğan'ın da zaman zaman çok sert açıklamaları olmuştu Merkez Hakem Kurulu hakkında. Kulüplerin, Anadolu kulüplerin defalarca yazılı paylaşımlarına şahit olmuştuk. Ama Futbol Federasyonu Başkanı her ne olursa olsun Ferhat Gündoğdu'nun arkasında durmaya kefaletini ortaya koymuştu. Her şekilde, her şart altında büyük bir destek ve güç vermişti. Yani burada biraz güç zehirlenmesi oldu. Hiçbir şekilde yargının veya hukukun bu kadar bunların üzerine bu şekilde geleceğini bence hiç beklemiyorlardı, hiç tahmin etmiyorlardı. Ama çok şükür ki bir yargımız var, Adalet Bakanı'nın büyük bir gayreti var.
4: Tabii olaya
7: yani savcılarımız ve bütün de ciddi delil, bilgi, her şey toplandı. Ben emniyete gidip mali şubeye ifade veren bazı hakem ve gözlemci arkadaşlarla görüştüm. Şunu söylüyorlar, yani çok bilgililer, bizi sorgulayanlar, konuya çok hakimler, ellerinde çok ciddi bilgi, belge var.
4: Sayın Ünal, çok kısa, çok kısa son bir soru sormak isterim izninizle. Federasyon başkanının başkanlıktan ayrılmasını bekler misiniz önümüzdeki günlerde son olarak?
7: Ben İtalya maçı sonrası, pazartesi İtalya'da maçımız var. Salı günü bu şeyde olağanüstü toplantı, saat 15'te Riva'da toplanıyorlar. Ben kendisinin işte olağanüstü genel kurul kararıyla istifa edeceğini, görevden ayrılacağını düşünüyorum.
4: Ömer Faruk Ünal, teşekkür ederiz yayına katkı için. Gündemdeki hakem operasyonlarını, yapılan soruşturmayı konuğumuzla birlikte konuştuk diyelim. Ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Şanlıurfa'da düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Güneydoğu'nun 4. gün etkinlikleri sürüyor. Şimdi festival alanına çevirelim kameralarımızı. Osman Terkan notlarıyla yayınla hazır. Hemen soralım Osman, bugünün programında neler var?
8: Korhan Varol, Teknofest Güneydoğu 4. gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. Yine yoğun bir program var. Hava gösterileri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün burada olacak. Saat 14 itibariyle buradaki ziyaretçilere seslenecek. Onun da devamında programları var. Şimdi alan kalabalık. İlk gün rekor katılım olmuştu. Devamındaki günlerde gün başına 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Burası bulunduğumuz nokta GAP Havalimanı. Şimdi son teknoloji ürünler sergileniyor. Bakın arkamda da görüyorsunuz Çelik Kubbe'yi, Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi. Şimdi tüm detayları hem alanı göstereceğiz hem de Çelik Kubbe ile ilgili de detayları sizlere aktaracağız. Yayın konuğumuz Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol. Kendisinden de hem Teknofest'le ilgili son bilgileri alacağız. Hem de savunma sanayi şirketi olarak Aselsan'ın yatırımlarını, projelerini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
9: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buradan bizi izleyenleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
8: Şimdi herhalde bugüne kadar enerjisi en yüksek Teknofest'lerden birini geçiriyoruz diyebiliriz. Son derece kalabalık ilk günden bu yana. Siz de Aselsan olarak buradasınız. Öncelikle Teknofest'ten başlayalım mı? Katılımı nasıl buldunuz?
9: Evet, Şanlıurfa'da gerçekten enerjisi en yüksek ama rekorları da kıran bir Teknofest yaşıyoruz. Bugüne kadar Anadolu vilayetlerinde yaptığımız en yüksek katılımlı Teknofest. Hani biraz update edeyim sizi, günlük katılım 200 bin üzerinde gidiyor şu anda. Gerçekten vatandaşımız, halkımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Ve çok genç bir nüfus. Özellikle onun altını çizmek isterim. Genç bir nüfus, heyecan dolu, enerjisi yüksek. Bizimle beraber burada bu heyecanı yaşıyorlar. Yarışmacı sayısı açısından da bu Teknofest 1.6 milyon yarışmacı başvurusuyla yine rekorlar ifade ediyor. Biraz önce Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi yarışmasının finalistlerine duyuruyu yaptık. Biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ödüllerini verecek. Gerçekten sadece bir yarışmamıza 580 takım katılmış, 4000'e yakın genç ve herkesin aylarca mücadele ederek, yoğun bir emek sarf ederek, adeta gece gündüz çalışarak finale kaldığı bir yarışma. Burayı çok kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Takdir edersiniz, hep zor işler yapıyoruz. Bizim mühendislerimiz de, bizim çalışanlarımız da, ama burada üniversite çağındayken, lisedeyken aylarca gece gündüz çalışıp bu finallere kalan çocuklarla beraberiz. Burada işte çalışmayı, gayret etmeyi, ekip olmayı, takım olmayı, bileğinin hakkıyla kazanmayı öğreniyorlar. Biraz önce onlara ilan ettik ki gerçekten Güneydoğu'dan da şampiyon çıktı. Bu çok kıymetli. Çeşitli Anadolu vilayetlerinden şampiyonlar çıktı. O çocuklar bizim geleceğimizin teminatı. Bu sistemleri gelecekte ileriye taşıyacak nesil. 1.6 milyon başvurunun, binlerce, on binlerce yarışmacının gece gündüz teknoloji için ter döktüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Enerjisi bize de enerji veriyor. Buradaki vatandaşın desteği bize de güç veriyor. Gerçekten bu işleri daha ileri taşımanın garantisi, teminatı Teknofest kuşağıdır. Bunu buradan rahatlıkla söyleyebiliriz.
8: Şimdi efendim, Çelik Kubbe Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi. Bununla ilgili yani yeni yatırımlar, yeni anlaşmalar var mı?
9: Evet, geçtiğimiz hafta kamuoyuna yeni sözleşmeler duyurduk hava savunmayla ilgili. Bir kısmı Türkiye için, bir kısmı ihracat için de aslında Çelik Kubbe unsurlarından bahsediyorum. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyar dolara yakın Çelik Kubbe bileşeninin sözleşmesini imzalamış, üretimine başlamış durumdayız. Bir kısmı da ihracat amaçlı bunların üretiliyor. Son dönemde bu unsurların teslimatını arttırdık. Geçen yıl 100'e yakın Çelik Kubbe unsurunu kahraman ordumuza vermiştik. Bu sene 100'ün üzerinde unsuru vereceğiz. Daha yüksek adette üretiyoruz. İhracatla bunu taçlandırıyoruz. Gerçekten son dönemdeki dünyadaki gerilimlerin bize öğrettiği şeylerden biri güçlü hava savunma. Bunun entegre, katmanlı olması ve çeşitli teknolojilerle donatılması kritik bir unsurdu. Biz işte füze tabanlı, mühimmat tabanlı, lazer tabanlı, yüksek mikrodalga güç tabanlı efektörleri olan, radar gibi, optik gibi, pasif radar gibi sensörleri olan ve akıllı bir komuta yapısıyla yönetilen bir sistemi tasarlamanın ve bunu artık ihraç edebilmenin seviyesine çıktık. Tabii bitmeyen bir yolculuk. Hani bugün bir taraftan seri üretirken bir taraftan yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. İşte o yüzden Oğul Bey teknoloji üstümüzü Ankara'da inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri. İşte Aselsan şu an 3 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. O tesisimizin de ilk fazı ile ilgili bir bölüm Temmuz ayında devreye girdi. Bu ay ay, çeyrek çeyrek, adım adım orayı devreye alıyoruz. Bu da aslında daha yüksek adetli üretim, daha yeni teknolojilere yatırımı bize getiriyor ve ülkemizin güvenliğini, dost ve müttefiklerin güvenliğini sağlama açısından da bizim elimizi güçlendiriyor.
8: Efendim, burada yürüyelim şöyle, evet, gösterelim.
9: Evet, tabii burada şu ejderha ürünümüz gerçekten yeni bir teknoloji. Biliyorsunuz sürü dronlar önemli bir tehdit. Sürü dronları yüksek güçlü mikrodalgayla imha etmek için ejderha ürünümüz tasarlandı. Testlerden başarıyla geçti. Üretiyoruz artık. Bu yeni bir teknoloji. Hemen yanda gürzü görüyorsunuz. İlk atışını geçen ay yaptı. Artık kalifikasyon testlerinde envantere girecek. Bu da mobil olması, aynı anda birkaç tip füzeyi atabilmesi, aynı anda parçacıklı akıllı mühimmat atabilmesi, AES radarları falan baktığımızda gerçekten tek araç üzerine mobil, önemli bir ürün. Dünyada çok rağbet gören de bir ürün. Bu da şu an seri üretime girmiş. Geçen ay atışını kamuoyuyla paylaşmış olduk. Siper yüksek katman, Siper 1, Siper 2, bunları da seri üretime aktardık. Gerçekten arkasındaki radar teknolojisi, füzesi, arayıcı başlığı, kendi dost düşman tanıma sistemiyle şu an Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarına yaymaya ve daha fazla üretmeye gayret ediyoruz. İhracat da aynı şekilde burada oluyor. Lazer silahı yine özellikle şehir merkezlerinde bazı kritik alanlarda imha ederken etrafa zarar vermemek gibi konular da var. Lazer teknolojisi Gökberk o amaçla tasarlanmış, yine seri üretimde olan bir ürünümüz. Aslında işte bu da Korkut'umuz, 9 ülkede operasyonel. Bu ne demek? Artık yaptığımız teknoloji, zaten kahraman ordumuz bizim dünyanın, NATO'nun en önemli ordularından biri. Orada bir ürününüzün olması zaten sizin kalitenizi gösteriyor, ama 9 ülkenin kullanıyor olması gerçekten önemli bir gelişme ve yeni ihracat sözleşmelerini de Korkut'la ilgili önümüzdeki dönem duyuracağız. Aslında yanda da Hisar'ı görüyoruz. Orta irtifa hava savunma sistemimiz benzer şekilde Türkiye'de ve bazı müttefik ülkelerde kullanılıyor. Tüm bunlar insanla oluyor. Tüm bunlar iyi yetişmiş kadrolarla oluyor. Bugün Aselsan geçtiğimiz hafta 10.000. mühendisimize işe giriş belgesini ben takdim ettim. Bu 10.000 sadece mühendis sayısından bahsediyorum. Türkiye'nin en iyi nitelikli, en yüksek niteliklere sahip kadrosundan bahsediyorum. Ve çok daha belki sevindirici bir şey, biz bu gençlerimizle, zaten çok iyi gençlerimizle Türkiye'den kadromuzu büyütüyoruz. Her yıl ilave 2000 istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 1500'ü mühendis diye düşünebilirsiniz. Son birkaç yıldır da yurt dışından pozitif beyin göçü alıyoruz. İçinde bulunduğumuz İşte 9 ay tamamlandı 2026 yılında. 9 ayda 181 çocuğumuz, arkadaşımız yurda geri dönerek Aselsan'da işe başladı. Bu ayrılanların 6 katı rakamdan bahsediyorum. Bu ortaya koyduğumuz teknoloji vizyonu, devlet millet el ele ortaya koyduğumuz milli teknoloji vizyonu, Aselsan'da ortaya koyduğumuz altyapılar, yol haritaları, heyecan verici projeler, sağladığımız imkanların çıktısıdır. Tabii ki bu ortamlar çocuklarımızın burada çalışarak kendi ülkesine, kendi vatanına hizmet etme duygusuyla birleştiğinde işte bu arkamızda gördüğünüz eserler ortaya çıkıyor. Milletimizin desteğiyle bu eserler ortaya çıkıyor. Stajlarıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla Aselsan aslında bir ekosistemi yönetiyor. Belki şuna da değinmek gerekebilir. Sadece Ankara'daki tesislerde değil, bu coğrafyalara da bu yatırımların katkısı var. Evet, Çelik Kubbe ülkemizi korumak için çok kritik. Ama bir taraftan ekonomiye değer katıyor, ihracatı arttırıyor, istihdamı arttırıyor. Güneydoğu dahil bütün Anadolu'ya bu üretimi ve tasarımı yayıyor. Bugün şunu gururla söylemek isterim. Bugün Güneydoğu'da Aselsan'ın 60'tan fazla tedarikçisi var. Son birkaç yılda 50 milyon doların üzerinde bu bölgeye sipariş vermişiz. Bugün Aselsan'ın Konya'da, Sivas'ta aktif tesisleri var. Hemen sonrasında Aselsan Malatya'yı inşa ettik. Şu an çalışıyor, istihdam ediyor. Yeni tesisimizi inşa ediyoruz Malatya'da. Bugün Gaziantep'te Aselsan Gaziantep inşası devam ediyor. Adıyaman'daki fabrikamızı açtık. Eskişehir'de bir tesisi açmak üzereyiz. Ve bu bölgede Yüksekova'dan Urfa'ya kadar çeşitli başka yatırımlarımız var. Altyapıya yönelik, enerjiye yönelik. Dolayısıyla coğrafyanın tamamına üretimi, istihdamı, tasarımı yaymaya çalışıyoruz. Bunların hepsi buralarda oluşan bu güvenli ortamın aslında geleceğe daha emin bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Buradaki gencimiz buradaki Aselsan ünitelerinde istihdam edilebiliyor. İşte Aselsan Gaziantep, Aselsan Malatya, Adıyaman'daki tesisimiz Konya'sıyla, Sivas'ıyla, Eskişehir'iyle tüm Anadolu'ya bu teknoloji hamlesini yaymaya çalışıyoruz. Bunların hepsi geleceğin Türkiye'sinin teminatıdır. Milletimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Tabii belki yeri gelmişken şunu söylemek gerekir. Biraz sonra da Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan oraya geçecekler. Sivillere de teknolojiyi yayıyoruz. Biraz sonra açılacak hastanemizde Aselsan'ın milli mobil X-ray cihazları var. Bu bir örnek. Ama bugüne kadar geliştirdiğimiz 4 farklı cihazı envantere verdik. Kalp durmalarına karşı OED cihazımız 21 ülkede kullanılıyor. Bugüne kadar 60'tan fazla vatandaşımızı veya dünyanın çeşitli yerlerindeki insanımızı hayata döndürmeye yardımcı oldu. Ve 20 bine yakın cihaz envanterde. Bugün mobil X-ray cihazı 40 bin röntgen çekmiş durumda. Yapay zeka yetenekleriyle. Yeni geliştirdiğimiz dünyada 3 ülkenin yaptığı kalp akciğer makinesi 40 ameliyatı tamamladı şu ana kadar. Ve artık ihracat görüşmesine başladık. Mobil ambulanslar için geliştirdiğimiz o şok cihazlarını artık envantere veriyoruz. Bunlar yaptıklarımız. Ve yakında mobil bir ultrason cihazını, yine dijital patoloji cihazını, yine X-ray'in farklı bir versiyonunu geliştiriyoruz, envantere vereceğiz. Tıbbi cihazlarda da milli teknolojiyi sağlık alanına yayıyoruz. Ve bu Teknofest itibariyle de robotik

0: Osman Terkan aktardı. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcısı kişilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialar arasında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 18 Nisan'da bir operasyon düzenlenmiş ve ardından da belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Eylül ayında ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
1: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçlarını en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Diğer taraftan 2026 yılı 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır.
0: Dış gündeme de bakacağız. ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye açıklaması geldi. Katsa yaptırımları sorulan Trump, Türkiye'yi çok seviyorum, Erdoğan benim dostum, her zaman konuşuruz ifadelerini kullandı.
2: Beyaz Saray'dan ayrıldığı esnada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katsa sorusu üzerine bu ifadeleri kullandı. ABD Başkanı soru soran gazetecinin nereli olduğunu öğrenmek istedi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda neden gecikme yaşandığı sorulan ABD Başkanı, herhangi bir gecikme yok ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak da Türkiye'ye yaptırımların kaldırılması için gerekli sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğine dikkat çekmişti. Katsa kapsamında Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2021'de devreye girdi. Karar doğrultusunda ABD Hazine Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.
0: Yemenli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar karşılıklı saldırılarla devam ediyor. Husilerin attığı bir mühimmatın Suudi Arabistan'daki bir okula isabet ettiği bildirildi. Necran'da akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda binanın boş olması sayesinde can kaybı yaşanmadı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu İran destekli Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kentine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin ise önlenerek imha edildiğini duyurdu. Yemen ordusunun Husilere yönelik operasyonları da devam ediyor. Son bir günde 1540 Husi'nin öldüğü ya da yaralandığı, Husilere ait 216 askeri aracında imha edildiği bildirildi. Suudi Arabistan'ın da son 24 saatte Husilere yönelik 94 hava saldırısı düzenlendiği yine gelen bilgiler arasında.

0: Pakistan-Mekke anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı'na göre en az 6 ülke daha anlaşmaya katılmak istiyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, gelecek hafta Riyad'da yapılacak toplantıda Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının görüşüleceğini söyledi. Husilere karşı askeri müdahale yerine siyasi temas seçeneğinin ele alınacağını belirtti. İshak Dar, Husilerle temas kurulması önerisinin İran tarafından gündeme getirildiğini vurguladı. En az 6 ülkenin daha Mekke anlaşmasına katılmak istediğini açıklayan Pakistan Dışişleri Bakanı, pakt tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım taleplerini değerlendirmek mümkün değil. Bu süreç bir yıl kadar sürebilir dedi. Rusya ve Çin'in ihracat kısıtlaması dünyayı dizel krizinin eşiğine sürüklemişti. Avrupa, ABD'nin istediğini kabul etti ve varılan anlaşmayla 100 milyon varillik rezerv 4 ay içerisinde serbest bırakılacak. Ayrıntıları bir canlı bağlantıyla alacağız. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt yayına hazır. Hemen soralım. Gökhan, Avrupalı liderler neler söyledi? Yakıt ne zaman pompalanmaya başlanacak Amerika Birleşik Devletleri'ne?
1: Kısa sürede bunu yapmayı öngörüyorlar. G7 ülkeleri küresel dizel krizini hafifletmek için ve Trump'ın tehdit ettiği ve ABD ihracat yasağını önlemek için toplanmıştı. Ve 100 milyon varillik acil stok anlaşmasına vardılar. Bu son derece önemli bir anlaşma. Çünkü G7 ülkeleri ve ortakları önümüzdeki 4 ay boyunca stratejik rezervlerinden 100 milyon varil ham petrol ve dizeli piyasaya sürecekler. İlk 20 günde önemli miktarda dizelin hızla serbest bırakılması planlanıyor bu anlaşmaya göre. Tabii Trump da anlaşmanın ardından geri adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamayacağını açıkladı. Trump diyor ki Avrupa'nın çok fazla dizeli var, dünyaya büyük katkı yapacaklar, biz de yapacağız ve ihracat yasağı uygulamayacağız dedi. G7 ayrıca üyeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da bir anlaşmaya vardı. Bu da kritik önemde. İki Birleşik Krallık açısından bu karar daha da kritik. Ülke kullandığı dizelin yarısından fazlasını ithal ediyor çünkü. Ve bu ithalatın da %31'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyordu. Yani olası bir yasak Birleşik Krallığı ciddi anlamda felç edebilirdi. Birleşik Krallığın 100 milyon varillik pakete ne kadar katkı sağlayacağı ise henüz net değil. Süreci Uluslararası Enerji Ajansı'nın koordine edeceği belirtildi. Anlaşmanın açıklanmasının ardından da toplam dizel fiyatlarının %8'e kadar düştüğünü gördük ki Yol Yardım Kuruluşu RAC bu düşüşün kalıcı olması halinde birkaç hafta içinde pompa fiyatlarına da yansıyabileceğini açıkladı. Birleşik Krallık'ta dizelin litre fiyatı Cuma günü itibariyle ilk defa 2 pound'un üzerine çıkmıştı ki bu gerçekten ciddi bir rakam ve rekor. Ortalama bir aile otomobilinin deposunu doldurmak için artık Birleşik Krallık'ta 110 pound'dan fazla para ödemek durumunda kalıyor ki bu hayli yüksek bir rakam. Ancak enerji analistlerinin yaptığı yorumlar var. Rezervlerden yapılacak takviyenin yeni üretim olmadığını ve yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar. Orta Doğu'daki savaş, Rusya'nın ihracat yasağı ve Çin'in kısıtlamaları küresel dizel arzındaki baskıyı devam ettireceğe benziyor ve uzmanların bu yönde uyarıları var. Buna dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar Korhan.
0: Gökhan Bozkurt Londra'dan aktardı. Rusya'nın Ukrayna'da sonbahar ve kış aylarında enerji altyapısına yönelik saldırıları arttırması bekleniyor. Saldırılar şimdiden yoğunlaşmış durumda. Ukraynalı yetkililer Rusların halkı tamamen soğukta bırakmayı hedeflediklerini söylüyor.
2: Dak. Ukraynalı yetkililer aylardır halkı savaştaki en zor kışa hazırlanmaları konusunda uyarıyordu. Rusya'nın ülkenin enerji altyapısını çökertmek için şimdiye kadarki en güçlü silahları kullanacağı söyleniyordu. Bu saldırıların sonbaharın daha ilerleyen günlerinde başlaması bekleniyordu. Ama saldırılar beklenenden erken başladı. Rusya çarşamba günü füzeler ve insansız hava araçlarıyla büyük bir termik santral ve diğer enerji tesislerini vurdu. Patlamalar başkent Kiev'i sarstı. Sabah saatlerinde birçok mahallede elektrik ve su kesildi. Ukraynalılar bu saldırıları uzun bir yıpratma kampanyasının ilk aşaması olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna sokaklarını soğuğa ve karanlığa boğarak halkın moralini ve savaşma isteğini çökertmeyi hedeflediği ileri sürüldü. Ukrayna Enerji Bakanı Deniz Şimigal, İki hafta önce Paris'te Avrupalı mevkidaşlarına Rusya'nın enerji planlarını gösteren belgeler sundu. Amerikan New York Times gazetesinin ele geçirdiği belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji ağını tamamen çökertmek için 1000'den fazla füze, drone ve bomba kullanacak. Elektrik trafo merkezleri, hidroelektrik ve termal santraller dahil olmak üzere çok çeşitli tesisler hedef alınacak. Belgelere göre Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısının omurgasını oluşturan 3 nükleer santralini de çalışamaz hale getirmeyi planlıyor. Bunun için santralleri şebekeye bağlayan elektrik dağıtım merkezlerine füze saldırıları düzenlenecek. Bu dağıtım merkezleri reaktörlere yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Moskova'nın Ukrayna'nın su şebekesini de hedef alacağı belirtiliyor. Pompa istasyonlarının ve atık su arıtma tesislerinin onlarca balistik füze ve bombayla vurulması planlanıyor. Kanalizasyon sistemlerinin de devre dışı bırakılması hedefleniyor. Büyük Ukrayna şehirlerinin elektrik, ısınma ve su kaynaklarıyla bağlantısının kesilmesinin insani bir krizi tetikleyeceği uyarısı yapılıyor. Başkent Kiev, Harkov ve Odessa başlıca hedefler olarak öne çıkıyor. Söz konusu şehirlerde elektrik arzının %90 oranında kesilmesi, ısınma hizmetlerinin %90'a varan oranda azaltılması ve kanalizasyon sisteminin ciddi bir şekilde sekteye uğratılması planlanıyor. New York Times gazetesi Rusça kaleme alınan belgelerin gerçekliğini bağımsız yollarla doğrulama imkanına sahip olmadığını yazdı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına misilleme olarak bu kış Ukrayna'nın enerji altyapısını çökertmek amacıyla kapsamlı bir harekat yürüteceklerini ifade etmişti.
0: Yurt gündemiyle devam edeceğiz. Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
3: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra Bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divriği ilçesindeki İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını duyurdu. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
4: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
3: Aydınlatılan dosyalar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, iki zanlı tutuklandı.
0: Türkiye'de 70 bini aşkın kişi MS hastalığıyla yaşıyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalık 20'li yaşlarda da görülebiliyor. Bu duruma dikkat çekmek için İstanbul'da bir kongre düzenlendi.
2: Baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, uyuşma, his kaybı ya da güçsüzlük belirtileriyle ortaya çıkıyor. Merkezi sinir sistemini etkiliyor. Multiple skleroz, yani halk arasında bilinen ismiyle MS, dünyada yaklaşık 3 milyon kişide görülüyor. Türkiye'de ise 70 binden fazla hasta olduğu tahmin ediliyor.
5: Kadınlarda daha sık, yaklaşık 2 kadına karşılık bir erkekte görülüyor. Hastaların yaklaşık %10'u genetik. Viral enfeksiyonlar tetikleyici olabilir. Onun dışında D vitamini eksikliği, sigara kullanımının artması, başka faktörler de önemli olabilir. Ama hepsini tam olarak net bilmiyoruz.
2: Hastalıkla ilgili gelişmeleri konuşmak için düzenlenen Türk Dünyası MS Araştırmalarını Destekleme Derneği'nin düzenlediği 8. Uluslararası Türk Dünyası Multiple Skleroz Kongresi İstanbul'da başladı.
6: Bu hastalık kendisi olarak bir öldürücü bir hastalık değil, bulaşıcı bir hastalık değil. Dünyada bu konuda neler oluyor, neler bitiyor? Bu toplantımızda da bunları tekrar konuşacağız.
2: Daha çok 20-40 yaş arasında görülen MS hastalığını tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yok. Ancak süreci yavaşlatmak mümkün.
5: Şu anda 20'den fazla ilaç var kullandığımız ve her hastaya özgü özel bir ilaç seçme şansımız var. Ciddi oranda ilerlemesini durduruyor, atakları önlüyor ve hastalığın ilerlemesinde önemli katkı sağlıyor.
6: Bu hastalığın çaresi olmayan, yani illa sakatlıkla özdeşleşen bir hastalık gibi algılandığını görüyoruz. İşte toplumun farkındalığın oluşturulmasını istiyoruz.
2: 3 gün sürecek kongrede Türk devletlerinden çok sayıda nöroloji uzmanı, akademisyen ve sağlık uzmanları çeşitli oturumlarda bilimsel bildirilerini sunacak.
0: Ve bu haberle birlikte 13 bülteninin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB

0: kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. Kilometrelerinde ve Giresun-Keşap yolunun 9-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
11: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
14: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
15: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü.
16: Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
13: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
15: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
13: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
11: Kim buldu, nasıl buldu?
17: İlk mataraların deve kuşu yumurtasından yapıldığı doğru mu?
11: Evet. Güney Afrika'da Deep Kloof kentinde bir mağarada yapılan kazılarda delinmiş ve matara olarak kullanılmış deve kuşu yumurtaları bulundu. Bu mağaradaki eşyaların 60 bin yıl öncesine ait olduğu sanılıyor. İlkel mataralar bardak şeklinde tasarlanırdı ve dış kısmı deriden yapılırdı. Sonraları hasır sepetlerin içine cam şişeler konularak ağız kısmı mantarla kapatıldı. 1900'lü yılların ortalarına gelindiğinde metalden yapılan mataralar kullanılmaya başlandı. Mataranın en son geldiği nokta ise çok uzak değil. 2004 tarihli. Asya'daki tsunami felaketinin ardından Amerika kıtası da Katrina kasırgasına teslim oldu ve felaket zedelere temiz suyun ulaştırılması 5 gün sürdü. Bunu televizyonda izleyen İngiliz girişimci Michael Pritchard, insanlığın bu kadar çaresiz kalması karşısında çok sinirlendi. Pritchard, kirli suyu birkaç saniye içinde içme suyuna dönüştüren bir matara icat etti. Lifesaver, yani hayat kurtaran adlı matara, filtre değiştirmeden ne kadar kirli olursa olsun 4 ila 6 ton suyu arıtabiliyor. Matara kullanım ömrünü tamamladığında sistem kendini kapatıyor, böylece kullanıcıyı korumuş oluyor. Bu arada penguenlerin vücudunda da kendi filtreleri var. Gözlerinin yanında bulunan bir salgı bezi, balık yerken aynı anda yuttukları deniz suyundaki tuzun ayrılmasını sağlıyor. Penguenler işte bu tuzun fazlasını yürürken başlarını sallayarak burunlarından dışarı atabiliyor.
18: Kim buldu, nasıl buldu?
19: NTV Radyo.
20: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneş de görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
19: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Saatler 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu, suçlamaları reddetti, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
1: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
2: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
1: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
2: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
1: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
2: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtları yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
3: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
1: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de bulunuyor.
1: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin, operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildi. Belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcısı kişilerin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialar arasında. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. 18 Nisan'da da Ataşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlenmiş ve belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Kıbrıs Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. 18 kişinin öldüğü kazada hala kayıp olan 10 yolcu aranıyor. Hilaloğlu ailesi de felaketi yaşayanlar arasındaydı. 4 kişilik aileden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala bulunamadı. Kızının bulunmasını isteyen Salim Hilaloğlu yaşadıklarını NTV muhabiri arkadaşımız Melike Şahin'e anlattı.
4: Biz koridorun içine düştük. Şöyle anlatayım size, o koridor ölüm koridoruydu yani.
1: Ailece Girne'ye tatile gitmişlerdi. Memleketlerine dönerken felaketi yaşadılar. 4 kişilik Hilaloğlu ailesinden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala kayıp.
4: Gemi yan yattığında çocukların ikisi kollarımdaydı. Yani son ana kadar ben onları suyun üstünde tutmaya çalıştım. En son işte o yukarıda gördüğüm bayana uzattığımda kızımı, hani kurtuluştu benim için o an. Hani versem kurtulacak kızım. Baba, baba böyle bağırıyordu, ağlıyordu. Hani benden yardım dileniyordu. Sımsıkı tutuyordu. Benim kolumu şuradan var ya öyle bir tutuyordu ki. Bunu hiç unutamam yani. Onun sesi, o bakışları hiç aklımdan çıkmayacak yani.
1: Yaşanan can pazarında Salim Hilaloğlu, 5 yaşındaki oğlu Miran Asaf'ı kurtarmayı başardı. Ancak eşine ve kızına ulaşamadı.
4: Vücudumuzun yarısına kadar suyu hissettiğimizde eşim bana dönüp şunu söyledi. Hiç unutmam. Aşkım galiba buraya kadar dedi yani. Tekrar geminin içine atladım. Hani belki bulurum. Her yer bavulla dolmuştu. Geminin üstündeyken ben eşimin ölü halini görmüştüm. Suyun içinde, geminin içinde. Yani ve oğlum da görmüş. Annem melek oldu diyor.
1: Salim Hilaloğlu da ailesini parçalayan ihmaller zincirini anlattı.
4: İkinci kaptan açıklama yapıyordu işte insanlara, sakin olun, bu çok normal, hatta çok trajik. Orada kusarsanız sakın yerlere kusmayın, poşetlerinize kusun falan böyle şeyler yapıyordu. Koltukların altında hiçbir şekilde caneli yoktu. Arka taraflarda bir yerlere koymuşlar. Yetişebilenler aldı zaten. Yetişemeyen bizler alamadık.
1: Kazazede babanın tek isteği kızının bulunması.
4: Küçücük 3 yaşında bir kız çocuğunun denizin ortasında olması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Sığmaz. Çalışmalar duracak denildiğinde inanın kafayı yiyorum yani. Durmasın, vazgeçmesinler. Bulsunlar yani, kızımı bulsunlar bana.
1: 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasına ilişkin soruşturmada kaptan, mürettebat ve firma yöneticisinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklu.
0: Elazığ'da Üykü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat Muhabiri Gülnur Ülkü Kalpakçıoğlu'nun anne babası A ve Hayriye Ülkü çiftkinin cansız bedenleri bulundu. Otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı ve bazı altınları da kaybolduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir kişi kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Özel ekip tutuklanan zanlının cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının daha bulunduğunu belirledi. Diyarbakır'da yaşadığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı. İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyona yakın yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi. Ekipler kent genelinde kaçak içki sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon başlattı. Buca ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 23 bin şişe kaçak içki ve 23 bin de sahte bandrol ele geçirildi. El koyulan kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu tespit edildi. Baskının 2026 yılı içerisinde İzmir'de en fazla ele geçirilen kaçak içki operasyonu olduğu vurgulandı. Bir şüpheli de gözaltına alındı. Türkiye genelinde güvenli gıda operasyonu düzenlendi. 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve hileli gıdayla takviye edici ürün ele geçirildi.
5: Bakliyat, ekmek, yağ ve şarküteri ürünü üretilen fabrikalar, depolar denetlendi. Halk sağlığını tehlikeye atan 61 milyon lira değerinde sahte ve hileli gıda ele geçirildi. 73 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledi. 81 ilde 3050 personelin katılımıyla 1908 adreste denetim yapıldı. Amaç vatandaşların sağlığının korunması, sağlığı tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanmasıydı. Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon Türk lirası olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz denildi.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamed Seyf Eşşamisi soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasında önce acil durum, ardından uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını da Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
6: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefetse açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: makinesi deyince vatan.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Reklam. NTV Radyo. Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi.
18: Cazın Büyüsü'ne hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Ben Hakan Rauf Tüfekçi ve Atil Özdal, hepinizi selamlıyoruz. Bu hafta sizlere çok ilginç bir Tunuslu müzisyeni çalıyoruz. Artık o bir dünya yıldızı. Dafer Yusef. Tam adıyla Dafer bin Yusef bin Tahar Marif. 19 Kasım 1967 yılında Manastır kentine çok yakın bir köyde doğuyor Tebulba'da sanatçı. Ailesi dindar bir aile, büyük babası yaşadıkları köyün müezzini. Zaten küçük yaşından itibaren de Dafer bin Yusef Kur'an okumayı öğreniyor ve büyük babasından çok ciddi bir teolojik olarak İslam prensipleri ve tarihi dersi alıyor. Dafer Yusef 7 Ekim 2026'da Akbank Caz Festivali kapsamında İstanbul'da caz severlerin karşısına çıkacak son projesi Şiraz'la. Biz sanatçının 2023'te yayınladığı bir albümü çalacağız sizlere. Albümün adı Street of Minare. Albümün hikayesi çok ilginç. Bunu da parçalar arasında sizlere anlatmaya uğraşacağız. Albümden çalacağımız ilk parça albümle aynı ismi taşıyor, Street of Minare.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da bu hafta Dafer Yusef'i ağırlıyor. 7 Ekim akşamı Akbank Caz Festivali kapsamında sahne olacak olan sanatçının 2023'te piyasaya çıkan albümü Street of Minare'yi sizlerle paylaşıyoruz. Albümün öyküsü ilginç. Niye? Albüm 2013'te ve 14'te kaydediliyor. Ama albüme daha sonra 2018 ve 19'da ve 20'de rötuş yapılıyor. Albümün orijinal kadrosunda Dafer Yusef'in yanında çok önemli isimler var. Bunun bir tanesi tabii ki Herb Hancock, Marcus Miller, Dave Holland, Vinnie Colaiuta ve Ambroise Akinmusire. Daha sonra, neredeyse 10 sene sonra albüme bu sefer Hintli flüt ustası Rakesh Chaurasia ve Fransız gitarist Nguyen Le dokunuyor ve albüm Dafer Yusef'in istediği gibi olduğu anda da 2023'te piyasaya veriliyor. Tekrar albüme dönelim. Sıradaki parçamız Funky Shark.

Cazın Büyüsü NTV Radyo'da Dafer Yusef'i ağırlıyor. Tunuslu bu dünyaca ünlü uç sanatçısı. Sadece caz dünyasında bilinmiyor. Etnomüzik dünyasında da çok sevilen, bilinen bir isim. Aynı zamanda şunu da kabul etmek lazım. Muhteşem bir sesi var sanatçının. Dafer Yusef çocukluk yıllarında onu etkileyen, hayatına yön veren en önemli olayların bir tanesinin de radyo dinlemek olduğunu söylüyor. Bunun yanında müezzin olan büyük babasının ona verdiği eğitim ki bunun içinde şarkı söylemek de var. Sanatçının Sufi felsefesiyle olan ilişkisi çok küçük yaşlarda başlıyor. Bugün hala bu kültürün etkisi altında müziğine devam ediyor ama Sufi kültürünü Hint müzikleriyle de arada bir harmanlamayı seviyor sanatçı. Albüme dönelim tekrar. Sıradaki parçamız Flying Dervish.

NTV Radyo'da cazın büyüsü devam ediyor. Bu hafta sizlere Tunuslu uç sanatçısı, vokalist, besteci Dafer Yusef'i çaldık. 2023'te çıkmış albümü Street of Minare bugün dinlediğimiz albümdü. Albüm çok değişik bir hikayeye sahip. Kayda neredeyse 10 yılı aşkın bir süreli yapılmış. İlk kayıtta olan sanatçıların bazı parçaların üzerine ikinci kayıtta başka sanatçılar ekleme yapmışlar. Hakikaten değişik bir albüm ama çıktığı zaman da büyük bir beğeni aldı albüm. Çalacağımız son parça Spinning Hermit. Bu parçayla sizlere veda ederken haftaya NTV Radyo'da yeni bir cazın büyüsünde buluşmak ümidiyle ben Hakan Rauf Tüfekçi Vatil Özdal hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.

0: Cazın Büyüsü. Hazırlayan ve sunan Hakan Rauf Tüfekçi. Cazın Büyüsü sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Avrupa'da Kuş Gözlem Günü geldi. Kuşların zorlu göç yolculuklarına ve yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla hafta sonunda Avrupa ve Orta Asya'da çok sayıda etkinlik gerçekleşiyor. Siz de zorlu göç yolculuğuna tanıklık etmek için en yakın etkinliğe katılabilirsiniz. Bu etkinlikte kuşları yakından görmek için dürbüne, fotoğraf ya da video çekmek için kameraya veya bu işi yapabilen cep telefonuna, bir de gördüklerinizi not etmek için kalem ve küçük deftere ihtiyacınız var. Bu etkinliklerde yapılan gözlemlerin, kuş gözlem platformlarına kaydedilen verilerin, kuş araştırmaları ve koruma çalışmalarına büyük katkı sağladığını ekleyelim. Yarın da tüm dünyada Uzay Haftası etkinlikleri başlıyor. World Space Week Association her yıl meraklıları Uzay Haftası ile ilgili online etkinlik düzenlemeye çağırıyor. Yapılan çağrı şöyle: ne yapmak istediğinize siz karar verin. Uzay filmleri izleme maratonundan yıldızlara bakmaya kadar uzayla ilgili herhangi bir aktivite işe yarar. Kuş gözlemi ve Uzay Haftası nedeniyle 15 Ekim'e kadar göğe bakmak için fırsat yaratın.
1: Doğa Takvimi.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
3: Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
4: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin, o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar için de gripin yeri nedir dersek, şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip, yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
3: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
4: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki, öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki, ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir. Ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir. Ama gripte yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış, hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler, şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde işte diye baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
3: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
4: Valla içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı, el yıkama iyi bir koruma aracı.
3: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
4: Grip aşıları son derece güvenilir, canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerde ki Ekim'e geldik zaten yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın iki katı. Dolayısıyla daha uzun süre yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapmıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyoruz. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda grip mevsiminde doğan bebekler korunmuyor. korunsun diye. Grip aşısının bize böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
3: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
4: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı. 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerekir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet yani şeker, kronik böbrek hastalıkları, kanser hastaları, organ nakil hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar bu aşıyı yaptırması lazım ki bunlar zaten ücretsiz olarak da yapılabilen aşılar hastalıklardan koruyacaktır. Zatürre'nin toplumda görülen, en fazla görülen tipi olan pnömokokik pnömoni dediğimiz pnömokokların neden olduğu zatürreye karşı koruyucu olacaktır.
3: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
0: Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl? Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
7: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
8: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
9: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
10: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
11: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım.
12: Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar?
13: Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
14: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
15: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
16: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
17: siz
16: da.
17: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
16: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Ruh'un şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Hava durumu.
18: Bugün yağışlar daha çok güney kesimleri etkileyecek. İstanbul'da yağmur hafif, ara ara güneşte görülebilecek. Şiddetli rüzgar pazartesi günü hafifliyor. İstanbul 19, Ankara parçalı bulutlu 17, Bursa biraz bulutlu 18 derece. İzmir'de Bergama, Foça, Çeşme arasında şiddetli rüzgar sürüyor, sıcaklık 22 derece. Antalya 3 gün daha kuvvetli sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 25 derece. Marmara'da yağış artık kesilmeye başlıyor. Kısa süreli ve az noktada var. Şiddetli Poyraz hızını pazartesi günü azaltacak. Sıcaklık 17-19 derecelerde. İç Anadolu'da Konya Niğde bölümünde güneyde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Sivas 16 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında kuvvetli sağanak yağış, Manisa'da ise fırtına sürüyor. Manisa 21, Muğla 22, Afyonkarahisar 16 derece. Akdeniz genelinde gök gürültülü sağanaklar salı gününe kadar etkili. Adana 26, Hatay 25 derece. Karadeniz'de yağış hızını azaltıyor, kısım kısım güneş de görülecek. Sıcaklık çoğu yerde 17-19 derece aralığında. Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Van kesiminde gök gürültülü kuvvetli yağış ve yıldırımlar sürecek. Erzurum 15, Van 18, Diyarbakır 23 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa kuvvetli yağmurlu 26, Paris hafif yağmurlu 20 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 15.
14: Saatler 15'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti. Mesajında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum ifadesine yer verdi. DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cemlet Yılmaz'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Yılmaz'la görüşmesi bir saat sürdü. Açıklamada görüşmede iki ismin takip ve değerlendirme kurulunun yaptığı iki toplantı ve kurulan dört al kuruluşun işleyişi hakkında bilgi aldığı söylendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Türkiye ihracatta Eylül ayı rekorunu kırdı.
19: En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracat yapıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.
20: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçları en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
19: Bakan Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül ayı mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı olduğunu vurguladı.
20: Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
19: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 oranında büyüdüğünü anımsattı. Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
14: Bu konuyu konuşacağız, durumu değerlendireceğiz. Ticaret rakamlarını, rekor kırılmasını. Doçent Doktor Şevket Sayılgan yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Sayılgan NTV yayınına.
21: Merhaba, hoş bulduk.
14: Şimdi Eylül ayında bir ihracat artışı bekleniyor muydu? Bu rekoru nasıl değerlendiriyorsunuz? 26 milyar dolara nasıl ulaşıldı?
21: Açıkçası burada dış ticaretin piyasasında da, dünya piyasasında da bir hareketlilik var. Özellikle İran olayının getirmiş olduğu ertelenmiş talep bu dönemde biraz daha fazla gecikmiş talebin uygulamaya sokulmasıyla karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'de bundan nasibini almış gözüküyor. Ama tabii mevcut dış ticaret rakamlarını tekil bir aydan değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Bu noktada baktığımızda evet bir rekorumuz var ama Türkiye'nin kendi iç dinamikleri itibariyle baktığımız zaman dış ticaretin önünde bazı temel engeller var. Bunların başında uygulanan kur politikasının getirdiği etki. İkincisi de aylıkta yaşanılan bu performansın yıllık tarafta hala düzelebilmiş olmaması. Çünkü baktığınız zaman yıllıktaki ithalat artışı ihracat artışının üzerinde. Bu da dolayısıyla dış ticaret açığını geçtiğimiz yıla göre büyüterek gidiyor ki bu bizim temel cari açık sorunumuzu da besliyor. Dolayısıyla elbette bu aylık performansın önemini bir kere daha vurgulamak gerekir. Ama tek başına bu rakam üzerinden bütün sistemin genel yapısıyla ilgili geçmişten devreden sorunların ortadan kalktığını söylemek mümkün değil.
14: Şimdi Sayılgan önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki uzun süredir, şimdi tablo bize bir şeyi anlatıyor. Uzun süredir olmayan bir şey. İthalattaki artış, ihracattaki artışın gerisinde kalmış. Bu tam olarak ekonomi biliminde ne anlama gelir ve enerji fiyatlarındaki artışa rağmen olumlu bir tablo diyebilir miyiz?
21: Baktığınız zaman elbette zaten bizim dış ticaretimizde önemli unsurlardan biri enerji, bir de altın. Dolayısıyla bunun dışında bıraktığımız zaman özellikle cari fazla verdiğimizde bir muhakkak ama tabii enerjisiz bu süreci değerlendirmek istatistiki anlamda bir ifade taşımakla birlikte reel hayatın içerisinde baktığınız zaman bu enerji bir şekilde sistemin faaliyetini sürdürebilmek için olmazsa olmazı. Şimdi bu fiyatlama biçimiyle dikkate aldığımız zaman sürece bizim bu Eylül ayı ihracatımızdaki artışı bir başarı olarak vurguladık ama dediğim gibi ithalat artışı, ihracat artışının yıllıktaki yukarı yönlü trendi bizim için en önemli yapısal dönüşümlerden biri. Çünkü Türkiye'nin özellikle dış ticaretteki 80'li yıllardan itibaren dışa açılma politikalarının temelinde bu süreç yatmakla birlikte bu kadar yıl sonunda hala ihracatın ithalatı karşılama oranının ve özellikle ihracatın içindeki katma değerli üretim, yüksek teknolojili payı, yüksek teknolojili ürünlerin payı gibi unsurlarda hala gitmemiz gereken ciddi adımlar var. Bunlar da ancak yapısal reform dediğimiz süreçle karşımıza gelecek ama en azından hani tek başına hani bardağın dolu kısmı boş kısmı hikayesine bakarsak dolu kısmında önemli bir ihracat performansı ama diğer tarafına baktığımızda da bizim yapısal anlamda dış ticaretle büyümeyi hedef almış bir ülke olmamız nedeniyle bu süreçte özellikle ihracat ithalat dengesindeki ihracatın içindeki ithalatın payını düşürmek, yüksek teknolojili üretimin payını arttırmak, katma değerli üretim yaparak ihracat yapmak gibi konularımızda daha yol almamız gereken, değiştirmemiz gereken süreçler olduğunu da vurgulamadan geçmemek gerekir diye düşünüyorum.
14: Şimdi aslında dünyaya baktığınız zaman ekonomi anlamında çok da olumlu bir hava yok. İşte jeopolitik krizler devam ediyor. İran-ABD savaşı gerginliği sürüyor. Orta Doğu'daki gerginlik hala devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı bir tarafta. Enerji krizi gibi bir takım sorunlar sürüyor. Bir yandan da dünyada faizler yeniden yükseliyor. Tam da böyle bir olumsuz ortamda, bu olumsuz tabloda önümüzdeki aylardaki bu ihracatı artışının devam etmesini bekler misiniz? Mümkün mü sizce?
21: Beklemenin ötesinde olmasını umut ederim. Yani olmalı zaten. Çünkü bir de olayın şu boyutunu da göz ardı etmeyelim. İç talepteki daralma, yurt içi talepteki daralmanın ihracata döndürebilme esnekliğine sahip işletmeler açısından vazgeçilmez bir tercih haline geldiğini de göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla bu süreç dediğiniz gibi dış piyasalarda birçok negatif etki var ama hani lokal bölgeler bazında bakarsanız hala cazibesi olan bölgelerde var. Türk ihracatçısının da bu konudaki agresif, etkin ve hızlı karar alarak uygulamaya sokma becerisi buralarda bizi avantajlı konuma getiriyor. Ama hiç şüphesiz ki bugün ihracatçılarla konuştuğumuz zaman özellikle kur politikası ile ilgili süreçten ciddi anlamda şikayet ettiklerini görüyoruz. Teşviklerin bu konuda biraz daha etkin hale getirilmesi ihtiyacını da burada vurguluyorlar. Dolayısıyla buralarla ilgili de yapmamız gereken süreçler etkinleşirse artık ileriki yıllarda yıllık ihracatımızın ithalatı geçtiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının birin üstüne çıktığı ve dolayısıyla cari açık sorununu da bu noktada kontrol edebilen bir ülke konumuna geldiğimizde söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durum milli gelir artışımızı da hızlandıracaktır. Kişi başına milli gelir artışını da yükseltecektir. Yani birden fazla sonuçları olan bir dönüşümden bahsediyorum.
14: Şimdi bu jeopolitik gerilimden bahsettik. Orta Doğu'ya olan ihracatımız aslında savaş sonrası yavaş yavaş gerilemişti. Gerilemeyi sürdürüyordu. Orada da bir toparlanma yaşanıyor mu? Ne dersiniz? Son olarak bunu sormak isterim.
21: Evet, bölgesel anlamda bizim zaten en fazla güç kazanabileceğimiz Avrupa bölgesinden sonraki bölgeden bahsediyoruz. Evet, İran Savaşı bitmemekle birlikte artık belli bir kanıksama ki burada ben şu cümleyi önemsiyorum Trump'ın. Birçok cümlesi var ama sonra tersini de yaptığı oluyor ama Kasım seçimlerinden sonra İran'dan çekilmesiyle ilgili ifade. Eğer bu gerçekleşirse Orta Doğu bölgesi bizim açımızdan özellikle bu coğrafi yakınlıktan dolayı ihracatçılarımız için ciddi bir potansiyel nitelik taşıyacaktır. Bu da dolayısıyla ileriki aylarda ve önümüzdeki yıllarda ihracatımız açısından daha avantajlı bir konudan bahsedebiliriz. Dediğim gibi çünkü Türkiye'nin iç taleple ilgili ciddi sorunları var. Bu sorunlardan en azından kolayca sıyrılmak ve bir bakıma fırsata çevirmek ihracat pazarlarındaki aktiviteye bağlı. Ama bunda da devletimizin de belli destekler ve bunu tekrardan somutlaştırma gibi bir ihtiyaç olduğu da muhakkak.
14: Önümüzdeki günlerde izleyip takip ediyor olacağız diyelim ve teşekkür edelim Doçent Doktor Şevket Sayıcan, ekonomist. NTV yayınına katkı için.
21: Ağabeyi yaptı söylerim.
14: Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu, suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
19: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
1: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
19: Mahkeme Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
2: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
19: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
2: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
19: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
2: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
22: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
19: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
14: Türkiye Futbol Federasyonu hakem dosyasına dair ilk kez açıklama yaptı. Federasyon hakem atamalarının kim tarafından yapılacağının duyurusunu yaptı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Süreç tamamlanana kadar bu hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve görevini sürdüren kurul üyeleri tarafından yapılacağı duyuruldu. Federasyon salı günü saat 15'te olağanüstü toplantı yapacak. Burada tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara Cuma günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla da son bulacak. Gündemdeki bir diğer önemli konu fon soruşturması. Tutuklu sayısı, soruşturmadaki tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı da 85'e ulaşmış oldu. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
19: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
14: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve belediye başkan yardımcısı kişilerinin menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialar arasında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 18 Nisan'da bir operasyon düzenlenmiş, ardından belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Türkiye ile Fransa arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye ile Fransa arasındaki askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu imza son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların savunma alanında anlamlı ve somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü göstermektedir denildi. Yol haritasının düzenli ve sonuç odaklı temaslarla stratejik diyaloğu güçlendirmesi hedeflenmektedir ifadeleri kullanıldı. DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar 16 ilde gerçekleştirildi. Zanlıların DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Adana, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu illerdeki adreslere baskınlarda gözaltına alınan 51 şüphelinin sorguları sürüyor. Yargıtay ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
19: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay, 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
14: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecini anlattı.
3: Ülkemizin belini büken ve uzun süre kangren oluşmuş bir sorun vardı, terör sorunu. Ve terör en çok aileleri mağdur etti. Bu topraklar gerçekten büyük mücadelelerle bağımsızlığını, birliğini, büyüklüğünü koruyor. Güçlü ve büyük Türkiye olmanın yolu da aslında bizim birliğimiz ve beraberliğimiz.
19: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Talep ve sorunlarını dinledi. Göktaş, şehit yakınlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini de söyledi.
3: Bizler de bu süreçte her daim devletimizin bütün kurumlarıyla Büyük Türkiye ailesi olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler artık bizim annemizsiniz, babamızsınız, kardeşlerimizsiniz. Evlatlarımız onlar ve el birliğiyle bu süreci inşa edeceğiz.
19: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin önemine de dikkat çekti.
3: Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu bir Türkiye demektir. Büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ve ne ülkemiz içinde, ne ülkenin sınırının hemen dışında, ülkemiz üzerinden artık hiçbir oyunun oynanmadığı bir süreçtir.
14: Orta Doğu'da gerilim sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı yeni adım merak konusu. Axios'un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesi bölgedeki son duruma dair gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Haberde ABD'li yetkililerin İran Savaşı ve Suudi-Husi çatışmasında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Camp David'de bir araya geldikleri yazıldı. Gizli gerçekleştirilen bu görüşmeye ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlık etti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in yer aldığı açıklandı. Axios toplantıda bazı konuların karara bağlandığını veya en azından derinlemesine tartışıldığını yazdı. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a savaş açmasından sadece birkaç gün önce gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ve Şanlıurfa'da da Teknofest alanında şu anda kalabalığa hitap edecek. Zaten planlanmıştı. Bugünkü programının ilki Cumhurbaşkanı Teknofest Güneydoğu 4. gününde
4: sayın bakanlarımızla ve sayın paydaşlarımızla
14: sahnede
4: şimdi geleneksel Teknofest pozumuzu veriyorlar.
14: Paydaşlarla birlikte bir tarafında Selçuk Bayraklar, T3 Teknoloji Vakfı Başkanı, diğer yanında Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve diğer paydaşlar, Teknofest paydaşlarıyla birlikte artık klasikleşen Teknofest pozunu veriyorlar. Sahnede hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum.
14: Kürsüye davet edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Toplu fotoğraf çekiminin ardından kalabalığa, Teknofest alanında kalabalığa hitap edecek. Her yıl olduğu gibi, her Teknofest'in yapıldığı yerde, sahnede olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Teknofest'in son gününde, bu kez Şanlıurfa'da teknoloji tutkunlarına hitap edecek. Kulak veriyoruz.
5: Efendim uğraşıyoruz ama... Sevgili Şanlıurfalılar, Teknofest kuşağının kıymetli neferleri, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah. Bu ne muhteşem bir katılım. Maşallah. Bu ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan tüm gençlerimizi buradan yürekten selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sevgili genç kardeşlerim, akılla emeği, zeka ile bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir Teknofest'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi Teknofest kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri Teknofest Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Havalimanımızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımızı, bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Peki Şanlıurfa'yı neden tercih ettik? Selçuk Bey nerede bu programı yapalım dediğinde ben de kendisine dedim ki buraya Şanlıurfa yakışır. Gerçekten de Şanlıurfa'da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar ettim. Yakışır mı? Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani'den Sinan bin Sabit'e, Harranlı İbn-i Vasıf'tan Yunus el-Harrani'ye, onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için Teknofest'i Şanlıurfa'da düzenledik. Damada dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır. Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruc ederiz. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın. Ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki

gerçekten çok yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Elhamdülillah. Bu ne güzellik. Bu ne büyük coşku. Bu sene Teknofest'e yeni kategoriler ilave ettik. 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü drone izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Finale çıkanlar başta olmak üzere bu yarışmalara katılan tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin. Sevgili genç kardeşlerim, şunu özellikle merak ediyor, sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? Kızıl Elma'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Atağı, Hürjet'i, Anka'yı, Bayraktar TB2 ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Boran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizden tam not aldı değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, TürkSat 6A uydumuz, Hisep roketimiz, Yener tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız, bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet. Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Bakın, bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Bu ürünleri tasarlayan, geliştiren, test eden abilerinizle, ablalarınızla ileride inşallah beraber çalışacaksınız. Onların Vecihi Hürkuş, Nuri Kirligil, Nuri Demira ve Özdemir Bayraktar gibi bu davaya ömrünü vermiş kahramanlardan devraldığı emaneti sizler yaşatacak daha ileri nokta

0: buralara sizler taşıyacaksınız. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Şehit ve gazilerimizin yücelttiği mücadele sancağını sizler başarıya, özellikle başarıyla dalgalandıracaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Fakat şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu. Sizler, yani müjdenin kurşun yükünü taşıyanlar, savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız. Yalanın çelik kabuğunu, doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız. Sizlere inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. 4500'den fazla firmamız, 100.000'in üzerinde insanımız savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını her gün daha yükseğe taşıyor. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Bakın biz yokluğun, başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı. Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmalarımızın gayretleri, bizlerin de destekleriyle işte bugünlere geldi. Çalıştık, çabaladık, zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Güneydoğu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahipleri ve finalistler başta olmak üzere tüm takımları, yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum. 5 gün boyunca burayı ziyaret eden ve edecek olan tüm misafirlere, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için şükranlarımı
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest Güneydoğu Şamlıurfa'da düzenleniyor. 4. gününde kürsüdeydi.
1: Açılış törenini gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest.
2: Önemli şeyler söyledi. Katılımın yüksek olmasıyla iftihar ettiğini söyledi. Teknoloji yarışmalarından bahsetti. 730 bini aşkın takım başvurdu. Bu yıl Teknofest'te yeni kategoriler ekledik dedi. Cumhurbaşkanı özellikle gençlere hitap etti.
1: Açılışına teşrif etmek üzere.
2: Sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler var. Asırlardır pusuda bekliyorlar. İlkelerimizden vazgeçmeyeceksiniz dedi gençlere yönelik.
1: Sayın Şanlıurfa milletvekillerimizi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ı ve Cumhur İttifakı
2: Şanlıurfa'da düzenleniyor dediğimiz gibi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim merkezinin açılışını yapacak.
1: Ve bilim merkezimizde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Zekeriya Coştu, TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Orhan Aydın.
2: Dediğimiz gibi önemli şeyler söyledi Cumhurbaşkanı. Bu muazzam atmosfer, gençlerin kararlılığı bize Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor dedi. Konuşmasında Göçük maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailesine taziye dilekleriyle bulunarak başladı Cumhurbaşkanı. Konuşmasının öncesinde klasik, artık bir klasik haline gelen geleneksel Teknofest pozu verildi. Teknofest paydaşlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın bir yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, diğer yanında da Selçuk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Vakfı Başkanı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar vardı. Konuştuktan sonra da sahnede kurdele kesiyor. Az önce de ifade ettik. Bir bilim merkezi. Ekranda da yazıda görüyoruz. Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı yine her iki tarafında hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar var.
0: Türküler yok mu?
3: Teknofest Şanlıurfa'yı açalım.
4: DJ orada. DJ ses açıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar'la birlikte kurdeleyi kesti. Her açılış yaptığında olduğu gibi hem kurdelenin bir parçasını hem de kestiği makaslı kesenler hatıra olarak aldı. Bilindik bir ses, bilindik bir türkü, Urfalıya Mezel'den şarkısı Teknofest'e uyarlanmış şekilde. Kalabalığa.
1: Sağım solum Teknofest. Maşallah. Hazır mısınız Teknofest'e? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: Şanlıurfa'mıza kazandırılan bilim merkezi.
1: Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışı da bu şekilde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat yaptı. Şarkılar, türküler, tezahüratları eşliğinde Teknofest Şanlıurfa'nın dördüncü gününde bilim merkezi açıldı ve sırada ödül töreni var. Yarışmada dereceye giren gençlere her Teknofest'te olduğu gibi ödülleri takdim edilecek.
2: Kaynakçılık kategorisi lise seviyesi birincisi lav takımı.
1: Farklı farklı kategoriler var Teknofest'te. Okullar katılıyor. Kimi zaman ferdi münferit başvurular oluyor. Farklı farklı alanlar, farklı yaş gruplarında çok sayıda yarışma gerçekleşiyor ve gençler kazananlar, yarışmalarda dereceye girenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına ödülleriyle birlikte toplu halde geldiler. Ortada Cumhurbaşkanı var, etrafında gençler.
2: Elektrik kumanda panosu tasarımı
1: kazananlarla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ki konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere yöneltti, gençlere ayırmıştı. Sizin umutlarınızı kırmak isteyenler var, asırlardır pusuda bekliyorlar. İlkelerinizden taviz vermeyeceksiniz dedi gençlere ve Cumhurbaşkanı o gençlerle birlikte şu anda Şanlıurfa Teknofest'te kürsüde kazanan hediyeleriyle, ödülleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte gençler hatıra fotoğrafı çektiriyorlar sahnede. Bir yandan da az önce de ekrana getirdik, canlı yayında verdik. Şanlıurfa Bilim Merkezi açıldı. Cumhurbaşkanı bizzat açılışının, merkezin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar ile birlikte bizzat yaptı, gerçleştirdi. Ve Teknofest alanındaki arkadaşımız Nizamettin Kaplan'a gidiyoruz. Nizamettin.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bitti ve şu anda burada yarışmaya katılan, Teknofest yarışmalarına katılan ve birincilik ya da başarı elde eden takımlara şu anda ödüllerini veriyor. Cumhurbaşkanı bundan önce Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Buradaki program tamamlandıktan sonra şehir merkezine geçecek ve burada Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ni hizmete açacak. Ardından da bu kez Şanlıurfa, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı hizmete açacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı, önemli mesajlar verdi. Konuşmasında Soma'da meydana gelen maden faciasıyla başladı ve olayda kazada yaşamını yitirenlere rahmet diledi, yakınlarına başsağlığı diledi. Ardından da hem adli hem de idari soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili 9 kişinin gözaltında bulunduğunu ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ihmali suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda. Teknofest'le ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu söyledi buradaki atmosfere bakarak ve buradaki atmosfer gösteriyor ki ülkemin ufku bahtı açıktır. Türkiye 100 yılı Teknofest kuşağının izini taşıyacaktır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Teknofest'le ilgili rakamlar da verdi ve birçok takımın bu yarışmalara ilgi gösterdiğini, 81 ilden 97 ülkeden katılım olduğunu ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının burada yarışmak için başvurduğunu anlattı ve 4 günde de ziyaretçi sayısının 1 milyona yaklaştığını belirtti Recep Tayyip Erdoğan. Yerli ve milli savunma ürünleriyle ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı ve özellikle hava savunma sistemleri konusunda Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiğini vurguladı ve gençlerle şu sözleri söyledi. Gençler, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler var. asırlardır tetikte, yüzyıllardır pusuda bekliyorlar. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada bulunan gençlere seslenirken. Yine Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılardan söz etti. Daha önce, bir süre öncesine kadar bu konuda %80 dışa bağımlı bir ülke olduğunu söyledi Türkiye'nin. Ve şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz savunmada ve ihracatta. Türkiye savunmadaki başarısını sürdürüyor. Tam bir devrime imza atmış durumda dedi Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada bu mesajları verdi. Evet şu anda Teknofest devam ediyor, Teknofest Güneydoğu. Bugün 4. gün, yarın sona erecek ve bu 4 gün boyunca çok yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim. Buraya 7'den 70'e birçok insan Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'ya gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda sahnede, birazdan buradaki programını tamamlayarak buradan ayrılacak ve ardından Şanlıurfa kent merkezine geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa kent merkezinde, bir kez daha belirtelim, şehir hastanesinin açılışını ve yine AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını da burada kürsüde, konuşmasının hemen sonunda canlı yayına bağlanarak açılışını gerçekleştirdi. Bunu da paylaşmış olalım. Evet, Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa temasları devam ediyor. Buradaki genel durum şu an özetle böyle.
1: Nizamettin Kaplan aktardı. Ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki devam eden programını da söyledi. Ama ilk programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı hala sahnede. Gençlerle fotoğraf çektirdi. Kazananlarla fotoğraf çektirdi. Tabii çok fazla yarışma yapıldı. Fazla farklı farklı kategoriler var. Ödülleri takdim ediyor ve yanına gelen gençlerle de zaman zaman kısa sohbetlerde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan da ekranda Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında verdiği mesajların özetini görüyoruz. Türkiye'nin geleceğe, gençlere yönelik hitap etti. Konuşmasının önemli bir bölümünü gençlere ayırdı Cumhurbaşkanı ve farklı kategorilerde, farklı disiplinlerdeki yarışmalara, teknoloji yarışmalarına katılan, dereceye giren, kazanan gençlerle hem fotoğraf çektiriyor hem de gençlere ödüllerini takdim ediyor. Bu ödül töreninden hemen önce bir de açılış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daki bilim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Yine çoğu açılışta yaptığı gibi telekonferans yöntemiyle, video konferans yöntemiyle açılışın yapıldığı merkeze bağlandı. Oradaki yetkililer de ekrandaydı. Açılışı da bu şekilde online olarak Teknofest'in sahnesinden gerçekleşti. Teknofest tabii artık hemen herkesin bildiği, Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde, hatta kimi zaman farklı yerlerde, örneğin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, farklı noktalarda, farklı zamanlarda düzenlenen teknoloji etkinliği, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde geldiği son nokta, çeşitli unsurlar, kimi zaman bir savunma sistemi, kimi zaman bir silah, kimi zaman bir hava aracı, insansız hava araçları, yerli milli olanaklarla, imkanlarla yapılan, işte ekrana geliyor bir yandan Gökbey helikopteri gibi hava araçlarıyla vatandaşlarla, o teknolojinin vatandaşlarla buluştuğu, sadece savunma sanayinin unsurlarının sergilendiği değil, aynı zamanda gençlerin ufkunu açan, gençleri teknolojiye yönlendiren, işte ekrana da geldiği üzere geleceğin mühendislerini yetiştiren dev bir oluşum, dev bir katılım Teknofest. Ve Teknofest'in sonuncusu Şanlıurfa'da yapıldı. Daha önce farklı farklı şehirlerde olmuştu. Antep'te yapılmıştı, Kıbrıs'ta yapılmıştı, başkentte, İzmir'de. Hatta birkaç ay önce, çok değil, bu yaz Mavi Vatan Teknofest adıyla Kocaeli'nde, Gölcük'te Donanma Komutanlığı'nın orada yine yerli milli savunma unsurlarıyla yapılmıştı. Bir marka Teknofest artık ve sonuncusu da Şanlıurfa'da gerçekleşiyor. Hem aileleriyle birlikte katılan gençleri görüyoruz. Kimi zaman arkada işte yerli milli uçak Kaan'ın prototipini görüyoruz. Ekrandan gördüğüm kadarıyla yine yerli milli imkanlarla yapılan helikopter Gökbey. Kızıl Elma ki Cumhurbaşkanı bahsetti. Geçtiğimiz bültenlerde arkadaşımız Osman Terkan Teknofest'i günlerdir yerinde takip ediyor. Aselsan Genel Müdürü ile birlikte yine yerli milli savunma unsurlarımızı, Çelik Kubbe'yi, Gürz'ü tanıttı, canlı yayında ekrana getirdi. Ve dediğimiz gibi kazanan gençler, gençlerin başındaki onların yöneticileriyle birlikte madalyalarını takdim edildi ve hediyeleriyle, ödülleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmeye devam ediyor gençler. Bir kez daha yine alandaki arkadaşımız, muhabir arkadaşımız, temsilcimiz Nizamettin Kaplan'a veriyoruz sözü.
4: İletişim teknolojileri kategorisi birincisi.
3: Korhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da verdiği mesajlardan biraz daha söz edelim istersen. Cumhurbaşkanı konuşmasına Soma'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili başladı. Ve olayda hayatını kaybedenlere rahmet diledi. İki kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi ve onlara da şifa diledi. 9 kişinin gözaltında olduğunu, şirket yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişinin gözaltında olduğunu belirtti. Ve bu olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı ihmali suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Teknofest Güneydoğu'da gençlere de seslendi ve gençlere şu çağrıyı yaptı. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır dedi Cumhurbaşkanı gençlere yönelik yaptığı konuşmada. Türkiye 100 yılının Teknofest kuşağının izini ve mührünü taşıyacağını belirtti Erdoğan. Gençleri milletin yüz akı ve göz bebeği olarak nitelendirdi. Yine Şanlıurfa'nın, Teknofest'in Şanlıurfa'ya yakıştığını belirtti Cumhurbaşkanı. Ve şehrin tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti bunları söylerken. Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olduğunu, Göbekli Tepe'nin de kentin sınırları içerisinde bulunan önemli bir tarihi nokta olduğunu vurguladı Cumhurbaşkanı. Ayrıca Teknofest'e başvurularla ilgili paylaşımlar da yaptı Cumhurbaşkanı konuşmasında. Bu yıl 730 bin takım ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının Teknofest'e başvurduğunu açıkladı. Ziyaretçi sayısının da bugünle birlikte, yani şu saat itibariyle 1 milyona yaklaştığını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başvuruların 81 il ve 97 ülkeden yapıldığını da sözlerine ekledi. Yine gençlere Türkiye'nin istikbalini omuzlayacaklarını belirtti Erdoğan. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor dedi Cumhurbaşkanı gençlere yönelik konuşmasında. Ayrıca uyarılarda da bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere ve sizleri durdurmak ve ümitlerini kırmak isteyenlere fırsat vermeyin dedi. İlkelerinizden, Kızıl Elma hedefinizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii Türkiye'nin hava savunma sistemleriyle ilgili de konuşma yaptı Cumhurbaşkanı. Ve bugün Türkiye'nin daha önce %80 dışa bağımlı olan savunma konusunda Türkiye'nin bugün birçok ülkeye ihracat yaptığını bu konuda, bu yönde bir kez daha sözlerini ekledi yaptığı konuşmada. Korhan.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te gençlere ödüllerini verdi. Konuşmasını canlı yayında ekrana getirdik ve bu yayınla birlikte de bültenin sonuna geldik. Saat başında gelişmelerle tekrar buradayız.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Telcel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kahve makinesi deyince vatan.
2: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
3: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
3: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
3: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Kafa karışıklığı olduğunu gördüğümüz iki sözcük daha. Yayın ve yayım. Karıştırılıyor, biri diğerinin yerine kullanılıyor. Daha dikkatli bakalım. Yayım, basılıp satışa çıkarılan, kitap, gazete gibi okunan ya da radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey. Eski şekliyle neşriyat. NTV yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları gibi. Yayım, kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması. Herhangi bir yapıtın radyo veya televizyon aracılığıyla dinleyiciye, izleyiciye ulaştırılması ya da neşir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar gibi. Ard arda gelince fark daha da belirginleşiyor. Yayın ya da neşriyat, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, yayım ya da neşir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar. Bunu bildikten sonra bu çerçevedeki diğer sözcükler de yerli yerine oturuyor. Yayın evi, dergi, kitap yayımlayan ya da satan kuruluş. Yayımcı, yayım yapan, bir eseri yayımlayıp satışını sağlayan kimse ya da kuruluş. Ya da bir programın radyo ve televizyon yoluyla dinleyiciye ve seyirciye ulaşmasını sağlayan kimse, kuruluş ya da yine eski deyimiyle naşir. Yayın konusuna girmişken bir de edebiyata bakalım mı? Söylenişiyle başlayalım. Dikkat ettiyseniz edebiyata derken sondaki a'yı uzattım. Evet, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da ardından ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde a uzuyor. Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı gibi. Edebiyatın sözlük karşılığı olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatı. Yazın. Ama bu sanatın kuralları ve verdiği eserlerle uğraşan ilim kolu da aynı zamanda. Mecazi olarak boş, gereksiz, yapmacık ve özentili sözlere de edebiyat deniyor. Bir de edebiyat yapmak var. O da parlak ve gösterişli sözlerle etkili olmaya çalışmak, özentili konuşmak veya yazmak. Edebiyat yapmak durumunda kalmadan meramınızı anlatabilmeniz dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Caz ve Ötesi. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Caz ve Ötesi programına hoş geldiniz. Bugün size bir AÇT albümü, Pierrick Perron'un kayıtlarını çalıyorum. Adı da Cubix Cure. Neden Cure? Çünkü The Cure. Yani The Cure'un parçalarını, The Cure'un bestelerinden bir albüm yapmış Pierrick Perron. Ve yani gerçekten çok güzel yapmış. Hani ne ilgisi var The Cure'un cazla derseniz, hiçbir ilgisi yok ama bu caz diyebiliriz rahatlıkla. Alto Sax'ta Pierrick Perron, Kontrbass'ta Thomas Brameri, Davul'da Frank Agulon. Konuklar da var ama şimdi çalacağımız parça da yok ve dinliyoruz efendim.

The Forest'ı dinledik. Pierre Pedron ve ekibinden. Pedron'u LeMond alto saksafonun üstadı diye tanımlıyor. Ve kendi ülkesinde uzun zamandan beri en çok sayılan, saygı duyulan ve aranan cazcılardan birisi. Devam ediyoruz. The Caterpillar.

Caterpillar dinledik. Şimdiki parçada yani In Between Days de bir konuğumuz var. Vokalde Thomas de Pourquery. Yani Fransızca tabii telaffuz edebildiğim kadar.

Pierre Pedro Cubic's Cure RCT'den çıktı. Ne zaman onu da söyleyeceğim. Kayıt Paris'te Studio Mercredi 9'da Şubat 2014 ve parçamız Just Like Heaven Close to Me.

0: TV Radyo. Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'da bu bir haftalık yağışın etkisiyle barajların doluluk oranı %2 arttı.

Belmondo Brothers ya da Amerikalı yıldızlarla Wynton Marsalis, Marlboro Miller ve Louis Nash. Bugün onun Cubic Cure albümünü çalıyoruz. In Your House.

Şimdiki parçada yine Le Pourquoi konuğumuz ama Zona Argeroas ve Algerian Flute çalan Gamri Boubacar'da parçanın ikinci konuğu. Parçamız ne peki? A Reflection.

0: Orada el oraya el uzatmanın gayreti içindeyiz. Bizim anlayışımızda iyilik sınır tanımaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılının sağlık alanındaki en güzel eserlerinden biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin şehrimizde kazandırılmasında güçlü destekleri için zat halleri Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir sağlık şaheseri. 2000 yataklı, 1101 yatak izolatörü olan, 61 ameliyatı, 564 yoğun bakımı olan sağlık şaheseri, hastanemizin inşaatında emeği geçen müteahhitine, işçisine, mühendisine, mimarına, herkese teşekkür ediyorum. Burada özveriyle hastalarımıza şifa olacak hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Radyo tiyatrosu.
1: Vatanın birliği ve bütünlüğü. Ötesi fazar ya. Sana karşı açık davranacağım. Eğer bunu yapamam, bünyem bu kadarına tahammül edemez diyorsan, şu andan itibaren ayrılabilirsin cemiyetten. Ha, öyle korkmana filan da lüzum yok. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilirsin istediğin yere. Ha, ihtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama yok, bir yere gitmeyeceğim, bunlara razıyım diyorsan, kendine bir çeki düzen vermen lazım oğlum. Çünkü bu kadar mühim meselenin ortasında tereddütler geçiren bir fedaiye ayıracak vaktimiz yok.
2: Yerin 7 kat dibine geçtim o anda. O kadar basit, bir o kadar da vurucu bir şekilde ifade etmişti ki vaziyetimi, itiraz edecek kuvveti kendimde bulamadım. Haklıydı. Cemiyete katılmam için kimse zorlamamıştı. Kendim istemiştim burada olmayı. Üstelik seni kaybetme pahasına. Çocuk oyuncağı değil, inkılap yapılıyordu burada. Tarih yazılıyordu. Üstelik insanların kanıyla.
0: Her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de, podcast platformlarında.

0: Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
1: Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
2: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin, o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı, kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar için de gripin yeri nedir dersek, şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip, yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
1: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
2: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki, öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki, ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir. Ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir. Ama gripte, yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış, hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler: şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde riskli diye baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
1: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
2: Vallahi içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak, özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda, yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı, el yıkama iyi bir koruma aracı.
1: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
2: Grip aşıları son derece güvenilir. Canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerdeki Ekim'e geldik zaten yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak, Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın iki katı. Dolayısıyla daha uzun süre, yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyoruz. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda grip mevsiminde doğan bebekler korunsun diye grip aşısının bize böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
1: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
2: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı. 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerektir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet yani şeker, kronik böbrek hastalıkları, kanser hastaları, organ nakil hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar bu aşıyı yaptırması lazım ki bunlar zaten ücretsiz olarak da yapılabilen aşılar hastalıklardan koruyacaktır. Zatürre'nin toplumda görülen, en fazla görülen tipi olan pnömokokik pnömoni dediğimiz pnömokokların neden olduğu zatürreye karşı koruyucu olacaktır.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu günler. Türkiye ve dünyanın gündemini aktaracağımız 17 bülteni başlıyor. Önce gündemde öne çıkan başlıklara bakalım, sonra da ayrıntılar gelsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu'ya katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanının mesajlarının ayrıntılarını aktaracağız. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmadaki son gelişmeleri de aktaracağız. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve 2 başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar 17 bülteninde olacak. Ve İspanya siyasetinde depreme yol açan konut krizi aşılamıyor. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir. Eylemciler günlerdir sokaklardan ayrılmıyor. Son gelişmeleri paylaşacağız. Bu başlıklar ve daha fazlası için NTV'de 17 bülteni başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu'da kürsüdeydi. Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi. Gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi.
1: Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz.
0: DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Kurtulmuş'la yaptığı görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve mecliste oluşturulacak izleme kurulu ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la yapılan bir saatlik görüşmede ise takip ve değerlendirme kurulunun yaptığı 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alındı. Açıklamada görüş ve önerilerin de iletildiği söylendi. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını söyledi.
2: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
3: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
2: Mahkeme, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya, eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
4: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
2: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
4: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
2: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
4: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
5: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
2: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Milli yarının ardından ligler kaldığı yerden devam edecek. Peki hangi hakemler hangi maçları yönetecek? Futbol severlerin aklındaki kritik soru buydu. Ve bu soru bugün yanıt buldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Süreç tamamlanana kadar bu hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve görevini sürdüren kurul üyeleri tarafından yapılacağı duyuruldu. Federasyon salı günü saat 15'te olağanüstü bir toplantı yapacak. Burada tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara Cuma günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla son buluyor. Ve gündemdeki bir diğer önemli konu fon soruşturması. Soruşturmadaki tutuklu sayısı da artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı soruşturmada 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen kişiler de var.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Bültene yeni bir gelişmeyle devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli neler söyledi? Mustafa Berber aktaracak. Mustafa.
6: Dikkat çeken bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli. Açıklamasının başında Türkiye'nin terörle mücadelesinde yaşadığı sürece, 40 yılı aşkın süredir yaşadığı o mücadeleye değindi. Asrı felaketine değindi, bölgesel krizlere değindi ve ardından da devam eden belediyelere yönelik, ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan belediyelere yönelik soruşturmalara dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve son olarak da bu son sorunuyla ilgili bunların aslında birbiriyle karıştırılmasına dikkat çekti Bahçeli. Ve açıklamasında şu ifadeleri kullandı Devlet Bahçeli: bir iradeyi bir değere, inanca, fikre ve zümreye bağlamak sorunun tespitinin güçleştireceği gibi yanlış teşhis üzerinden tedavi de işlevsiz kılabilecektir değerlendirmesinde bulundu ve Türkiye'nin ekonomisinin istikrarı finansal istikrardan geçmektedir. Finans sistemi güven üzerine kuruludur. Vatandaşlarımız, özellikle küçük yatırımcılar, parasını bankaya veya sermaye piyasası araçlarına yatırırken bir finansal ürüne yatırım yapmakla birlikte finansal sisteme, bu sistemi sevk ve idare eden ve denetleyen kurumsal yapıya da duyduğu güveni ifade etmektedir dedi. Bu nedenle finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiyle olabilmektedir dedi. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suçun istinadının yüklendiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir değerlendirmesinde bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada. Yazılı açıklamasında aslında devam eden bu sürece ilişkin de bir değerlendirmede bulundu. Ve Türkiye'nin milli yükseliş iradesiyle büyük bir siyasi kararının ortaya konulduğu, ekonomik, siyasi ve diplomatik başarılarla öne çıktığı, savunma sanayi gibi birçok alanda dünyada önemli ilerlemeler kaydettiği, aynı zamanda teröristlik Türkiye ve teröristlik bölge defteri doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiği bir dönemde oluşan huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler kabul edilemezdir dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşuyor, dinliyoruz.
7: Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Az önce Teknofest gençliği ile beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi.

Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş. Merhum şair Halide Nusret Hanım Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş. Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an. Kale aynı Zeliha, dergah Halilur Rahman. Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan. Her köşen ayrı cennet. Can Urfa, vatan Urfa. Sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın. Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın. Koç yiğitler, yeleli aslanlar otağısın. Urfa, kahraman Urfa. Can Urfa, vatan Urfa. Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin. Aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

0: Çocuğu. Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı Batı'dan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dahil 3970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor. Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bakınız, göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İş yaptık, iş. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa Birecik Otoyolu, Şanlıurfa Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. Yatırım programımızı aldık. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Daha burada saymaya kalksak değil saatlerimizi, günlerimizi alacak nice eseri, projeyi sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarımda, turizmde, eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun. 2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor. Sadece Urfa ve etrafında değil, sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Ülkemizi ve bölgemizi layık olduğu o müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Sevgili Urfalılar, bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Bakın, her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu aldıkları zaman nelerden bahsediyorlar? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Şehir hastanelerimizi engellemeye çalışmaktan başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşı karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum. Benim Şanlıurfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı? Urfa'yı Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayi hamleleri yapılır mıydı? Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Şanlıurfa Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. İki önemli gündem maddesi vardı, altını çizdiği iki önemli konu vardı. Biri terörsüz Türkiye konusu, diğeri ise son günlerde gündemde olan ve soruşturma süren fon krizi konusu vardı, fon soruşturmaları vardı. Son söylediğiyle başlayalım. Söylediklerini bir özetlemek gerekirse eğer, fon koordinasyon kurulumuz süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun çözülmesi için çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Devam etti. Yol haritamızı belirledik, adımlarımızı atıyoruz. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Fon soruşturması konusunda söyledikleri özetle böyleydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir yandan ekrana geliyor. Günün anlam ve önemine binaen hediyeler veriliyor.

0: Alim rejim devrildi, Türkiye dostu yeni yönetim geldi dedi. Irak'tan terör temizleniyor dedi. Çok farklı bir rüzgarın esmeye başladığı şeklinde tabir etti son yaşanan dış politikadaki gelişmeleri Cumhurbaşkanı ve Şanlıurfa'ya yapılan eserlerinden bahsetti. Rakamların diliyle konuştu, rakamlar verdi Cumhurbaşkanı ve şu anda açılışını yaptı ve emeği geçenlerin de şu anda sahnede olduğu Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile ilgili konuştu. Urfa'mızın şanına yakışır bir eser olduğundan bahsetti. Bu eserin yapımında emeği geçen işçi ve mühendis kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Sağlık alanındaki en son yatırımımızdır dedi Cumhurbaşkanı. Ve bir de kavşak açılıyor, ondan da bahsetti konuşmasında. Şanlıurfa'da Urfa şehir merkezinde bir kavşağın açılışından bahsetti. Onun da tamamlandığını anlattı. Zaten telekonferans, video konferans yöntemiyle az önce ekrana geldi. Şu anda dualar okunuyor. Dualarla Cumhurbaşkanı'nın hemen yanında Bekir Bozdağ görüyoruz. Onun yanında Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı.
1: Bu dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle.
0: Dualarla hastane çalışanlarıyla birlikte açılış töreni devam ediyor, açılışını gerçekleştiriyor. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ikinci programıydı. Birinci programında onu da canlı yayında ekrana getirmiştik önceki saat dilimlerimizde. Şanlıurfa'da düzenlenen, bugün dördüncü günü olan Teknofest'in ödül töreninde sahneye çıktı Cumhurbaşkanı. Orada da gençlere hitap etmişti. Orada da Sanayi ve Teknoloji Bakanı'yla Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı yanındaydı. Sahnede uzun süre kalmıştı Cumhurbaşkanı. Bu bugünkü ikinci programı Şanlıurfa'daki, hem Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştiriyor, hem de az önce ekrana geldi, birazdan bir daha gelecektir.
1: Vatansız ve ezansız bırakma ya Rabbi.
0: Bir kavşak, Şanlıurfa'daki yeni bir yapılan kavşağın video konferans yöntemiyle canlı bağlanmak suretiyle açılışını gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İşte bahsettiğimiz o görüntü video konferans yöntemiyle. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve o kavşakta yine çalışan kişiler. Abdülkadir Uraloğlu ekranda, bir yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kurdela kesilecek, kesilecek olan kurdela, işte şerit çekiliyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi telekonferans bağlantısıyla Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sayın Reşat Aslanov, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun lütfen.
3: Abdülkadir Bey, hazır mısın?
4: Buyurun efendim, biz şu anda Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nda bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Aliliye Belediye Başkanımız, Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz, Karayolları Genel Müdürümüz ve bütün arkadaşlarımız var. Hazırız. Sizlere hürmetlerimizi bildiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Peki, bizlere de teşekkür ediyoruz ve süratle sizler, bizler kordelaları inşallah keselim. Ya Allah! Bismillah.
0: Evet, açılış gerçekleşiyor. Kurdela kesildi. Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, yanındaki kişileri takdim etti. Urfa Belediye Başkanı ve Karayolları Genel Müdürümüz de burada dedi Ulaştırma Bakanı. Ve Azerbaycan Kavşağı ismini kullandı. Şanlıurfa için yeni bir kavşak ve bağlantı yollarının açılışı şu anda gerçekleşiyor. Neyle birlikte? Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile birlikte. İki önemli yapı Şanlıurfalıların

0: hizmetine bugünden itibaren girecek olan iki önemli yapı. Biri çok amaçlı köprülü bir kavşak, adı Azerbaycan Kavşağı dedi Ulaştırma Bakanı. Diğeri de Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılışı. Her iki yapının da açılışı öncesinde Cumhurbaşkanı kürsüdeydi. Önemli mesajlar verdi demiştik. Tekrar şöyle bir özetlemek gerekirse iki farklı konuya ayırabiliriz. Cumhurbaşkanı'nın mesajları, biri terörsüz Türkiye süreci, diğeri ise fon için, fon soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı'nın önemli mesajları oldu. Fon konusunda fon koordinasyon kurulumuz süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun çözülmesi için çabalıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. Teknofest Güneydoğu'ya birçok üniversiteli de katılıyor. Onlardan biri de Ankara Üniversitesi. Üniversiteden 18 takım projeleriyle finale çıkmayı başardı. Birincilik elde edenler de oldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Teknofest'e katılan öğrencilere bilimsel araştırma projeleri desteği verdiklerini anlattı. Ünüvar, festivale katılan tüm takımların teknolojiye büyük katkı sunacak projeler hazırladıklarına da dikkat çekti.
1: Öğrencilerimiz çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. Ama şunu söylemem lazım, birçok Teknofest'e katıldım. Yani neredeyse hemen hemen hepsine katıldım. Bu 9.sü yapılıyor. Galiba 10-15 tane yapılmıştır. Ama en renklilerden birisi Şanlıurfa'daki Teknofest. Gerçekten yemeğiyle, buradaki yerel Şanlıurfalı hemşehrilerimizin müthiş teveccühüyle inanılmaz bir Teknofest geçiriyoruz. Havalar da çok güzel. Gerçekten normalde Şanlıurfa birazcık daha sıcak beklenir ama çok serin, mis gibi bir hava var ve harika bir hava var, atmosfer. Şanlıurfa Teknofest'e çok iyi hazırlanmış. Biz de iyi hazırlandık. Yaklaşık bir yıldır ekibimiz hazırlanıyor. Yani yüz binlerce öğrencimiz Teknofest'e müracaat ediyor. Daha sonra takımlar oluşuyor. Yüzün üzerine takım ve daha sonra Şanlıurfa'daki Teknofest'e gelecek ekipleri seçiyoruz. 18 takımımız finale çıktı ve hakikaten çok büyük başarı. Biraz önce bir tanesi daha geldi. 4 tane birinciliğimiz var. 1 ikinciliğimiz, 1 üçüncülüğümüz var. 12 tane finalist de devam ediyor. İlla yukarı dereceye çıkmak için kürsüye çıkması gerekmiyor. Sonuçta onların 3-5 yıl, 10 yıl sonra onların bir ürün olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ben mecliste Bilişim İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaparken gördüm. Teknolojinin %1'ini üretiyor insanlar. %1 üreten kısımda, %9 taşıyan, %90 kullanan. Yani kullanıcı, işte bu bir sosyal medya aracı veya bir teknoloji ürünü, onu kullanıyorsunuz. Telefonunuzu değiştiriyorsunuz, teknolojik cihaz değiştiriyorsunuz, kullanıcısınız. Yani siz ücret ödüyorsunuz. Ama bir de %1'i kazanıyor. %9'u da %1 kadar değilse bile kazanıyor. Dolayısıyla o %10'luk bilime girmek lazım. Buradaki gençlerin hepsinin %10'luk bilimde olduğunu görüyorum memnuniyetle. Yani sadece biz kullanıcı olmak durumunda değiliz. Pasif kullanıcı olmak durumunda, aynı zamanda ülkemize ürün geliştiren ve döviz getiren ürünler yapmamız lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Ar-Ge'de çok ciddi yatırımlar oluyor. Bugün bütçenin %1,5'u Ar-Ge'ye, Ar-Ge desteği olarak veriliyor. Bu çok kıymetli bir destek ve yaptığınız her ekonomik destek karşılığında çok büyük ürünler olarak dönüyor. Biz bunu bizzat gördük. Bu sene biz BAP'tan, bizim BAP desteklerinden Teknofest gruplarına şeyler verdik. BAP desteği verdik ve hepsi finale çıktı. Yani bu birincilikler tesadüfi birincilikler değil. Yani sonuçta bizim verdiğimiz desteğin karşılığını alıyoruz. Tabii bu çok kıymetli bir şey. Buradaki ambiyansı görmek çok kıymetli. Üniversitelerimizde çok kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Yani 207 üniversitenin hemen hemen büyük çoğunluğu burada. Devlet üniversiteleri burada, vakıf üniversiteleri burada. Ve onlar sektörün aktörleri bir araya geliyor. Normalde başka zaman isteseniz de yani o aktörleri bir araya getirme imkanı olmuyor. Ama burada öyle bir platform oluşturulmuş ki savunma sanayinin, sağlığın, tarımın önemli aktörleri, hem kamudaki hem özel sektördeki aktörleriyle üniversitedeki öğrencisinden hocasına kadar, rektörüne kadar hepsi burada ve o atmosferde hepsi istifade ediyor. Hakikaten müthiş bir ambiyans. Yani Göbekli Tepe'nin bulunduğu 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor tarih, biliyorsunuz, Şanlıurfa'da. Ve artık bundan sonra ufku nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Biz de kendimizi kökü çok derinde, ufku çok ileride bir üniversite olarak değerlendiriyoruz. Ankara Üniversitesi'ni ecdat yadigarı ve ata yadigarı bir üniversiteyiz. Ve buradaki çok heyecanlı gençlerimizle Teknofest'in bir parçası olmaktan müthiş bir memnuniyet duyuyoruz.
0: Bu haberle birlikte 17 bültenini noktalamış olduk. Saat başında gelişmelerle tekrar buradayız. Şimdilik hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Reklam.
9: Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Patsa Ordu yolunun 25-26. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 18-21. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Pencere. Sinemadan tiyatroya...
12: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
11: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
13: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
11: Masallardan romanlara...
14: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
11: Çocuk şarkılarından operaya...
15: Bir opera eserinde bu kadar büyük sükse yapmak... Bu kadar övgüyle bahsedilmesi.
11: NTV Radyo'da tarihten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
16: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdi.
11: Balede.
17: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
18: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
11: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
19: Sevgili dinleyiciler, sık sık karşılaştığım bir soru var. Sarımsak mı, sarımsak mı? Hangisi doğru? Her ne kadar bu programda ağırlıklı olarak söyleniş yanlışlarından kaynaklanan konuları işlesek de, sözcüklerin gerçek anlamlarının bilinmemesinin yol açtığı yanlış kullanımlar da gündeme geliyor. Bu nedenle sarımsak mı, sarımsak mı konusunda küçük bir araştırma yaptım. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Güvenilir sözlükler elbette ana başvuru kaynağım oldu. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde sarımsak karşılığında bakınız sarımsak yazıyordu ve madde başı olarak sarımsak yazılışı kullanılmıştı. Sarımsak hardalı, sarımsak otu, yabani sarımsak gibi başvurulabilecek maddelerde ya da sarımsaklamak, sarımsaklanmak gibi devam maddelerinin hepsinde de sarımsak esas alınıyordu. Dil Derneği'nin sözlüğü madde başı olarak sarımsak biçimini kabul etmiş. Sarımsak arandığında da aranan sözcük bulunmadı yanıtı verilmekte. Ali Püskülloğlu'nun Türkçe sözlüğünde de, Orhan Hançerlioğlu'nun Türk dili sözlüğünde de yalnızca sarımsak maddesi var. Kubbealtı lügatı sarımsak maddesinde sarımsaka yönlendiriyordu. Ancak orada madde başlığı sarımsak-sarımsak şeklindeydi. Yani iki söylenişi de doğru kabul ediyor. Ama sarımsak denişini bir adım öne çıkarıyor. Açıklamasına girmeden önce şöyle bir bilgi vardı. Sarımsak, göçüşme ile sarımsak. Göçüşme, kelime içinde iki sesin yer değiştirmesi demek. Toprak, torpak, çömlek, çölmek, kibrit, kirpit örneklerinde olduğu gibi. Eski Türkçe'de sarımsak, samursak şeklinde olduğu belirtildikten sonra kökü belli değildir notu düşülmüş. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun da Türk dilinin etimoloji sözlüğünde de madde başı sarımsak. Orada da sarımsaktan ses değişmesiyle sarımsak diye bir açıklama var. Giderek daha fazla kafa karıştırmadan vardığım sonucu söyleyeyim. Sarımsak ya da sarımsak sözcüklerinin hangisine kulağınız alıştıysa onu söyleyin. Çünkü bu sözcüklere bakıldığında ikisinden birine yanlış demek pek mümkün değil. Ama unutmayın, sarımsağa gelin etmişler de 40 gün kokusu çıkmamış. Hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.
11: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
20: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
21: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
22: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
18: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
22: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
23: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18. Canlı yayın.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
2: Ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına AK Parti'mizin eser ve hizmet siyaseti şehrimizde inşallah daha da güçlenecek. Milletimizle kurduğumuz gönül bağları burada yapılacak istişarelerle, buluşmalarla, çalışmalarla inanıyorum ki çok daha sağlam hale gelecek. İl teşkilatımız tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize tam bir koordinasyon ve adanmışlık içinde hizmet edecek. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor. Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki üçüncü programı bu. Ve Şanlıurfa'da AK Parti il binasının açılışını gerçekleştirdi. Bu bugün Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa'da katıldığı üçüncü programdı. Öncekileri de şöyle bir hatırlayacak olursak eğer. Önce ilkin Cumhurbaşkanı Teknofest'in dördüncü günü, bugün Şanlıurfa'daki dördüncü gününde sahneye çıktı. Kazananlara, projelerde dereceye girenlere ödüllerini vermişti. İkinci programındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Orada da önemli mesajları oldu. Hem terörsüz Türkiye süreci konusunda hem de fon soruşturması kapsamında önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Sonradan da buraya geldi. Burada da Şanlıurfa AK Parti İl Başkanlığı konuşmasını yaptı. Açılışını gerçekleştirdi. Canlı yayında ekrana getirdik ve yine haberlerle devam ediyoruz. Az önce de söyledik, Cumhurbaşkanı bugün Şanlıurfa'da önemli mesajları vardı. Yaptığı konuşmada fon soruşturmasına ilişkin bazı mesajlar verdi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun hızla çözümü için çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanın yaptığı asla yanına kar kalmayacak diye konuştu.
2: Fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon soruşturmalarıyla ilgili ilk kez bir mesaj verdi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadesini kullandı. Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Vatandaşların, özellikle küçük yatırımcının finansal sisteme, kurumlara güvenerek hareket ettiğini söyledi. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir dedi. Bahçeli belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarını hatırlattı. Kamuoyuna yansıyan itiraflar belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur dedi. O sebeple her nerede ve kiminle olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir ifadelerini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz kuru sürüyor. Artvin Hofa'da vatandaşa seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
4: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da istihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadın ve erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. Genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda yeni partinin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
3: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen bazı kişiler de var.
5: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin, operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
3: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Kimseye de baskı yapmadığını ileri sürdü.
5: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
6: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
5: Mahkeme Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya, eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
7: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
5: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
7: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
5: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
7: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
8: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
5: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
3: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
5: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
9: Bana güvenen.
5: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
3: Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te ziyaretçi akını sürüyor. Yerli ve milli savunma teknolojisinde kritik projelere imza atan Aselsan en çok ilgi gören standlardan biri oldu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili bilgiler verdi.
10: Hemen yanında Gürz'ü görüyorsunuz. İlk atışını geçen ay yaptı. Artık kalifikasyon testlerinde envantere girecek. Bu da mobil olması, aynı anda birkaç tip füzeyi atabilmesi, aynı anda parçacıklı akıllı mühimmat atabilmesi, AES radarları falan baktığımızda gerçekten tek araç üzerine mobil önemli bir ürün. Dünyada çok rağbet gören de bir ürün. Bu da şu an seri üretime girmiş. Geçen ay atışını kamuoyuyla paylaşmış olduk. Siper yüksek katman. Siper 1, Siper 2 bunları da seri üretime aktardık. Gerçekten arkasındaki radar teknolojisi, füzesi arayıcı başlığı, kendi dost düşman tanıma sistemiyle şu an Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarına yaymaya ve daha fazla üretmeye gayret ediyoruz. İşte bu da Korkut'umuz. 9 ülkede operasyonel. Bu ne demek? Artık yaptığımız teknoloji zaten kahraman ordumuz bizim dünyanın NATO'nun en önemli ordularından biri. Orada bir ürününüzün olması zaten sizin kalitenizi gösteriyor ama 9 ülkenin kullanıyor olması gerçekten önemli bir gelişme ve yeni ihracat sözleşmelerini de Korkut'la ilgili önümüzdeki dönem duyuracağız. Çelik kubbe ülkemizi korumak için çok kritik ama bir taraftan ekonomiye değer katıyor, ihracatı arttırıyor, istihdamı arttırıyor. Güneydoğu dahil bütün Anadolu'ya bu üretimi ve tasarımı yayıyor. Bugün şunu gururla söylemek isterim. Bugün Güneydoğu'da Aselsan'ın 60'tan fazla tedarikçisi var.
3: Antalya Belek'te 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi gerçekleşecek. Her yıl 6.000'den fazla katılımcıyı bir araya getiren organizasyon bu yıl ilk kez Türkiye'de yapılacak. Kongreye 100'ün üzerinde ülkeden 35.000'den fazla katılımcının gelmesi bekleniyor.
9: Antalya dünyanın dört bir yanından gelecek astronotları ve bilim insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 5-9 Ekim'de düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek. Kongrenin merkezi Serik olacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı ile Saha İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.
11: Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak.
9: Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı kongrenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Turkuaz'dan yıldızlara sloganıyla düzenlenecek kongrenin Antalya'nın turizm ve tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyor.
12: Kötü başlayan sezonu bu önemli organizasyonlarla sanki böyle taşlandıracağız gibi.
9: Antalya'daki kongreye ABD'den Rusya'ya, Çin'den Japonya'ya, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot katılacak. Astronotlarla buluşma bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak. Uzay yolculuklarını, yerçekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları soracak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de Antalya Kum Heykel Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte yer alacak. Maskotu Caretta Caretta olan kongrenin gala programı ise Serik'teki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
3: Niğde'nin köklü mutfak kültürü İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede Michelin rehberine giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal Gastronomi Evi'nin tarifleri de davetlere sunuldu.
9: Mangır çorbasından bors öğürmeye, Niğde tavadan kuzu gerdanlı keşkeğe. Niğde'nin asırlık tarifleri görücüye çıktı. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
13: Niğde'mizde nasıl servis ediyor, görmek istersiniz?
14: Niğde'mizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanında lezzetlerinin de tanıtılması, keşfedilmesi amacıyla böyle bir program düzenlenmiş oldu.
9: Bir çeşit peynir olan Niğde mavisi, geven balığı, haşhaş ve kuru meyvelerle hazırlanan ve adını Tiana Antik Kenti'nden alan yeni tatlı Tiana'da ilk kez davetlilerin karşısına çıktı.
15: Bugün Kemerhisar olarak bildiğimiz ama geçmişte Tiana olarak bilinen, Tabal Krallığı'na başkentlik yapan, bir beldeden çıkan, aslında oradaki yüzlerce çeşit yemeğin tarif edildiği bir kitaba erişildi. Ve orada 2000 yıl öncesinde Niğde'de, Niğde topraklarında yapılan bir cheesecake bugüne uyarlandı.
9: Niğde'nin yerel ürünleri ve geleneksel tarifleri Galataport'taki Liman Restoran'da tanıtıldı.

0: normalde İstanbul'un köklü mirasını servis ediyoruz aslında restoranımızda. Fine dining kültürümüz var ama insanların aradığı, Niğde mutfağında bunu çok gördük. Tencere yemekleri, işte fırın yemekleri, evlerde pişen yemekleri biraz restoran seviyesine servis ettik bu akşam.
1: Bu mutfağın artık uluslararası bir başarısı da var. Niğde Belediyesi bünyesindeki Tabal Gastronomi Evi Michelin Rehberi 2026 seçkisine girdi.
2: Tabal Gastronomi Evi açıldı. Niğde Toprağı'nın yemekleri olduğu bir restoran olarak açıldı. Aynı zamanda da tüm halkın faydalanabilmesi için çok uygun fiyatlarla halka hizmet veren bir mekan olarak açıldı.
1: 6. Niğde Gastronomi Festivali 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Bu haberle noktalamış olduk. NTV yayını Emin Çağlar'la spor haberleriyle devam edecek.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Reklam.
7: Kim buldu, nasıl buldu?
8: Mikrodalga fırının icadında patlamış mısırın rolü.
7: Patlamış mısır önemli tabii. Ama ondan önce çikolatalı gofret var. Mikrodalga fırının mucidi Amerikalı Spencer, cebindeki çikolatalı gofretin bir anda eridiğini fark edince geçtiği yollardan tekrar geçti ve yemek pişirmede devrim yaratacak bir iz üstünde olduğunu anladı. Gofret, mikrodalga ışın yayan magnetron aygıtının önünden geçerken erimişti. Mikrodalga ışının ısıtma etkisini fark ederek araştırmasını derinleştiren Spencer, ilk olarak ışının önüne bir torba mısır koydu ve saniyeler sonra bir torba patlamış mısır elde etti. Spencer ikinci adımda çaydanlığın yanına delik açıp mikrodalga ışını o delikten içeri yönlendirdi ve ilk mikrodalga fırını yapmış oldu. Çaydanlığın içindeki yumurta öyle çabuk pişti ki ne olduğunu anlayamadan patladı. Yıl 1945'ti. Spencer, gıda maddelerini işleyen bir yöntem açıklamasıyla patent başvurusu yaptı. Patenti aldıktan hemen sonra da Boston'da bir restoran için ilk mikrodalga fırını yaptı. Bu ilk fırının ağırlığı 350 kilo, boyu 2 metreydi ve yaklaşık 5000 dolara mal olmuştu. Spencer, mikrodalga fırını icat ederken Amerikalıların çok sevdiği patlamış mısır içinde yeni bir dönem başlatmıştı. 1992 yılında ünlü yemek köşesi yazarı Betty Fassel'ın patlamış mısır üzerine yazdığı şu sözleri ekleyelim. Patlamış mısır, Amerikan yaşamının bitmek bilmez sirki içinde her yaştan, her yöreden, her ırktan ve sınıftan insanı birbirine bağlayan, rengin yalnızca derinin yüzeyinde kaldığına ve sınıf ayrımının gereksizliğine olan inancımıza tanıklık etmek üzere içini dışına çıkaran büyük eşitleyicidir.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
9: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: NTV Radyo. NTV Radyo.
1: Spor haberlerinde karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu hakem dosyasına dair ilk kez açıklama yaptı. Federasyon hakem atamalarının kim tarafından yapılacağını duyurdu.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na düzenlenen operasyon sonrası ilk kez açıklama yaptı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yeni kurul oluşturuluncaya kadar bu hafta içi oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarını mevcut kurul üyeleri yapacak. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlardaki hakemleri atayacak isimler şöyle. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Zağlı, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin. Türkiye Futbol Federasyonu salı günü saat 15'te olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Ferhat Gündoğdu'nun yerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara, Cuma günü oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla son bulacak.
1: Türk futbolundaki hakem dosyasına dair kulüp başkanları da görüş bildirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tutuklanan Ferhat Gündoğdu'yu eleştirmeyi sürdürdü.
2: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı, kulüp başkanları peşi sıra açıklamalar yaptı. Süper Lig'deki hakem atamalarından uzun süredir şikayetçi isimlerden Serdal Adalı, kulübün idari ve mali olan genel kurul toplantısında söz aldı, bu durumu işaret etmiştik dedi.
3: Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Tarih bu Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz.
2: Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Galatasaray'dan da açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ali Samiye'nin kabri başında anmasının ardından açıklamalarda bulundu.
4: MHK ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü olarak ben, diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim. Arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklamalar yaptık. Ama hiç kimsenin umuruna gelmemiş. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu. Bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok.
2: Futbol Federasyonu'nun salı günü gerçekleştirilecek toplantıda yeni Merkez Hakem Kurulu atamalarını yapması bekleniyor.
1: Beşiktaş'ta idari ve mali olan genel kurul toplantısı sona erdi. Siyah beyazlı kulübün borcu açıklandı. 31 Mayıs 2026 tarihi itibariyle Beşiktaş Kulübü'nün borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi hem idari hem de mali açıdan ibra edildi. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın saat 10'da başlayacak. Başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği seçimde yönetim kurulu listesi değişecek. A milli takımın İtalya ile oynayacağı Uluslar A Ligi maçını Simon Marçinyak yönetecek. Karşılaşma öncesi iki futbolcuysa kamptan ayrıldı. Belçika maçında sarı kart gören isimlerden Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. Cezalı duruma düşen iki futbolcu İtalya maçında süre alamayacak. Türkiye'nin İtalya'ya konuk olacağı mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Simon Marçinyak düdük çalacak. Bolonya'da oynanacak maç pazartesi günü 21.45'te başlayacak. İspanyol futbolu da hakem kurulu skandalıyla çalkalanıyor. Real Madrid ve Barcelona'nın karşı karşıya geldiği Negreira davasında İki kulüp yönetiminden taban tabana zıt açıklamalar geldi.
5: Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın milenyum sonrası kazandığı tüm kupaların geri alınmasını istiyor. Negreira davası olarak adlandırılan dosya kapsamında İspanya'nın eski hakem kurulu başkanı Jose Negreira'nın sahip olduğu şirkete 2001-2018 yılları arası 7.3 milyon euro aktardığı ortaya çıkan Katalan devi UEFA'nın yaptırım kılıcıyla karşı karşıya kaldı. İnceleme kapsamında maç sonuçlarını etkilemeye yönelik bir müdahale tespit edilmesi halinde UEFA Barça'yı Avrupa kupalarından men edebilir. Real Madrid ise ezeli rakibinin içinde bulunduğu sürecin daha da derinleştirilmesini istiyor. Eflatun beyazlılar UEFA'ya yaptıkları şikayetin dikkate alındığını söylerken soruşturmanın kapsamının genişlediğini açıkladı. Barcelona kulübü ise karşı bir açıklama yayımlayarak ezeli rakibini yalanladı. Yeni bir sürecin başlamadığını ve 2023 yılından beri süren rutin işlemlerin devam ettiğini duyurdu. Katalan devinde kulüp yönetimi karşı karşıya kaldıkları tüm iddiaları yalanlıyor. Buna karşın Barcelona'da eski başkanlardan Bartomeu ve Rosell'e karşı sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek suçlamalarıyla başlatılan soruşturmaların incelemeleri yerel mahkemelerce sürdürülüyor. İddialarla ilgili İspanya Futbol Federasyonu ve FIFA'nın bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma süreçlerini ilerletmeye devam ediyor.
1: Premier Lig ekibi Manchester City'de finansal ihlal krizinin yankıları sürüyor. İngiliz devi bağımsız kurulun kararına itiraz etti.
5: Manchester City küme düşürülecek mi? 115 finansal usulsüzlük maddesinin 114'ünden suçlu bulunan Premier Lig devi bağımsız kurulun verdiği bu karara itiraz etti. Komisyonun kararının açık hukuki, ilkesel ve olgusal maddi hatalar içerdiği savunulan açıklamada kulüp Premier Lig tarafından yöneltilen iddialarda suçsuzdur ve bu davaya ilişkin tüm duruşlarını destekleyen kapsamlı bir çürütülemez kanıt gövdesi mevcuttur denildi. Lig tüzüğüne göre City ile ilgili kesin kararın en geç 21 Ocak 2027 tarihinde verilmesi gerekiyor ancak kural kitabında ek süre verilmesi ihtimali de yer alıyor. City, yeni savunmasını kulüp sahiplerinin ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri üzerine kurgulayacak. Sponsorluk anlaşmalarının kulüp sahipleri yerine Abu Dhabi hükümeti tarafından finanse edildiği savunulacak. Manchester City'nin temiz oturumunda stat, forma ve kampüsün sponsoru olan Etihad Hava Yolları'ndan gelen sponsorluk gelirinin doğrudan Abu Dhabi hükümetinden geldiğini ispatlamaya çalışması bekleniyor. Premier Lig kurallarına göre devlete ait kuruluşların kulüplere sponsor olması önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
1: Euroleague'de 3. haftanın kapanışında Türk takımları sahne aldı. Fenerbahçe Tarfin galip gelirken Beşiktaş Parke'den mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Ataşehir'de Dubai'yi 76-66 yendi ve 3'te 2 yaptı. Sarı lacivertlerde Marcus Bingham 20 sayıyla maçın en skoreri olurken Dubai'de Elie Okobo'nun 18 sayısı galibiyete yeterli olmadı. Yasikevicius'un öğrencileri bir sonraki Euroleague maçında Panathinaikos'a konuk olacak. Beşiktaş'ta taraftarı önünde Barcelona'ya 95-82 yenildi. Üçüncü maçında ikinci kez mağlup olan siyah beyazlarda Scottie Wilbeck'in 17 sayıyla maçın en skoreri oldu. Alimpiyeviç'in öğrencileri önümüzdeki hafta Baskonya'ya konuk olacak. Anadolu Efes sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mike James'in boşluğunu doldurdu. Lacivert Beyazlılar Cameron Payne'i kadrosuna kattı. Anadolu Efes 32 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla Euroleague'de 10 maçta mücadele eden Payne 12 sayı, 4 asist, 2 rebound ortalamaları tutturdu. NBA'de Oklahoma, Chicago, Cleveland, Phoenix, Milwaukee ve New York formaları giyen Payne geçtiğimiz sezonu Philadelphia'da tamamladı. NBA ile Euroleague, Avrupa basketbolunun geleceğini belirleyecek kritik görüşmeye hazırlanıyor. Taraflar anlaşırsa ortak bir yapı kurulacak, anlaşma sağlanamazsa 2027'de NBA Europe'la Euroleague arasında büyük bir rekabet başlayacak.
2: NBA ile Euroleague arasında Avrupa basketbolunun geleceğini şekillendirecek kritik görüşme öncesi geri sayım başladı. Euroleague hissedarları pazartesi günü İtalya'nın Como kentinde bir araya gelecek. Masadaki seçeneklerden ilki NBA ile Euroleague'in rekabet etmek yerine ortak bir yapı oluşturması. Anlaşma sağlanamazsa NBA'in 2027'de Avrupa'da yeni bir lig kurması bekleniyor. NBA Europe'un 16 takımlı bir yapıda olması planlanıyor. Bu takımların 12'si kalıcı olacak, 6'sı ise sezonluk başarılarına göre belirlenecek. NBA'in Avrupa için hedeflediği şehirler arasında Londra, Paris, Roma, Milano, Berlin, Münih, İstanbul, Madrid, Atina, Barcelona, Manchester ve Lyon bulunuyor. Euroleague ise kendi genişleme planı

0: Bir anısına koşuldu. Rekor katılıma sahne olan etkinlik uluslararası çapta da büyük ilgi uyandırdı.
1: Geleneksel Doğuş Holding, Niğde yarım maratonunun üçüncüsü rekor katılıma sahne oldu. Geçtiğimiz yıl 530 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe bu sene 6 farklı ülkeden 1198 isim katıldı. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in anısına düzenlenen organizasyonda binler şehide vefa için koştu. 10 ve 5 kilometrelik koşular Ömer Halis Demir Meydanı'nda başlayıp sona erdi. 21 kilometrelik yarım maratonu startı ise Kemerhisar'daki Tiana Su Kemerlerinden verildi. Anlamlı koşunun ardından Niğde Valisi Nedim Akmeş'e ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehre değer katan organizasyon için teşekkür etti.
2: Kahraman şehidimiz Niğdeli hemşerimiz Ömer Halis Demir'in anısına düzenlenmiş bu maratonda biz memleketimizin her yerinden, her bölgesinden sporcularımızı yine 6 farklı ülkeden sporcularımızı Niğde'mizde buluşturduk, burada misafir ettik. Bundan da büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Ve katkı sunan tüm mesai arkadaşlarımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
3: Bu üçüncüsü olmasına rağmen yarım maratonumuz her sene çok daha büyüyerek devam ediyor. İnşallah daha nicelerine Allah nasip etsin diyelim. Tabii ki yarım maratonumuzun ana sponsoru da Doğuş Holding, Doğuş Grubu ve Ayhan Şahin Vakfı. Buradan rahmetli Ayhan Şahin'i de gene ben rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah ve teşekkür ediyorum. Her sene sponsor oluyorlar. Ve tabii ki şehit Ömer Halis Demir, Niğde'mizin kahramanı. Onun anısına yapılmış bir maratonda aslında. O da ayrıca bir önem kattı. O yüzden ne kadar Niğde olarak, lider olarak gurur duysak azdır diyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum.
1: Üçüncü geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu. Ömer Halis Demir Meydanı'nda düzenlenen madalya ve kupa töreniyle sona erdi.
0: Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. İyi akşamlar.

0: NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
2: Merhaba değerli NTV Radyo dinleyicileri. Bu dünyada biz insanların kendimize değer biçtiği farklı konulara tanıklık etmekteyiz. Bunlardan en dikkat çekenlerinden birisi de insanların genç kalabilme çabası ile ilgili. İşte bu haftaki programımızda insanların genç kalma ya da genç görünme isteği ile ilgili neler düşünülebilir ve yakın dönem araştırmalar neler söylüyor, bu konu üzerinde durmak istiyorum. Bir şeyi kabul etmeliyiz. Maalesef genç kalma takıntılı bir kültürde yaşlanmanın pek çok faydasını göz ardı etmiş oluyoruz. Her sabah milyonlarca insan dünkünden daha genç görünme, düşünme ve hissetme umuduyla uyanıyor. O hani imkansızı başaran mucizevi takviyelerden gen tedavilerine kadar her şeyi vaat eden yaşlanma karşıtı, hani o popüler adıyla anti-aging endüstrisi, 100 milyarlarca dolarlık bir değere sahip, evet, işlerini görmeye de devam ediyorlar. Kozmetik müdahaleler, kök hücre tedavileri, plazma değişimi ve hatta son zamanlarda kendi hücrelerini klonlatmak

0: da dahil olmak üzere biohacking, yani biyolojik işleyişi optimize etme sürecindeki sayısız uygulamayı dikkat çeken şekilde izlemekteyiz. Gerçekten ucu bucağı kaçmış durumda. Yeter ki genç kalıp genç görünebilelim. Tüm bu çabalar ve haliyle de ortaya çıkan söylemde verilen mesaj açık şekilde durmakta. Yaşlanma yenilmesi gereken bir şeydir. Ancak bilim çok daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Yaşla birlikte işlevselliğin bazı yönleri verimliliğini yitirse de diğerleri şaşırtıcı derecede dayanıklı kalmakta. Hatta bazıları gelişme göstermekte. Araştırmalar ileri yaşların kaçınılmaz bir gerileme dönemi olmaktan çok beklenmedik çeşitli güçleri de beraberinde getirebileceğini ortaya koymakta. Yani yaşlanma hakkında duyduklarımızın çoğu nelerin zorlaştığına odaklanmakta. İleri yaştaki bireyler sıklıkla işlem hızı, çalışma belleği kapasitesi, epizodik bellekten geri çağırma ve öğrenme süreçlerinin çeşitli yönlerinde azalma yaşamaktalar. Bu bir gerçek. Özellikle günlük yaşamdaki bağımsızlığı etkilediklerinde ya da demans gibi nörodejeneratif hastalıkların habercisi olduklarında bu değişiklikler gerçek ve önemli bir nitelik taşırlar. Bununla birlikte yaşlanma üzerine yapılan araştırmalar bilişsel yaşlanmanın herkes için aynı şekilde işlemediğini giderek daha fazla ortaya koymakta. Farklı yetenekler farklı hızlarda değişirken bazıları ileri yaşlarda bile sabit kalır ya da gelişme gösterir. Yaşlanmanın duygusal avantajları olduğunu vurgulayan çalışmaların dikkat çektiğini belirtmeliyim. Faydalı değişimin en belirgin özelliklerinden biri pozitiflik etkisidir. Araştırmalar ileri yaştaki bireylerin olumsuz bilgilere kıyasla olumlu bilgilere daha fazla dikkat ettiğini ve bunları daha iyi hatırladığını göstermekte. Bunun nedeni olumsuz olaylara dair hafızalarının zayıf olması değil, aksine bu hatırlama biçimi motivasyon ve önceliklerdeki değişimlerle bağlantılı görünmekte. Bazı psikologların öne sürdüğü gibi yaşlı bireyler zamanı daha sınırlı algıladıkları için duygusal açıdan anlamlı deneyimlere daha fazla odaklanıyorlar. Bu değişimin de haliyle belli faydaları olabilir. Bakın, Avustralya'da Sydney Üniversitesi Bilişsel Nörobilim Alanı öğretim üyesi Olivia Morris'e göre sağlıklı yaşlı bireyler sıklıkla daha fazla duygusal denge, gelişmiş öz düzenleme becerisi, anlamlı ilişkilere daha güçlü bir odaklanma ve hatta artan yaşam memnuniyeti bildirmekteler. Başka bir deyişle yaşlanma önemli olan şeylere öncelik verme yeteneğini arttırabilmekte. Üstelik deneyim de bilişsel güçler yaratabilmekte. Bilişin bazı yönleri yaşla birlikte azalırken diğerleri sabit kalır. Bu bilişsel yönler yaşamımız boyunca bilgi biriktirdikçe, yeni stratejiler öğrendikçe ve deneyim kazandıkça göreceli güçlü yönler haline gelebilir. Araştırmalar yaşlanmanın duygusal strateji kullanımında değişikliklerle ilişkili olduğunu göstermekte. Bu, üzücü ya da stresli bir şeyle başa çıkarken olayları kabul etme ve bakış açısı kazanma yeteneğinin artmasını içeriyor. Yaşlanma ayrıca meta bilişte, yani kendi düşüncemizi izleme, değerlendirme ve düzenleme yeteneğimizde ve ilişkili konularda değişikliklerle de ilişkilidir. 10 yıllarca süren deneyim, insanların belirli görevlerdeki güçlü yönlerinin ve sınırlamalarının farkındalığını arttırmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak doğru stratejiyi seçmede, zorlayıcı bulduğumuz şeyleri telafi etmede ve koşullar değiştiğinde yaklaşımımızı uyarlamada daha verimli hale geliriz. Günlük yaşamda nasıl düşündüğümüzü bilme yeteneği, laboratuvarda ölçülen bir testteki hız ya da doğruluk kadar önemli olabilir. Daha genç bir beyin daha hızlı olabilir. Ancak daha yaşlı bir beyin tahmin edileceği üzere daha bilge olabilir. Yaşlanmanın sıklıkla göz ardı edilen bir diğer yönü de öz düzenleme becerilerimizdeki potansiyel iyileşmelerdir. Sağlıklı yaşlı bireyler duyguları yönetme, sosyal ve duygusal olarak anlamlı karar verme ve uyarlanabilir hedef önceliklendirme konularında nispeten güçlüdürler. Bu, yaşlandıkça hedeflerin değişmeye başladığı anlamına gelir. Geniş kapsamlı, geleceğe yönelik hedefler yerine yaşlı bireyler mevcut kaynakları, iyi oluş hali, bağımsızlığı ve temel ilişkileri önceliklendirmek için optimize ederler. Sydney Üniversitesi öğretim üyesi Olivia Morris araştırmasında çok dillilik gibi yaşam boyu deneyimlerin bu uyarlanabilir değişikliklere katkıda bulunup bulunmadığını incelemiş durumda. Yetişkinlik boyunca çok dilli deneyim evrensel bir avantajla ilişkilendirilmemiş. Böyle bir ilişki görülmemiş. Ama bununla birlikte bulgular daha spesifik kalıplar ortaya koymuş. Çok dilli deneyimin özellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde çalışma belli, yürütücü işlev ve öz düzenleyici davranışlar ve duygular için belirli faydaları olduğunu bulmuşlar. Yaşlanma araştırmalarında yaşlanmayı bir tür seçici uyum süreci olarak gören görüş giderek yaygınlaşmakta. Bu yaklaşıma göre bazı bilişsel yeteneklerimiz evet zayıflarlarken diğerleri korunmakta, hatta daha da güçlenebilmekte. Sağlıklı yaşlanmanın amacı gençliği geri kazanmak olmamalı. Uzun yaşam hareketi yaşlanmayı sıklıkla biyolojik bir düşman, yani yavaşlatılması ya da tersine çevrilmesi gereken bir şey olarak tanımlıyor. Oysa daha gerçekçi bir hedef sağlıklı yaşam süresini desteklemeye ilişkindir. Yani ileri yetişkinlik döneminde fiziksel sağlığı, bağımsızlığı, bilişsel yetileri ve yaşam kalitesini korumaktır esas olan. Sağlıklı yaşlanmayı destekleyen kanıta dayalı yaklaşımlar mevcut ve bunlar sizi elbette şaşırtmayacak. Bunlar şu temel boyutlarla ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli fiziksel aktivite, dil öğrenimi ya da yeni beceriler edinme gibi yaşam boyu öğrenme, sosyal bağlar, kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, kalp ve damar sağlığı, işitme ve görme gibi duyusal sağlık unsurlarının yönetimi gibi konular öne çıkmakta. Bu stratejiler yaşlanmayı durdurmuyor. Ancak insanların daha iyi yaşlanmasına yardımcı oluyor. Yaşlanma şüphesiz beyni değiştirir. Ancak en çok değer verdiğimiz niteliklerin birçoğu, hani bakış açısı, duygusal denge, dayanıklılık ve bilgelik gibi, genellikle tam da daha uzun yıllar yaşamış olmamız sayesinde ortaya çıkar. Asıl mesele nasıl daha uzun yaşayabileceğimiz değildir. Asıl sormamız gereken soru nasıl daha iyi yaşlanırızdır. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
1: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
1: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
2: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Karınız, kocanız, akrabanız ya da evinizi paylaştığınız herhangi biri banyodan çıktığında ne dersiniz? Saatler olsun. Ne demek saatler olsun? Yani banyo yapan o kişi için ne dilemiş oldunuz? Saatleri olmasın ama. Tabii ki değil. Sözlük şöyle diyor. Yıkananlara veya tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözü. Sıhhatler olsun. Evet, sağlık ve esenlik dilemiş oluyorsunuz. Ama sıhhatler söylenmesi H harfleri nedeniyle zorluk çıkaran bir sözcük. Saatler olsun deyip geçiveriyoruz. Yalnızca kolaya kaçmaksa sorun yok. Ama anlamı düşünülmeden söyleniyorsa pek hoş değil. Örneğin gene ağzımıza geldiği gibi geri iade diyebiliyoruz. Aldığı kalemi geri iade etti. Oysa iade sözcüğünün anlamı tam olarak alınmış bir şeyi geri verme. Yani iade sözcüğü geri anlamını da kapsıyor. Demek aldığı kalemi geri iade etti demek yerine aldığı kalemi geri verdi ya da aldığı kalemi iade etti demek yeterli. Zaman zaman tartışılır. Görmemezlikten gelmek mi, görmezlikten gelmek mi? Hangisi doğru? Hangisini söylemeliyiz? Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde ikisi de var. Kısa olanı dururken uzununu kullanmak niye? Görmezlikten dendiğinde iki harf daha az yazıp iki harf daha az söyleniyor. Üşendiğimize göre bu kısa olanının kullanılması daha akla yakın geliyor sanki. Toparlayalım. Saatler olsun değil, sıhhatler olsun. Geri iade etmek değil, iade etmek. Görmemezlikten gelmek değil, görmezlikten gelmek. Herkesin sizden aldığı emaneti iade ettiği huzur dolu günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor, güneş bulutlar arasından görülecek, Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az. Sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 19 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu'da kürsüdeydi. Erdoğan Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi. Gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi.
2: Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz.
1: DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar 16 ilde gerçekleştirildi. Zanlıların DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve yardım kuruluşları üzerinden örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Adana, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın da arasında olduğu illerdeki adreslerde ki baskınlarda gözaltına alınan 51 şüphelinin sorgusu sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı'ndan geldi. Bulunan naaşın kimlik tespiti için DNA çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Kayıplar içinde arama faaliyetlerinin sürdüğü vurgulandı. Bulunan son naaşla birlikte 30 Ağustos'ta batan gemide ölenlerin sayısı 9'a ulaştı. Halen 9 kişi ise kayıp. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Türkiye ihracatta Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
3: En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracat yapıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.
4: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçları en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile. Ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
3: Bakan Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül ayı mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı olduğunu vurguladı.
4: Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 oranında büyüdüğünü anımsattı. Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
1: Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi. Atalay, Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçü hatırlattı. Türk İş Başkanı, ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önceki iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur ifadelerini kullandı. Atalay, ard arda yaşanan bu olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İşverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır iyi bir haber bekleyen ailenin üzüntüsü, çocuklarının cenazesinin kaybolduktan 12 gün sonra üstelik aynı ilçede bulunduğunu öğrenince daha da arttı. Aile şimdi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
3: Kendine iyi bak, beni düşünme. 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de İstanbul Avcılar'da kayboldu. Ailesi yıllarca ona dair bir haber duymayı bekledi. 9 yıl sonra acı haber geldi. Oğuzhan Tekin'in cesedinin kaybolduktan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
5: 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum. Kesin başına bir şey geldi diyordum. Çok üzüldüm, çok yıkıldım. Bütün hayallerim suya düştü. Çok özledim, çok.
3: Oğuzhan Tekin için 16 Aralık 2017'de kayıp başvurusu yapıldı. 28 Aralık 2017'de ise Avcılar'da denizde bir ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıp şahıslar, büro amirliği ekipleri yıllar sonra o cesedin Oğuzhan Tekin olabileceğini düşündü. Aileden ve mezardan alınan DNA örnekleri eşleşti.
5: İlk göz ağrımdı. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum. Ne yokluklarla büyüttüm ben onu. İçim su acıyor. Giden
3: gelmiyor. Şimdi ailesi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
6: Ben bugün, yarın çıktı, geldi, gelecek. Her gün kapı açılır, işte aha geldi. Bir telefon çalar, Oğuzhan mı aradı acaba? Benim çocuğumu sarsız sahipsiz alıp de kimsesizler mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Fethi kabirde yapacağım zaten. Bunun hesabını kimler verecek şimdi? Defnediler sende.
1: Son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 986 kilogram uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanlığı duyurdu. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordine ettiği operasyonlara 5000'e yakın polis katıldı. 45 dedektör narkotik köpeği de görev aldı. Yapılan aramalarda 1 milyon 537 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1297 şüpheli gözaltına alındı. 714'ü tutuklandı. 179 kişi adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul Tuzla'da şantiye alanında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu. Bir iş yerinin şantiyesinde bulunan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin nükleer enerji hamlesiyle ilgili konuştu. Türkiye'nin enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Bakan Bayraktar, 2050 hedeflerini açıkladı.
7: İşin özünde tabii enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz ama Türkiye'nin enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin maalesef enerjide bir dışa bağımlılık problemi var. İşte onu yenilenebilir enerji kaynakları olsun, kendi petrol doğalgazımızı arayarak, enerjimizi verimli kullanarak ama mutlaka nükleeri bu işin içerisine katarak çözebileceğiz. Onun için 2050 için kendimize koyduğumuz hedef 20 bin megawattlık bir kurulu güce sahip olmak. İşte Akkuyu'da 4 tane reaktörümüz şu anda inşa halinde. ve inşallah ilk reaktörden önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üretmeyi hedefliyoruz. Sinop'ta bir santral yapmayı hedefliyoruz. Trakya'da bir santral hedefimiz var. Gençlerimiz, çocuklarımız nükleer alanın büyüyeceğini, bu alanda geleceğe dair çok önemli fırsatlar olduğunu gördükleri için şimdi bu alana çalışmaya başladılar. Dolayısıyla o insan kaynağı ihtiyacımız işte buralardan inşallah yetişecek. Biz Akkuyu için yüzlerce öğrenciyi biliyorsun Rusya'ya gönderdik. Halen şu anda hem master için hem de doktora çalışmaları için dünyanın farklı yerlerine, yani Çin'den Amerika'ya, işte Amerika'dan Rusya'ya kadar farklı yerlere öğrencilerimizi gönderiyoruz.
1: Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Peki çocuklar ne zaman telefonla tanışmalı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyarıyor.
3: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? Ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
8: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
9: 11 yaşından beri telefonum var.
3: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
10: Reşit olana kadar telefonu şey yapmayı düşünmüyorum.
3: Rehberde yer alan çocuğunuz tanımadığı kişilerden gelen mesajlara veya arkadaşlık isteklerine karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor mu gibi sorular da özellikle akıllı telefonların risklerine karşı ailelerin dikkatini çekmeye yönelik hazırlandı.
11: Bir çocuğa telefon almak yalnızca onu arayalım, ondan haber alalım demek değil. Oyun parkında arkadaşlarıyla vakit geçirirken de, yalnız başına odalarında otururken de bu küçük ekranlar onlara eşlik ediyor. Sosyal medyaya girebiliyor, fotoğraflarını paylaşabiliyor ve hatta tanımadığı insanlarla iletişim kurabiliyorlar.
12: Risk, çocukların tecrübesizliğinden faydalanarak onları çeşitli şekillerde istismar etme amacı güden kötü niyetli kişilerdir.
3: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
12: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Kültür Yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 21. durağı Gaziantep, Gastroantep Kültür Yolu Festivali 11 Ekim'e kadar sürecek.
3: Baklava, kebap, yuvalama, içli köfte ve daha birçok lezzet. Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfak kültürü 70'ten fazla lezzet noktasında keşfedilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 21. durağı Gaziantep'te gastronomi etkinliklerinin yanı sıra tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler ve konserler düzenlenecek.
13: Gaziantep mutfağı sadece bir yemek kültürü veya lezzet durağı değildir. Üretim gelenekleriyle, tarladan sofraya uzanan emeğiyle, mevsimlik ürünleriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle Gaziantep kentinin ruhudur, kimliğidir.
3: Gaziantep'te festival heyecanı 4. kez yaşanıyor. 11 Ekim'e kadar sürecek festivalde 14 farklı mekanda 250'ye yakın etkinlik düzenlenecek. Kentin kültür, sanat ve gastronomi mirası ziyaretçilere aktarılacak.
14: Kültür, bakıcılara gittiğiniz duyduğunuz çekiç sesi. Elmacı pazarındaki baharatın, domatesin, biberin, salçanın kokusu. Bizi bir araya getiren estetik. Sanat, kültür ne? Festivalle bunu güzelleştirmek.
3: Festival programında ayrıca Zeugma'nın eşsiz mozaiklerinden Antep işi nakışa, kutlu dokumacılığından bakırcılığa uzanan kültürel değerler yer alacak. Gaziantep Festival Park'ta kurulacak çocuk köyü ise festival boyunca çocuklara yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak.
1: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir çevre olayıyla gündemde. Ülkede rekor kıran yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle kentin simgesi olan tarihi kanallar yeşil su bitkileriyle kaplandı.
15: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya. Ortaçağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lys nehrinden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
16: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
15: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak güneş ışığını kesen bu tabaka sudaki canlı yaşamı için tehdit oluşturuyor. Tekne sahipleri de motorların tıkanmasından ve arızalarından şikayetçi. Uzmanlar havalar belirgin şekilde soğumadığı sürece bu durumun birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtiyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
0: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
18: Merhabalar. Sonbahar geldi, yağmurlar başladı. Peki yağmurlardan sonra güneş açınca ne olur? Elbette ki mantarlar biter. Şimdi mantar deyince ülkemiz gerçekten çok zengin. Ama mantar aynı zamanda da son derece tehlikeli bir konu. Diyelim ki çok bilindik bir mantar. İşte köylüler toplamasını da iyi biliyorlar. Fakat topluyorlar, yiyorlar ve gene de vakalar yaşanabiliyor, zehirlenmeler olabiliyor. Şimdi burada aslında çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ama gerçekten de mantarı doğru toplamayı bilince, ayrıca da ayırt edebilince mantar aynı zamanda da mutfaklarda, gastronomide çok önemli. Özellikle de biz yurt dışına çok mantar türleri gönderiyoruz. O kadar ilginç ki mesela aslında her bölgenin kendine göre mantarları var. Tabii bazıları bunların baharda oluyor. Mesela kuzu göbeği mantarı gibi. Fakat bunlar mevsimine göre gerçekten bunun uzmanları da Türkiye'ye geliyorlar ayırt etmek için ve toplanan mantarları doğru yurt dışına gönderiyorlar. Biz bazılarını görmüyoruz bile. Yani mantar zenginiyiz ama mantar zengini bir mutfağımız aslında pek yok. Elbette ki bizim mutfağımızda da mantarın çok güzel kullanımları var. Hele hele yörelerde şöyle bir mantarlı bulgur pilavı yapılır bazen. O kadar güzel olur ki yani her şey bir yana o bir yana dersiniz. Şimdi hangi mantarlar peki çok seviliyor, biliniyor ve dünyaya gönderiliyor? Mesela Morel mantarı, Morkella diye bilinen, Fransa'da diyelim ki şef lokantasına gittiniz. Morel mantarları var. Kurutulmuşu olabilir, tazesi olabilir. Ve ondan sonra garson size diyor ki zaten bu Türkiye'den geliyor, siz bunu bilirsiniz. Şimdi bu yaşanmış bir vaka gerçekten de biz Fransa'ya Morel mantarını çok miktarda gönderiyoruz. Özellikle Fethiye bölgesinden. Peki nedir? Biz kuzu göbeği olarak biliyoruz. Bunu gibi mesela benim Antalya'da keşfettiğim ve ilk başta ne olduğunu bilmediğim, yerel ismi farklı olduğu için böyle tat benzeterek, araştırarak ya bu tat neye benziyor falan diyerek şeklinin fotoğrafından, ki o zaman böyle AI akıllı bilmem ChatGPT'ler falan yok. Yıllar önce olan bir vaka. Alanya'da pazarda aldığım bir mantarın peşinde Japonların dolandığını öğrendim. Bu doğrudan Adana'nın Feke ilçesinden olsun, Toros dağlarından olsun doğru Japonya'ya gidiyormuş. Nedir o? Japonlar Matsutake diyorlar. Hatta biz de artık Matsutake demeye başladık. Tabii ki bulanı kullananı olursa. Fakat o nedir? Aslında bütün Antalyalıların veyahut da Adanalıların falan bildiği Toroslarda yetişen sedir mantarı ya da katran mantarı. Hikayesi gerçekten çok ilginç. Ben peşine düştüm. İnanılmaz bilgiler keşfettim. Tabii bir de mesela diyelim ki Roma'ya gittiniz. Harika bir makarna. Ondan sonra boletus, yani onların porcini mantarıyla yapılmış. Garson da kih kih kih gülüyor. Roma'nın dağlarından, tepelerinden mantar diye pazarladım diye. Halbuki aslında o da Türkiye'den gitmiş. Nedir o? Aslında İstanbul'da Begrad ormanları bile dolup taşıyor bazen ayı mantarı. Porcini olarak bütün ülkemizde yetişiyor. Bütün bunlar çok kıymetli mantarlar. Zaten kıymetli olduğu için ve Türkiye'de de bol olduğu için yurt dışına doğrudan gönderiliyor. Para eden mantarların en feriştahı trüf mantarı. Şimdi her şeyin üstünde var diyeceksiniz. Oradaki koku sentetik. Ama trüf mantarının Türkiye'de olmadığı iddia edilirdi. Olanı da keme veya domalan mantarı diye aynı lezzeti vermezdi. Ama artık gerçek trüf mantarı da bulunabiliyor. Özellikle yaz trüfü.

toplanan mantarlardan, yabani yetişen mantarlardan bahsediyoruz. Onların çok bilerek toplanması lazım. Çünkü her zaman mantarda zehirlenme tehlikesi var. Peki bundan korkuyorsanız ama mantarın da tadını seviyorsanız ne yapacaksınız? Tabii ki kültür mantarları. Çünkü kültür mantarları güvenli. Çuvallarla böyle mesela toprak olur. Onların içinde de sporlar olur. Hafif böyle bir nem gezdirirsiniz. Bir süre sonra pıtrak gibi böyle minik minik mantarlar çıkmaya başlar. Ben bir dönem kendi mimarlık ofisim vardı. Onun da bir tane karanlık odası vardı. Orada sürekli mantar yetiştiriyordum. Fakat peki piyasadaki marketlerde satılan mantarlar nerede yetişiyor? Onları birileri bir yerlerden toplayıp getiriyor mu? Ne oluyor? İşte onlar da kültür mantarı. Gene böyle kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda, hatta mağara gibi ortamlarda yetiştirilebiliyor. Bir zamanlar neredeyse Türkiye'deki mantarların, kültür mantarlarının tamamı gene Torosların tepesinden geliyordu. Toroslar mı diyeceksiniz? Evet, Antalya'nın Korkuteli ilçesi çok enteresan bir şekilde kültür mantarı merkezidir denilebilir. Orada her türlü bu marketlerde gördüğünüz mantarlar yetiştiriliyor. Fransızların şampinyon dediği düğme gibi beyaz mantarlar. Şimdi eskiden sadece bunlar vardı. Aslında konserve sanayinde de kullanılan mantar türü her zaman buydu. Hatta İngilizce'de de bunlara button mushroom da denir. Yani düğme mantar gibi. Şimdi aslında mantar çeşitleri de, yani kültür mantarı çeşitleri de çeşitlendi. Mesela kestane mantarı var. O birazcık daha iri oluyor. Rengi de işte kestane rengi gibi, kahverengi oluyor. Ama içi gene beyaz çıkıyor. Bir de istiridye mantarı var. Krem rengi, biraz şekli, mantar şekli değil de böyle hani yaprak gibi çizgi çizgi olan bir mantar. İstiridye mantarı özellikle uzak doğu yemeklerinde, hani Çin yemeklerinde falan olur ya, işte onlara çok yakışıyor. Ben de kestane mantarının tadını normal beyaz mantara göre biraz daha lezzetli buluyorum. Daha karakterli, daha topraksı buluyorum. Artık keyfi size kalmış. Tabii ki bunların karışımını da kullanabilirsiniz her zaman. Mesela istiridye mantarı ne kadar pişerse pişsin o kadar öyle çok erimez. Birazcık daha böyle kaygan kalır. Ağızda böyle diri, ağza gelen bir dokusu vardır. Hepsinin yeri başka. Elbette bu hafta mantarlı tariflerimiz ve mantarı kullanma biçimlerimiz de olacak. Eğer ki toplama mantar sizi ürkütüyorsa, ki ürkütsün, gerçekten çok iyi bilenin elinden toplanmışını yemek lazım. O zaman kültür mantarlarına da yönelebilirsiniz. Mantar gerçekten lezzetli bir dünya.

Ben böyle topraksı lezzetleri çok seviyorum. Ama mantarı size şöyle bir soteleme tarifini anlatayım. İster makarna sosuna kullanın, isterseniz olduğu gibi yiyin, isterseniz ekmek üstüne koyun. Hatta üstüne bir de kaşar peyniri verip fırına verin. Ekmek üstü mantarlı, kaşarlı, açık tost olsun. Şimdi mantarı genellikle yıkamayın derler. Doğrudur da, hatta Avrupa'da böyle çok mantarın yetiştiği veya mantarın çok satıldığı, pazarlarda da satıldığı yerlerde genellikle mantar fırçaları olur. Şöyle bir üstünün tozunu toprağına alırlar. Zaten o mantarın altındaki hani ince ince şerit çizgili yer var ya, oraya da su dolmaması lazım. Sapındaki işte o topraklı yeri falan da bıçakla alırsınız, o kadar. Yıkamaya bile gerek yok. Bu şekilde temizlediğiniz mantarları dilim dilim doğrayın. Tavada yağ kızdıracaksınız. Biraz sızma zeytinyağı. Elbette ki tereyağı da olur. Ben ikisinin karışımını da kullanıyorum. Şimdi İtalyanların yaptığı bir usul var. Sarımsağı doğramıyorlar. Zaten soğan asla girmiyor bu tarifte. Fakat iri bir iki diş sarımsağı şöyle bir kabuğu ile eziyorlar. Zeytinyağını tavada ısıtırken o sarımsak dişi de birlikte ısınıyor. Ama kızarmayacak. Sonra onu çekip alıyorlar. O zaten aromasını hafif de böyle çatlatıldığı için, hafif ezildiği için aroması bir şekilde yağa geçiyor. Ondan sonra doğranmış olarak mantarları ekleyin. Şimdi bu aşamada tuz koymayacaksınız. Şöyle bir çevireceksiniz. Zaten mantar bir suyunu salacak. Ondan sonra tekrar çekecek. İşte o tekrar çektiği zaman, sadece tekrar yağına kaldığı zaman, o zaman tuzunu koyabilirsiniz. Tabii karabiber de, özellikle de değirmenden taze taze çekilmiş karabiber mantara çok yakışır. Diğer taraftan da makarnanızı haşlayın. Makarna derken de İtalyanlar sos makarna şekli uyumunda son derece hassastır. Mesela benim için bu tür bir mantarlı makarna için en uygunu tagliatelle dedikleri uzun şerit şerit olan makarna. Evet, o kurdele gibi makarnalar gerçekten mantarlı sosa çok yakışıyor. Diğer taraftan da makarnanız hazır olsun. Bol tuzlu su da haşlanmış. Haşlanma süresine dikkat. Her zaman birazcık diri kalacak. İşte onu doğrudan tencerenin içinden alın ve bu tavadaki mantarla karıştırın. Bu aşamada biraz tereyağı ekleyebilirsiniz ya da en iyisi krema ekleyebilirsiniz. Krema mantar karışımı gerçekten makarna ile son derece güzel oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki, biz İtalyan usulü tagliatelle'yi nereden bulacağız? Bizim kesme eriştemiz ne güne duruyor? Evet, kesme erişteyle de bunu yapabilirsiniz. O zaman da hatta bence üstüne Bolu usulü keş rendeleyin ya da böyle son derece güzel bir eski kaşar. Elbette bu şekilde sote ettiğiniz mantarları börek harcı olarak da kullanabilirsiniz ya da omletin içine koyabilirsiniz. Yani her türlü kullanım artık sizin yaratıcılığınıza açık. Ama karbonhidratla, yani hamur işleriyle mantarın uyumu gerçekten çok güzel. Her zaman birbirlerine son derece güzel eşlik ediyorlar. İşte yerine göre tereyağı, zeytinyağı, hatta birazcık krema bütün bu lezzetleri birlikte harmanlıyor. Harika bir lezzet oluşturuyor.

Türkiye'de mantar deyince gerçekten de çok zengin bir ülkeyiz ama aynı zamanda da o kadar da dikkatli olmamız lazım. Mesela bir mantar var, adı üstünde, köy göçüren mantarı. Şimdi bu konuda gerçekten köy göçüren mantarı diye bir mantar var ve genellikle tabii ki başka yerlerde, başka isimlerde verilebiliyor. Bu konuda özellikle de herkesi uyaran bir kişi var. Gilbert Barutçuyan, şahsen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Birlikte bir projede yapmıştık. Küre Dağları'nda, dağların veya ormanların öyle bir ismi vardı. Gizemli Şapkası Mantar diye. Böyle komik, romantik bir adı vardı. Evet, Gizemli Şapka Mantar. Ama gerçekten de mantar gizemli. Çünkü doğru mantarı toplamak, doğru şekilde toplamak aynı zamanda mantarın dağlardaki, ormanlardaki sürdürülebilirliği için de çok önemli. Nasıl mı? Köküyle koparmayacaksınız, bir bıçağınız olacak, bir fırçanız olacak. O bıçakla keserek alacaksınız ki de yeni mantarlar bitebilsin, tozunu, toprağını fırçalayacaksınız. Bizim projenin amacı doğru mantar toplama yöntemlerini öğretmek ve belki de kurutma tesisleri falan kurarak mantarın da aslında dağ köyleri için bir gelir kapısı olmasının önünü açmaktı. Tabii bunların bir kısmı gerçekleşti, eğitim de verdik falan ama benim içimde ukde kalan bir şey var. Küre Dağları'nda bu Boletus mantarı, yani ayı mantarı denilen, İtalyanların porcini dedikleri mantar çok yaygın derler. Araziye çıktık, bir tane bile toplayamadık. Orada dağ köylüleri de bu yenmez diyorlar. Bir golf topuna veya tenis topuna tekme atar gibi tekmeyi atıyorlar, basıyorlar, geçiyorlar. Halbuki bence mantarların en lezzetlilerinden biri. Evet, şimdi gerçekten de mantarların doğru toplanması ve tabii ki elbette zehirsiz olanlarının toplanması son derece önemli. Gilbert Barutçuyan bu konuda aslında çok güzel seminerler de veriyor. İsviçre'de rastladığı öyle vakaları anlattı ki, yani öyle mantarı yedim, fenalaştım, gittim değil. Aylar sonra da etkisini gösterebilen mantar zehirlenmeleri var. Peki Gilbert'in bu konudaki uzmanlığı nedir? İstanbul doğumlu, arkeoloji okumuş ama İsviçre'ye gitmiş sonradan ve İsviçre'de ilgi duymuş ve uzmanlığını almış ve son derece prestijli bir diploma var. VAPCO diploması, İsviçre'nin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı. O diplomaya da sahip tek Türk. Gerçekten de Gilbert her zaman bu zehirli mantarlara karşı uyarıyor. Türkiye'nin de ormanlarını, Belgrad Ormanı olsun, Polonezköy olsun, Şile olsun, Küre Dağları olsun, Toroslar, Bolu Dağları, her yeri neredeyse karış karış biliyor. Son derece de aslında dikkatlidir. Öyle keşfettiği mantarları şurada şu bol bulunuyor falan diye asla ser verir, sır vermez. Son derece de ketumdur o konuda. Kitaplarını okuyabilirsiniz. Türkiye'nin Mantarları diye belki sadece sahaflarda bulacağınız bir kitabı var. Ve Makro Mantarlar diye bir kitabı daha var. Mantarı bilmek lazım ama doğru bilmek lazım. Onun için de ciddi bir rehberliğe her zaman ihtiyaç var. Mantarı hem sürdürülebilir bir şekilde ormanlarda toplamak, aynı zamanda da zehirli olanlardan kaçınmak konusunda.

0: Türkiye'de mantar çeşitleri gerçekten çok zengin. Gerek doğadan toplanan mantarlar olsun, gerekse de kültür mantarları olsun, mantarlarla yapılan yemekler hem çok çeşitli hem de çok lezzetli. Benim favorim gene de klasik köy usulü, şöyle biraz üstüne karamelize soğan da konulmuş bol mantarlı bir bulgur pilavı. Evet, bulgur pilavını normal nasıl yapıyorsanız yapın, hele hele tereyağlı olursa, üstüne de ayrıca böyle adeta kıtır kıtır olmuş karamelize soğan koyun. Bakın o mantarlı pilav ne kadar güzel olacak. Mantar bir takım baharatlarla da çok yakışıyor. Tuzu, karabiberi eksik olmayacak. Eskiden cevizi bevva denilen, şimdilerde ise küçük Hindistan cevizi veya yabancı adıyla, muskat adıyla İngilizlerin de nutmeg dediği baharatla. Gerçekten de birazcık şöyle muskat rendesi mantarlı bir yemeği hemen biraz böyle Avrupalı yapıyor. Bambaşka bir koku katıyor. Özellikle mantarı mesela sote yaptınız, beşamel soslu peynirli bir tarifte kullanırsanız orada muskat neredeyse şart. Tadı tamamen değişiyor. Eskiden şık yemeklerde önden bir volovan yapılırdı. O nedir? Aslında milföy hamurundan yapılmış bir hamur kasesi. İçine beşamel soslu mantar konurdu. Ama içinde mutlaka muskat olurdu. Üstünde de peynir rendesi. İşte fırına verildiği zaman olağanüstü bir yemek. Üstüne peynir verildiği zaman deyince aklıma hemen mantarla peynirin yakışması geliyor. Özellikle de bizim kaşar peynir gibi eriyen peynirler. Annemin bir numarası vardı. Her misafir yemeğe gelince nedense özellikle de yılbaşı yemeklerinde bu illaki bir şart olurdu. Sofraya gelirdi. Aslında çok son derece pratik. Hem sofrayı şenlendiriyor hem herkes seviyor. Ama aynı zamanda da o kadar son dakika işi pratik bir yemek ki hani sofraya bir yemek daha katabilmek için ideal. Normal mantarları alın, kültür mantarlarını, o beyaz olanlarından, çünkü kestane mantarlarının birbirine eş büyüklükte olanlarını bulmak zordur, hem de biraz fazla kocaman olabilirler. O beyaz düğme mantarlardan alacaksınız. Her birinin sapını çıkarın ve hepsini göbekleri yukarı bakacak şekilde tepsiye dizin. İçlerine de kaşar peyniri rendesi. İşte bu kadar. Tam sofraya geleceği anda fırının ızgara kısmında şöyle bir gösterin. O kaşar peyniri böyle iyicene kızarıp da eriyince hemen sofraya. İşte size bir tarif. Peki o mantar saplarına yazık olmadı mı diyeceksiniz. Onlar bir sonraki yemekte veyahut da zaten önceden hazırlanacağı için o yemekte mantar çorbası olarak zaten çoktan sofraya gelirdi. Hiç atık yapmıyoruz ve mantarların saplarını da böyle güzel bir çorbaya kullanıyoruz. Çorba da tabii beyaz bir çorba. Gene sütlü, kremalı. Aslında hazır çorbanın içine bile böyle mantarların artıklarını koyarsanız daha da yoğun bir mantar tadı elde edersiniz. Onu da unutmayın. Şimdi mantarlı tarifler deyince elbette ki otlarla da çok yakışıyor. Ama en güzeli, en yakışanı belki o yabani havasıyla taze kekik. Evet, mantarlı lezzetlere her türlü otu yakıştırabilirsiniz. Her ülkenin, her bölgenin kendine göre yakışanı vardır. Ama ben bir mantar sote tarifi vermiştim ya, hani makarnalarla kullanmak için, ona diyeceksiniz ki İtalyan usulü ise kesin fesleğendir. Hayır, aksine maydanozdur. Maydanozla mantarın değişik bir uyumu var ama maydanoz çiğ olmamak şartıyla. Yani en son suyunu çekip de yağına kaldığı zaman bol, çok ince kıyılmış maydanozu da ekleyeceksiniz o tavaya. Bakın görün nasıl oluyor. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Radyo tiyatrosu.
3: Vatanın birliği ve bütünlüğü. Ötesi fasar ya. Sana karşı açık davranacağım. Eğer bunu yapamam, dünyam bu kadarına tahammül edemez diyorsan, şu andan itibaren ayrılabilirsin cemiyetten. Ha, öyle korkmana filan da lüzum yok. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilirsin istediğin yere. Ha, ihtiyacın varsa para da verebilirim sana. Ama yok, bir yere gitmeyeceğim, bunlara razıyım diyorsan kendine bir çeki düzen vermen lazım oğlum.

0: TV Radyo'da, Radyo Tiyatrosu'nda. Radyo Tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
0: Doğa konuşmaları.

0: NTV Radyo'dan merhaba. Ben Ayşegül Akın. Doğa konuşmalarında birlikteyiz. Bugün doğa korumacı, bilim insanı, barış elçisi Jane Goodall'u konuşacağız. Jane aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Geçen yıl hemen ardından onu en iyi anlatan isimlerden biri Rutsen Schütz Türkiye Direktörü Aslan Niksarlı ile birlikteydik. Bugün de yine onunla birlikteyiz. Bir anma programı yapacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler katıldığınız için.
1: Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Aslan Niksarlı, sizi Jane'in yolundan yürümenizle, yol arkadaşlığınız ve yakınlığınızla, birlikte çalışmalarınızla biliyoruz. Ayrıca müzisyen olduğunuzu, davul eğitimi aldığınızı da biliyoruz. Şimdi hem sizi hem yolunuzun Jane'le nasıl kesiştiğini bir kez daha dinlemek isteriz.
1: Tabii ki seve seve. Belki artık kendime müzisyen diyemeyeceğimi söylemem gerekir. Böyle çok büyük bir söz, bunu kaldırabileceğimi zannetmiyorum. Uzun süredir çalmıyorum. Ama aslında ben müzik eğitimi aldım. Üniversitede davul okudum. En büyük hayallerimden biri de caz davulcusu olmaktı. Ama ben böyle çocukluğumdan beri iki şey hayatımın çok merkezinde yer aldı. Bir tanesi sanat genel anlamıyla, ikincisi de doğa. Ve bu ikisi beni hakikaten her sabah uyandıran, her sabah heyecanlandıran, devam etmeyi sağlayan iki merak, tutku, adına ne dersek o oldu. Üniversitede davul okurken sürekli şunu yaparken buldum kendimi. Neden müzik yapıyoruz? Neden davul çalıyorum? Bunun bir fonksiyonu var mı? Bunun bir anlamı var mı? Yani bunun hem kişisel bir merakla hem de böyle bir toplumsal, antropolojik, evrimsel sorularını da merak ettim. Sonra akademik hayatım beni bu soruların peşinde bambaşka bir yere götürdü ve doktoramı antropoloji alanında tamamladım. Ve tam da bu merakım olan hem doğa hem sanatı birleştirme şansım oldu ve araştırma alanımda müziğin şempanze sosyal davranışına bir etkisi var mı sorusunun peşinden giderek açıldı. Dolayısıyla hem şempanzeleri anlamaya çalışmak, belki de bunu yaparken insanın ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak, beraber varoluşu anlamak gibi sorular hayatımda belirdi. Tabii şempanzelere olan merakım çocukluğumdan beri gelen, onlardan büyülenmem beni Jane Goodall'la da tanıştırmış oldu küçük yaşta. Ve 20'lerimde ilk şempanzelerle çalışmaya başladığımda, gönüllülük yapmaya başladığımda Jane Goodall'u bulmam gerek diye bir kendime misyon edindim. Çünkü karşı karşıya kaldığımız bazı durumlar vardı ve bunun altından nasıl kalkacağımı, nasıl bir yol izleyeceğimizi, şempanzelerin refahı için ne yapacağımızı bilmiyordum. Ve Jane'in peşinden gittim. Ama peşinden gittim derken hani bu böyle romantik bir anlamda değil, gerçekten yurt dışına Jane'i bulmaya gittim. Ve bu şekilde de tanışmış olduk. Yollarımız kesişmiş oldu. Ama böyle ben kimime geri dönecek olursak, antropoloji alanında, primatoloji alanında çalışmaya çalışan, müzikten ilham alan, bugün Rutsen Schütz Türkiye'nin ekibinde gururla, mutlulukla çocuklar ve gençlerle çalışan, küresel ekibinde de yer alan, bir yandan da küresel ekipte küresel komitenin eş başkanlığını yürüten meraklı, yılmaz bir ruhum diyeyim. Bugün madem Jane'i anıyoruz, onun sözleriyle.
0: Benim gülümseyerek dinlediğim heyecanlı bir yolculuk sizin yolculuğunuz. Jane 91 yaşındaydı ve bu dünyadan ayrılıncaya kadar dünyayı dolaşmaya, çocuklarla, gençlerle buluşmaya, anlatmaya, yazmaya, umut mesajı vermeye devam etti. Türkiye'ye de geldi. Jane'i nasıl anlatmak istersiniz?
1: Jane'i anlatmak çok, yani bir yandan çok zor, yani o kadar katmanlı biri, o kadar farklı biri ki, bir yandan da gördüğünüz tırnak içerisindeki en basit, en kendi halinde, o kadar varoluşu kendi kendine olan biri ki, yani çok zor kelimelere dökmek, ama Jane dediğiniz zaman böyle içimde bir şey kıpraşıyor. Böyle kalbimde ve midemde hissettiğim bir şey var. Ve bu bir yandan da gerçekten bir parça Jane'i içimde taşımamla da ilgili diye düşünüyorum. Ama

0: Hayallerinin peşinden giden, korkusuz, çok meraklı, hayırı cevap olarak kabul etmeyen, sınırları yıkmayı kendine görev edinen, insan merkezli bu düzeni, bambaşka bir dünya, bambaşka bir yaşam, canlı cansız varlıkların beraber yaşayabildiği bir gezegen tahayyülünü kurmuş, yılmayan bir ruha sahip ve dünyada tanıyabileceğimiz en umutlu insandı diye belki tarif edebilirim. Ama bunun yanı sıra benim için Jane'i hatırladığım zaman çok önemli olan bir kelime de tanıdığım en muzur insanlardan biri olması. Eğlencesi, komikliği, muzurluğu, ne zaman nerede ne yapacağını bilmediğiniz o böyle çocuğu içinde taşıdığını görmek de bence Jane'i Jane yapan en büyük özelliklerden biriydi. Ve bunu da hep söylerim konuşmalarımda da her zaman bana çoraplarıyla hatırlatan biri oldu. Jane'e baktığınızda görürsünüz ki bütün konuşmalarda renkli ve komik çorapları vardır. Ve belki Birleşmiş Milletler'de konuşuyordur, belki bambaşka çok tırnak içerisinde yine ciddi bir yerde konuşuyordur ama ayağında pembe ve üzerinde kirpiler olan çoraplar vardır ve ona baktığınızda aslında hayatı birazcık da böyle o kadar tahmin ettiğimiz kadar ciddiye almadığını, gülüp geçebildiğini ama bu gülüp geçebilmenin umursamazlıktan değil devam etmenin tek bir yol olduğunu ve o muzurluğunu hep hatırlattığını hissederim. O yüzden Jane bence umudu hiç kaybetmeyen, muzur, içindeki çocukla muhteşem barışık, şahane bir kadındı diyebilirim.
1: Şimdi onun ardından bir yıl nasıl geçti diye sormak istiyorum. Aslında onsuz geçti ama hem de onunla geçti dolu dolu. Jane'in mesajlarının, anıların konuşulduğu, paylaşıldığı bir yıl oldu galiba, değil mi?
0: Evet, yani şimdi bir yandan hakikaten bir yıl olduğunu bile inanamıyoruz. Dün böyle şey düşünüyordum. Yani zaman ne kadar göreceli bir şey. Bir yandan ne kadar hızlı geçti. Bir yandan da Jane'in olmadığı, Jane'e ulaşamadığımız anlarda ne kadar zor geçti diye. Ama belki de hiç olmadığı kadar Jane'den ve Jane'in mesajından bahsettik. Ama Jane'in de istediği buydu. Yani Jane bize çok büyük bir miras bıraktı. O miras da o umuttu. Umut mesajını taşımak, beraber yaymak, beraber çoğaltmaktı. Dolayısıyla bugün 76 ülkede aktif olan programımız Roots and Shoots programıyla beraber ve Jane Goodall Enstitüsü ile beraber bu mirası, ona verdiğimiz sözü yerine getirmek bizim de en büyük görevimiz oldu. Dolayısıyla evet belki Jane'in kendi deyimiyle yeni macerasına çıktığı, nerede olduğunu, heyecanla nereye gideceğini heyecanla beklediği o yolda fiziksel olarak Jane bizimle değildi. Ama Jane'in sözü, Jane'in sözleri, videoları, yazıları, mesajları hiç olmadığı kadar bizimleydi. Bu bizim Jane'e verdiğimiz en büyük söz. Yıllarca toplantılar konuştuğumuz, Jane olmadığında nasıl devam edeceğimize hazırlandığımız, planladığımız ve Jane'in gözünün içine baka baka da sen buradaymışçasına devam edeceğimizi, her türlü taahhüdünü verdiğimiz, onun da bundan şüphem yok dediği bir yıl oldu. Çocuklar ve gençler için de aynı şekildeydi. Bu sadece bir ekip olarak değil, hepimiz Türkiye'de özellikle Türkiye adına konuşmak isterim. Roots and Shoots Türkiye ekibi. Jane'in bıraktığı yerden aldık, içimize bir parça Jane'i ektik ve devam ediyoruz.
1: Kökler ve filizler, Roots and Shoots, Jane'in en büyük mirası. Roots and Shoots ve Türkiye ayağı nasıl kuruldu? Sizden dinlemek isteriz. Neler yapıyorsunuz? Türkiye ve dünyada çocukların ve gençlerin ilgisi nasıl? Anlatır mısınız?
0: Tabii ki Roots and Shoots 1991 yılında 12 gençle beraber Jane'in Tanzanya'daki evinde kuruldu. O da şuradan geliyor. Jane doğa koruma alanında çalışmaya çoktan başlamıştı tabii ki ama gün geçtikçe Tanzanya'da, ormanda ne kadar büyük bir yıkım olduğunu, şempanzelerin yaşam alanlarının ne kadar kaybolduğunu, bunun yalnızca şempanzelerle sınırlı olmadığının aslında insan hayatını, doğayı nasıl etkilediğini konuşmaya, düşünmeye başlamıştı. Bununla beraber onun da yanında harekete geçmeliyiz diyen birçok genç vardı. Onlar da beraber güçlerini, fikirlerini buradan aldıkları ilhamı birleştirdiler ve Roots and Shoots'u kurdular. Roots and Shoots genel olarak baktığımız zaman bugün dünyada çocuklar ve gençlerin meraklarının peşlerinden gidebilecekleri, insanlar, hayvanlar, çevre için harekete geçebildikleri, bunları birbirinden ayrı değil, birlikte düşünen, bunlar için için beraber harekete geçen bir sistem, bir hareket, bir oluşum. Biz de buradan ilhamla Roots and Shoots Türkiye'yi kurduk. Aslında hem hak temelli, ama hak temelli derken çocuk haklarını, insan haklarını, doğanın haklarını bir araya getiren, hem bilim temelli, hem de gerçekten çocuk ve gençlerin anlamlı katılımını, seslerinin, sözlerinin burada gerçekten anlamlı olduğu, onların ihtiyaç duydukları alanları açabilmek bizim en büyük hayalimizdi. Bugün Türkiye'de hareket ederken tam da bunları benimsiyoruz. Çocuklar ve gençlerin anlamlı katılımıyla, onların hayalleriyle ihtiyaç duydukları değişimi yaratmak için alanlar açmaya çalışıyoruz. Jane gibi bizim için de en büyük buradaki önemli şey merakların peşinden gidebilmek, ihtiyaçların peşinden gidebilmek, umutla bunları yapabilmek. Çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Gençlerin başlattığı projeleri destekliyoruz. Bu sene bizim için çok kıymetli Yarasa Okulumuz oldu. Gençlerle beraber yarasaları, beraber yaşadığımız canlıları tanımak, beraber hangi komşularla yaşıyoruz, beraber nasıl var olabiliriz onları görmek. Yarasa Okulumuz bizim için çok kıymetliydi. Kuş Okulumuz oldu. Yine bir şu anda kitap kulübümüz var. Ekoloji bir arada yaşamın geleceği, gerçekten bu bir arada yaşamı beraber nasıl düşünebiliriz? Umut Konferansımız var. Jane almak üzere. Bunun gibi bir sürü farklı etkinlikler hem bizim düzenlediğimiz doğayla bağlarımızı güçlendirecek alanlar açacak, hem de gençlerin başlattığı, bizlerin desteklediği, onlara ihtiyaç duydukları alanı, desteği verebilmek için çabaladığımız karşılıklı bir sistem oluşturmaya çalışmak. Bunu yaparken de gerçekten merakı, bir arada yaşamı ve umudu birleştirmek, çoğaltmakla ilerliyor Roots and Shoots Türkiye.
1: Bilmeyenler, merak edenler Roots and Shoots Türkiye'nin web sitesine girebilir. Jane'i merak edenler Umut kitabını okuyabilir. Şimdi bugün programı da onun mesajlarıyla bitirelim istiyorum. Bilenlere hatırlatmak iyi olur diye. Umut kitabından ya da Jane'den, Jane'in mesajlarından ne söylemek istersiniz dinleyicilere?
0: Belki Jane'in umut için dört nedenini hatırlamak iyi olabilir. Jane son yıllarda turneye gittiğinde, dünyayı dolaştığında neden umutlu olduğunu hep anlatmaya çalıştı. Çünkü hep beraber konuşuyoruz ve sıklıkla andığımız bir krizler çağı içerisindeyiz. Yani iklim krizinden, biyoçeşitlilik krizine, afetler ve birçok hem ekolojik hem başka krizlerle bir arada yaşıyoruz. Ve herkes Jane'e 90 yaşına geldi mi umudunu hala kaybetmedin sorusunu çok sıklıkla sordu. Ve Jane aslında umudu neden kaybetmedi aktarmaya çalıştı son yıllarında. Ve bunun için Jane her seferinde dört tane şeyden bahsetti. Yani umut mesajını yayarken onun için dört tane temel madde vardı. Bunlardan ilki insanın çözüm bulma kapasitesiydi. Yani insanın şaşırtıcı aklı onun umudu tutunmasına sebeplerinden bir tanesiydi. İkincisi ekosistemlerin, türlerin kendini yenilemesi ve olağanüstü yeteneği olarak bunu adlandırırdı. Ona da doğanın dayanıklılığı dedi. Doğanın dayanıklılığı bana her zaman umut verdi. Üçüncüsü gençler oldu tabii ki Jane için. Gençlerin taşıdığı tutku, enerji, kararlılık ve gençlerin mücadeleden vazgeçmemesi Jane için bir umut kaynağıydı. Ve son olarak da bütün olanaksız görünen engellerle yüzleşen, vazgeçmeyi reddeden cesur, yılmaz insan ruhu onun için en büyük umut kaynaklarından bir tanesi. Bu dördüyle beraber Jane bunları taşıdı. Bunlardan ilham aldı, bunlardan cesaret aldı. Ve bunu yaparken de sadece kendisi için değil, gerçekten bütün gezegen, canlı cansız varlıklar, bizler, gelecek nesiller için yaptı. Bu dört madde aslında düşündüğümüz zaman bende de çok karşılık bulan, bazen daha fazlası, bazen daha azı. Ama bunları söylemek istedim çünkü eminim bu dört maddeden en azından biri bize dokunacaktır ve umut mesajımızı korumak, içimizdeki umudu keşfetmek, umudun pasif bir bekleyiş, romantik bir bekleyiş değil de harekete geçmek olduğunu, mücadele etmek, vazgeçmemek ve her gün verilen bir karar olduğunu hatırlamamıza neden olacaktır.
1: Aslan Yüksarlı, teşekkürler katıldığınız için, anlattıklarınız için. Jane Goodall'u herhalde önümüzdeki günlerde, yıllarda daha çok konuşacağız.
0: Ben teşekkür ederim. Jane'i hep hatırlayacağız, içimizde taşıyacağız ve hep beraber mesajını yayacağız.
1: Doğa konuşmalarında bugünlük bu kadar. Haftaya bugün yine aynı saatte NTV Radyo'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Hava durumu.
2: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek, Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Radyo Saat 20.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız ana habere başlıyoruz ama önce günü özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan sorunu kimsenin hakkını kimseye yedirmeden çözmeye çalıştıklarını belirtti. Soruşturmada tutuklananların sayısı ise 85'e yükseldi. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasındaysa Başkan Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 kişi tutuklandı. Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Hakemlere baskı yapmadığını savundu. Türkiye'de felsefenin öncü isimlerinden Profesör Doktor İonna Kucuradi 89 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle insan hakları alanında çalışan Kucuradi binlerce öğrenci yetiştirdi. Çok önemli kitaplar kaleme aldı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Urfa'daydı. Fon soruşturmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuştu. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
2: İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
2: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
3: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
4: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
3: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
1: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin örtülmeyeceğini de söyledi.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
5: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
3: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
5: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
3: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
1: Fon soruşturmasındaki son duruma da bakalım. Tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen kişiler var.
3: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin, operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
1: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
3: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
6: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
3: Mahkeme, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya, eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
7: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
3: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
7: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
3: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
7: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
8: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
3: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
1: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
3: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
9: Bana güvenen.
3: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Artvin Hopa'da vatandaşa seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleştirmeye devam ediyorum dedi.
10: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da istihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadınla erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. Genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda yeni partinin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar beklenirken Ankara'da iki önemli ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'la görüştü.
3: DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la mecliste görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve mecliste oluşturulacak izleme kurulu ele alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun hızla oluşturulacağını, çalışma prensiplerinin partilerle yapılacak görüşmede netleşeceğini, rapor hazırlama gibi bir görevi bulunmadığı için geniş kapsamlı bir yapıya ihtiyaç olmadığını söylemişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre bir saatlik görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı iki toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alındı. Açıklamada görüş ve önerilerinin iletildiği de söylendi. Takip ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısını 28 Eylül'de yapmış, o toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlenmişti.
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasında önce acil durum ardından uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
9: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefetse açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
1: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü hedef alındı. Moskova, Kiev'deki yabancı diplomatlara kentten ayrılmaları çağrısı yaptı. Köprü saldırısını Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko duyurdu. Rus ordusunun başkentte Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndansa uyarı mesajı geldi. Açıklamada Kiev'in büyük çaplı saldırıların hedefi olacağı belirtildi. Diplomatlara ve yabancılara kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı.

0: Çocuklarımızı makineler yapmayı öğretiyoruz ama etik yeteneklerini geliştirmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir. Ben nasihat vermem, öğüt vermem kimseye. Bazı şeyleri görmesine yardımcı olurum. İnsanla ilgili konularında genellemelerden kaçınmamız gerekiyor. Aristoteles'in benim çok sevdiğim bir ifadesi var. O sepitopoli. Genellikle. Genellikle böyle oluyor ama hep böyle oluyor demek değil. Bunu kafada tutundan çıkarmamak gerekir.
1: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının önce isimlerinden Profesör Doktor İonna Kucuradi hayatını kaybetti. Kucuradi 89 yaşındaydı. Filozof yarın Maltepe Üniversitesi'ndeki törenin ardından Şişli'de toprağa verilecek.
0: Ben çok böyle sert bir ifadeyle diyorum. İnsan hakları hukuk değildir, etik ilkelerdir. Onun için hukukun temelini oluşturmalı.
2: Felsefe ve insan haklarına adanmış 89 yıllık bir yaşam. Ömrünü felsefeye, insanı ve insan haklarını anlamaya adadı. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan isimlerinden.
3: Güvenlik ile insan hakları bu şekilde yan yana getirmek.
2: Profesör Doktor İonna Kucuradi hayatını kaybetti.
0: Türkiye Felsefe Kurumu'nun amaçlardan bir tanesi felsefeyi üniversitelerin dört duvarının dışına çıkarmak.
2: 4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan Kucuradi, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Akademik hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisini 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünü kurarak attı. Çalışmalarının merkezinde etik, değer felsefesi, insan felsefesi ve insan hakları yer aldı. Kucuradi'yi sıradan bir akademisyenden ayıran portresi uluslararası alanda attığı adımlar oldu. Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyon Kurulu ve 21. Dünya Felsefe Kongre Başkanlığı ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı görevlerini üstlendi.
0: Ben bir bakan yanıma gelirse ne yapıyorsam çöpçüye de aynı şeyi yapmam gerekir. Yani temel haklarda insanlar eşittir.
2: 2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada felsefe bölümünde görev yaptı. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü.
0: Bir şey ne olduğunu bilmeden önemli olup olmadığını da bilemezsiniz.
2: Kucuradi 90. yaşına girmeye hazırlanıyordu. 10 Ekim'de Sarıyer Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla öğrencileri ve sevenleriyle yeni yaşına girecekti. 2 gün kala tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kucuradi'nin cenazesi doğum gününde 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.
1: Sekiz kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosyası aydınlatıldı. Soruşturmada 26 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
5: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
4: Aydınlatılan dosyalar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, iki zanlı tutuklandı.
1: Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
4: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divri ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkında ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
1: Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. 19 kişinin öldüğü kazada hala kayıp olan 9 yolcu aranıyor. Hilaloğlu ailesi de felaketi yaşayanlar arasındaydı. 4 kişilik aileden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala bulunamadı. Kızının bulunmasını isteyen Salim Hilaloğlu yaşadıklarını NTV muhabiri Melike Şahin'e anlattı.
6: Biz koridorun içine düştük. Şöyle anlatayım size, o koridor ölüm koridoruydu yani.
4: Ailece Girne'ye tatile gitmişlerdi. Memleketlerine dönerken felaketi yaşadılar. 4 kişilik Hilaloğlu ailesinden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala kayıp.
6: Gemi yan yattığında çocukların ikisi kollarımdaydı. Yani son ana kadar ben onları suyun üstünde tutmaya çalıştım. En son işte o yukarıda gördüğüm bayana uzattığımda kızımı, hani kurtuluştu benim için o an. Hani versem kurtulacak kızım. Baba, baba böyle bağırıyordu, ağlıyordu. Hani benden yardım dileniyordu. Sımsıkı tutuyordu. Benim kolumu şuradan var ya öyle bir tutuyordu ki. Bunu hiç unutamam yani. Onun sesi, o bakışları hiç aklımdan çıkmayacak yani.
4: Yaşanan can pazarında Salim Hilaloğlu, 5 yaşındaki oğlu Miran Asaf'ı kurtarmayı başardı. Ancak eşine ve kızına ulaşamadı.
6: Vücudumuzun yarısına kadar suyu hissettiğimizde eşim bana dönüp şunu söyledi. Hiç unutmam. Aşkım galiba buraya kadar dedi yani. Tekrar geminin içine atladım. Hani belki bulurum. Her yer bavulla dolmuştu. Geminin üstündeyken ben eşimin ölü halini görmüştüm. Suyun içinde, geminin içinde. Yani... Ve oğlum da görmüş. Annem melek oldu diyor.
4: Salim Hilaloğlu da ailesini parçalayan ihmaller zincirini anlattı.
6: İkinci kaptan açıklama yapıyordu işte insanlara. Sakin olun, bu çok normal. Hatta çok trajik. Orada kusarsanız sakın yerlere kusmayın, poşetlerinize kusun falan böyle şeyler yapıyordu. Koltukların altında hiçbir şekilde can eli yoktu. Arka taraflarda bir yerlere koymuşlar. Yetişebilenler aldı zaten. Yetişemeyen bizler alamadık.
4: Kazazede babanın tek isteği kızının bulunması.
6: Küçücük 3 yaşında bir kız çocuğunun denizin ortasında olması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Sığmaz. Çalışmalar duracak denildiğinde inanın kafayı yiyorum yani. Durmasın, vazgeçmesinler. Bulsunlar yani, kızımı bulsunlar bana.
4: 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasına ilişkin soruşturmada kaptan, mürettebat ve firma yöneticisinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklu.
1: Gelelim sınırlarımız ötesindeki gelişmelere. G7 ülkeleri dizel krizine çözüm amacıyla acil stok anlaşmasına vardı. Buna göre 100 milyon varillik rezerv 4 ay içinde serbest bırakılacak. Peki bunun sonuçları ne zaman yansıyacak ve bu adım krizi sona erdirmeye yetecek mi? Son durumu NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
7: G7 ülkeleri küresel dizel krizini hafifletmek için ve Trump'ın tehdit ettiği ve ABD ihracat yasağını önlemek için toplanmıştı ve 100 milyon varillik acil stok anlaşmasına vardılar. Bu son derece önemli bir anlaşma. Çünkü G7 ülkeleri ve ortakları önümüzdeki 4 ay boyunca stratejik rezervlerinden 100 milyon varil ham petrol ve dizeli piyasaya sürecekler. İlk 20 günde önemli miktarda dizelin hızla serbest bırakılması planlanıyor bu anlaşmaya göre. Tabii Trump da anlaşmanın ardından geri adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamayacağını açıkladı. Trump diyor ki Avrupa'nın çok fazla dizeli var. Dünyaya büyük katkı yapacaklar. Biz de yapacağız ve ihracat yasağı uygulamayacağız dedi. G7 ayrıca üyeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da bir anlaşmaya vardı. Bu da kritik önemde. İki Birleşik Krallık açısından bu karar daha da kritik. Ülke kullandığı dizelin yarısından fazlasını ithal ediyor çünkü. Ve bu ithalatın da %31'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyordu. Yani olası bir yasak Birleşik Krallığı ciddi anlamda felç edebilirdi. Ancak enerji analistlerinin yaptığı yorumlar var. Rezervlerden yapılacak takviyenin yeni üretim olmadığını ve yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar. Orta Doğu'daki savaş, Rusya'nın ihracat yasağı ve Çin'in kısıtlamaları küresel dizel arzındaki baskıyı devam ettireceğe benziyor ve uzmanların bu yönde uyarıları var. Buna dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar.
1: İspanya siyasetinde depreme yol açan konut krizi aşılamıyor. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Günlerdir sokaklardan ayrılmayan eylemciler öfkeli. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir.
4: İspanya'da meclis hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Sokaklar hareketlendi. Gösterilerde krize karşı acil çözüm ve genel grev çağrıları yapıldı. Ülkede erken seçim de kapıda. İspanya'da protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak vermişti. Azınlık sol koalisyon hükümeti krize karşı önlemleri içeren iki kararname hazırladı ve yürürlüğe girdi. Ancak kararnameler sadece 2 gün yürürlükte kaldıktan sonra mecliste reddedildi. Oylamada ilk kararnameye meclisteki 350 milletvekilinden 178'i hayır, 172'si evet oyu verdi. İkinci kararnameye 166 evete karşılık 184 hayır oyu çıktı. Kararın ardından sokaklarda tansiyon yükseldi. Konut krizinin görüşüldüğü meclis binası dışında gösteriler yapıldı. Kalabalık, sizin kârınız, bizim sefaletimiz sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerde konut krizine karşı genel grev çağrısı yapıldı. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda protesto amacıyla kamp kuran yüzlerce kişinin eylemi de devam etti. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ülke genelinde büyük şehirlerde konut krizine karşı gösteriler yapılacağını duyurdu. Kararnamelerin reddedilmesinin ardından ülkenin siyasi geleceği de belirsizliğe girdi. Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizinde diğer siyasi partileri ikna edememesinden dolayı erken seçime gitme kararı alabileceği belirtiliyor.
1: İspanya'nın doğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueres bölgesi oldu. Yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapandı. Tren seferleri de aksadı. İstanbul'dan bir haberle devam edelim. Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca süsü vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
4: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
8: İçeriye bir adam girdi kapşonlu. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermek istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
4: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
9: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
4: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
1: Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
4: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay, 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
1: Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Ancak çocuklar ne zaman telefonla tanışma sorusu da akıllarda elbette. Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyarıyor.
4: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? Ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
10: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
11: 11 yaşımdan beri telefonum var.
4: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
12: Reşit olana kadar telefon yapmayı düşünmüyorum.
4: Rehberde yer alan çocuk

0: vardır.
1: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
0: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
2: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu, kentin teknoloji alanındaki tanıtımının yanı sıra turizm ve ticaretine de hareketlilik kazandırdı. Binlerce ziyaretçi ağırlayan kentte oteller ve restoranlar doldu.
1: Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendi. Teknofest Güneydoğu, kentin ekonomisini canlandırdı.
3: Şu anda otellerimiz tamamen dolu. Konaklama yerimiz yok. Restoranlarımız aynı şekilde, alışveriş alanlarımız aynı şekilde. Bunun tabii muhteşem bir katkısı var.
1: Teknofest'i sadece Şanlıurfalılar değil, çevre illerden de binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu da kentin ticari faaliyetlerini hareketlendirdi. Otellerde neredeyse boş yer kalmadı.
4: Diğer dışarıda kalan misafirlerimizi çevre illerimize gönderiyoruz. Gerçekten de bir heyecan kattı.
1: Şanlıurfa esnafı memnun. Daha önce akşam saatlerinde kapanan kepenkler şimdi gece yarısına kadar açık.
5: Çarşı hareketli, bayağı hareketli. Gece 1'e 2'ye kadar kalan esnaf arkadaşa var yani. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Yani hakikaten hem esnafı olsun hem şehri olsun bir hava kattı.
6: Biz de yabancı misafirlerimiz var, geliyor, gereken de yapıyoruz. Çok uygun bir şekilde de güzel biberlerimiz, kahvelerimiz, çeşitlerimizden hitap ediyoruz.
1: Kenti festival boyunca 2 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
2: Antalya'da bu yıl 16.sı düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Birçok yazar ve yayın evi temsilcisinin konuk olduğu fuara ilgi yoğundu.
7: Kitaplarla dolu standlar, yazar söyleşileri ve imza günleri. 16. Antalya Kitap Fuarı başladı.
8: Çocuklarımızın kitaplarla tanışmasına vesile olmak, gençlerimizin yeni düşünce dünyaları keşfetmesini sağlamak, yazarlarımızla okurlarımızı aynı çatı altında buluşturmak ve kentimizde güçlü bir okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak bu fuarın en önemli amacıdır.
7: Fuar bu yıl Bugün Oku, Geleceği Yaz temasıyla gerçekleştiriliyor. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuar alanı 250 yayın evini ağırlıyor. Fuarın önemli konukları da var. Ayşe Kulin, Ahmet Ümit ve Sinan Akyüz gibi 300 aşkın yazar okurlarıyla buluşacak. Bu yılın onur konuğuysa yazar Osman Balcıgil oldu.
9: Bugün okumadan hakikaten geleceği yazabilmemiz mümkün değil. Hiç mümkün değil. Şimdi ben ona bir iki kelime daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Onun üstüne de geçmişi bil, bugün oku, geleceği yaz diyorum.
7: 16. Antalya Kitap Fuarı 11 Ekim'e kadar devam edecek. Her gün sabah 10 ile akşam 8 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
2: Edirne'de sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu sona erdi. Kentin alışveriş noktaları yeniden hareketlendi. Bulgaristan'dan gelen turistler rotayı Edirne'ye çevirdi. Balkan pazarı başta olmak üzere çarşılar ve alışveriş merkezleri Bulgar ziyaretçilerle dolmaya başladı.
1: Edirne'de sınır kapılarındaki yoğunluk azaldı. Gurbetçi sezonu sona erdi. Bu kez Bulgar turistler kente akın etmeye başladı. Başta Balkan pazarı olmak üzere tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri hareketlendi. Bulgar ziyaretçiler gıdadan giyime birçok ihtiyacını Edirne'den karşılıyor.
10: Yavaş yavaş sezonu oturtuyoruz. Kışlık sezon da başladı. Evet. Onlar levadan yürüye geçiş yaptıkları için biraz zorlanıyorlar ama yine de geliyorlar yani. Bak, müşteri var yani. Temmuz'da Ağustos çok sıkıntılı geçti ama şimdi iyi ya.
11: Eylül'den itibaren yoğunluk başlıyor burada. Yaza göre iyi yani burası şu anda. Fiyatlar çok uygun. Tercih ediyorlar.
1: Bulgar müşterilerin dönmesiyle sezon yeniden canlandı. Edirne esnafı yaz dönemindeki durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını söylüyor.
12: Geziye geldik. Arabayı doldurduk. Her şey ucuz. Yiyecek, içecek.
13: Bulgaristan'dan geliyoruz. Alışveriş için geldik bugün. Neler aldık? Yiyecek. Tüm ev ihtiyaçlarımızı, erzak.
1: Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler özellikle kışlık alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü Edirne'den alıyorlar. Fiyatların ülkelerine göre daha uygun olduğunu söylüyorlar.

0: 3. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu Şehit Ömer Halis Demir anısına koşuldu. Rekor katılıma sahne olan maratonda 6 ülkeden gelen sporcular da yarıştı.
1: Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu'nun üçüncüsü rekor katılıma sahne oldu. Geçtiğimiz yıl 530 sporcunun mücadele ettiği etkinliğe bu sene 6 farklı ülkeden 1198 isim katıldı. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in anısına düzenlenen organizasyonda binler şehide vefa için koştu. 10 ve 5 kilometrelik koşular Ömer Halis Demir Meydanı'nda başlayıp sona erdi. 21 kilometrelik yarım maratonu startı ise Kemerhisar'daki Tiana Su kemerlerinden verildi. Anlamlı koşunun ardından Niğde Valisi Nedim Akmeş'e ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şehre değer katan organizasyon için teşekkür etti.
2: Kahraman şehidimiz Niğdeli hemşerimiz Ömer Halis Demir'in anısına düzenlenmiş bu maratonda biz memleketimizin her yerinden, her bölgesinden sporcularımızı yine 6 farklı ülkeden sporcularımızı Niğde'mizde buluşturduk. Burada misafir ettik. Bundan da büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Ve katkı sunan tüm mesai arkadaşlarımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
3: Bu üçüncüsü olmasına rağmen yarım maratonumuz her sene çok daha büyüyerek devam ediyor. İnşallah daha nicelerini Allah nasip etsin diyelim. Tabii ki yarım maratonumuzun ana sponsoru da Doğuş Holding, Doğuş Grubu ve Ayhan Şahenk Vakfı. Buradan rahmetli Ayhan Şahenk'i de gene ben rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah ve teşekkür ediyorum. Her sene sponsor oluyorlar. Ve tabii ki Şehit Ömer Halis Demir, Niğde'mizin kahramanı. Onun anısına yapılmış bir maratonda aslında. O da ayrıca bir önem kattı. O yüzden ne kadar Niğde olarak, lider olarak gurur duysak azdır diyorum. Dışarıdan gelen misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum.
1: Üçüncü geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarım Maratonu. Ömer Halis Demir Meydanı'nda düzenlenen madalya ve kupa töreniyle sona erdi.
0: Güney Kore'nin Busan kenti 2 haftadır bir köpek balığını kurtarma operasyonuyla gündemde. Uzmanlar bir kanalda mahsur kalan 3,5 metrelik köpek balığını açık denize döndürmeye çalışıyor ancak bu konuda ikinci girişimde başarısızlığa uğradı.
4: Köpek balığı kanalda mahsur kaldı. Yetkililer kurtarmak için seferber oldu. Ancak ikinci girişimde başarısızlığa uğradı. Görüntülerin adresi Güney Kore'nin Busan kenti. 3,5 metrelik köpek balığı kent limanındaki bir kanalda yaklaşık 2 haftadır mahsur. Köpek balığını açık denize yönlendirmek için 2 girişimde bulunuldu. Ancak henüz başarılı olunamadı. Son girişimde ekipler köpek balığını kanaldan çıkarmak için ağ kullanarak yönlendirmeye çalıştı. Ancak ağın kayalara takılma riski nedeniyle 2 saat süren takibin ardından operasyon sonlandırıldı. Böylece köpek balığı kanalda 3. haftasına girdi. 3,5 metre uzunluğundaki köpek balığı ilk olarak 18 Eylül'de Kuzey Limanı'ndaki dar bir su yolunda görüldü. Köpek balığına Kuzey Limanı'nın Korece adı olan Bukhang'la Korece'de isimlere eklenen i ekinden türetilen Bukhangi adı verildi. Köpek balığını görmek için yaklaşık 600 bin kişi bölgeye akın etti. Kent sakinlerinin ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. Busan yönetimi Bukhangi'yi kentin fahri tanıtım elçisi ilan etti. Uzmanlarsa olayla ilgili küresel ısınmaya dikkat çekiyor.
5: Köpek balıkları bizi eğlendirmek için burada değil. Bu köpek balığının ortaya çıkması hepimizin dikkat etmesi gereken iklim krizi konusunda bir uyarı.
4: Köpek balığının şimdilik sağlık durumunun stabil göründüğü bildiriliyor. Ancak uzmanlar dar kanalda uzun süre kalmasının hayvanın beslenmesini ve hareket alanını kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnegöl-Bozüyük yolunun 31-34. Kilometrelerinde ve Giresun-Keşap yolunun 9-22. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
9: Eğitim yılının başlaması ve havaların serinlemesiyle birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Neredeyse herkesin çevresinde grip olan birileri var. Gripten nasıl korunmalı? Aşı yaptırılmalı mı? Viral rahatsızlık geçirenler nelere dikkat etmeli? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'da yanıtladı.
10: Evet, ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle şu yağmurlu günlerin başlamasından sonra polikliniklere ve acil servislere başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunun solunum yolu enfeksiyonları oluşturmakta. Grip diye bir isimlendirme yapmak için testleri yapmak gerekiyor ama biraz önce de söylediğim gibi solunum yolu belirtileriyle başvuran hastaların sayısında büyük bir artış var. Bana gelen hastaların %75'i bu tip hastalar örneğin o kadar artıyor. Genellikle tarif ettikleri genç hastalar, bir de bunlar ileri yaş hasta değil, genç hastalar yani toplumun içinde olan insanlar daha çok boğazda yanma, öksürük, halsizlik, kırgınlık, ateşi olan da var, olmayan da var. Bu belirtilerle başvuruyorlar. Bazılarına ek semptomlar ekleniyor. Örneğin bulantı kusma eklenenler var. Tabii bunlar solunum yoluna enfekte eden mikroorganizmaların çok çeşitli olmasından kaynaklanan farklı belirtiler. Bunlar için de gripin yeri nedir dersek şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı %15-20'si grip yani influenza. Şimdi işin enteresan tarafı sadece havaların soğuması değil, okulların açılmasıyla beraber de bir artış oldu. Yani hem havaların soğuması hem okulların açılması aşağı yukarı eş zamanlı oldu. Ve hem küçük çocuklarda hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarını sıkça görür hale geldik sonbahara girmekle birlikte.
9: Grip hangi durumlarda tehlike yaratır?
10: 250'nin üzerinde etken var solunum yolu enfeksiyonu yapabilen. Bunlar içinde en tehlikelisi grip. En fazla görülen grip. Tehlikeli bir hastalık. Şöyle ki öyle önemsenmeyecek, basite indirgenecek bir hastalık değil. Özellikle alt solunum yollarına inme potansiyeli var. Yani zatüre yapabilme potansiyeli var. Bir de kendisinin zatüre yapması dışında başka mikropların da zatüreye neden olmasına altyapı oluşturur. Şöyle ki ben kısacık ipucu vermek istiyorum. Çünkü başka virüslerin olduğunu da söyledim. Mesela nezle çok tehlikeli değildir ama nezle ile gribi şöyle ayırabiliriz. Nezlede hapşırık, burun akıntısı çok fazladır. Öksürük daha azdır. İşte gözlerde sulanma daha yüksektir ama gripte yani influenza'da burun akıntısı ve bu sekresyonlarda artış hapşırma yoktur. Tam tersine hastalar şunu söylerler, şiddetli kas eklem ağrılarım var ve yutkunurken boğazım biber dökmüş gibi yanıyor diye tarif ederler. Bir de kuru bir öksürük olur. Bunlar influenza için ipucu olacak belirtiler. Peki kimlerde riskli diye baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde, 65 yaş üzerinde, kronik kalp akciğer hastalarında, şeker hastalarında, gebelerde, böbrek hastalığı olanlarda, kronik böbrek hastalarında, organ nakil hastalarında, kanser hastalarında ve bağışıklık sistemini etkileyen herhangi bir ilaç kullanımı varlığında dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kişilerde ağır geçer. Dolayısıyla sadece bu kişilerin dikkat etmesi gerekmez. Bu kişilerle aynı ortamda bulunan, aynı evi paylaşan kişilerin de bir o kadar dikkatli olması gerekir. Çünkü kolay bulaşır. Solunum yolu sekresyonlarıyla bulaştığı gibi bulaşmada en önemli araçlardan birisi de ellerdir. Çünkü genellikle hapşırırken, öksürürken eller ağza götürülür ve eğer yıkanmazsa, hijyen koşullarına dikkat edilmezse de çok kolaylıkla başka kişilere bulaşabilir.
9: Nasıl korunmalıyız? Toplu taşımada maske kullanılmalı mı?
10: Valla içinde bulunduğumuz günlerde vaka sayılarının arttığını da hesaba katarsak özellikle biraz önce saydığım risk gruplarının ve bu risk gruplarıyla birlikte yaşayan kişilerin toplu taşım araçlarında açık ofis şeklinde olan birçok insanın birlikte çalıştığı ortamlarda yine toplu çalışmanın olduğu fabrika benzeri yerlerde maske takmalarını ben kesinlikle öneriyorum. Tabii maske önemli bir koruma aracı. El yıkama iyi bir koruma aracı.
9: Grip aşıları ulaştı mı? Koruyuculuk süreleri göz önüne alındığında aşı yaptırmak için doğru zaman geldi mi?
10: Grip aşıları son derece güvenilir. Canlı olmayan virüsün belirli parçalarına karşı hazırlanmış klasik aşılardır. Onun için endişe etmeye gerek yok. Grip aşıları geldi, zamanında geldi. Aslında geçen sene olsa biraz erken bekleyelim derdim. Çünkü grip aşılarının koruyuculuk süresi normal bağışıklık sistemi olan insanlarda 6 aydır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olanlarda bu bağışıklık sisteminin gücüne ve altta yatan hastalığa bağlı olarak 3-4 ay arasında değişir. Öyle baktığımız zaman Türkiye'de de grip mevsimi genellikle Ekim ayının sonuna doğru artar ve Nisan başına kadar devam eder. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene grip başladı. Yani içinde bulunduğumuz günlerde başladı. Daha ne kadar artacak? Bu hızla artarsa daha da fazla sayıda vaka muhtemelen etkilenecek. O nedenle zamanı geldi. Grip aşılarının mutlaka ve mutlaka içinde bulunduğumuz günlerdeki Ekim'e geldik zaten yapılmasını öneriyorum. Çünkü zaten grip sezonu boyunca koruyucu olacaktır. Mevsim sonuna doğru özellikle bağışıklığı zayıflamış insanların antikor düzeylerinin, koruyuculuk düzeylerinin azalacağını dikkate alırsak Türkiye'de henüz onaylı ama geri ödemede olmayan yüksek doz aşılar var. Bunlar sırf bu sorunu çözmek için üretildiler. Bildiğimiz grip aşısının içerisindeki antijen miktarı var olanın iki katı. Dolayısıyla daha uzun süre yani bir grip mevsimi boyunca kişileri korur. Çünkü biz Ağustos'ta da vaka görüyoruz ama tek tük vaka olduğu için salgın yapıyor. Yani bütün sezon boyunca bir dahaki aşı zamanına kadar koruyabilecek düzeye sahipler. Bu aşıları rutin olarak önermiyoruz. Sadece yüksek riskli olan ve bağışıklık sistemi baskılanmış işte hematoloji hastaları, onkoloji hastaları gibi hastalara öneriyoruz. Onun dışında grip aşılarını herkes yaptırsın. 65 yaş üzerinde olanlar dahil olmak üzere saydığım risk gruplarının içinde bulunduğumuz günlerde grip aşılarını yaptırmasını öneriyoruz. Çünkü bu kış biraz zor geçecek gibi durmakta. Şimdi biz sadece influenza diyoruz ama olay bununla bitmiyor. Onun dışında tek tük COVID vakaları başladı. Rinovirüs dediğimiz nezle virüsleri var. RSV dediğimiz respiratuar sinüsitiyal virüsler başladı. Bunlar hem çocuklarda hem erişkinlerde var olan virüsler. Bunlar da bir süre sonra artış gösterecek doğal olarak. Ama unutmayalım ki onların hepsinin aşısı yok. RSV'nin aşısı var. Bunu da yüksek riskli gruplara ve gebelere aşının bir türü önerilir ki bu kış sezonunda grip mevsiminde doğan bebekler korunsun diye grip aşısının bize böyle faydası var. Yani anne gripte gebeliğin sonlanması, bebeğin doğumu kış ayına grip mevsimine geliyorsa anneden geçen antikorlar bebeği koruyor 6 ay. Bu hem grip aşısı için geçerli hem de RSV aşısında bunlar geçerli. Yine ileri yaşlar için aynı şekilde bu aşıların yapılmasını kuvvetle öneriyoruz. Bir de mutlaka yapılması gereken bir aşı da pnömokok aşıları. Halk arasındaki tabiriyle zatürre aşıları. Bunlar da son derece koruyucu. Bunların da yapılmasını öneriyoruz.
9: Kimler zatürre aşısı yaptırmalı? Bu aşının geçerlilik süresi kaç yıl?
10: Yeni aşıların koruyuculuk süresi ömür boyu. Yani tek doz yapılıyor. Önceki aşılardan farklı. 20 valanlı ve 21 valanlı aşılar var. Yani bunlar, çünkü bu bakterilerin de tipleri var. Tek doz yapılması yeterli. Kimlere yapılması gerekir sorusunun cevabı ise 65 yaşın üzerinde. Herkesin yapılması lazım. Onun altındaki yaş gruplarında da beraberinde kronik bir hastalık varsa, örneğin kronik akciğer hastalığı varsa, kalp hastalığı, diyabet yani şeker, kronik böbrek hastalıkları, kanser hastaları, organ nakil hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç alanlar bu aşıyı yaptırması lazım ki bunlar zaten ücretsiz olarak da yapılabilen aşılar hastalıklardan koruyacaktır zatürrenin. Toplumda görülen, en fazla görülen tipi olan pnömokokik pnömoni dediğimiz pnömokokların neden olduğu zatürreye karşı koruyucu olacaktır.
9: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör İftihar Köksal NTV Radyo'daydı.
11: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece.
0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Haberlerle karşınızdayız. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin de ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da var.
12: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var. Yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
13: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
12: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
14: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
12: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümüyle Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü tebrik etti. Mesajında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum ifadesine yer verdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi azınlık vakıflarına ait okul binalarının rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada yapılan çalışma ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir denildi. Bahse konu okul binalarının bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişimin söz konusu olmadığı ifade edildi. Deprem riskine karşı alınan tedbirlerin çarpıtılarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. İşgali altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı dönemi artan gerilim ve güvenlik müdahalelerinin gölgesinde geçiyor. Nablus yakınlarında zeytin toplayan Filistinliler İsrail ordusunun müdahalesiyle zeytinliklerini terk etmek zorunda kaldı. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin de saldırıları devam ediyor. İsrail medyası ABD'nin yerleşimci saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım getirmeye hazırlandığını yazdı.
12: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri sürüyor. Askerler bu kez zeytin hasadını hedef aldı. Görüntülerin adresi Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi. Ağır silahlı İsrail askerleri zeytin bahçelerine ulaşmak isteyen Filistinlilere izin vermedi. Sivilleri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
15: Zeytin bahçelerimize gidemiyoruz. İki yolu kapattılar. Zeytin toplamaya çalışan insanların üzerine göz yaşartıcı gaz attılar. İsrailli yerleşimciler de saldırıyor.
12: Bölgedeki bir evde İsrailli yerleşimcilerin saldırısında hasar gördü. Tüm bu olumsuzluklara ve bölgedeki İsrail askerlerinin yoğun varlığına rağmen Filistinli aileler zeytin toplamayı sürdürüyor.
16: Özellikle İsrailli yerleşimcilerin saldırıları korkutucu. Kendi zeytinlerimizi toplamamıza izin vermiyorlar. Bahçelerimize giriyor, zeytinlerimizi alıp gidiyorlar. Korku ve endişe içindeyiz.
12: Filistin'de nesillerdir devam eden zeytin üretimi, kırsal ekonominin en önemli temel taşlarından birini oluşturuyor. Çok sayıda aile için ana geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda Filistin halkının toprakla olan köklü bağının simgesi kabul ediliyor.
0: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsüyle dönüş yapan otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Ankara Çankaya Doğukent Bulvarı'nda oldu. Araçlar Doğukent Bulvarı üzerinde 4 yol ağzı olan noktada kırmızı ışıkta bekliyordu. Sola dönüş yapacak sürücüler için yeşil ışık yandı. Süratle gelen motosiklet sürücüsü Cem Şahin kırmızı ışıkta bekleyen araçları geçerek yoluna devam etti. Dönüş yapan siyah araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyona yakın yüzlerce şişe kaçak içki ele geçirildi. Ekipler kent genelindeki kaçak içki sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon başlattı. Buca ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 23 bin şişe kaçak içki ve 23 bin adet de sahte bandrol ele geçirildi. El koyulan kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu tespit edildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Güneydoğu'nun kadim kültürünü geleceğin teknolojisiyle buluşturan Teknofest Festivali'nde renkli görüntüler vardı. Halay çeken insansı robot festivalin ilgi odağı oldu.
14: Teknofest'in adresi Şanlıurfa olunca insansı robot da geleneğe uydu. Çiğ köfte yoğurdu, katıldığı sıra gecesinde Urfalı'ya mezelden türküsü eşliğinde mendil sallayıp halay çekti.
17: Astronomi açısından da, müzik açısından da Urfa hakikaten kültürel veriler açısından çok ileri bir şehir. Tarihimiz yine aynı şekilde dünyada ilgi çeken bir şehir. Bugün Teknofest'te bunu çok daha ileri götürdük, fersah fersah ileri götürdük.
14: Teknofest Güneydoğu heyecanı 3. gününde de birbirinden renkli görüntülerle devam etti. Festivalin en hareketli yerlerinden biri Şanlıurfa Haliliye Belediyesi standıydı. Ziyaretçiler için sıra gecesi eğlencesi düzenlendi.
18: Etkinlik zaten Türkiye için büyük bir etkinlik. Milli bir gurur bizim için. Çok mutluyuz.
19: Böyle bir şeyin ufamıza gelmesi bizim için gurur bir verici. Çok sevindik.
14: Sıra gecesi eğlencesinin sürpriz bir konuğu da vardı. İnsansı robot. O da coşkulu eğlenceye kayıtsız kalamadı. Elinde mendil halaya katıldı. Halay çekip türkü söyleyen robot izleyenleri kendine hayran bıraktı.
20: Şanlıurfa müziğini, Şanlıurfa medeniyetini teknoloji ve bilimle buluşturduk. Müziklerimizi derledik, toparladık. Şu anda da yayınlıyoruz. Gerçekten çok büyük ilgi görüyor.
14: Birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Niğde'nin köklü mutfak kültürü İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede Michelin rehberine giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal Gastronomi Evi'nin tarifleri davetlilere sunuldu. Buluşma Niğde'de düzenlenen gastronomi festivalinin de ön gösterimi oldu.
21: Müzik
2: Langır çorbasından borsa öğürmeye, Niğde tavadan kuzu gerdanlı keşke. Niğde'nin asırlık tarifleri görücüye çıktı. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
21: Niğde'mizde nasıl servis ediyor, görmek istersiniz?
22: Niğde'mizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanında lezzetlerinin de tanıtılması, keşfedilmesi amacıyla böyle bir program düzenlenmiş oldu.
2: Bir çeşit peynir olan Niğde mavisi, geven balığı, haşhaş ve kuru meyvelerle hazırlanan ve adını Tiana Antik Kenti'nden alan yeni tatlı Tiana'da ilk kez davetlilerin karşısına çıktı.
23: Bugün Kemerhisar olarak bildiğimiz ama geçmişte Tiana olarak bilinen, Tabal Krallığı'na başkentlik yapan, bir beldeden çıkan, aslında oradaki yüzlerce çeşit yemeğin tarif edildiği bir kitaba erişildi. Ve orada 2000 yıl öncesinde Niğde'de, Niğde topraklarında yapılan bir cheesecake bugüne uyarlandı.
2: Niğde'nin yerel ürünleri ve geleneksel tarifleri Galataport'taki Liman Restoran'da tanıtıldı.

0: normalde İstanbul'un köklü mirasını servis ediyoruz aslında restoranımızda. Fine dining kültürümüz var ama insanların aradığı, Niğde mutfağında bunu çok gördük. Tencere yemekleri, işte fırın yemekleri, evlerde pişen yemekleri biraz restoran seviyesine servis ettik bu akşam.
1: Bu mutfağın artık uluslararası bir başarısı da var. Niğde Belediyesi bünyesindeki Tabal Gastronomi ve Michelin Rehberi 2026 seçkisine girdi.
2: Tabal Gastronomi Evi açıldı. Niğde Toprağın yemekleri olduğu bir restoran olarak açıldı. Aynı zamanda da tüm halkın faydalanabilmesi için çok uygun fiyatlarla halka hizmet veren bir mekan olarak açıldı.
1: 6. Niğde Gastronomi Festivali 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Bu haberle noktalıyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
4: Dünya radyolarında zapping.
5: Cami Mankalarya
6: Min Kazak'tın balası.
7: FM sintonizado na nossa programação.
8: Ang pagtanggi ay ibang bagay.
9: И буду еще дальше худеть. А вот сейчас как...
10: Burası Tromso Radyosu.

0: Merhaba, ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta sonra sonra da bir soruya cevap arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Burası NTV Radyo.

0: Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün ilk olarak aslında genişçe yer ayırmak istiyoruz. Çok sorulan, çok merak edilen menopoz meselesini. Tabii menopoz çok önemli ama neden bu kadar gündemde, onu sorarak başlamak isteriz.
1: Pek çok sebebi var gerçekten gündemde ama bence hak ettiği yere ulaştı. Çünkü biz doktorlar dahil hepimiz menopozu, kadın ömrünün doğal bir dönemi, ilaç kullanmak gerekmez. Çünkü kullanılacak olan hormon takviyeleri sentetik, evet doğruydu. Meme kanseri riskini, rahim kanseri riskini, emboli riskini, pıhtı riskini arttırır, doğruydu. O nedenle kadınlara, kardeşim sen bu uykusuzluğa, uyku bölünmelerine, sen bu ateş basmalarına, sen bu gece terlemelerine, sen bu strese, gerginliğe, öfke ataklarına dayanacaksın. Ama anladık ki zamanla menopoz aslında sadece gece terlemesi, uyku bölünmesi, ateş basmasından çok daha fazlası. Çünkü menopoz döneminde kadın biyolojisinde bizim düşündüğümüzde çok daha fazla şey gelişiyor. Kadının beyni başka çalışmaya başlıyor. Kadınların menopozda kalbi çok etkileniyor. Kemikleri, kasları çok etkileniyor. İdrar yolları, mesaneleri etkileniyor kadın yolların. Cinsel yaşamları, hormon dengeleri etkileniyor. Hatta ruhsal yaşamları etkileniyor. Dolayısıyla biraz daha bir şu işe baksak diyorken önümüze iki ayrı seçenek daha çıktı. Seçeneklerden birisi olumsuzdu. Neydi? Kadın ömrü uzuyor. Ortalama 60-65 yıla göre binlerce, yüzlerce yıldır yaşayan kadınlarımız tıbbın gelişimi, ilaç sanayindeki gelişmeler, hijyendeki gelişmeler, pek çok gelişme sayesinde eğitim, ekonomi gelişmeleri, kadın kendi ekonomisini kendi yönetmesi 80 yıldan daha az yaşamıyor. Hemen hemen her ülkede 80'i geçti baraj kadınlar. Dolayısıyla 45'inde menopoza giren bir kadın 80'inde, yani ömrünün yarısını menopozda geçiriyor. 90 yaşı yarısı menopozda geçiyor. Bu bir menopozun daha dikkatle yönetilmesi gerektiğini anlattı bize. Neden? Kemik erimeye devam ediyor. Bellek bozulmaya devam ediyor. Kas erimeye devam ediyor. Kalp damarları tıkanmaya, daralmaya ve pıhtı riski, emboli riski artmaya devam ediyor. Damar sertliği devreye giriyor. Depresyon artıyor ve kadınların erkeklere göre iki kat daha fazla bunamalarında da bu uzamış menopoz sürecinin etkisi olduğuna dair elimizde güçlü kanıtlar var. Bu işin kötü tarafı ama bir de iyi tarafı var. Buna karşılık elimize son yıllarda bioeşler hormon dediğimiz bir altın fırsat çıktı. Yani artık biz kadınlara sentetik östrojenler vermek ve korku içinde beklemek, memesinde bir şey olacak mı, meme kanseri riski artacak mı, başka riskler vesaire, rahim kanseri beklemek yerine bu 17 beta östradiol içeren, yani kendi hormonunun aynısını biyolojik olarak içeren ve esasında biyolojik olarak bitkisel östrojenlerin yapısındaki ufak değişikliklerle, soya östrojeni örneğin, değişiklikle kadın östrojeni haline getirilen östrojenler işte. Bunları Çin'de sürüyorsunuz ve karaciğere uğramadan kana karışıyorlar. Dolayısıyla karaciğerde herhangi bir hasar yapma, yapısal değişikliğe uğrama, yapısal değişiklikle memeye zarar verme riskleri yok. Yani bir nevi kadının kendi metabolizmasındaki östrojenik süreçler aynen devam edebiliyor. O nedenle bugün menopozun çok gündeme gelmesinin iki sebebi var. Uzamış kadın ömrü, bizim menopozu daha iyi tanımamız ve aynı zamanda elimizde bioeşler hormonlar sayesinde altın bir fırsatın olması.
0: Peki bu hormonla ilgili merak edilenlerden birisi de şu: eğer bir kanser geçmişi varsa genetiğinde vesairede, bu bunu tetikler mi? Kalbi yorar mı? Hep bu sorular da bu hormonla birlikte öne çıkıyor aslında.
1: Bir kere bioeşler hormonların kanser öyküsü olan birinde kullanılması hala mümkün değil. Ya da ablam da, annem de, teyzem de meme kanseri vardı diyen, hatta memesi risk altında biraz daha yoğun, biraz daha mikro kalsifikasyonları olan bir kadına aklı başta hiçbir doktor, hiçbir hekim, kadın doğumcu ve beraber çalıştığı bu, bana göre menopoz orkestrası diyorum ben ona, menopoz orkestrası üyesi hormonu tavsiye etmez. Yani bioeşler de olsa normal hormona bile kadının uzun süre maruz kalması eğer risk grubundaysa meme kanseri riskini, rahim kanseri riskini arttırır. Şöyle örnek vereyim size. Menopoza siz hormon kullanmıyorsunuz ama 45-50 yaşında gireceğiniz yere 57 yaşında girerseniz memeniz daha uzun süre östrojenle, kendi doğal yumurtalıklarınızın ürettiği östrojenle karşılaşsa bile meme kanseri riskiniz artıyor. Şunu çok net biliyoruz. Bir daha hatırlatalım bizi izleyen hanımefendilere. Ne kadar erken adet gördüyseniz, ergenlik ne kadar erken geldiyse ve ne kadar geç adetten kesildiyseniz meme kanseri riskiniz o kadar fazla. Çünkü östrojenle karşılaşan yıllar çoğalıyor. Yani 15 yerine 12 yaşında adet gören, 50 yerine 57 yaşında, 58 yaşında hala adet gören bir kadın ortalama olarak neredeyse 45-46 sene östrojenle karşı karşıya kalıyor. Bir de buna eskiye oranla kadınlarımız artık çok doğum yapmıyor. Doğum yapınca ne oluyordu? 9 ay hamile kaldığı zaman östrojen stoplanıyor. Evet. Östrojen üretimi yok, adet görmüyor. Bir de üstüne emziriyordu kadınlar 2 sene. Dolayısıyla 3 sene. Bir kadın 5 doğum yapsa 15 sene östrojensiz meme dinleniyordu. Rahim dinleniyordu. Şimdi bir kadın en fazla 2 doğum yapıyor. Doğum oranları çok düştü. Dolayısıyla bunu çok çerçeveli izlemek ve bunu bir kadın sağlığı problemi olarak almak lazım. Hı hı. Bir menopoz problemi olarak baktığınız zaman çok yüzeyel kalırsınız. Bir kadın doğum uzmanı, patronaj onlarda, yönetim onlarda olabilir ama tek başına bir menopozu idare etmeye kalkarsa sınıfta kalır o kişi. Neden? Hoca değil, uzman değil, hasta sınıfta kalır. Çünkü aynı zamanda kemik erimesini erimesi lazım. Kemik erimesi, osteoporoz problemini izlemek bir kadın doğum eğitimi içinde yok. Sarkopeni izlemesi lazım, kas erimesi yok. Beyinle ilgili fonksiyonları izlemesi lazım, depresyon dahil, hatta muhtemel demans, Alzheimer dahil. Kadın doğum eğitiminde yok, kadın doğumcunun işi değil bu. Biz nasıl bir jinekolojik hormon ayarını bilmezsek onlara da kolesterol ayarını, onlara da kemik yoğunluğu ayarını, onlara da kalp ayarını, tansiyon ayarını bizler kadar bilmezler. Dolayısıyla artık Burcu'nun bir yönetim takımı, bir menopoz orkestrası var. Çünkü evet, menopoz gerçekten bir senfoni ve bu senfoniyi farklı aletlerle ve birlikte icra etmeniz lazım. Yani hem kemiğine, hem cildine, hem saçına, hem kasına, hem damarlarına, hem kanser risklerine, hem belleğine, hem menopoza bağlı oluşabilecek olan başka komplikasyonlara karşı o kişiyi takımla izlemeniz lazım. Biz de zaten böyle yapıyoruz. Bir menopoz konseyimiz var. Bu menopoz konseyinde hepimizin görevleri farklı. Nörolog başka bir çerçeveden bakıyor. Jinekolog başka bir çerçeveden bakıyor. Kardiyolog başka bir çerçeveden bakıyor. Metabolizma ile uğraşan doktorlar, uzman olarak biz başka bir çerçeveden bakıyoruz. Çünkü mesela menopoza giren kadının niye karnı kalçası genişler? Çünkü kadınlarda insülin ve şeker dengesini ayarlamak östrojen hormonu mevcudiyetinde olabiliyor. Östrojen olmadığı zaman bu denge bozuluyor. Bu denge bozulduğu için menopoza giren kadın istese de istemese de hafifçe göbek genişliğine, kalça genişliğine, bel genişliğine doğru yolculuğa başlıyor. Dolayısıyla işin metabolizma tarafı farklı, hormonal tarafı farklı, kemik, kas, damar, beyin hepsi farklı.
0: Beyin demişken beyin sisi yapıyor mu peki menopoz?
1: Tabii ki yapıyor. Yani beynimizin de östrojen olmadan insülin şeker dengesini sağlayamamasını çok iyi biliyoruz, sağlayamadığını. Dolayısıyla beyinde de şeker insülin dengesi bozulduğu zaman, beynin şeker kullanımı bozulduğu zaman daha doğrusu, beyin şekersiz kalırsa biraz yorgun düşer, biraz ne yapacağını şaşırır, biraz kendini geri çeker, sizi depresyona sokabilir, unutkan yapabilir. Mutfağa gidersiniz, ben niye gelmiştim dersiniz. Ayakkabınızı koyarsınız, biraz sonra nerede koyduğunuzu bilemezsiniz. Evinizin anahtarını günde 2-3 kere kaybedebilirsiniz. Bunların hepsi menopoz kadınlarında çok gördüğümüz beyin sisine bağlı değişiklikler. Ama buradan bir iyi haber verelim. Yakın bir zamana kadar araştırmalar net ve açık olarak gösteriyordu ki menopoz beyni dediğimiz ayrı bir beyin var.
0: Evet.
1: Menopozda kadınların beyni başka türlü çalışmaya başlıyor. Ama bu beynin dokusal hasarla beraber olduğunu düşünüyorduk. Aslında gördük ki aslında çok büyük bir dokusal hasar yok. Eğer doğru hormon doğru zamanda yerine konursa ve gerekli diğer destekler, bunun içine sitokolini koyabilirsiniz, magnezyumu, B12, folik asidi, egzersizi, uykuyu, beslenmeyi, pek çok faktörü, menopoz beyni problemi ortadan kalkıyor. Çünkü menopoz beyni sadece sisti beyinde değil, İşin içinde depresyon da var, İşin içinde ciddi bellek sorunları da var.
0: Evet. Şimdi tabii erkeklere göre kadınların bunama riski daha mı fazla oluyor şimdi buna baktığımızda, hem menopoz?
1: Çok net. Çok net ama sadece burada menopoz mu sorumlu sorusunun cevabı? Hayır. Tek başına menopoz değil. Yani kadınlar menopoza girdikleri için erkeklerden daha çok bulunuyor. Bunun cevaplarından birisi şu: kadınlar daha uzun yaşıyor. İnsan ömrü uzadıkça da Alzheimer olma ya da bunama riski artıyor. Hı. Başka kadınlarda bellek sorunlarına yol açabilecek problemlerin de burada etkisi var ama kadınlarda mesela belleği bozan en önemli faktörlerden birisi huzur meselesi. Diyeceksin ki kadınlar hocam daha mı huzursuz? Hayır. Ama kadınlar gerçekten bir sandviç. Bir taraftan aile büyüklerine bakmak, analarına, babalarına, hatta kocalarının annelerine, babalarına yaşlılık sürecinde bakıp servis vermek, sağlık sorunları vesaire. Bir taraftan da büyüyen çocukları büyütmek, geliştirmek, onlara servis vermek ve arada tampon gibi böyle sandviç gibi sıkışıp kalıyorlar. Bu da kadınların belleklerinin erkeklere oranla biraz daha bozukma eğilimde olmasına servis ediyor, hizmet veriyor.
0: Evet. Tabii şimdi izleyicilerimizden gelen çok sorular da oluyor. Kalp sağlığıyla ilgili özellikle sorular gelmiş. Hangi testleri yaptırmalıyız? Yani siz testlerin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz her zaman ama kalbimiz için hangi testleri yaptırmalıyız?
1: Eskiden zannettiğimiz kadar, zannettiğimiz gibi diyelim daha doğrusu, sadece ben bir kolesterolüme bakarım, kötüsüne iyisine bakarım. İyisi eğer 55'in üstündeyse, kötüsü 100'ün altındaysa yan gelir yatarım. O dönem bitti. Yani çok iyi ve net biliyoruz ki gerçekten kolesterolün kötüsünün çok yüksek olması, iyisinin çok düşük olması kalp riski açısından önemli bir işaret. Hı. Ama bunlardan çok daha yeni ve çok daha önemli işaretler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi ApoB, apolipoprotein B. Çünkü LDL kolesterol, kötü kolesterol benim karşılaşabileceğim bir damar hasarlayıcı faktörle baş başa olup olmadığımı gösteriyor. Ama kötü kolesterolü normaldi bu hastanın. Fakat enfarktüs geçirdi 60 yaşında. Evet. Demek ki kötü kolesterol değil kalbin sorumlusu. Hayır, kötü kolesterol. Ama ApoB'si yüksekse o kişinin sadece kötü kolesterolü hafif yüksek değildir. Trigliserit de yüksektir. LDL kolesterolü yanında IDL'si yüksektir. Yani lipoprotein A'sı yüksektir. Kalple ilgili parçacık sayısı yüksektir. Yani kalbin damarlarını bir değil, 5 kişi, 4 kişi beraber harap etmek üzere bir çete oluşturmuştur. O nedenle apolipoprotein B'ye bakacaksınız. Mutlaka yılda en az bir defa ve mutlaka onu bana sorarsanız 70 civarında ama prensip olarak en azından 100'ün altında tutacaksınız. Yeter
0: bu
1: mi?
0: 6 yaşamsal testlerden bir tanesi o zaman.
1: İkincisi lipoprotein A. Lipoprotein A özellikle genç birisi, ailesinde genç yaşta kalp krizi varsa, ailesinde genç yaşta bypass olmuş, stent takılmış insanlar varsa, ilk kalp krizinde özellikle vefat etmiş bir gençle karşılaşmışsanız mutlaka o kişinin hiçbir kalp sorunu olmaz. Apolipoprotein de normal, LDL'si de normal, HDL'si de lipo A'ya bakın. Lipoprotein A eğer yüksekse, özellikle 50'nin üstündeyse, hele hele 70'i 80'i geçmişse o kişinin kolesterolü normal olsa bile, trigliseriti normal olsa bile plak yapma, pıhtı yapma, damarının tıkanma ve erken yaşta 50 demeden kalp krizi geçirme riski çok yüksektir. Nokta. Bunun mutlaka 30'un altında olması gerekiyor. Güvenlik sınırı 20'nin altı. Lipoprotein A ve apolipoprotein B'den sonra trigliseritin çok önemi arttı son zamanlarda. Çünkü metabolik sendromlu, göbekli, obez insan sayısı arttı. Çünkü şeker tüketimimiz, maalesef alkol kullanan insan sayısı arttı. Bunların hepsi trigliseriti arttırıyor. Trigliserit arttığı zaman da aynı şekilde LDL'nin yüksekliği, HDL'nin düşüklüğü, ApoB'nin, lipo A'nın yüksekliği gibi trigliserit yüksekliği de çok önemli bir faktör. Bunu da bir kenara not ediyoruz. Ve en önemli bir faktör de hep gözümüzden kaçıyor, dikkat etmiyoruz: İnsülin seviyesi. İnsülin. Çünkü insülin seviyesi yüksekse, hele hele hemoglobin A1c 5.7'nin üstündeyken de insülin yüksekse, o damarlarda damar hasarı oluşması ve pıhtı oluşması, dolayısıyla kalp krizi oluşması riski çok yüksek. Tekrarlayalım. Mutlaka açlık insülinimize, tokluk insülinimize ve açlık ve tokluk şekerimize baktıracağız. LDL ve HDL kolesterolümüzü ölçtüreceğiz. Lipoprotein A'mıza baktıracağız. Apolipoprotein B'mize baktıracağız. Ve trigliserit seviyemizi takip edeceğiz. Bunların hepsinden daha önemlisi, ben bunları yapacak param yok hocam diyenlere elimize bir mezur alacağız. Bel çevremizi ölçeceğiz. Bel çevremiz. Erkeksek 90'ın, kadınsak 85'in üstündeyse ne yapıp yapıp bir yerlerden bir imkan bulup bu testleri yaptıracağız. Ve bir başka şey daha. Benim bel çevrem normal diye de sevilmeyeceğiz. Boy bel oranına bakacağız. Boyumuzu ölçeceğiz. Boyumuz kaç? 1.60. Bel çevremiz kaç? 85. Ne yapıyor? %50'yi geçiyor. Burada da risk var. Bunlara biz gizli yağlılar diyoruz. İngilizcesi TOFI. Thin outside, fat inside. Dışarıdan ince görünüyor ama içeriden yağlı. Bunlarda da yine kalp riski ciddi ölçüde yüksek.
0: Evet. Test demişken hocam, Alzheimer'da testle anlaşılabilir demiştiniz siz.
1: Tahmin edilebilir ve test artık çok güzel Alzheimer'la ilgili tahmin testlerimiz var. Yani aldığınız 5 cc, 10 cc kanla sizin Alzheimer yolculuğuna çıkıp çıkmadığınız hakkında net ve açık bilgi sahibi olabiliyoruz. Alzheimer'ın derecesini, sürecin ağırlığını bilemeyebiliyoruz. Ama biraz daha ileri gidip eğer burada bir problem var da beyin MR'ı yaparsak, beyin MR'ı ile yetinmeyip PET, amiloid PET incelemesi yaparsak, fonksiyonel MR'ı yaparsak filan muazzam sonuca ulaşıyoruz.
0: Peki izleyicimiz de Alzheimer testini, bu kan testini herkes yaptırmalı mı diyor?
1: Hayır. Yani bir kere 50 yaşından aşağıya, ailesinde erken yaşta 40-45 yaşında da Alzheimer görülebilir. Alzheimer görülmeyen bir kişinin bu testten önce ilk yapacağı şey, görülen bir kişinin, yani genetik Alzheimer yükü yüksek olan bir kişinin Alzheimer testi olan p-tau217 fosforil protein baktırmak yerine, p-tau217 yerine APOE4 baktırmasında yarar var. Ama ablam Alzheimer'da 75 yaşında. Annemde de zaten Alzheimer vardı. Benim de yaşım 55'e 60'a geldi. Ufak tefek unutkanlıklarım var hocam. Ya da hiç ailede Alzheimer yoktu ama annemin babamın bu ara unutkanlığı arttı hocam. PTA'ya baktırın. PTA'ya baktırdığınız zaman 0-20'ye kadar güvenlik sınırı var. 20 ile 40 arası gri alan. 40'ın üstünde de problem var demektir ama PTA'ya bir imkanınız varsa GFAP'ı ekleyin. Glial fibriller asidik protein. Bu da bir başka bir test. PTA'nız yüksek, gri alanda ya da gri alanın da üstünde, glial fibriller asidik proteininiz de yüksek, o zaman sizin bir nörolog tarafından ciddi değerlendirmeniz, bir psikolojik olarak unutkanlık testlerini o kadar yaptırmanız ve beyin MR'ı çektirip incelemeniz gerekiyor. Burada da amiloid birikimi tek sorunlu değil aslında. Yani biraz önce size menopozda anlattığım, menopoz nasıl artık bir takım oyunu gerektiriyorsa, bellek sorunları da yaşlılık sürecinde bir takım oyunu gerektiriyor. İyi bir psikiyatristin olmadığı bellek takibinde nörolog sınıfta kalır. Diyabetli birisi bellek bozukluğu var. İyi bir psikiyatristle çalışıyorum hocam. Yeter mi, ben nöroloji uzmanıyım? Yetmez. Diyabetlinin takibi için sizin veya insülin direnci olan birisi ise, insülin direncinin takibi için göbekli olan birisi ise, biraz önce anlattım size, mutlaka bir metabolizmacıya, bir dahiliye uzmanına ihtiyacınız, bir endokrinoloğa ihtiyacınız var. Yetmedi. Sizin eğer bu süreçte göbekli bir kişiyi bellek bozukluğuyla takip ediyorsanız ciddi bir metabolik fleksibilite testi yapmanız lazım. Ne diyorum ben daha önceki programlarımda size? Bel büyüdükçe beyin küçülür. Bel genişledikçe beyin küçülür. Dolayısıyla bel çevreniz muazzam bir sağlık testidir.
0: Evet.
1: Bizi buradan izleyenlerin hepsine ellerine bir mezur almalarını ve bel çevrelerini takip etmeleri. Benim 84 çıktı. Bir sene sonra bir daha ölçmeyin. 2-3 ayda bir ölçün. Hmm. 85'e çıktıysa 84, 82'ye 81'e indirmeye çalışın.
0: Evet. Peki bu nasıl iner? Sadece spor ve beslenme ile bunu?
1: İkisiyle iner. Altın üçgen var tabii burada. Sebep neyse onu düzelt ama sebep yanında mutlaka mevcutu toparlaman için bir ne yedin, ne kadar yedin, ne zaman yedin. Bu üçlüye dikkat. Sadece ne yediğinle olmaz. Sadece ne kadar yediğinle olmaz. Ne zaman yediğin de çok önemli. İkincisi hareket ama Ne kadar hareket, ne süreli hareket ve hangi hareket, bu da önemli. Yani onun da zamanı, yoğunluğu ve miktarı. Yani 30 dakika yürüyorum hocam ama AVM'de yürüyorum. Hayır, işler bol kazançlar. O çok bir işe yaramaz. AVM'de yürüme aktivitedir, egzersiz değildir. Eğer sen sonuç bekliyorsan bir kere 120 adımı cebe koyman lazım. Öbürü işe yaramaz mı? Yarar. %'de yarar. 90'da yarar ama eğer imkanın varsa, dizinde ciddi bir problem yok, kalçanda ciddi problem yok, 120 adım yürüdüğün zaman o işe yarar. Ne zaman? Yemekten 10 dakika sonra yürüdün, yemekten 3 saat sonrakinden çok daha fazla işe yarar. Çünkü tam yemek yedin, bağırsaklardan o karbonhidratlar emildi, şeker kan da yükselmeye başladı, insülin yükselmeye başladı, insülin o şekeri alıp yağ çevirecek. Ona fırsat vermeden kasını hareket ettirirsen, bırak yürümeyi, evde squat yaparsan, slow baldır egzersizi yaparsan, o da senin o şekerini, insülini kasın içine emdirir. Yani kası bir insülin süngeri, bir şeker süngeri haline getirirsin. O zaman şekerin yükselmez. Şeker yükselmeyince trigliserit, kolesterol vesaire üretimini blok edersin. Hem göbeğin erir, hem kalçın erir, hem de damarların sana teşekkür eder.
0: Evet, mezurelerdeki rakamlar da küçülür böyle.
1: Kesinlikle.
0: Peki, kısa bir ara verelim.
1: Tabii ki.
0: Devam edeceğiz.
2: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Hadi biraz dedikodu yapalım. Hayli önceleri çok ünlü bir haber spikeri, onların sunuş tarzına artık anchormanlik deniyor biliyorsunuz, bir deyimi öyle bir şekilde söyledi ki şaşırmamak elde değil. Söz şu: devlet erkanı. Buradaki yanılgıyı fark etmişsinizdir. İkinci sözcük erkan değil, erkan olacak. Erkan, bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler demek. Devlet erkanı da devlet büyükleri ya da ileri gelenleri anlamında. Devlet erkanı. Erkan dediğimizde ise bir erkek adı gelir aklımıza, başka bir şey değil. Sizlere acizane bir tavsiyem olacak. Bu tümce nasıl geliyor kulağınıza? Bir terslik var mı? Ne dersiniz? Nasıl bir tavsiye olacakmış? Acizane. Peki acizane ne demek? Acizlere yakışacak biçimde. Aciz ne demek? Gücü bir işe yetmez olan güçsüz. Ancak acizane, söz söyleyen kimsenin yaptıklarını abartmamak için kullandığı bir nezaket sözüdür aynı zamanda. O nedenle acizane bir tavsiyede bulunulabilir. Ancak aynı tümce şu şekilde de söylenebilir: sizlere naçizane bir tavsiyem olacak. O zaman naçizanenin tanımlanması gerekiyor. Naçizane, önemsiz bir şey olarak, haddi olmayarak demek. O da pekala oldu. Sizlere haddim olmayarak bir tavsiyem olacak. Acizane ve naçizane sözlüklerini ard arda söylediğimizde, naçizane bir tavsiye daha dikkate alınacak bir tavsiye gibi geldi sanki, ne dersiniz? Sizlere naçizane iyi günler diliyorum.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
0: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat devam ediyor. Siz izleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam edelim. Hocam, değerlerden bahsettik ilk bölümde. Evet. Yine değerlerden merak edilen bir değeri sormak isterim. İzleyicimiz sormuş: vücudumuzdaki demiri ölçen feritin, feritin değerimizin normal görünmesi yeterli mi diyor izleyicimiz?
1: Yeterli değil. Tabii ki yeterli değil. Ama vücudumuzdaki demiri sadece feritin ölçerek anlayamayız. Onun altını çizelim. Değerli bir parametre. Hı hı. Benim de çok kullandığım, çok önemsediğim bir parametre. Ama vücudumuzdaki demir rezervinin eksikliği ya da fazlalığını anlamak istiyorsak demire bakmamız lazım. Hı hı. Feritine bakmamız lazım. Transferin saturasyonuna bakmamız lazım. Demir bağlama kapasitesine bakmamız lazım. Hemoglobin ve hematokrit diye 5 parametre var. Bir daha sayalım: hemoglobin ve hematokrit. Hemoglobin kanımızdaki eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerin oksijenini bağlayan demir esaslı bir protein. Hı hı. Hematokrit bunların çokluğu, askerlerin çokluğu, yani ordu sağlam komando ama 5 kişi değil 500 kişi ise daha değerli gibi düşün. Hematokrit ve hemoglobin. Bunlar düşük oluyor demir azaldığı zaman. Hemoglobin azalıyor, hematokrit azalıyor. Beraberinde kanda demir ölçüyoruz. Demirin özellikle 50'nin üstünde olmasını istiyoruz. 50-150 aralığı güvenli aralık. 30'un altında kaşımızı kaldırıyoruz. Beraberinde feritine bakıyoruz. Geçici olmasın, bozulabilir. Feritin depo demiri. Bir demir, bir feritin yaklaşık 500 demiri depolayabiliyor. Yani boğazdan geçen, örnek verelim, gemileri feritin olarak düşünün. İçerisinde hepsi demir depoları dolu. Hı hı. Demek ki depo taşıyıcısı yoksa, depolar boşalmışsa ve malın kendisi de gözükmüyorsa, yani hem demir hem feritin düşükse, önemli bu. Feritin kabul edilen rakam genellikle 25-30 gibi gösteriliyor. Bu doğru değil. Feritinin de prensip olarak mümkün olduğu kadar 50 ve üstünde olmasına fayda var ama 50 üstüne derken de 100'ü 150'yi de geçmemesi lazım. O da ayrı bir dert. Feritin yüksek olması da bir başka konuşma konusu. Şimdi feritinle demire baktığımız zaman biz yine yetinmiyoruz. Çünkü bazen ikisi de düşük olabiliyor ama demir eksikliğinden olmuyor bu. Demirin kullanım bozukluğundan oluyor. Yani demirim var, yani evimde pirincim var, ateşim var ama ben pişirmeyi bilmiyorum. Bir problemim var, olmuyor. Kronik iltihaplanmalar, kronik böbrek yetmezliği, kronik hastalıklarda demirin olur, feritinin olur, kullanamazsın ve demir eksikliği gibi olur. Bunlara demir verirsen

0: Bu benim size burada söyleyip durduğum check up yetmez, check forward dediğim şey o. Nereden gelmişim, nereye gidiyorum? Biyolojiyi böyle takip etmek lazım. Dolayısıyla benim kan şekeri 85 olan bir hastamın kan şekeri 95 olduğu zaman benim kaşım kalkar, ne oluyor bu, yarın 105 öbür gün 115 olursa şeker hastası olacak. Demek ki 95 normal değil bu hasta için. Laboratuvar verilerinin rakamlarına bakmak yetmez. Bu rakamların işlevsel değişikliklerini de sizin biyobelirteç değişimleri diyorum ben ona. Biyobelirteç değişimlerini de izlemek lazım. Yani öyle iş yapay zekaya sordum bende bu varmış falan gibi kolay değil. Mutlaka bir doktor aklının, doktor tecrübesinin takip formatı içinde bunu değerlendirmesi lazım. Ferit'inde de bu doğru.
1: Tabii bu kadar testlerden bahsetmişken karaciğeri de geçmeden edemeyeceğiz. Yani karaciğerimizin iyi durumda olup olmadığını anlamak için hangi testleri yaptık?
0: Metabolizmanın patronu karaciğer. Yani eskiden anladığımız gibi böyle karaciğerin yağlanmış deyip sallayıp göndermiyoruz hastalara. Biz karaciğeri yağlanan bir kişinin kalbi riski. Karaciğeri yağlı olan birisinin insülin direnci olma, şeker hastalığı kalma ihtimali yüksek. Karaciğeri yağlı olan birisinde ürik asit muhtemelen yüksektir ve muhtemelen safra kesesi taşı ihtimali de vardır. Karaciğeri yağlı olan bir kişinin tansiyonu yakalanma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla karaciğeri merkez organ olarak bile yedeği yok garibanın. Muazzam bir onun için kendini yenileme kapasitesi var. %75'ini çıkarıyorsunuz, %25'i durumu idare ediyor. O nedenle benim karaciğer testlerim normal, karaciğerim yağlıymış ama fonksiyonları olmamış. Kardeşim zaten fonksiyonu da bozulunca %75'in üstünde hasar var demektir. O nedenle sen karaciğerin yağlı ile ilgilen, fonksiyonun testlerine bakıp yan gelip yatma. Bir diğer önemli nokta şu, karaciğer muazzam bir organ Burcu Hanım. Yani bir alet düşünün, aldığınız her ilaç ağızdan aldınız, her gıda ağızdan aldınız, vücudunuza gelen her türlü zehir ağızdan aldınız, her türlü kimyasal madde ağızdan aldınız, bağırsaktan emilince ilk gittiği yer, selamünaleyküm, aleykümselam, karaciğer. Karaciğer alıyor, ayıklıyor, temizliyor, öğütüyor ve onları vücuda ondan sonra teslim ediyor. Başına bir iş gelmesin diye vücudun. Bu bayağı ciddi bir görev. İki, vücudunuz bir sürü şey yapıyor, faaliyet gösteriyor ve bir sürü zararlı maddeyi temizlemek istiyor. Örneğin giren bir zararlı madde var vücudunuza. Civa, arsenik, ağır metal, kimyasal zehirler, yağda eriyorsa bunu böbreğinize atamazsınız. Çünkü böbrek İdrar çıkarıyor. İdrar suda eriyen bir şey. Dolayısıyla onu ancak karaciğeriniz alıyor kandan, çekiyor, safranın içine koyuyor ve arsağa gönderiyor, kanalizasyona gidiyor. Yani zavallı organ hem gireni kontrol etmekte hem de çıkanı kontrol etmekle görevli. Böyle bir sistem bu olağanüstü. Peki bu mu hocam? Yetmez. Karaciğer şeker depolamakla görevli. Gerektiği zaman kana ani şeker vermek ihtiyacı için 300-400 gram glikojeni depolayabiliyor. İki, karaciğer aynı zamanda başın belaya girdi, kemik iliğin çalışmıyor. Kan hücresi üretebiliyor. Yani yedek bir kemik iliği gibi çalışıyor. Hematopoez dediğimiz yedek kan üretme görevi de karaciğerin üzerinde. Yetti mi hocam? Yetmedi. Protein üretiyor. Kanındaki albüminin, en önemli proteinin senin, karaciğerinde üretiliyor. Dolayısıyla yani karaciğer sağlığına dikkat etmeyen bir hasta da hastasının ya da sağlam kişide, hastasını ya da o sağlam kişiyi izlemek de görevli. Çünkü artık bizim işimiz sadece hep hastalık bulmak değil, sağlığı korumak. Bir hekim de bence çok büyük yanlış yapar. O nedenle bizim temel görevlerimizden birisi karaciğerin ne durumda olduğunu bize müracaat eden herkese çok ciddi bir şekilde check ediyoruz.
1: Peki o zaman tam da bu noktada karaciğer dostu besinler ve takviyeler neler diyeyim?
0: Karaciğer dostu besinler lafı biraz böyle palavra bir laftır Osman Hoca'ya sorarsan. Karaciğer düşmanlık yetmeye yeter. Bu kadar marifetli bir organ. Sen ona bir arıza çıkarma yeter, ben kendi işime bakarım abi der sana. Yani sen kızarmış yersen karaciğer bundan hoşlanmaz. Trans yağ yersen karaciğer bundan hoşlanmaz. Karaciğeri habire fruktoz, glikoz yüklersen şeker depolamak zorunda kalır, yağlanır. Bundan hoşlanmaz. Ama karaciğere düzgün protein verirsen, karaciğere akıllı karbonhidrat, özellikle bakliyat verirsen, karaciğeri sebze, posa, yüksek gıdayı karaciğerden bağırsakta temizleyip gönderirsen karaciğer bundan hoşlanır. Ama karaciğer düşmanı, en büyük düşmanımız bu çöp takviyeler. Bu bitkisel takviyelerin çoğu hem çöp hem de iyice hazırlanmış, usulüne göre tabletlere, kapsüllere sığdırılmış şeyler değil. Ve bizim şu anda gördüğümüz böbrek ve karaciğer hasarlarının

0: Neredeyse %30'u diyor laboratuvar verileri, bilimsel veriler. Bu yutturduğumuz, tavsiye ettiğimiz takviyeler ve ben burada kendimi bile bazen suçluyorum. Yani tabii tutamıyorum çünkü takviyeler çok önemli. Evet. İlaç gibi kullanılırsa ilaç gibi faydalı ve doğal yoldan sizi koruyor ya da tedavi ediyor. Ama o kadar cambazlığa açık bir alan ki, o kadar çok madrabazlığa açık bir alan ki anlatmakla bitmez.
1: Şimdi bir başka önemli konu da tansiyona da bir pencere açalım isteriz.
0: Açalım.
1: Çünkü yeni bir araştırma diyor ki tansiyon her zaman ben geliyorum veya da geldim demez diyor. Bu ne demek?
0: Bu aslında yeni bir araştırma, biraz enteresan. Her zaman değil, çoğu zaman ben geliyorum. Ben geliyorum dediği zaman tansiyon zaten başınız fena halde beladadır.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani tansiyon da klasik bir şey var, kural, 2'ye 1 kural dediğimiz kural. Yani her iki tansiyonundan birisinin tansiyondan haberi yoktur. Tansiyondan haberi olan her iki tansiyonundan birisi diyete uymaz. Diyete de uyan, tansiyondan haberi olan her iki tansiyonundan birisi ilacın düzenli kullanılmaz. Yani tansiyon konusu gerçekten önemli. Hipertansiyon. Bizim damarlarımızda kanın dolaşabilmesi için bir pompaya ihtiyaç var, kalp. Pompanın ona basınçla gönderilmesi lazım. Kalbin pompaladığı basınç ve damarın ona gösterdiği direnç. Pompaladığı basınç büyük tansiyon, sistolik tansiyon. Damarın gösterdiği elastikiyet gücü de diastolik tansiyon, küçük tansiyon. Bunun ikisinin de yüksekliği zarar verir ama diastolik güç daha çok kalbe zarar verir. Sistolik güç daha çok damara zarar verir. Her ikisinde de 12'ye 8 bizim için her yaş için kabul edilir bir sınırdır. 13'ü büyük geçerse, 8,5'u küçük geçerse bir dakika arkadaş bir dur deriz. Tansiyonu tespit etmenin en kolay yolu ölçmektir. Ölçmediğiniz tansiyonu izleyemezsiniz ya da yakalayamazsınız. Onun için benim her muayenemin sonu tansiyon ölçmekle biter. Herkese buradan uyarıyorum. Yaşı 50'yi geçen ikinci el yolcularının hepsinin, buradan bir de reklam yapalım, İkinci el kitabı geliyor.
1: Evet, Allah sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Evet. İkinci el yolcuların hepsinin en az ayda bir defa tansiyonlarını ölçmesi lazım. En az 3 ayda bir bel çevrelerini ölçmesi lazım. Yani tartı yetmez. Tartı kandırır insanı. Bel çevrenizi örtün, ölçün, tansiyonunuzu ölçün. Tansiyon belirti verir. Ne yapar? Çok yükseldiği zaman ensede ağrı yapar. Ensede basınç yapar. Ama çok yükseldiği zaman, özellikle küçük tansiyon çok yükselirse, baş ağrısı yapar. Yarı bütün ama çoğu zaman başta kasket şeklinde veya eskilerin tabiriyle çember gibi böyle bağlanmış şekilde bir baş ağrısı yapar. Tansiyon çok yükseldiği zaman farkında varmaz, uzun süre yüksek kalırsa siz de varmazsanız kanama yapar, burun kanaması yapar ama yani bayağı bir ciddi sorun. Yani oraya çok çok ciddi bir tansiyon. Gözde kanama yapabilir. Sizin gördüğünüz kanama değil, göz içinde retina yırtılmasına ve göz içi kanamaya. Gözün dıştan gördüğünüz kanama tansiyonla az bağlantılıdır, çok bağlantılı değil. Kulak çınlaması yapabilir, kulak uğultusu yapabilir, göğüste basınç ve sıkıntı hissi yapabilir ama benim şimdiye kadar bu şikayetlere gelen 100 tansiyon hastam varsa, 500 tane varsa, 1000 tane varsa gördüğüm ya 2'dir ya 3'tür. Çoğu farkında değildi.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yani sadece başım döndü deniliyor.
0: Yani vesaire. Tansiyon belirti bende yok diye sevinmeyin. İlacı kestim, hiçbir şikayetim olmadı. Demek ki bana bu ilacı Osmanlıca lüzumsuz vermiş gibi bir saflığın içine girmeyin. Hı hı. Tansiyonunuz varsa ilacınızı kullanın. Ama tansiyon mutlaka ilaçla tedavi edilmez. Onu da bilelim. Göbeğin varsa küçülecek arkadaş. Tuzu çok yiyorsan dikkat edeceksin. Azaltacaksın arkadaş. Uykusuzluk başlı başına bir tansiyon tetikçisi. Alkol kullanımı özellikle sağlığa zararlı. Tansiyona çok daha fazla zararlı. Genç hipertansiyonlarda en önemli sorun kilo ve alkoldür.
1: Şimdi takviyeler demişken eklemlerimiz için aldığımız takviyeler beynimize zarar veriyor olabilir.
0: Çok yeni bir hikaye.
1: Çok yeni.
0: Aslında bununla ilgili 3 ay önce bir araştırma yayınlandı ve bunu gazetelere yazdım. Hı hı. Glukozamin sülfat. Glukozamin yaşlılarda özellikle eklem sorunu olanlarda, dizim ağrıyor, belim ağrıyor, daha çok bel ve kalça artriti olanlarda kıkırdak yapılanmasındaki bozukluğu kolay giderebilir diye kondroitin sülfatla beraber verdiğimiz bir şey, glukozamin sülfat. Aslında glukozlanmış bir amin var, onun sülfat formu, yani şeker de içeriyor. Şimdi bu yeni araştırmalar, bir tane daha geldi geçen hafta, yeni araştırmalar gösteriyor ki özellikle bellek sorunu olma ihtimali olan birisine artık glukozamin sülfat vermemek lazım. Ne yapacağız orada? Kondroitin sülfatı tek vereceğiz takviye için. Ne yapacağız orada? Tip 2 kolajeni vereceğiz. Yumurta kabuğu kolajeni vereceğiz. Hı. Yani glukozamin sülfattan uzak duracağız. Bizi burada izleyenlere uyaralım. Eğer anneniz belirlik sorunu var, babanız belirlik sorunu var, bir doktor da ona vaktinde glukozamin vermiş, hala kullanıyorsa onu bir an önce bırakın. Bırakınca hiçbir şey olmaz. Belleği de garantiye alırsınız. %100 müdür bu hocam? Hayır. Araştırmalar gösteriyor ama ben araştırmalara çok güvenirim. Belleği de çok önemserim. Ben şahsen artık hiçbir hastama 65'in üstündeyse glukozamin sülfat bellek sorunu olmasa bile yazmayacağım. Buradan duyurulur.
1: Nefis bilgiler.
0: Evet.
1: Peki kısa bir araya gidelim.
0: Tabii ki.
1: Devam edeceğiz efendim.
2: NTV Radyo. Hava durumu.
3: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek, Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
2: Hava durumu. Radyo diyalogu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda,

0: kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Bolca testlerden konuştuk ama şunu da sormak isterim. Yeni bir sağlık testi gündemde, izleyicimiz de sormuş, yakinen takip ediyor. Balıkta bolca bulunan omega 3 indeksi ölçtürmek gerekiyor mu? Neden gerekiyor?
1: Şimdi omega 3 olmadan bizim sağlığımızı korumamız mümkün değil. Ve bizim omega 3 yapabilmemiz için ya omega 3'ü balıkların ürettiği balık etinden, balık yağından, ineklerin ürettiği inek etinden, sütünden, yoğurdundan, tavukların ürettiği yumurtadan, etten almamız lazım. Hazır omega 3 bunlar. Hmm. Ama pek kalmadı. Çünkü artık doğal büyüyen balık da kalmadı. Doğru dürüst ne bileyim, inek de kalmadı, tavuk da kalmadı. O zaman benim omega 3 ihtiyacım var mı yok mu bakmam lazım. Neden? Çünkü benim hücremin duvarının sağlam kalabilmesi için elastikiyetini, yumuşaklığını, esnekliğini koruması fevkalade önemli bir şey. Hücre yaşlandıkça sertleşiyor ve sertleşen, esnekliğini kaybeden insan nasıl böyle çok hoşumuza gitmez. Biz hekimler de sertleşen, esnekliğini kaybeden hücreden hoşlanmıyoruz. Çünkü bu işine bir şey almakta zorlanıyor, dışarıya toksin atmakta zorlanıyor, haberleşmekte zorlanıyor vesaire. İki, en çok omega 3'e ihtiyacımız iki ana ölüm sebebimiz olan organ. Birisi beynimiz. Beynimizin %60'ı yağ. Bu yağın da neredeyse %40'ı, %30'u omega 3. İkincisi damarlarımız ve kalbimiz. Onlar da damar sağlığı için omega 3'e ihtiyacı var. Peki ben hocam yeteri kadar omega 3 alıyor muyum? Şimdiye kadar bunu ne yiyorsun falan diye sorup yazıp veriyorduk. Ama şimdi elimizde bir altın değerinde test var. Omega 3 indeksi diye. Bu hücre içindeki omegayı, daha doğrusu hücrenin duvarındaki omegayı ölçtüğü için çok değerli. Kandaki omega 3'ü ölçmüyor. Değişken. Ama hücre duvarındaki omega 3 çok ciddi bir veri. Bu rakamı eğer %8'in altındaysa problem var. 8-12 altındaysa 12'nin üstüne çıkarmaya çalışmak, daha çok yağlı balık ye, daha çok omega 3 kaynağını yönlendir. Olmazsa takviye ver. Ama 12'nin üzerinde ise bir şey yapmanın lüzumu yok. Ben 8'in altında olanlara mutlaka eykazopantanoik asit EPA ve dokozaheksanoik asit yani DHA'yı kullandırıyorum. Burada kullanırken de parametrem şu. Bellek sorunu olan bir omega 3 eksikliği olan birisi var ve daha çok DHA'sı düşükse DHA ağırlıklı omega 3 veriyorum. Damar sorunu, ritim sorunu vesaire bir omega 3 eksikliği olan birisi var. Ona da EPA ağırlıklı olanı veriyorum. Bunlara bakma imkanım yoksa da DHA'sı EPA'sı oranlı. Yani 120'nin üzerinde DHA'sı olacak. 360'ın üzerinde EPA'sı olacak. Benim isteğim bu. Gereğinde bunu 360, 760, 860 yapabiliriz. Ama şunu bilelim. Homide gırtlak bu işe yarıyormuş deyip omega 3 yutmanın da bir anlamı yok. Çünkü atrial fibrilasyon riski var. Kalp ritminde fazlası bozabilir. İki, kan inceltici etkisi var. Ben kan eritici kullanıyorum. Stentim var. Bir de yanında aspirin kullanıyorum. İkisini birden kullandığınız zaman bir de omega 3 verirseniz daha çok kan incelebilir. Burada onun için takviye alırken omega 3'ü mümkünse bir doktor aklına müracaat edin. Yapay zeka aklına değil, doktor aklına.
0: Doktorumuzu dinleyin. Evet. Muhteşem bilgileri öğrendik. İzleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Haftaya görüşünceye dek sağlıkla kalın efendim.

0: NTV Radyo.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Kim buldu, nasıl buldu?
2: Yazar kasayı bir bar sahibi geminin makine dairesinden aldığı ilhamla bulmuş. Doğru mu?
1: Evet, doğru. Yazar kasayı 1879'da Amerikalı bir bar sahibi olan James Ritty buldu. Ritty'nin işlettiği bar çok popülerdi ama beklediği kar oranını bir türlü yakalayamıyordu. Ritty, barmenlerin ceplerine para indirdiğinden kuşkulanıyordu. Nakit para açık kutularda saklandığı ve satışlar barmenler tarafından hesap defterine kaydedildiği için bu hiç de zor değildi. Bu duruma canı sıkılan Ritty, 1878'de rahatlamak için bir Avrupa seyahatine çıktı. Yolculuk ettiği geminin makine dairesine meraktan indiğinde, pervanenin devir sayısını ölçen bir makine gördü ve bunu muhasebe kayıtlarında kullanabileceğini düşündü. Hatta bu fikir onu öylesine heyecanlandırdı ki tatilini yarıda kesip eve döndü ve yazar kasayı tasarlamaya koyuldu. Sonunda çalışanların satış miktarını yazdığı makine gün sonunda toplam satış rakamını veriyordu. Ritty'nin aldatılamayan makine dediği bu icadın hayati bir özelliği de her satış yapıldığında bir zil sesiyle müdürü uyarmasıydı. Ertesi yıl patentini alıp üretime başladı. Kısa bir süre sonra iş adamı John Patterson, Ritty'nin şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı. Patterson, o sırada şirketin zarar ettiğini bilmiyordu. Ama yazar kasanın iş yapacağına dair inancını kaybetmedi. 1922'de öldüğünde milyarderdi.
3: Kim buldu, nasıl buldu?
4: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: NTV Radyo. Saat 22.

0: Saat 22 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'da konuştu. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
1: İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
3: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
2: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülenler de var.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
2: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
4: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
2: Mahkeme, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya, eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
5: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
2: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
5: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
2: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
5: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
6: Eğitimci hocalarımız... UEFA danışmanlarımız.
2: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da vardı.
7: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
8: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
7: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
9: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
7: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Artvin Hopa'da vatandaşa seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
10: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da, istihdam dışında bırakılan kadınlar da, güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da, sosyal güvenceye, emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadınla erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda Yeni Parti'nin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
0: İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
7: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer 1000 taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasında önce acil durum ardından uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü hedef alındı. Moskova, Kiev'deki yabancı diplomatlara kentten ayrılmaları çağrısı da yaptı. Köprü saldırısını Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko duyurdu. Rus ordusunun başkentte Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndansa uyarı mesajı geldi. Açıklamada Kiev'in büyük çaplı saldırıların hedefi olacağı belirtildi. Diplomatlara ve yabancılara kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı. Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca süsü vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı.
2: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
11: İçeriye bir adam girdi kapşonlu. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermek istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
2: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
12: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
2: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
0: İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır iyi bir haber bekleyen ailenin üzüntüsü, çocuklarının cenazesinin kaybolduktan 12 gün sonra üstelik aynı ilçede bulunduğunu öğrenince daha da arttı. Aile şimdi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
2: İki yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de İstanbul Avcılar'da kayboldu. Ailesi yıllarca ona dair bir haber duymayı bekledi. 9 yıl sonra acı haber geldi. Oğuzhan Tekin'in cesedinin kaybolduktan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
13: 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum. Kesin başına bir şey geldi diyordum. Çok üzüldüm, çok yıkıldım. Bütün hayallerim suya düştü. Çok özledim, çok.
2: Oğuzhan Tekin için 16 Aralık 2017'de kayıp başvurusu yapıldı. 28 Aralık 2017'de ise Avcılar'da denizde bir ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri yıllar sonra o cesedin Oğuzhan Tekin olabileceğini düşündü. Aileden ve mezardan alınan DNA örnekleri eşleşti.
13: İlk göz ağrımdı. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum. Ne yokluklarla büyüttüm ben onu. İçim su acıyor. Giden
2: gelmiyor. Şimdi ailesi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
14: Ben bugün yarın çıktı geldi gelecek her gün kapı açılır işte aha geldi. Bir telefon çalar Oğuzhan mı aradı acaba? Benim çocuğumu sarsız sahipsiz alıp de kimsesizler mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Fethi kabirde yapacağım zaten. Bunun hesabını kimler verecek şimdi?
0: İstanbul Eyüp Sultan'da devam eden altyapı çalışmalarında kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı yer havadan görüntülendi. Ağustos ayında Eyüp Sultan'da başlatılan ve İSKİ tarafından yürütülen yağmur suyu kanalı ve dere ıslah inşaatı çalışmaları esnasında Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki alanda kısmi göçük oluştu. Göçük elektrik ve su hattının bulunduğu noktada meydana geldi. Göçüğün yakın çevresi kapatıldı. Çökmenin yaşandığı yerle cadde üzerinde oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Esnaf çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor. Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
2: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
0: Sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgiyle okunan Ahmet Ümit'in yeni romanı Roma'da 5 gün okuyucuyla buluştu. Ümit, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin Roma bölümünde gece gündüz programı sunucusu Ömer Vatan Arttıran'ın sorularını yanıtladı.
15: Polisiye ve tarihin iç içe geçtiği romanları tam 37 dile çeviren Ahmet Ümit, Roma'nın 5 günü kitabıyla geri döndü.
16: Bir kayığın içerisinde iki ceset bu.
15: İlk kez Kayıp Tanrılar Ülkesi romanında yer alan Berlin Emniyeti Cinayet Masası'ndan Başkomiser Yıldız Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, Interpol adına özel bir görevle Roma'da bulunuyor.
16: Yıldız Karasu benim aslında. Başka ülkelerde, yani Türkiye dışındaki şehirlerde geçen romanları yazma, anlatmak için bulduğum bir kahramanım. Yıldız Karasu. Berlin'de bu Yıldız Karasu. Aslında çok enteresan. Şimdi biliyorsun Berlin'de bir seçim oldu ve bir Türk 25.7 oy aldı. Evet. Elif Hanım. Elif Hanım aynı Yıldız Karasu gibi. Ben Elif Hanım'ı tanımıyorum ama ona çok denk düşüyor. Orada doğmuş, orada büyümüş ama başarılı bir Türk başkomiser. Yani hiçbir Almanların ezikliğine kalmayan, tam tersine Almanlara emirler veren filan da bir enteresan bir karakter oldu. Onunla ben dünyayı yolaşıyorum. Önce nereye gittik? Önce Pergamon'a gittik. Yani bizim Bergama'ya gittik. Bergama'daki Zeus altarı bugün Berlin'de bulunuyor. 2027'de açılacak. Epeydir restorasyon. Belki açılışında ben de bir konuşma yapacağım orada. Önce orayı anlattık. Antik Yunan kültürünü anlattık. Bunlar antik Yunan kültürü de bize yabancı bir kültür değil. Bizim topraklarımızda yaşamış olan bir kültürden söz ediyoruz. Şimdi Roma'yı anlatıyoruz. Belki bir sonraki romanda Yıldız'ı Kahire'ye yollarız. Osmanlıların Mısır'daki izlerini takip ederiz. Dolayısıyla Yıldız Karasu benim dünyayı dolaştığım karakterim. Yıldız Karasu Tobias Becker.
15: Ahmet Ümit her romanında olduğu gibi yine tarihin derinliklerine dalıyor. Ve yol her zaman Anadolu'ya çıkıyor.
16: Roma İmparatorluğu bile kendine soylu bir kök ararken Anadolu'ya bakıyor.
17: Geliyor.
16: Yani neyin üzerinde oturduğumuzu, nasıl büyük bir kültürün üzerinde oturduğumuzu, hangi uygarlıkların mirasçısı olduğumuzu anlamak açısından çok iyi bir örnek bu. Bu kitapta da bunun altını çizmeye çalıştım ben açıkçası. Yani arkadaşlar, kendimize iyi bakalım, geçmişimize bakalım, kim olduğumuzu doğru tanımlayalım. Asıl mesele bu. Bunu tanımlayamıyoruz. Bunu tanımlamak neden önemli? Sadece işte burada çok güzel bir müzedeyiz, tarihi eserler var, bunun için değil. Bir bilinç için. Bu da çok kıymetli. Ama asıl aslında bu topraklarda doğan her insan dünya vatandaşı olarak doğuyor. Bütün kültürlerin mirasçısı olarak doğuyor. Ya mesela Dan Brown'u bir anlatayım. Dan Brown adam Amerika'da yazacak konu bulamıyor. Garibim kalkıyor. Ya Prag'a gidiyor, ya Roma'ya gidiyor, ya İstanbul'a gidiyor. Ya bizim burada kaynıyor. Burası işte, her yer burası. İnanılmaz bir şey. Ben bir yazar olarak bundan çok yararlanıyorum ve anlatma fırsatı buluyorum. Ama bence tarihçilerimizin, insanlarımızın, hepimizin farkında olması gereken bir hakikat bu.
0: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir çevre olayıyla gündemde. Ülkede rekor kıran yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle kentin simgesi olan tarihi kanallar yeşil su bitkileriyle kaplandı.
9: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya. Ortaçağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa yetkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lys nehrinden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
18: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
9: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak güneş ışığını kesen bu tabaka sudaki canlı yaşam için tehdit oluşturuyor. Tekne sahipleri de motorların tıkanmasından ve arızalarından şikayetçi. Uzmanlar havalar belirgin şekilde soğumadığı sürece bu durumun birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtiyor.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. çevre için takipte.
17: Klimayı biraz açacağız. Dararım. Yüzümüze biraz vuracağız. Dararım. Allah durnam, selam götür. Hafiften serinleyeceğiz. Isıcaklaştı. Ihlara Vadisi'ne gidiyorum ha dostlar. Aa şu ineğin güzelliğini gördünüz mü? Nereden görebilirsiniz? Kesin sen görmüşsündür. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tek başına bir inek. Burada kural bu. Selam vereceksin herkese. Sinek git. Bizimkileri bulmak için dört gözle baktım. Aman bura bir yandım. Şu yeşilliği görüyor musunuz? Şu güzelliği görüyor musunuz? Aman da şimdi de bu sarıyı görüyor musunuz da? Görüyor musunuz? Renk paletini görüyor musunuz da? Görüyor musunuz? Aman bizimkiler nerede gerçekten bulamıyor musunuz? Aha dur onu havada görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Seni gidi seni. Seni Zeynep seni.

Selamlar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Deniz Taner Ölmez. Çevre için takipteyim. Neredeyim? Neredeyim? Hadi bakalım, neredeyim ben? Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim? Anadolu'dayım. İç Anadolu'dayım. İç Anadolu'nun bağrındayım. Aksaray'dayım dostlar. Ve nereye gidiyorum? Türkiye'nin en büyük ikinci gölüne gidiyorum. Tuz Gölü'ne gidiyorum, Tuz Gölü'ne. Harika bir görsel beni bekliyor. İlk defa gidiyorum. Birlikte keşfedeceğiz, birlikte göreceğiz. Orada çok güzel pembe kuşlar bizi bekliyor. Flamingolar. Evet. Burası flamingoların üreme merkezi, yuvaları. Onları yerinde görmeye gidiyorum.

Selamlar. Türkiye'nin en özel, en güzel miraslarından birindeyim. Tuz Gölü'ndeyim. Harika bir yerdeyim. Ben sizin için biraz daha ilerledim. Ve gerçekten bu göl inanılmaz sığ. Yani şu kadardı. Gerçekten şu kadardı derinlik. Yazın hava sıcaklığıyla birlikte bu göl böyle çekiliyor. Bu bembeyaz güzelliğe bürünüyor. Şu an flamingolara benziyor göl. Pembe. Yılın belli dönemlerinde burası böyle inanılmaz görünüyor. Ama bu göl kadar sığ bir problemim var. Şu kadarcık. Flamingolar yok. Kuzeye, Düden Gölü'ne doğru gitmişler. Ahmet Hoca ile görüşüyoruz. Yola çıkıp flamingoları takip etmemiz gerekiyor. Siz bu güzelliklere biraz daha bakın. Ben yola gidiyorum.

Selamlar. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ahmet Karataş hocamla birazdan buluşacağım. Neredeyim? Flamingoların yanındayım. Şu anda Düden Gölü'ndeyim. Buraya nereden geldim? Tuz Gölü'nden geldim. Flamingoların peşindeyim. Şu an buldum onları. Burada binlerce flamingo var. Şimdi hocamın yanına gidiyorum. Hadi gelin.

0: Ahmet hocam selamlar.
1: Kaner hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum hocam. Siz iyisiniz.
2: İyiyiz sağ olasın.
0: Hocam flamingoların peşinden Tuz Gölü'nden çıktık yola. Düden Gölü'ne geldik. Neredeyiz biz? Ne yapıyoruz? Neler oluyor? Bir anlatır mısınız?
1: Aslında halen Tuz Gölü'ndesin. Çünkü biz Düden Gölü, Bolluk, Tersakan gibi daha 10 kadar gölümüz var. Bunlar uydu göller olarak Tuz Gölü'ne dahil ediyoruz. Tuz Gölü'nü etrafındaki küçük koyları, girintiler gibi düşünebilirsin. Burası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 20 yıldır Flamingo Projesi başlığı altında kuşların korunması amacıyla hazırlanan bir proje yürütüyoruz biz. Burası da o kapsamda Tuz Gölü ÖÇK yani Özel Çevre Koruma Bölgesi adıyla resmi literatürde bu şekilde geçiyor. Yaklaşık 20 yıldır sayımlar yapılıyor. Burada en değerli hayvan büyük flamingo. Kısaca flamingo, halk arasında allı turna da deniliyor. Dünyadaki en büyük üreme kolonisi çoğu yıl Tuz Gölü'nde. Ondan sonra İzmir'deki kuş cenneti geliyor. İşte Fransa'daki Tour de Balat gibi bazı yerler saymazsak dünyanın en önemli kuş alanlarından birisi flamingolar açısından. Dünyada 6 tür flamingo var. Bunların çoğunun soyu tehlike altında. Türkiye'de biz biliyorduk. Ama son 10 yıl kadar önce ikinci bir tür keşfedildi. Şu anda da bunların içinde o bir birey halinde var Afrika flamingosu. Boyu daha küçük, kafası daha koyu kırmızı. Eşik özelliklerle ayrılıyor. 2 tane flamingoyu aynı yerde görebiliyoruz. Ne yazık ki her geçen yıl karımlı aşırı su kullanılması başta olmak üzere havzadaki su kaynakları çekilmesi nedeniyle buraları hep kuruyor. Bunun için hep beraber bütün vatandaş yetkili, etkili, halktan, devletten fark etmez. Buraların korunması için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Daha az su kullanan tarım politikalarına öncelikle geçmemiz lazım. Damlama sularda suyu daha az isteyen ürünler ki bu havzada, Tuz Gölü Havzası'nda en çok yonca, mısır, şeker pancarı ve ayçiçeği ekiliyor ki bunlar da malum en çok su isteyen bitkiler. Ben hesaplama yaptım kabaca çiftçilerle görüştükten sonra. Bir dönüm yonca için 1500 ton civarında bir su tüketimi söz konusu ki Türkiye'de en az yağış alan bölgemiz burası. 320 milim civarında, 300 milime biraz geçiyor. En düşüklük rekorumuz sahibiz. Ona rağmen en sulu tarım da bu bölgede yapılıyor. Hemen arkamızda tarlalar var. Karşı tepeler de aynı şekilde. Diğer taraftan yeraltı su seviyesi her sene daha çok düşüyor. Ki bazı köylerde soruyorum 300-350 metre, 450 metreye kadar yer altından sondaj vurup su çekildiği söz konusu. Zamanında ilk petrolümüz 1200 metreden çıkmış. Bununla kıyas ettiğimizde yaklaşık petrolün yarısına ulaşmış anlamına da geliyor.
0: Hocam çok güzel anlattınız. Çok güzel anlattınız da şimdi bu pembe canlıların yolculuğu nasıl oluyor? Yani bunlar Tuz Gölü'nde yavruluyor da sonra buraya mı geliyorlar? Ne oluyor?
1: Flamingo her şeyi yiyemiyor. Bazı canlılar var. Mesela martılar her şeyi yer. Çöpe varana kadar yer. Et de yer, bitkisel de yer. Biz insanlarda hani hepcil diyoruz. Ama flamingo monofak dediğimiz bir canlı. Yediği şey temel olarak Artemia salina bilimsel ismi olan minik bir karidis. Bir yarım santim, bir santim civarında Tuz Gölü'nün bu tuzlu sularında ve etrafındaki uydu göllerde bu ürüyor. Tersakan Bolduk da aynı şekilde. Bunları nerede buluyor? İzmir Kuş Cenneti. Fransa'da gibi bir merkezi demin söyledim. Kazakistan'ın göllerinde. Yine eskiden geleneksel olarak sudan sazdı hep bunu anlattı ve Seyfe Gölü Kırşehir'de. Maalesef Seyfe Gölü kurudu son yıllarda. Sudan sazdı, kurudu tekrar taşıma suyla. Canlanır gibi oldu. Bir derece iyi ama eskisi gibi oralarda üremiyorlar. Onu buralarda buluyor. Yavrularını da ona yakın yerde tutmaya çalışıyor. Ürediği yer Tuz Gölü'nün içinde düzlük, yar adacık diyelim. Sudan işte bir karış 30 santim kadar yüksekte olan düzlüklerde. Tabure şeklinde yuva yapıyorlar çamurdan. Bayağı bildiğimiz bizim küçük tabureler gibi oturuyorlar. Nisan-Mayıs aylarında yavrular çıkıyor. Daha sonra kreş dediğimiz bir usul var bunlarda. Kreş her canlıda yok. Mesela penguenlerde var nadir. 11 bin kuş var. Saysanız böyle birkaç yüzü geçmez.
0: Hocam araya girebilir miyim? Kreş alanları Tuz Gölü'nde mi oluyor?
1: Konya kanalının döküldüğü yer bak şeydi Gölyazı kasabasında. Burası da Konya ile Aksaray'ın sınırında aslında. Şimdi nasıl biz insanlar çocuklarımız işe giderken 3-5 yetişkin öğretmenin denetimine bırakıyoruz. Burada da 5 bin tane hayvan yaklaşık söylüyorum rakamlara üredi. yumurtasır yap. İkişer tane yavru çıkarttığını düşün. 10 bin tane yavru oldu. Başladı 50-100, bazen 200 kadar. Ebeveyn kalıyor, diğerleri beslenmesine gidiyor. Aynen insanlardaki kreş gibi. Ve diğer taraftan burada, aralarda belki filanın dolar kadar dikkat çekmiyor ama çok kuş var. Sayıları yaklaşık 200 kadar. Bakanlıkça yürütülen projede aslında 3 tane ayak var. Bunlardan birisi flamingo, ikincisi toy kuşu, üçüncüsü de bozkır kartalı. Bu da çok nadir. Türkiye'de birkaç yerde yuvası var. Birkaç tanesi bu Tuz Gölü özel çevre koruma bölgesi içinde. Endemik dediğimiz dünyada sadece belli yerlerde olan türler halinde bugün bize kalmış miraslar. Biz de bu mirası çocuklara, geleceğe bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Ya hocam, o kadar güzel bir final yaptınız ki gerçekten. Ben de size emekleriniz için, su gibi anlattığınız için her şeyi, bu güzel canlıları gelecek nesillerin de görebilmesi için çalıştığınız için, arkadaşlarım için, çocuklarım için, tüm sevdiklerim adına size çok teşekkür ederim hocam. İyi ki varsınız.
1: Siz de iyi ki varsınız. Hepsine selam olsun buradan. Bunlar bizim torunlarımızın torunları adına koruduğumuz miraslar. İnşallah sonsuza kadar bu şekilde devam ederler.
0: İnşallah hocam. İnşallah. Sağ olun, var olun. Neşe Hanımcığım, Tuz Gölü Havzası'nın özel çevre koruma bölgesi olarak korunması flamingoların geleceğini nasıl etkiliyor?
2: Şöyle, Tuz Gölü'nün özel çevre koruma bölgesi olması buranın eşsiz doğal güzelliğinden kaynaklanıyor elbette. Tuz Gölü Türkiye'nin sadece ikinci büyük gölü olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın en önemli tuzcul sulak alanlarından bir tanesi. Flamingolar özellikle üreme dönemlerinde çok hassas olabiliyorlar. Dışarıdan gelebilecek en ufak bir rahatsızlık onların koloniyi terk etmelerine sebep olabiliyor. Biz bu koruma statüsü sayesinde özellikle o dönemlerde dışarıdan gelebilecek olan rahatsız edici unsurları daha kolaylıkla engelleyebiliyoruz. Bir taraftan burada bilimsel izleme çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz. Bunun yanı sıra halkta bilinçlendirme çalışmaları da olması gerekiyor.
0: Peki Neşe Hanım, bu kuşların korunması için öncelikli planlarınız nelerdir gelecek nesiller için?
2: En önemli hedefimiz Tuz Gölü'nün ekolojik bütünlüğünü koruyarak flamingoların burada güvenli üremeye devam etmesini sağlamak aslında. Bunun için zaten şu anda devam eden su kalitesi izleme çalışmalarımız var. Bunu daha da güçlendireceğiz. İklim değişikliğinin sulak alan üzerindeki etkilerini daha yakından takip etmeyi ve koruma kararlarımızı güncel veriler doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer önceliğimiz ise habitatın korunması. Çünkü flamingoları korumanın yolu yalnızca kuşları korumaktan geçmiyor. Onların yaşamını da mümkün kılan sulak alan ekosistemini bütüncül bir anlayışla korumaktan geçiyor. Toplumun katılımını önemsiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı bu yönde devam ettirmeyi ve geliştirmeyi, yeri geldiğinde koruma statülerimizi, koruma anlayışımızı da güncelleyerek yolumuza devam ediyoruz.
0: Flamingoları korumak aslında habitatı korumak, doğayı korumak. Elinize, emeğinize, dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.

Selamlar. Selamlar sayın seyirciler. Çevre için takipte kalanlar, NTV izleyicileri. Türkiye'nin, Aksaray'ın, dünyanın, gezegenin en önemli destinasyonlarından, noktalarından birine doğru yol almaktayım.

Harika bir yerdeyim. Ihlara Vadisi'ndeyim. Sağımda solumda ceviz ağaçları, elma ağaçları, dut ağaçları. İnanılmaz güzel bir yer gerçekten. Burası 14 kilometrelik bir kanyonmuş. Bazı yerleri 100-150 metreye ulaşan derinliğe sahipmiş. Aksaraylılar çok şanslı. Burası yeşilliğiyle, sularıyla, güzelliğiyle bir tarafa dursun. Bir de tarihi de barındırıyor. Yüzyıllar öncesinden kalma manastırlar, kiliseler var. Harika bir yer gerçekten. Ama bir şey söylemek istiyorum burada. Maalesef bu yüzyıllar öncesinden kalmış manastırlarda, kiliselerde Ali Ayşe'yi seviyor tadında yazılar gördüm. Duvara çizilmiş. Bunlar çok üzücüydü. Onun dışında burayı böyle görmek keyifliydi. Devam ediyoruz. Ihlara Vadisi'ndeyiz. Aksaray'dayız.

Evet. Şimdi rotamı Aksaray'ın başka bir doğa dostu güzelliğine çeviriyorum. Bu güzelim ördeklerin sesinden uzaklaşıp pedal seslerine gidiyorum. Hadi gelin siz de.

0: Melih Hocam selamlar.
1: Merhaba.
0: Hocam öncelikle bizi aranıza aldığınız için teşekkürler.
1: Ne demek?
0: Ne yapıyoruz biz? Neredeyiz? Siz neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız?
1: Biz şimdi Aksaray'da, Aksaray bisiklet gezginleri olarak Aksaray'da her hafta sonu Aksaray'ın belli bölgelerini, köylerini, kasabalarını karış karış pedallıyoruz her hafta sonu. Yaz, kış demeden.
0: Ne zamandan beri var?
1: Yaklaşık 15 yıldır grubumuz var. Biliyorsunuz bisiklet daha çok çocuklara hediye olarak sunulan, evet, özellikle karne döneminde karne hediyesi olarak, evet, verilen bir çocuk oyuncağı gibi bir şey aslında.
0: Evet.
1: İşte biz de bunu aşmaya çalışıyoruz.
0: Ama aslında bir ulaşım aracı değil mi?
1: Tabii bu ulaşım aracı. Tabii, sadece ulaşım aracı da değil yani. Hem ulaşım aracı hem sağlık için, yani hem doğa için birçok faydası var.
0: Hem sıfır karbon.
1: Sıfır karbon. Bir kişinin bile bisikletin arabaya inip bisiklete binmesi karbon izini azaltıyor. Şehirlerimizde biliyorsunuz en büyük sorunlardan biri de trafik, çevre kirliliği, hava kirliliği, gürültü kirliliği. Bunun azaltmanın en büyük yollardan biri insanların arabadan indirip bisiklete bindirmesi.
0: Burası neresi?
1: Burası Aksaray'ın Gücünkaya mevki. Melendiz Çayı'nın kenarından giden bir toprak yol. Aksaraylıların bilmediği bir yer aslında burası.
0: Aha.
1: Hemen yanımızda Melendiz Nehri akıyor.
0: Evet, suyun sesi gelmeye başladı, aynen, zaten.
1: Bizim de en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri, buraya geliyor insanlar, pikniğini yapıyor.
0: Evet.
1: Bir de güzelce bir de poşete koyuyor çöpünü.
0: Evet.
1: Tamam, güzel ama ağacın dibine bırakıp gidiyor.

0: Nasıl getireceksin? Götür onu ya. Hani o yüzden böyle bir yerlerin bilinmesi, öğrenilmesi çöpün dağıtması anlamına geliyor ne yazık ki.
1: Ya Melih Hocam, bu bisiklet kullanmak bir kültür gerçekten.
0: Ya, tabii.
1: Yani bu,
0: tabii.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu benim gördüğüm, sizin de çok iyi bildiğiniz bir şey. Ya bisiklet kullanan insan zaten çevreci oluyor. Yani
0: aynı.
1: Yaşadığı tabiata, doğaya aynı. Değer veren insan oluyor. O yüzden aynı. Hani bu adam çöpünü kolay kolay atmaz.
0: Aynı.
1: Doğru
0: aynı.
1: Muyum?
0: Aynı dediğiniz gibi. Yani bisiklete yeni başlayan bile başta belki atıyordur ama bisiklete başladıktan sonra burayı gördükten sonra.
1: Evet.
0: Buradaki, şuradaki, doğadaki bir şişe, bir çöpü gördükten sonra onu da gözüne batıyor.
1: Evet.
0: Yanlış olduğunu anlıyor. Çünkü evet. O çöpün buradan kimsenin alacağını biliyor.
1: Hocam peki buradan başka hani böyle doğal rota nereler var Aksaray'da?
0: Ya burada inanın yüzlerce rotamız var. Başta Ihlara Vadimiz var. Güzel yurt var. Aha. Orası da çok güzel. Hasan Dağı var.
1: Melih Hocam. Tatlı sohbetiniz için çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi gruptan başka bir arkadaşı alsam.
0: Tamam. Hakan Hoca'yı size davet edeyim.
1: Olur.
0: Hakan Hocamız.
1: Hakan Hocam selamlar.
2: Merhabalar.
1: Öncelikle bisikletten biraz bahsedelim. Biraz anlatın. Ne zamandan beri yapıyorsunuz bu sporu?
2: Aksaray'a ilk tayinimin çıktığında 2013'ten beri yapıyorum bu bisiklet sporunu. Melihlerle tanıştım. Aha. Aksaray için çok büyük bir kazanç. Bisiklet için baktığımızda da bisiklet bana göre insanlığın tarih boyunca çevreyle uyumlu olan en güzel icadı. Biliyorsunuz son zamanlarda bir Seth Slow, yavaş turizm sektörü başladı ekoturizmde. Onun için biçilmiş kaftan.
1: Aksaray bisiklete saygılı mı?
2: İç Anadolu'da baktığınızda ortalamanın üzerindeyiz.
1: Oo.
2: Kesinlikle.
1: Süper.
2: 4-5 farklı devlet kurumlarının yapmış olduğu bisiklet yollarımız var. Gerek üniversite şehir arası, gerek ana yollarda, gerekse şehir içi ve parklarda bisiklet yollarımız mevcut.
1: Harika yerlerinden geçiyoruz. Bu Aksaray'ın bitkilerin zenginliği, faunasından biraz bahseder misiniz hocam?
2: Tabii ki. Tam uzmanlık alanıma giriyor.
1: Süper.
2: Ben bitki sistematikçisiyim. Aksaray'da 300'ün üzerinde endemik bitki var. Yani bu yöreye has bitki. Bunların bazıları lokal endemik. Bu ne demek? Dünya üzerinde sadece bu noktada. Başka yerde bulunmayan. Bu gerek Hasan Dağı, gerek Tuz Gölü, gerekse Ihlara Güzelyurt taraflarında bunu bulunduruyor. Bu çeşitliliğin en büyük etkenlerinden biri de Anadolu'nun 3 farklı fitocoğrafik bölgenin kesişim noktasında olması. Bu Avrupa, Sibirya, Akdeniz ve İran, Turan fitocoğrafik bölgelerinin kesişiminde olması. Bu bisiklete nasıl bir katkı sağlıyor? Geçerken çok farklı bitki toplulukları veya yoğun bitki toplulukları, mesela şu sığır kuyruğu, verbaskum. Evet. Bunun gen merkezi Anadolu'dur.
1: Şu sarı olan değil mi?
2: Evet evet, sarı heybetli şunlar.
1: Şurası.
2: Bu verbaskumdur, Scrofularia yasya familyasından. Sığır kuyruğu. Bunun gen merkezi Anadolu'dur.
1: Aha.
2: Bu ne demek?
1: Burada
2: Türkiye'de,
1: var.
2: Pardon dünyada en fazla verbaskum türü bizde.
1: Verbaskum.
2: Sığır kuyruğu.
1: Sığır kuyruğu, merhaba. Hakan Hocam,
2: evet.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Sizi tanımak büyük keyifti.
2: Biz şehrimize sunduğunuz bu ilgi için, ayrıca bunun sonucu olacak katkı ve tanıtım için çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bilinçli programların tanıtımdaki çarpan etkisi çok çok daha yüksek oluyor.
1: Hocam tüylerim diken diken oldu.
2: Gerçekten.
1: Ben de bu çarpan etkinin sizin gibi çevreci ve bisikletçilerin daha da çoğalmasını dileyerek bitiriyorum.
2: Evet.
1: Melih Hocam, teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Tüm bisikletçi arkadaşlar, teşekkürler. İyi ki varsınız.
3: Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz.
1: Herkesi bisiklete binmeye davet ediyorlar. Kısa mesafede olsa. Ve sizi bekliyorlar.

Sevgili Zeynep ve Hazar, kuzucuklarım, babanız yolculuğa devam ediyor. Çevre için şu anki durağım Aksaray. İlk olarak Türkiye'nin en önemli ve en büyük göllerinden birine uğradım. Tuz Gölü'ne. Orada flamingoları gözlemledim. Bu göle sizinle gelmek ve o pembe kuşları sizinle görmek planlarımdan biri artık. Sonrasında Aksaray'ın en güzel cennet noktasına uğradım. Ihlara Vadisi'ne. Çocuklar, Aksaray gezimizde sizinle mutlaka buraya geleceğim. Tekrar geleceğim. Vadiyi dolaşırken hem antik dönemden kalma kilise ve manastırları gezeceğiz, hem de meyve ağaçlarının tadına bakacağız. Evet kuzucuklarım, burada yani Aksaray'da son gün, Aksaray'da yaşayan çevreci abileriniz ve ablalarınızla birlikte bisiklete bindim. Onlarla Kelebek Vadisi'ni dolaştım. Süper bir veda oldu bu bana Aksaray takibimde. Ve kuzular, babanız size bu mektubu şu an Sultan Han'ı Kervansarayı'ndan yazıyor. Tam 700 yıl önce yapılmış inanılmaz görkemli bir eserden yazıyor. Aksaray bölümüme yakışan bir son oldu bu. Kuzucuklar, bu programı sizinle de tekrarlamak ümidiyle gözlerinizden öperim. Babanız Taner Ölmez.

0: çevre için takipte sona erdi.
1: Günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece. Hava durumu.

0: Haberlerle tekrar karşınızdayız. İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan ismin öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eski danışmanı Ali El Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi Hamas'ın üst düzey isimleri arasında gösteriliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'te ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1445'e ulaştı. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Husilere tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik hava saldırısı 60 hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığını belirtildi. Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise 1400'ü aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu'da kürsüdeydi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi. Gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi.
1: Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltiliyor. İnşaat firmalarından iskan ve imar izinleri için rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığı hediye kartları alarak kullandıkları ve başkan yardımcılarının menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay verdikleri iddialar arasında. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 18 Nisan'daki operasyonda belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
2: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra Bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divri ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne, bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkındaysa yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
0: Elazığ'da Üykü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Elazığ Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üykü, Kalpakçıoğlu'nun anne, babası, ağa ve Hayriye Üykü çiftçinin cansız bedeni evde bulundu. Otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Evdeki altınların da kayıp olduğu belirlendi. Gözaltına alınan bir kişi kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Özel ekip, tutuklanan zanlının cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının daha bulunduğu iddiasıyla araştırmaya başladı. Köyde yaşayan bir kişi gözaltına alındı. Karakoçan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Farklı coğrafyalardan haberlerle kısa bir haber turuna devam edelim. İlk görüntüler dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarından İran Duba eyaletine yayılan alevler yüzlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Kuraklık sebebiyle sene başından beri Amazon'daki yangınlarda %56'lık artış kaydedildi. Brezilya ise Amazon ormanlarının da geleceğini belirleyecek devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Zira ülkenin mevcut lideri Lula da Silva'ya rakip olan Flavio Bolsonaro, Amazon'u madenciliği açarak çevre yasalarını gevşetmeyi vaat ediyor. ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Krista Pike'a 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infaz gerçekleştirilememişti. Eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın istifa edeceği açıklandı. 50 yaşındaki idam mahkumu kadın başarısız infaz sonrası hastanede komada bulunuyor. Eyalette planlanan diğer idamlar da ertelenmiş durumda. İnfaz gerçekleşseydi son 2000 yıldır eyaletteki ilk kadın mahkum idamı olarak kayıtlara geçecekti. Haberleri aktardık. Yayınımız Sinan Canan'la Açık Beyin programıyla sürecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
4: Herkes soru sorabilir.
5: Ne?
4: Nasıl?
5: Niçin?
4: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
6: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
4: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
6: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
5: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
4: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
6: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
5: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
4: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
6: siz
4: da.
6: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
4: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Hu'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
3: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
7: O seni sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
8: Efendim tekrar hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Beyin yeni bir bölümüyle daha NTV ekranlarında. Mevzu tek, bu kadar bölümü nasıl çektik ben de bilmiyorum. Ama galiba bir 1000 bölüm daha gideri var. Çünkü kısa ama çok önemli bir mevzu üzerine konuşuyoruz. İnsan, yani yazılışı çok kısa ama içeriği çok büyük. Dolayısıyla hep insandan bahsediyoruz. Ben bir biyolog ve sinir bilimci olarak kapıyı açmaya çalışıyorum. Ondan sonra da önce sevgili konuklarımızla, sonra da stüdyo konuğumuzla çoşup gidiyoruz. Çoğu zaman elimde bir sürü not kartı var. Onların çoğunu henüz kelimeye dökemeden programımız bitiyor. Bugün de sürpriz bir bölüm olacağını zannediyorum. Tabii ki stüdyodaki sevgili konuklarımızla beraber olacağı için siz de önümüzdeki programlarda burada olmak istiyorsanız hemen açıkbeyin.com böyle NTV adresine gidiyorsunuz. Oradaki katılım formunu dolduruyorsunuz. En yakın ve uygun zamanda burada misafirimiz oluyorsunuz. Ama çok uzaktayım, gelemiyorum, bir şey demek istiyorum diyorsanız orada Sinan Can'a soruyorum diye bağlantı var. Ona tıklayıp dileklerinizi, isteklerinizi, eleştirilerinizi bize gönderiyorsunuz. Biz de bayıla bayıla onları okuyup dikkate alıyoruz efendim programımızda. Ve bugün de yine insana dair çok önemli ve merkezi bir mevzu. Buradaki herkesin en önemli konusu olduğunu büyük bir özgüvenle söyleyebilirim. Çok kısacık gene bir kelime bu sorunumuzun ifadesi. Anlam efendim. Bugün anlam üzerine konuşacağız. Ana konumuz anlam. Hayatın anlamını bulan var mı? Şöyle bir bakayım. Kimse bulamamış. Yapamayacağız bugün programı. Ben birileri bulmuştur diye geldim ama yok, ben de bulamadım arkadaşlar. Arıyoruz hala. Anlamı var mı yok mu? Anlam nasıl yapılır? Değişir mi? Dönüşür mü? Falan. Bu bizim hayatımızın aslında merkezi konularından bir tanesi. Hani o çok meşhur Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabıyla da temsil edilen bir, hani güç veren bir tarafı da var ya, böyle bir anlam varsa her şeyi yapabiliyorsunuz falan. Bir taraftan onu biliyoruz, bir taraftan anlam nerede bulamıyoruz. Bir gün çok anlamlı gelen bir şeyler ertesi gün o kadar gelmeyebiliyor. Bugün biraz bu bağlamda ve bu bağlamda çok uygun bir konuğumuzla beraber konuyu biraz açacağız. Daha evvel çok da uzun süre üzerinde konuştuğumuz bir konuydu. Şu bizim 110 bölümün hepsini takip edenlerin ellerini bir göreyim. 109 pardon. Hadi canım, hepsini mümkün değil. %50. %50'sini takip edenler, çoğunuz öyledir. Evet, gayet güzel. Peki mesela bu anlam konularıyla ilgili daha önce yakaladığınız bir şeyler oldu mu? Oralardan cebinizde hazır bir şeylerle geldiniz mi bakayım? Var mı sorusu olan? Buyurunuz efendim. Size de isminizi alalım önce.
9: Ediz benim adım.
8: Ediz Hocam, hoş geldiniz. Merhaba.
9: Sağ olun. Hayatın anlamı değişiyor mu, değişebiliyor mu? Mesela 20 yaş gençlerle, evet, 60 yaşında hala aynı şeyleri mi hissediyoruz? Farklı şeyler mi ayakta bizi tutuyor?
8: Biraz yaşayınca siz de fark ediyorsunuz.
9: Mesela evet, ben fark yaşlarda etmeye başladım diyelim, mesela.
8: Bizim için çok anlamlı olan bir şeyler bugün olmayabiliyor. Ki bizim mesela bu programı konuk yapmamızın temel sebeplerinden bir tanesi de bu temel merkezi konularda aslında biraz da hayat deneyimlerinden istifade etmek. Bugün şimdi böyle hayatın anlamı falan diye derin bir konu konuşurken aslında görece çok genç bir konuğumuzu davet edeceğiz. Kendisi bir oyuncu, yakinen tanıyorsunuz. Fakat genç yaşına rağmen çok ciddi malzeme biriktirmiş bu konuda. Bir de çok önemli bir avantajı var. Çünkü ilk başta filozof olmak istiyor efendim. ODTÜ'de felsefe okuyor hatta. Filozofluktan oyunculuğa uzanması zaten benim en çok ilgimi çeken kısım. Ve şimdi alkışlarınızla efendim Erdem Kaynarca'yı kendinize daha güzel.
10: Hoş bulduk.
8: Nasılsın?
10: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: İlimde değil, lefter diyesim geliyor. Yani ben şimdi lefteri gerçek hayatta görmedim. Kendisinden gördüm. Biraz da onunla konuşacağız. Her şey yolunda mı? Hayat yerlerinde mi?
10: Yolunda. Hayat yolu kendi yolunda devam ediyor herhalde.
8: Üretkenliğinle biz seni izliyoruz. İnşallah sen de o üretkenlikten memnunsundur şu anda giden. Yorucu mu? Nasıl bu süreç?
10: Yorucu ama yorulmaktan memnun olan bir insanım.
8: Güzel. Yaş gençken böyle oluyor.
10: Evet.
8: Onu da söyleyeyim. Bravo. O zaman seni yerimize alalım ve sohbetimize başlayalım. Evet. Erdem Kaynarca. Muhtar Kaynarca ile bir akrabanız
10: yok. Yok.
8: Kaçıncı kez sordular sana bu soruyu?
10: Sayısını bilmediğim evet. kadar çok.
8: Oyunculukla felsefe çok ilişkin değilmiş gibi gözüküyor ama sen nasıl birleştirdin bunları?
10: Bu haftanın teması anlam demiştin değil mi? Benim hayatımın teması anlam.
8: Ama ben buna bir alkış alırım. Program başlığını da yapabilirim.
10: Bir oyuncu ayı gösterir, ne güzel ayı gösterdi dersin. Bir oyuncu ayı gösterir, ayı görürsün. Ben ayı göstermenin derdinde olan bir insanım.
8: Şimdi mesela ben de kendimi suçlu hissettim artık. Beyin anlatan değil, beyni gösteren adam olmam lazım bu saatten sonra. Vallahi nefis.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Erdem Kaynarca. O kadar Kaynarca ile bir akrabanız yok değil mi?
2: Yok.
1: Kaçıncı kez sordular sana bu soruyu?
2: Sayısını bilmediğim evet. Kadar çok.
1: Böyle klişe sorular sormayı hiç sevmediğimi belirtmek için başta bunu sormuştum. Yokmuş, ben de zaten araştırdım.
2: Evet, evet,
1: kendisini çok seviyoruz. Buradan selam gönderiyoruz efendim. Şimdi benim tabii seninle aslında ben kişisel olarak tanışmak istedim. Birkaç sebebi var. Birincisi benim hayatımdaki en büyük eksikliklerden bir tanesi. Ben felsefeyle çok geç tanıştım. Felsefeyi sıkıcı bir ders olarak biliyordum. Hoca sinir bozucu diye ilgilenmiyordum. Sonra bir dönem felsefeyi sadece felsefecilerin ne dediğini ezberlemek zannetmeye başladım. Dedim ki gerek yokmuş, çok uğraşmayalım. Sonra onun felsefe tarihi, felsefenin işte bir yöntem olduğunu çok geç öğrendim. Yani 30'lu yaşlarıma doğrudur, öyle söyleyeyim. Ve yaptığım işin gerçek özünün felsefi bir sorun taşıdığını fark etmem o zamanlara dayanır. Ve hatta şöyle bir şey dedim, bilmiyorum katılır mısın, derde belki bunu da konuşuruz yolda. Ben bugünün insanının derdinin çok böyle sağlıkla, maddiyatla, ekonomiyle, siyasetle ilgili olmadığını, bayağı felsefi sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğumuz neyi niye yaptığımızı pek biliyor gibi değiliz. Bu konuyu çok sormaya vaktimiz olmuyor. Böyle haldır küldür giderken yaş geliyor 50'ye. Zaten bir sürü bir şey de yapmış oluyorsun orada. Şimdi bir yemin ettim ki dönemem şarkısı eşliğinde de. Hayatı bundan sonra işte Allah emanetini kurtulsak alsa da kurtulsak modunda yaşamaya devam ediyorsun. O yüzden seninle tanışmayı çok istedim. Çünkü daha evvelki mülakatlarında felsefe öğrencisi olarak başlayan bir yolculuğun bugün gayet tanınan bilinen bir oyunculuk kariyerine dönüşmesiyle alakalı benim ilgimi çeken bir taraf var. Ama sadece o da değil. Demin girişte söyledim, gencecik yaşına rağmen acayip şeyler olmuş senin hayatında. Ve ilk etapta çok çok ilgimi çeken konu babanı, rahmetli babanı biraz konuşmak istiyorum. Daha evvel anlatmıştın ama baya baya gerçek bir felsefe insanı aslında bir taraftan bakınca. Yaşayan bir filozof, belki modern bir Diyojen'miş zamanı itibariyle. Evet. Biraz anlatsana bana, nasıl bir aile, nasıl bir baba ve senin üstündeki etkisine doğru bir girelim istedim.
2: Tabii. Öncelikle şahsi olarak tanışma isteği karşılıklı.
1: Eyvallah.
2: Ben de hocam seninle tanışmayı çok istemiştim. Eyvallah. O yüzden kendimi şu an...
1: O zaman müşerref olduk hep.
2: Aynen, mutlu hissediyorum. Söylediğim bütün güzel sözler için de teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de çok hoş buldum. Aile ile ilgili ne diyebilirim? Hiç standart olmayan bir ailem vardı benim. Evet. Vardı. Bu çocukken bana garip bir hissiyat verirdi. Bir de benim çocuk olduğum dönemlerde... Yani annemle babam ben 5-6 yaşındayken boşanmış bir çiftti. Bu pek normal değildi. Yani devlet okulunda okudum ben. 40 kişilik sınıfın içinde bir tek benim... Annem babam galiba boşanıktı. Ve ben bunu nasıl anlatacağımı da çok bilemiyordum. Hani herkesin babasının mesleği sorulduğunda babam hali hazırda bu sistemin içinde çalışamam kararını vermiş bir insan olduğu için babamla ilgili nasıl bir mesleği olduğunu da tam anlatamıyordum.
1: Hiç çalışmıyorum baban. Şimdi önce netleştirmek istiyorum. Hiç bildiğimiz maaşlı ya da böyle ücretli bir iş yapmıyor.
2: 30 sene boyunca hiç çalışmadı. 30-32 sene. Ben 1 yaşındayken çalışmayı bırakıyor. Bu arada şöyle bir hani işte 2 kere havaarp okuluna girip çıkıyor. Hı hı. 53'lü biri için bu bayağı büyük bir şey bu arada. Hı hı. Hani bir kere girmek büyük bir şey. İkinci kere girmek yine büyük bir şey.
1: Birincide bırakıyor sonra tekrar mı giriyor?
2: Tekrar giriyor sonra bitirdikten sonra bırakıyor. Şimdi aslında bunların çok büyük cezaları var. Bu cezadan nasıl kurtulduğu Ecevit Affı'na denk geliyor bir tane. Öyle kurtuluyor bundan da.
1: Kısmeti aynen. De açık yani.
2: Tabii kısmeti de açık.
1: Bak, sonra yol açık gidiyor, yol görünür dedikleri bu herhalde değil mi?
2: İktisat okuyor, işletme okuyor, 2 üniversite daha okuyor üstüne. Sonra işte bir gençlik dönemi var, 70'ler, 80'ler. Fırtınalı geçen, böyle deli dolu geçen bir gençliği var. Bu adam... aslında iyi yerlere geliyor. Ben doğduğumda sanırım bir holdingin muhasebe müdürü. Fakat bir gün artık
1: bayağı burası... beyaz yakalı gibi çalışıyor.
2: Evet, yani burasına geldiği bir yerden ben artık bunu yapamayacağım noktasına geliyor ve çalışmayı bırakıyor.
1: Şimdi tam bu nokta bana çok tuhaf geliyor. Yani evet. Bir de artık çocuğun var, bir sorumlulukların var hayatta bilmem ne. Sen öğrenebildin mi bu kararı nasıl vermiş? Ya bu arada evde denemeyin arkadaşlar, kolay bir şey değil.
2: Evet.
1: Yani bir anda ben böyle bırakıyorum arkadaşlar.
2: Davulun sesi uzaktan güzel.
1: Evet.
2: Hani gerçekten bedeni, zihni ve ruhu artık bunu yapamadığı bir yerden bu işi bırakıyor. Bıraktığı yerden annem devralıyor sağ olsun. O da bir aslan, yani aslan gibi bir kadın.
1: O çok ilginç. Anne sırtlanmış her şeyi.
2: Tabii yani benim annem de aslında baktığında babamın bu saydığım eğitim hayatına göre ilkokul terk bir insan ama
1: vay canına.
2: Akıl, kültür ve zeka başka şeyler ya. Yani tanıdığım en zeki ve en cesur
1: anne
2: insanlardan biri.
1: Anne o zaman doğal bir böyle bir girişimcilik, bir potansiyel
2: aynen
1: var.
2: Aynen öyle. Böyle iş başa düştü deyip kendi sıfırdan müthiş bir şey kuruyor.
1: Tam annem. Burada şeyi sorayım. Sence genetik aktarma olarak hangisinden daha fazla aldın sen?
2: İkisinden de farklı şeyler almışım. Azmimi, cesaretimi ve vazgeçmeyişimi annemden aldım sanırım. İçinde herhangi bir... İşte kültür, zeka ve öğrenme isteği varsa onu da babamdan almış olabilirim. Biraz güzel, tam ikisinin...
1: Güzel kombinasyon olmuş
2: evet.
1: Bence.
2: Sanırım ikisinin de iyi taraflarını almaya çalışarak büyüdüm ben diye düşünüyorum. Ve bir süre babam ne yapıyorsa tam tersini yapma yolundan gittim. İşe yaradı. Bu da babamın tavsiyesi. Hı-hı. Ne yapıyorsam tam tersini yap. Söylediklerimi yap, yaptıklarımı
1: ya,
2: yapma
1: çok
2: diyen
1: değişik
2: bir adamdı.
1: Adam değil mi ya?
2: Tabii.
1: Ya bir de yani gerçekten ruhu şad olsun. Bu arada... Beni esas hayrete düşüren şey şu. Şimdi normalde biz anne babaların sorularına çok maruz kalıyoruz böyle. Hocam çocuğuma şunu ettim, travma olmuş mudur, bunu yaptı, bir şey olmuş mudur? Bugün çok endişeli anne babalar var. Şimdi senin babanın kararı ailede grayder girmiş gibi bir durum yaratması
2: tabii.
1: Lazım. Ama yıllar sonra, tek çocuksun değil mi sen?
2: Hı-hı.
1: Tek baş kardeş yok.
2: Babamın ilk eşinden ablam var, o da çok yakın arkadaşım gibidir.
1: Eyvallah. Yani. Mesela şu yaşına geldiğinde oğlu dönüp diyebiliyor ki, bunu sakin sakin anlatabiliyor, böyle bir şey yaptı ve işte güzel tarafları... Yani travmatik bir deneyim değil galiba senin için.
2: Ne travma değil ki. Yani öncelikle her şey zaten bir travma.
1: Evet. Hani
2: bunlarla ne yaptığımızın bir önemi var.
1: Nefis.
2: Tabii ki de bir travma. Tabii ki de bende bunun sebep olduğu arazlar olmuştur. Ama bu arazlar en nihayetinde beni olduğum hale de getiren durumlar. Yani annemden boşandıktan sonra da mülkiyeti reddediyor mesela bu adam. Gerçekten hiçbir çatı altına sokamadık babama. Babam bir kulübede yaşıyordu. Bahçesi vardı. İşte fareyi de besler, böceği de besler. Kendi bitkisini yetiştirir orada. Sürekli kitap okur.
1: Siz kendi bu arada iletişiminiz, görüşmeniz...
2: Hep bir boşanma hikayeleri şöyle oluyor. Annem gücünü eline aldıktan sonra diyor ki... Bak ben diyor artık idame ettirebilirim hayatımı. Sana iki seçenek sunuyorum diyor. Babamın maalesef bir alkol problemi de vardı.
1: Hı hı.
2: Alkol mü, ailen mi? Gibi bir soru soruyor. Babam da diyor ki sen hiç merak etme. Ben hep yanında olacağım. Bu çocuğun da etrafında olacağım. Ama sen bu çocuğa bakarsın, o yüzden alkol diyorum diyor.
1: Allah Allah, çok değişik bir durum.
2: Evet, bu arada son 10 senesinde hiç öyle bir beklentim artık kalmamasına rağmen bıraktı alkolü ve esas iletişimimiz o zaman
1: zaten güzeldi. Yani anlattığım profil bir hani filozof profili aslında. Bir hayatı böyle hani iradi olarak yön değiştirmek falan. Böyle alkol gibi zararlı ve hayatı mahvedecek bir şeyle de yolların ayırmasını beklerdim zaten.
2: Biraz böyle fazla zekadan kendine işkence eden bir insandı. Yani
1: evet.
2: Yazardı, yazdıklarını yırtıp atardı. Çizerdi, çizdiğini yırtıp atardı. Bunları hayata da katmazdı. Babamla verdiğimiz en büyük tartışmalardan biri... Neden bırakmıyorsun bir şey? Bırakıp ne yapacağım? Kime ne faydası olacak? Ben sana söylerim deyip hani bir şeyler anlattığı olurdu.
1: Ama
2: şöyle
1: neticede...
2: değişik bir insandı mesela. Hı. Yani düşünün ki bir insanın hiçbir mülkiyeti yok. Hiçbir şekilde çalışmıyor ve bu adam rahat yaşıyor. Sebebi şu. Gidiyorsun, evet. Bir derdini söylüyorsun. Sana bir şey diyor, ihya oluyorsun.
1: Ha bir de böyle kafa açıyor dedikleri tarzda.
2: Tabii.
1: Yani böyle hemen bir sana
2: tabii.
1: Bir perspektif
2: veriyor. Yani herkes babamı severdi. Hani etrafında bulunan, babamı tanıyan herkes severdi ve babam gerçekten hem annemin hep etrafında oldu, hem hep benim etrafımda oldu.
1: Peki, felsefe okumanla bunun bir alakası var diye anlıyorum.
2: Var, çünkü gördüğüm adam sürekli kitap okuyan ve felsefe yapan bir adamdı. Herhalde güdüsel olarak onu anlamak istedim
1: şeyden
2: belki
1: de. Şeyden hiç korkmadın mı? Ben de fazla girersem böyle dağıtırım falan.
2: Şundan korkmadım. Başka hiçbir şey canım o kadar istemedi. Yani ben çocukken ne mühendis olmak istiyordum, ne doktor olmak istiyordum. Hiçbiri cazip gelmiyordu. 9-5 görünen hiçbir iş bana iyi gelmiyordu zaten. Hani
1: arızalar oradan evet. Kendini gösteriyor yani. Bu arada arkadaşlar başta söylemedim ama topa direkt girebilirsiniz. Çünkü biz konuklu programı siz izleyesiniz diye de yapmıyoruz. Ben mesela tam burada bir şeyleri merak etmeniz lazım diye. Böyle bir hikaye gelir mi ya insanın karşısına? Dünyada kaç defa gelir? Buyurunuz efendim.
3: Ben biraz önce merak ettim. Aslında babamın hep tam tersini yapmak istedim dediği halde tekrar felsefeye dönmüş olması.
1: Evet mesela ben geldi. De burayı aslında merak ettim. Ne diyorsun ona?
3: İlginç geldi.
2: Şöyle babam yaptığı felsefeyi kendi kendine yapardı. Ben bildiğim ve sahip olduğum her şeyi paylaşmaya çalışıyorum hayatta. Evet. Bir tersinlik diyebiliriz mesela yani.
1: Vay arkadaş. Şu anda mesela ben böyle bir laf duydum üzerine bir yarım saat düşünesim geliyor, tamam mı? Çünkü çok hakikaten ters köşe bir cevap bu. Yani onun gibi gözükmekle beraber hayata yaklaşımı bambaşka bir şey olabiliyor insanın.
2: Evet
1: yani. Dolayısıyla menbaayı reddetmene gerek yok.
2: Yok hiç reddetmiyorum.
1: Onu nasıl kullandın?
2: Yani ondan alabileceğim her şeyi alıyorum. Bütün lafları kulağıma küpedir. Ben şanslı bir erkek evladım şu açıdan. Hayatının son döneminde kendisiyle yüzleşmeme izin verdi. Ve ben babamla bütün yüzleşmesini yaşayabilmiş bir evladım. Bu çok bence bir erkeğin gelişiminde en önemli konulardan biri. Çünkü bizim problemlerimizden biri, dünyanın en büyük problemlerinden biri olgunlaşamamış erkeklik. Yani ben sonsuz olgunlukta olan biri olduğumu iddia etmiyorum. Ama bu yolda çabası olan biri olduğunu
1: henüz bu yaşlarda bunları demeye başladıysan benim yaşıma geldiğinde enteresan şeyler geleceğini ben söyleyebilirim. İnşallah uzun güzel sağlıklı ömürler olsun. Hele ki bu bir de üretkenlikle devam ettiğinde bu çözünürlük çok da artacak. Bizim buradaki konuklarla ilgili zaten bizim seçki yaparken en önemli hikayemiz kendi yaşam çözünürlüğü deneyimleri üzerinden bizim de çözünürlüğümüzü artıracak tarafları olmasıydı. Mesela daha yeni başladık vallahi çok enteresan şeyler duyuyorum burada. Tabii bir Ankaralı olarak ikinci beni ilgilendiren hadise tam felsefe bir de ODTÜ olması. ODTÜ sana nasıl geldi? Çünkü ODTÜ bir kültürdür yani ODTÜ başka bir yerdir. Hı-hı. Nasıl bir zaman geçirdin orada ve ne yaptın orası sana?
2: ODTÜ bana hayat disiplinimi verdi. Yaptığım şeyi ne kadar ciddiye almam gerektiğini gösterdi. ODTÜ bence bir ütopya. Yani bunu oradaki herkes de diyor zaten. Hani bir kere alabileceğin çıktıktan sonra bir daha bulamayacağım bir ütopya orası. Evet. Gerçekten de öyleydi.
1: Amerikan futbolu oradan mı başlamıştı?
2: Orada bir sene bunu denedim evet. Niye denedim bilmiyorum. Hoşuma
1: gidiyordu. Ben bu bölümü özellikle benim bir yeğenim var sevgili Çağan. Şimdi Çağan Dönmez Gazi Üniversitesi'nde başladı o da Amerikan futboluna. Böyle işte sakatlanma falan olur diye çok korkuyor.
2: Çağan'a şöyle bir tavsiyem var. Hı. Şimdi bir sene oynadım ve bir sene oynadıktan sonraki fikrim şu oldu. Yapılmaz üniversite sporu olarak. Neden? Bunu Amerika'da yapan adamlar 10 milyonlarca, 20 milyon dolarlarca para alıyor. Yani bu riske değmez.
1: Çok riskli bir spor.
2: Çağan, hani ne olur sakatlanma. Hani elinden aynen. Geldiği kadar eğlen.
1: Ama sen orada bir sakatlanma yaşadın. Kaburga kırıldı.
2: Aynen. Zaten şöyle bir yerdeydim. Özellikle ODTÜ'nün ilk senesinde hayatımda değişik dönemlerim oldu benim. İnanılmaz içime kapanık olduğum ya da çok garip dışa dönük olduğum dönemler geçirdim. Ve bu sanırım ne yapmak istediğimi bilmek ve bilmemekle ilgili bir yerde oldu hep. Amerikan futbolu oynarken şeyin depresyonunu yaşıyordum. Ben ne yapacağım bu hayatla? ve çok sessiz sakin bir insandım.
1: Çünkü kısıtlı alanı işgal eden bir meşgale.
2: Evet. Yani ve orada sadece bu sporun hazzıyla vakit geçiriyordum. Neticesinde kaburgam çatladı. Dedim ki yok zaten hem kaburgam çatladı hem de ben başka bir şey arıyorum. Bölümümde de yapmak istediğimi bulamıyorum. Çünkü senin dediğin gibi şeyi anladım. Felsefe okumak aslında felsefe yapmanın yeri değil. Felsefe tarihi öğrendiğim bir yer. Çok kaliteli insanlardan, çok kaliteli hocalardan bunu öğreniyorsun. Tabii ki derste de felsefe yapıyorsun. Ama aslında okuduğum bölüm nihayetinde felsefe tarihi bölümü.
1: Evet.
2: Ve bu bana bir depresyon kattı. Ha ben burada filozof olamayacağım.
1: Mesela
2: burada
1: akademisyenliği sevmemişsin çok.
2: Pek hoşuma gitmedi akademi dünyası. Yani akademisyenliğe müthiş bir saygım var. Bu tamamen uygunlukla ilgili bir şey.
1: Bu arada senin filozof özgeçmişin üzerine bir görsel yaptık biz.
2: Gerçekten
1: şimdi
2: mi?
1: Şimdi bu programı antik Atina'da yapsaydık iki filozof olarak. Aa. Nasıl olurdu ki arkadaşlar yapmışlar ama görselde bence ilginç bir şey var. Şu. Birincisi, sen hala yakışıklısın, ben hala kelim, değişen bir şey yok.
2: Hayda.
1: İkincisi de, yalnız elbiselere ve ortamı değiştir, aslında bizde çok fark yok. Ben buradan şöyle bir mesaj çıkarttım kendime. Ya felsefe o kadar zamansız bir şey ki. O kadar yani zamandan, mekandan, ortamdan bağımsız bir şey ki. Biz bak şimdi de seninle böyle elimizi çenemize koyduk, konuşuyoruz. Aslında bu yani yapılan iş. Ama kıyafetler havalıymış, keşke böyle entariler giyseydim. Evet. Bir alkış daha. Ben çok beğendim bunları.
2: Çok da rahat görünüyor kıyafetler.
1: Felsefe sence böyle bir şey mi? Yani böyle ağır abiler, ablalar oturuyorlar falan.
2: Hiç sanmıyorum. Yani aslında
1: bir şey?
2: Hayatın her anında birçoğumuz felsefe yapıyoruz. Neden sorusunu sorduğumuz ya da herhangi bir şey öğrenmeye niyetlendiğimiz an zaten felsefe başlıyor. Ekelim anlamı olarak bilgi sevgisi gibi bir kökenden geldiği evet. için hani öğrenmeye her sıcak olduğumuz an biz zaten felsefeyle haşır neşiriz. Bütün bilimlerin içinden doğduğu ana kaynak zaten
1: i̇şte
2: felsefe.
1: Hayatın amacı gibi, anlamı gibi bir şey arıyorsan o herhalde doğrudan felsefe yani. Çünkü o doğru soruları sorabilmenle alakalı bir yöntem.
2: Onlar temel felsefe soruları zaten. Hı-hı. Cevabı asla bu tam olarak verilemese de çıkış yolları olan sorular. Evet.
1: Şimdi senin bu zaten şu gencecik yaşındaki özgeçmişe ve ana noktalara bakınca aslında anlam çerçevesinde de değişiklikler gözüküyor yani işte. Aha. Sen bir kez sportif bir tarafın var. Sadece evet. Amerikan futbolu değil işte yüzmüşsün, tenis mesela bir evet. sürü futbol. Yani bir şeyin var. Fiziksel olarak bir yatkınlığın var birincisi. Ve birçok insan mesela bu tarafa doğru gitmeyi tercih edebiliyor. Ama işte Amerikan futbolu macerasında bir sakatlanmayla kader demiş ki sana bir dakika B, C ve D şıklarına da bakalım. Mesela orada o sakatlanmadan sonra nasıl bir kırılma oluyor? Senin hikaye nasıl değişiyor?
2: Şöyle bir durum var. Ben lisedeyken beni zorla hocalarım sen yaparsın deyip münazaraya soktular. Sen yaparsın deyip tiyatroya soktular.
1: Münazara
2: benim talebim olmadan olan şeyler bunlar neredeyse. Ben de hani iyi dersten kaçarız ondan sonra hani vakit geçiririm diyerek dışarıda kabul ettiğim ve yanlışlıkla demeyeyim de yani planlamadan kazara. Başarılı olduğum alanlar hı-hı. oldu. Hani böyle işte münazara takımımızla şampiyonluklar aldık, felsefeyle, tiyatroyla yarışmalarda başarılar elde ettik falan ve takdir topladığım bir yerde ama benim aklımda hiçbir zaman oyuncu olayım gibi bir şey belirmemişti. Ta ki işte 20-21 yaşıma kadar. Amerikan futbolundan çıkınca dedim ki tiyatro kulübü bildiğim bir yer. Hani ben bunu lisede yaptım, daha güvenli bir liman. Hala yok kafamda benim oyuncu olmak. Ben oraya gideyim. Orada en azından kulübüm orası olsun, bildiğim bir yer olsun
1: dediğimde. Tam burada bir şey sormak istiyorum. Daha önceki anlatılarından da mülakatlarından da duyduğum bir şey var. Utangaç, çekingen ve içine kapalı bir çocukluk. Resmi hı-hı. çiziyorsun. Burada konuşmadık ama bu doğru mudur öncelikle?
2: Evet.
1: Doğru mu? Şimdi bana şu hep garip gelir ve bu hikayeyi de çok görüyorum. İçine kapanık çocuk kendi tiyatro sahnesine atıyor mesela. Gösteri evet. sanatlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Performans, dans yapıyor mesela. Nasıl oluyor bu iş?
2: Nasıl oluyor bu iş? Orada kendim olmadığım hissiyle yapabiliyorum nefis. Sanırım bunu.
1: Harika.
2: Yani zamanla anladığım bir şey de var. Kendim dediğim şey de aslında böyle işte budur denebilecek yekpare bir durum değil.
1: Şuna benziyor mu? Mesela ben de çok utangaç bir çocuktum. Hatta yeni birileriyle tanıştıklarında böyle dilim tutulurdu. Çok konuşamazdım. Bunları anlatmaya başladıktan sonra bana bir hal geldi. Onu düşününce şöyle bir şey fark ettim. Sahneye çıktım mesela konferans verirken işte ne bileyim işte biyoloji ya da kaos teorisi anlatırken eksik bir tarafım tamamlanıyormuş ve ben tammışım gibi hissettiğim için oraya çıkmayı hı hı. böyle iştiyaklı istemeye başladım bir süre sonra. Hı hı. Galiba sanatsal performansta da böyle bir şey var. Senin bir tam halin ya da hakikaten göstermeyi seveceğin bir yapılandırılmış halin var gibi bir düşünebilir miyiz bunu?
2: Garip bir şekilde hem kendim olmuyorum hem de tamamen kendim gibi hissediyorum ben işimi yaparken. Yani böyle değişik bir çelişkisi var yaptığım işin. Evet o açıdan katılıyorum aynı şey olduğunu, benzer
1: sonra
2: şeyler
1: seni
2: olduğunu.
1: Değiştiriyor bir de tabii değil mi?
2: Evet.
1: Bu süreç.
2: Şeyi fark ettim işte liseden sonra üniversitede bunu deneyince dedim ya hani ne yapacağımı bilemediğim yerde sahne üzerinde çok mutlu bir insan olduğumu keşfettim. Ve bu mutluluğun peşinden gitmek istedim. Sonradan anladığım şey üretme hazzıymış o. Bir şey üretmenin peşinden gitmenin hazzıymış.
1: sahneye böyle topluluk karşısında konuşma korkusu var mı aramızda? Şimdi size performans yaptıracağım burada. Bak hemen yüzler ekşidi. Ne ben yapmam falan filan. Çoğumuz mesela bundan tırsıyoruz. Neden? Halbuki yabancı mı var aramızda Allah aşkına? Hepimiz açık beyniz şurada değil mi? Bu doğal aslında biyolojik bir şey. Bu anlaşılır bir durum ama bunu aşmamızı sağlayacak bazı iticilerimiz var. Mesela bu iticiler de çok paradoksal bir şekilde. O işte küçüklükteki belki yalnızlık, utangaçlık, çekingenlik, işte ilişki kuramama. Ya senin bir şey duydum ben bir yerde. Aşık olduğun kızın montu mu asıyormuşsun? Öyle bir şey varmış.
2: Bunu böyle anlatınca garip bir hikaye gibi oldu.
1: Neydi o?
2: Ya şey, özellikle ilkokulda...
1: Çünkü ben çok benzerini yaşadım da oradan.
2: Bildiğim soruya bile parmak kaldıramayan bir öğrenciydim ben. Hani ve hoşlandığım böyle bir kız var. İlkokul 1, 2, 3 falan öyle dönemler. Getirirdi her sabah. Tek iletişimimiz şuydu. Duvar kenarında oturuyorum. Her sabah bana montunu verir. Ben montunu asarım. Her akşam giderken montunu geri veririm.
1: Yemin ediyorum aynısını yaşadım ya. Vallahi. Anlıyorum halinden. Orta birde de pembe montu vardı bizim Sibel'in. Her sabah çıkardı. Bebeği asayım diyordum. Tık asıyordum. Başka da muhabbetimiz yoktu vallahi.
2: Aynen.
1: Ama o halet çok önemli. O ne kadar da güzeldir değil mi? O an böyle...
2: Tabii dünyalar yani. Benim oluyor. Tabii. Bir de şeyi de anlamamışım bak. Her sabah bana veriyor aslında montunu.
1: Tabii. Aynen
2: hiç
1: öyle.
2: Hiç uyanamadın. Falan kaçırmışız.
1: 40 sene sonra ben de şu anda fark ettim.
2: Ya,
1: 2 dakika.
2: Niye başkasına vermiyordu da sana veriyordu o montu?
1: Demek ki bizde de o da boş değilmiş.
2: Evet.
1: Vallahi müthiş.
2: Buradan Sibel'e sesleniyoruz.
1: İnşallah sağ ve salimdir, selamettedir. Bizimkinin üstünden çünkü çok zaman geçti. İnşallah herkes mutludur diyelim. Şimdi oyunculuk, yani kendini sahnelere atıyorsun. Ve şu anda da bu iyi gidiyor gibi gözüküyor. Sen burada Berkarar gibisin. Şimdi bu seni nasıl değiştiriyor? En önemlisi de aslında benim kişisel olarak seninle bugünkü muhabbette merkezde merak ettiğim şey şu. Öncelikle şey sorayım, favori filozofların var mı böyle? Benim yani... mesela favori metal grupları gibi.
2: Var tabii. Sevdiğim, okumaktan
1: ilk beri. Filozof deyince aklına gelen bir isim var mıdır?
2: Spinoza gelir.
1: Yani.
2: Nietzsche gelir.
1: Evet.
2: Ki Spinoza çok kibar, Nietzsche çok sert bir adamdır ama fikirlerinin de yakın
1: İki
2: olduğunu
1: düşünüyorum. İki kutuptan diyorsun, tanıdık var.
2: Evet.
1: Güzel. Peki mesela oyunculukla ilgili bir eğitim modeli geliştirdiğini de biliyorum. Biraz felsefe işin içine katarak oyunculuğa bir açılım getiriyorsun. Ben bununla çok ilgileniyorum. Çünkü ben de biyolojiye felsefe katmaya çalışıyorum becerebildiğim kadarıyla ve ilginç oluyor. Sen mesela ne yapıyorsun? Yani nasıl bir fark yaratıyor felsefe? Hani oyunculukla felsefe çok ilişkili değilmiş gibi gözüküyor ama sen nasıl birleştirdin bunları?
2: Bence bayağı ilgili. Şöyle bir yerden bayağı ilgili. Bu haftanın teması anlam demiştin değil mi? Benim hayatımın teması anlam. Yani hayatımın
1: hepimizin
2: macerası.
1: Ama ben bunu bir alkışlarım. Program başlığını da yapabiliriz. Ben.
2: Benim hani bir Odysseus olarak yolculuğumun hani tırnak içindeki teması anlam arayışı. Yani ben o yolculuktayım. Hep beni bir yerlere itekleyen durum bu oldu. Yaptığım her şeyin içinde anlam aradım ve tiyatro, oyunculuk bunlarla haşır neşir oldukça şunu fark ettim. Aslında felsefede teorik olarak yaptığım şeyleri burada neredeyse fiziksel olarak arıyorum ve deneyimliyorum. Hmm. Bir insan neyi neden yapar?
1: Ampirik felsefe yani deneyimleyerek.
2: Evet hani şey. Oyunculuğun içinde bunu yapabilmeye başladım. Bilim neticede felsefenin içinden doğmuş bir şeydir ve ben modern bilim, popüler bilim kitapları okumayı liseden beri çok severim ve hep güncel bilimi, popüler bilimi takip ederim.
1: Oradan tanışıyoruz o zaman.
2: Evet. ve şu soru da mesela benim için hep çok önemli bir soru oldu. Bir sürü oyunculuk tekniği var. Ve bütün bu oyunculuk tekniklerin şeye varmıyor mu neticede? Gerçek oyunculuğa. Demek ki hepsi bir yerde özünde bir tane bir şey yapıyor. Ve o şey hepsini oynatıyor. O şey ne?
1: Ya söz oyunculuk bir tane diyorsun ama teknikleri farklı.
2: Evet ona ulaşmak için farklı teknikler var. Ama ulaştığımız şey sahne üzeri gerçekliği. Sahne üzeri hakikate. Bu hakikate ulaştıran şey ne? Bütün o tekniklerin tetiklediği ve en nihayetinde oyuncunun hakiki bir oyunculuk yapmasını sağlayan o şey ne?
1: Vay be yani aslında oyunculuğun anlamı gibi bir şey arıyorsun sen.
2: Oyunculuğun yani neden? Nedir?

0: bembeyaz dev gibi bir dağ var, karla kaplı. Ve o karlı dağdan aşağıya bir kızak üstünde Labrador bir köpek dili dışarıda bir şekilde aşağı doğru kayıyor.
1: Şu anda
0: Bunu
1: canlı.
0: hepimiz gördük değil mi şu an?
1: Evet, aynen canlı.
0: Bunun sebebi çünkü ben bunu söylerken ben bunu hayal ediyordum. Çünkü ben nöronlarımı çalıştırdım bu imgeyi kurarken ve anlatırken. Siz de buna tanık oldunuz çünkü ayna nöronlarınız çalıştı. Aslında temelinde bence oyunculuk buradan çalışıyor.
1: Vay be. Ben o kadar aynı nöron anlattım bu kısmı. Hiç düşünemedim. Buyurun efendim, oradan bir sorumuz var. Sizi bir tanıyalım tekrar.
2: Merhabalar, ben Nurcan
1: Nurcan, hoş
2: Ertokan.
1: geldin.
2: Böyle bir ortamda olduğum için çok çok
1: Biz de
2: mutluyum
1: mutluyuz
2: şu
1: efendim.
2: anda. Ben de felsefeye sonradan dahil olanlardım. Aslında fazla dahil olmuş muyum bilmiyorum. Bir ara çok kafama takmıştım. Bu insanla niye tanıştım? Bu bana ne anlatıyor? İşte bu sokaktan niye geçtim? Burada ne olacak gibilerinden. Ben bunları şey yaptığım zaman böyle bir bildirim gelsin. Ding, tamam, burada bunu anlatmak istediniz ya da bunu öğrenmek istediniz diye. Böyle bir şey var mıdır ya da işte nasıl buna karar verebiliyor beyni?
1: Felsefedeki evreka anı. Yani mesela düşünüyorsun, düşünüyorum. Ben bu arada felsefe tarihinde pek böyle bir şey rastlamadım ama biz, yani sıradan felsefe okuyan insanlara böyle bir şey algılatmaya çalıştığı gibi. Hakikaten Arşimet'in hamamda bir anda suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili bir mevzuyu çözmesine benzer şekilde. Mesela Spinoza düşündü, düşündü, düşündü. Tanrı şöyledir dedi. Spinoza düşündü, düşündü. Ahlak böyledir dedi. Öyle gibi olmuyor herhalde değil mi? Yani bir
0: Yok,
1: anda bir bildirimle
0: hayır.
1: gelmiyor herhalde.
0: Bir birikimle oluyor. Yani o bir düşünce sistemi oluyor her filozofun kendince. Biraz üstüne koya koya, ha bu böyle, bu böyle olduğu için, ha bu da böyle mi? Ha yok, o öyle değil. Böyle deneme, yanılma, bu bir
1: Bir
0: hani...
1: çözümleme kuruyor yani.
0: Evet, bu bir yolculuk, hani düşüncenin de bir yolculuğu var. Durup bir anda, tabii ki insana bazen ilham gelir ama o ilham da bence uzun bir sürecin sonunda gelir. Yani geçmişi var. Bir anda olmuyor hiçbir şey bence.
1: Evde bunu yapmak isteyenlere ne tavsiye edersin sorusu sorayım o zaman. Mesela sen şimdi oyunculukta yapmışsın. Yani oyunculukta felsefe bilmeyen çok insan da oyunculuk yapıyor ama sen felsefeyle tanışık olunca oraya bir şey getiriyorsun. Felsefeyle tanışık olan bir insan, mesela ben bir baba olarak, o bir anne olarak, öbürü bir işte beyaz yaka çalışan olarak. Felsefeyi nasıl kullansın yani? Felsefe hayatta ne işe yarar?
0: Felsefe hayatta ne işe yarar? Yani ne?
1: Bence biraz önce bir şey söyledin aslında. Öyle başlıyor galiba. Biz bunu neden böyle yapıyoruz? Ya da bu neden her seferinde çalışıyor falan gibi.
0: Yani
1: Bu
0: öncelikle
1: neden
0: şunu
1: sorusu.
0: sormak istiyorum. Her şey işe yaramak zorunda mı şimdi? Felsefe ne işe yarar dediğimizde de şunu sormak isterim. Yaptığımız hangi eylem ne işe yarıyor ki o
1: O da
0: zaman?
1: doğru. Ben
0: Yani
1: de bir performans sorusu sormak
0: yaşadığımız
1: istiyorum.
0: hangi, ya, o işe yararlıktan değil de biraz daha iyi yaşamak için bence biraz
1: Hani
0: felsefe
1: hep diyoruz ya,
0: yapmak
1: felsefe
0: lazım.
1: eksik, felsefe olması lazım falan gibi düşüncemiz var. Biraz da o bağlamda. Yani bize okullarda öğretilmiyor. Çok işte bunun eksikliğini hissetmiyor. Ama ben şimdi bu yaşıma geliyorum. İnsanlara çok basit bir yaşam bilgisi vermeye çalışırken, düşünce zincirini karşılıklı kurarken çok zorlandığımızı fark ediyorum. Çünkü böyle kısa, artık üç satır yazı bazen hayatın anlamını taşıyacakmış gibi
0: Bu
1: davranıyoruz.
0: Nietzsche'nin önerdiği bir şey. Hatta üst insan, daha iyi bir insan
1: Übermensch.
0: olmak adına önerdiği yollardan biri ve bunun aslında hepimizin ihtiyacı olan olduğunu şey düşünüyorum. Bir şey bize verilen şeyi kabul etmek değil de bize öğrendiğimiz, öğretilmiş, doğru bile olsa her şeyi bir de kendi süzgecimizden geçirip tekrardan bulmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yaşlılara yer vermeliyiz toplu taşımada. Evet, verelim ama neden? Ya bunu en
1: Bunu
0: kötü
1: bil.
0: bir kere daha bir kendine bir sor
1: Bilgisiz
0: gibi en
1: erdem olmaz dedikleri
0: basitinden.
1: yani.
0: Hani bu bile bir felsefe. Neden veriyorum ki? Çünkü o insan sana göre daha az güce sahip. Ve o insan için bu çok daha yorucu. Sen ayakta durabilirsin. Tamam, o zaman ayakta durayım deyip verdiğinde bu bilgi gerçekten kullanmış oluyorsun. Aksi takdirde baban sana dedi diye bunu yaptığında
1: Bu beyazlar oluyor.
0: aslında arada çok küçük bir fark var. Eylem aynı ama o bilgiyi kullanmamış oluyorsun. Sadece itaat
1: Evet.
0: etmiş oluyorsun.
1: Stoacıların dediği gibi yani muhakkak erdem olabilmesi için arkada bir bilme hali olması lazım. Çünkü bilgisiz olmuyor bu iş. Öbürü ezber oluyor.
0: Evet,
1: Otomatik
0: bize
1: pilot oluyor.
0: söylenen her şeyi ne kadar doğru görünse de o an kabul etmemeliyiz. Bir süzgeçten bir tekrar daha geçirmeliyiz. Mesela gündelik hayatta hepimizin uygulayabileceği bir şey ve emin olun yaşamımıza çok büyük kalite katacak bir şey bu. Yani bir kere daha bir

0: Nereden geldi bu bilgi? Çok doğru görünüyor ama.
1: Şu anda özellikle okullara hazırlanan üniversite sınavları ile ondan bununla uğraşan genç arkadaşlara da buradan bir hatırlatma. Yani tam sınavı kazanmak için derse vakit yatırıyoruz güzel güzel. Ama ileriki yıllarda hayatı kazanmak için de acık düşünmeye, ben bunu niye yapıyorum, bu mesleği değil de o mesleği niye tercih ediyorum sorularını kendi içimizde milleti darlamadan ufak ufak çalışmaya başlamayı da anladım ben buradan. Çok yakın zamanda bu sınava hazırlanan genç arkadaşlarla bir programa girdim de çocukların hali harap. Hakikaten niye yemek yediklerini düşünemeyecek durumdalar. Her tarafı böyle kilitlenmişler ama o yaşlardan başlamış senin hikayende. Dolayısıyla inşallah örnek olur diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Bir mikrofona varalım.
2: Merhabalar, Gülşah ben. Ben şeyi öğrenmek istiyorum. Felsefe hayatınıza şöyle bir katkı sağlamış olabilir mi? Ben ortaokulda felsefeyle, ya felsefeyle tanıştım diyemem ama hani başladım, Sofi'nin dünyasıyla başladım ve sorgulamaya başladım hayatı.
1: Sofi'nin dünyası hepimize neler etti ya, vallahi.
2: Sizin bu sorgulamalarınız acaba travmalarını, mesela şu an günümüzde hep şey yapıyoruz. Kötü bir insandan bir kötülük geldiğinde diyoruz ki ay travması, bu bunun travması, bu sebeple bunu yapıyor bana. Ama siz travmalarınızla tanışıp onlardan beslenen tarafa geçmişsiniz. Ben onu biliyorum ve ona göre davranmıyorum. Hı hı. Bu katkı felsefeyle olmuş olabilir mi?
0: Tabii ki olmuş olabilir. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan da oluyor bu biraz. Travmalardan, çocukluk travmalarından konuşuyorsak, babam bana çok eleştirel davranan bir insandı. İşte baba matematikten 4 aldım, niye 5 vermiyorlar mı? İşte baba ODTÜ'yü kazandım, niye Boğaziçi'ni kazanamadığım için de? Gibi işte annem işte yüzme başarılarımdan bahsediyor, aa madalyası var falan. Ne var canım, ikincilik, üçüncülük diyor falan. Hayat boyu bununla çok kavga ve mücadele ettim. Niye böyle diye. Sonradan bu olaya dönüp baktığımda fark ettiğim birkaç şey oldu. Yani dönüp bakmak burada belki bunun felsefesini yapmaktır. Fark ettiğim ilk şey, bu kadar azimli olma sebeplerimden biri bu adama yetememiş olmam. önce şeyi fark ettim. Ha, neredeyse başarmaya çalıştığım her şeyi ona kendimi ispatlamak için yapıyorum galiba. Bu ama bende bir yandan da şunu tetikliyor. Hiçbir zaman 12'yi vuramıyormuşum gibi hissediyorum. Sonra bu bana şunu fark ettiriyor. Hayatta 12 diye bir şey yok. Sonra ben buradan şuraya varıyorum. Olabilecek en iyi şey olduğu kadarıdır. Ben elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Tamam, o zaman aferin sana. Böyle bir rahatlatma yolunu buldum ve kendime işkence etmeyi bıraktım ama azmim kaldı. Bir yandan da babamın da niye bunu yaptığını fark ettim. Babam meğersem aslında kendisinin kötü bir baba olduğunu düşünmemem için beni azaltıyormuş.
1: Evet. Felsefe ne işe yarar diye soran olursa bu bölümü kesip gönderebilirsiniz arkadaşlar. Düşünme yöntemi.
0: Babam bana böyle davrandı, bu benim travmam deyip bunun arkasına da sığınabilirdim. Ama yani hayattaki her an, her değişiklik irili ufaklı travma demek zaten. Yani beden konumunu korumaya çalışır. O yüzden yapılan her değişiklik travmadır. Çok büyük değişiklikler büyük travmalardır. Bunları alıp ne yapacağımız bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum.
1: Babanın sana söylediği bir şeyi de zikretmişsin. Onda notlarımı almıştım, şimdi yeri geldi. Sadece bunları yapmamış, bir gün demiş ki galiba zindandaki iki kişiden biri çamura bakar, biri gökteki yıldızlara bakar.
0: Evet.
1: Mesela bu da bir düşünme yöntemi. Nereye bakacağına dair güzel örnekler de verildiği için. Sen bunları yalnız işte travmadan büyümek dediğimiz bir şey var ya, böyle oluyor. Bir karar veriyor Erdem Yolda, diyor ki ben bunu alacağım, gerisini bırakıyorum. Bununla devam edeceğim ve bununla bakacağım. O yüzden de böyle çok güzel işler çıkıyor karşımda. Burada senin baba modeli baya baya Lefter'in babasına benziyor.
0: Andırıyor, evet.
1: Değil mi? Andırıyor. Yani o da hiçbir şey beğenmedi. Ben bu arada çok teşekkür ediyorum o filmin bütün ekibine. Yani oturduğum Fenerbahçe semtinin hikayesini ilk defa bu kadar güzel. Film çok beğendim bu arada. Ellerinize sağlık. Hatta buyurun buyurun. Ben Lefter'e dalacaktım. Siz bir soru daha sorun.
2: Neden dizilerde, filmlerde kötü karakterler başrolün önüne geçiyor?
0: Ha, neden bak, güzel. Geçiyor? Çünkü daha fazla malzemesi var. Yani bu bizim iyi karakterleri nasıl yazdığımızla da ilgili olabilir. Hani ben biraz şanslı bir oyuncuyum bu açıdan. İyi karakterleri de kötü karakterleri de oynama şansına sahip oldum, oluyorum sektörde. İyi karakterlerimizin biraz öyle olmasa da gerçekte sıkıcı yazıldığını düşünüyorum. Dokunulmaz, dümdüz. Yani şunu yaşadığımı bilirim sette. İyi karakteri oynuyorum. Kankamı oynayan oyuncu arkadaşım doğaçladı, kolumdan tutup hadi gidiyoruz yaptı. Yönetmen dur. Ona dokunamaz. Ya böyle sıkıcı bir adam. Nasıl dokunamaz?
1: Çok kankam, steril bir karakter.
0: Ama orada o başrolün ana kahramanın imajına zarar gelmesin diye o doğacı engelliyor. Ya da şöyle bir şey oluyor. 4 sayfa sahne var. Sahne 3 kişilik. O konuşuyor, o konuşuyor. Ben hı hı tamam diyor. İşte o konuşuyor, o konuşuyor. Ben şey diyorum, hayır olmaz. O konuşuyor, o konuşuyor. Öyle olunca tabii ki malzeme diğer tarafta daha çok oluyor. Bu taraf biraz daha göğüslenen ve mağrur duran adam oluyor. Bu bence her yerde böyle değil. Belki de bizde genelde başrol karakterlerinin çok fazla yetenek gerektirmediği yerden yazılma gibi bir alışkanlığı vardır. Genelde okullu oyuncuları kötü karakterlere verirler. İşte o kadar oyunculuk tecrübesi olmayan yakışıklı ve güzel arkadaşlarımızı o başrole koyarlar. Öyle olunca tabii ki hangisinde daha çok malzeme var ya da hangisi daha fazla işini bilerek yapıyor onu izliyoruz.
1: Evet. Bu Lefter nasıl bir tecrübe ve sana ne yaptı bu oyunculuk? Ya, orada değişiksin yani gerçekten izledim yani.
0: Yani elimden geldiğince öncelikle oynarken hep şeyi yapmaya çalışırım ben. İşte bir uzak doğu oyunculuk terimi bu. Bir işte Kabuki tiyatrosunda ayı gösterme hareketi varmış. Bir oyuncu ayı gösterir, ne güzel ayı gösterdi dersin. Bir oyuncu ayı gösterir, ayı görürsün. Ben ayı göstermenin derdinde olan bir insanım. O yüzden hani...
1: Bir de böyle çok havalı jargonlar oluyor ya bunların. Şimdi mesela ben de kendimi suçlu hissettim artık. Beyin anlatan değil, beyni gösteren adam olmam lazım bu saatten sonra, değil mi? Vallahi nefis.
0: Tabii yani öbür türlü marifet şov oluyor. Yani izlediğim şeyde aa ne güzel sesini kullanıyor, aa ne güzel yaptı, ne güzel bağırdı falan diyorsam hikaye nerede? Demek ki o oyuncu o sırada maharet şov yapıyor. Bana hikayeyi anlatmıyor.
1: Aynen öyle.
0: Bence önemli olan hani benim izlediğim karaktere Lefter nasıl yaptı ya bunu? Olacak iş mi? Aa ne kadar iyiymiş, bilmem neymiş, aa kötü adammış. Benim amcamın oğlu da böyleydi, ben de böyleydim, bilmem neydim diye. Kopup gitmen gerekiyor aynen hikayeyle.
1: Size mikrofonum, siz hiç duymadık. Buyurun bir, evet. Sizi tanıyalım önce.
3: Muhittin Deniz ben. Erdem Bey'e bir sorum olacak. Lefter karakterini çok heyecanlandırdınız. Bir Galatasaray taraftarı olarak felsefi cevap istemiyorum. Metin Oktay'ı da aynı şekilde canlandırır mıydınız?
0: Metin Oktay'ı filmde Aytaç harika canlandırdı.
1: Evet.
0: Yani bir de kast çok önemli bir şey. Yani Lefter'e daha çok benziyorum ve audition'da başarı gösterdiğim için o rolü ben oynadım. Fiziksel olarak Metin Oktay'a çok uygun olmadığını düşünüyorum ama o tabii ki de hani bunun takımı bir şeyi olmaz. Bu bir müthiş bir onurdur, gururdur. Hani
1: yani hangi takım tutuyorsun diye sormak istiyor
0: Erdem, yani. Metin Oktay'ı oynar mısın? Tabii ki oynarım. Oynamaz mıyım? Kimi oynamam ki? Hani şöyle diyeyim, ben oyuncu olarak oynamama izin verilen her şeyi oynarım.
1: Bir de bizim biliyorsun programın bir geleneği var. Konuklarımız eğer arzu ederlerse cebinde bir soru ya da katkı ya da yorum ya da itirazla geliyorlar artık. Var mı cebinde bizimle paylaşmak istediğin bir şey?
0: Çok faydacı bir sorum var hocam sana.
1: Hadi bakalım.
0: Bu hayatta aldığın en iyi tavsiye.
1: Çok da sağlam yerden geldi ama ben bu tavsiyeyi gerçekten en iyi tavsiyedir. Çok fazla paylaştığım için tekrar olacak ama çok da şey yapmamak lazım. Aldığım en iyi tavsiyedir. Ve bunu... Öyle yerlerde öyle kişilerden duydum ki dedim bu diyorsa bunda bir hakikat vardır. Taklit etmeye çalışıyorum. Ve inşallah hepimiz de taklit edelim diye. Çünkü geçici bir dünyada bu kadar kısacık bir ömürde hiçbir şeyin kalıcı hasar veremeyeceğini biliyorum. O yüzden senin bütün maceralarını nasıl büyüten travmaya dönüştürme becerisini gösterdiğin gibi bunu bu arada paylaştığın için çok teşekkür ederim. İnşallah bizim de olan bütün olumsuzlukları bir adım sonra, nefes varsa umut var, bir adım sonra nasıl olumluğa çevireceğimizin acık fizibilitesini yapıp konuşmamız lazım. Konuşmamız lazım da biz çok konuşuyoruz. Bölümü bitirmişiz. Dolayısıyla yavaş yavaş sevgili konuğumuzu da buradan uğurlarken bana gene imkansız bir toparlama görevi düşecek ama çok çok memnun oldum seninle tanıştığıma.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kendine çok dikkat edin. Bundan sonra gözün üstünde devamlı takipteyiz. Söylemek istediğim bir şey var mı gitmeden önce?
0: Çok da şey yapmayalım.
1: İşte böyle. Anlam konusuyla ilgili konuşalım diye bence iyi bir arkadaşımızla buluştuk ve tanıştık. Çünkü hayatın anlamı yaptığınızda gizleniyor biraz. Amaç aksiyonu belirliyor. Biz ufukta nereye bakıyorsak geminin burnu o tarafa dönüyor ve gemi o tarafa gidiyor. Dolayısıyla arada bir ben niye buraya bakıyorum da şuraya bakmıyorum diye soran, bir dakika ya hiç şu tarafı görmedik orada da bir şey varmış diyen ya da baktığı yere gerçekten dikkatle bir bilinçle bakan insanların yüzü suyu hürmetine biz çok güzel şeyler yaşıyoruz. İnşallah bunları da yaşamaya devam edeceğiz. Çok şey konuştuk tabii, yine toparlayamam ama en güzel toparlamayı kim yapar? Tabii ki filozoflar yapar efendim. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla katlanabilir. Kim söylemiş bunu? Friedrich Nietzsche. Nietzsche'nin en önemli sözlerinden bir tanesi. Yeterince iyi bir nedeniniz varsa her türlü nasıl halledersiniz diyor. O diyor vallahi. İnanmayın, evde deneyin derim ben. İkincisi ise bence en önemlisi insanın fabrikalarının tam göbeğinden bir cümle gibi. İnsan neyse o olmayı reddeden tek yaratıktır diyor Albert Camus. Efendim bu haftayı da böyle bitirdik. Bir hafta sonra inşallah yepyeni bir konuk ve yepyeni bir başlıkla yine nereye gideceğini pek bilmediğimiz bir seyahate çıkacağız. Hepinizi bekliyoruz. Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.
4: NTV Radyo.
5: Pazar günü yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
4: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 24. NTV Radyo.
6: İyi geceler, haberlerle karşınızdayız. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarında hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu suçlamaları kabul etmemiş ve kimseye baskı yapmadığını ileri sürmüştü.
7: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
8: Hani teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
7: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
9: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
7: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
9: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
7: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
9: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
10: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
7: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
6: Hakemlere baskı ve evraklı sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvurulmuştu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen Kerem Ersoy da vardı.
11: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var. Yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir gibi illerde çok sayıda hakem ve gözlemci tanık ve müşteki sıfatıyla ifade verdi. İfade verenlerden biri de 2022'de liste dışı kaldığını söyleyen Burak Şeker oldu.
12: Ferhat Gündoğdu göreve gelir gelmez hakem klasman ve gözlemci listesi yayınlamış ve bu listede şahsım görev alacak listesinde yer almaktaydı. Sonraki süreçte müsabakalar başlayınca tarafıma 3 hafta boyunca hiçbir müsabaka görevi verilmemiş. Bunun nedenini öğrenmek için Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'la yaptığım görüşmede kararı kendisinin değil Ferhat Gündoğdu'nun verdiğini bana söyledi.
11: Hakem Kerem Ersoy da tanık sıfatıyla ifade verdi. Ersoy dosya kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi.
13: Ferhat Gündoğdu beni Riva'daki var odasına çağırdı. 20 dakika konuştuk. Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin gibi 3 tane daha var. Onlar benden özür dilediler. Şimdi onlara her hafta maç veriyorum. Daha öncesinde kimlere neler yaptığımı gördün. Senin kafanı koparacağım. Hakemliğini bitireceğim. Dua et ben buradan gideyim. Gitsem bile seninle uğraşmaya devam edeceğim dedi.
11: Tanık ve müşteki ifadeleriyle dijital materyallerden elde edilen kayıtlar soruşturma dosyasına girdi.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'da konuştu. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
14: İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
14: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
14: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
7: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
15: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
7: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
6: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklama var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri, fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğini de söyledi.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
16: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
7: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
16: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
7: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
6: Fon soruşturmasındaki son duruma da bakalım. Tutuklu sayısı artıyor. Sabah 20 kişi daha tutuklanmıştı ve tutuklu sayısı 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülenler de var.
7: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler Şirketleri ile bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
6: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
7: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
17: Bana güvenen.
7: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Artvin Hopa'da vatandaşa seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
18: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da istihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadın ve erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. Genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda yeni partinin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
6: İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın halefi olarak görülen üst düzey Hamas yetkilisini hedef aldıklarını açıkladı. Hedef alınan ismin öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın eski danışmanı Ali El Amudi olduğu belirtildi. Saldırının Amudi'nin binada olduğu sırada gerçekleştiğini açıklayan İsrail ordusu Hamas yetkilisinin akıbeti konusunda bilgi vermekten kaçındı. Amudi, Hamas'ın üst düzey isimleri arasında gösteriliyordu. Son olayla birlikte İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1445'e ulaştı. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi. Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise 1400'ü aştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planı uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı, Ürdün hava sahasında önce acil durum ardından uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
11: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar, roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer, 1000 taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
6: İsrail 27 Ekim'de sandığa gidecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
17: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefetse açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
6: Almanya'nın başkenti Berlin, geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestosuna ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
11: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplar da yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20.000'in üzerinde olduğunu savundu.
6: Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü hedef alındı. Moskova Kiev'deki yabancı diplomatlara kentten ayrılmaları çağrısı da yaptı. Köprü saldırısını Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko duyurdu. Rus ordusunun başkentte Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndansa uyarı mesajı geldi. Açıklamada Kiev'in büyük çaplı saldırıların hedefi olacağı belirtildi. Diplomatlarla ve yabancılara kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı. İspanya siyasetinde depreme yol açan konut krizi aşılamıyor. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Günlerdir sokaklardan ayrılmayan eylemciler öfkeli. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir.
7: İspanya'da meclis hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Sokaklar hareketlendi. Gösterilerde krize karşı acil çözüm ve genel grev çağrıları yapıldı. Ülkede erken seçim de kapıda. İspanya'da protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak vermişti. Azınlık sol koalisyon hükümeti krize karşı önlemleri içeren iki kararname hazırladı ve yürürlüğe girdi. Ancak kararnameler sadece iki gün yürürlükte kaldıktan sonra mecliste reddedildi. Oylamada ilk kararnameye meclisteki 350 milletvekilinden 178'i hayır, 172'si evet oyu verdi. İkinci kararnameye 166 evete karşılık 184 hayır oyu çıktı. Kararın ardından sokaklarda tansiyon yükseldi. Konut krizinin görüşüldüğü meclis binası dışında gösteriler yapıldı. Kalabalık, sizin karınız, bizim sefaletimiz sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerde konut krizine karşı genel grev çağrısı yapıldı. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda protesto amacıyla kamp kuran yüzlerce kişinin eylemi de devam etti. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ülke genelinde büyük şehirlerde konut krizine karşı gösteriler yapılacağını duyurdu. Kararnamelerin reddedilmesinin ardından ülkenin siyasi geleceği de belirsizliğe girdi. Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizinde diğer siyasi partileri ikna edememesinden dolayı erken seçime gitme kararı alabileceği belirtiliyor.
6: İspanya'nın doğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi öldü. Mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Valencia, Katalonya ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Yağışlardan en çok etkilenen ise Madrigueres oldu. Yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapandı, tren seferleri aksadı. Sekiz kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosyası aydınlatıldı. Soruşturmalarda 26 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
16: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
7: Aydınlatılan dosyalar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, iki zanlı tutuklandı.
6: Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. 19 kişinin hayatını kaybettiği kazada hala kayıp olan 9 yolcu da aranıyor. Hilaloğlu ailesi de felaketi yaşayanlardandı. 4 kişilik aileden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala bulunamadı. Kızının bulunmasını isteyen Salim Hilaloğlu yaşadıklarını NTV muhabiri Melike Şahin'e anlattı.
19: Biz koridorun içine düştük. Şöyle anlatayım size, o koridor ölüm koridoruydu yani.
7: Ailece Girne'ye tatile gitmişlerdi. Memleketlerine dönerken felaketi yaşadılar. 4 kişilik Hilaloğlu ailesinden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala kayıp.
19: Gemi yan yattığında çocukların ikisi kollarımdaydı. Yani son ana kadar ben onları suyun üstünde tutmaya çalıştım. En son işte o yukarıda gördüğüm bayana uzattığımda kızımı, hani kurtuluştu benim için o an. Hani versem kurtulacak kızım. Baba, baba böyle bağırıyordu, ağlıyordu. Hani benden yardım dileniyordu. Sımsıkı tutuyordu. Benim kolumu şuradan var ya öyle bir tutuyordu ki. Bunu hiç unutamam yani. Onun sesi, o bakışları hiç aklımdan çıkmayacak yani.
7: Yaşanan can pazarında Salim Hilaloğlu, 5 yaşındaki oğlu Miran Asaf'ı kurtarmayı başardı. Ancak eşine ve kızına ulaşamadı.
19: Vücudumuzun yarısına kadar suyu hissettiğimizde eşim bana dönüp şunu söyledi. Hiç unutmam. Aşkım galiba buraya kadar dedi yani. Tekrar geminin içine atladım. Hani belki bulurum. Her yer bavulla dolmuştu. Geminin üstündeyken ben eşimin ölü halini görmüştüm suyun içinde, geminin içinde. Yani ve oğlum da görmüş. Annem melek oldu diyor.
7: Salim Hilaloğlu da ailesini parçalayan ihmaller zincirini anlattı.
19: İkinci kaptan açıklama yapıyordu işte insanlara. Sakin olun, bu çok normal. Hatta çok trajik. Orada kusarsanız sakın yerlere kusmayın, poşetlerinize kusun falan böyle şeyler yapıyordu. Koltukların altında hiçbir şekilde can eli yoktu. Arka taraflarda bir yerlere koymuşlar. Yetişebilenler aldı zaten. Yetişemeyen bizler alamadık.
7: Kazazede babanın tek isteği kızının bulunması.
19: Küçücük 3 yaşında bir kız çocuğunun denizin ortasında olması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Sığmaz. Çalışmalar duracak denildiğinde inanın kafayı yiyorum yani. Durmasın, vazgeçmesinler. Bulsunlar yani, kızımı bulsunlar bana.
7: 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasına ilişkin soruşturmada kaptan, mürettebat ve firma yöneticisinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklu.
6: Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca süsü vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleşti.
7: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
20: İçeriye bir adam girdi kapşonuna. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
7: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
21: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
7: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
6: Yargıtay ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
7: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Türkiye ihracatta Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
7: En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracat yapıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.
22: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçları en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile. Ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
7: Bakan Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül ayı mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı olduğunu vurguladı.
22: Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 oranında büyüdüğünü anımsattı. Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
6: Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Peki çocuklar ne zaman telefonla tanışmalı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyardı.
7: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? Ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
0: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
2: 11 yaşından beri telefonum var.
7: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
3: Reşit olana kadar telefonu şey yapmayı düşünmüyorum.
7: Rehberde yer alan çocuğunuz tanımadığı kişilerden gelen mesajlara veya arkadaşlık isteklerine karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor mu gibi sorular da özellikle akıllı telefonların risklerine karşı ailelerin dikkatini çekmeye yönelik hazırlandı.
23: Bir çocuğa telefon almak yalnızca onu arayalım, ondan haber alalım demek değil. Oyun parkında arkadaşlarıyla vakit geçirirken de, yalnız başına odalarında otururken de bu küçük ekranlar onlara eşlik ediyor. Sosyal medyaya girebiliyor, fotoğraflarını paylaşabiliyor ve hatta tanımadığı insanlarla iletişim kurabiliyorlar.
24: Risk, çocukların tecrübesizliğinden faydalanarak onları çeşitli şekillerde istismar etme amacı güden kötü niyetli kişilerdir.
7: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
24: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
6: Gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021 yılından beri uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
7: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
25: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
26: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
7: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
27: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
7: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
28: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
7: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
6: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da yerli hava araçları ve sistemlerin yanı sıra deniz üstü, su altı ve kıyı güvenliğinde etkin rol oynayan son teknoloji deniz araçları da sergilendi. O araçlardan biri de MKE tarafından geliştirilen Piranha Kida.
29: Teknofest Güneydoğu'da yerli insansız hava araçlarının yanı sıra insansız deniz araçları da sergileniyor. İşte onlardan biri Piranha Kida, yani kamikaze insansız deniz aracı, makine kimya endüstrisi tarafından geliştirildi ve geçtiğimiz günlerde de Deniz Kurdu 1 2026 tatbikatında üzerindeki 100 kilogramlık canlı harp başlığıyla deniz üstü hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Önümüzdeki süreçte Türkiye bu deniz aracını sadece üretmekte kalmayacak, aynı zamanda ihracatını da yapacak.
1: Çok selam söyle baba.
4: Biz bazı piranalarımızı bilerek bu sürü konseptli saldırısında özel kaplama teknolojisiyle kaplıyoruz. Bazılarını da bilerek kaplamıyoruz. Görünür olacaklar. Diğer piranalarımız, radarda gözükmeyenler gemiye hedefe çarparak onu imha etmeye çalışacaklar.
5: Etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla tasarlanan Pirana Kamikaze insansız deniz aracı, insansız hava araçlarıyla da entegre çalışıyor.

0: önlemleri. Gelecekte Mavi Vatan tamamen yerli teknolojilerle korunacak.
1: Niğde'nin köklü mutfak kültürü İstanbul'a taşındı. Yöresel lezzetlerin buluştuğu gecede Michelin rehberine giren dünyadaki ilk belediye işletmesi olan Tabal Gastronomi Evi'nin tarifleri davetlilere sunuldu. Buluşma Niğde'de düzenlenen gastronomi festivalinin de ön gösterimi oldu.
0: Mangır çorbasından bors öğürmeye, Niğde tavadan kuzu gerdanlı keşkeğe. Niğde'nin asırlık tarifleri görücüye çıktı. Gastronomi Festivali'nin tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
2: Niğde'mizde nasıl servis ediyor, görmek istersiniz?
3: Niğde'mizin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin yanında lezzetlerinin de tanıtılması, keşfedilmesi amacıyla böyle bir program düzenlenmiş oldu.
0: Bir çeşit peynir olan Niğde mavisi, geven balığı, haşhaş ve kuru meyvelerle hazırlanan ve adını Tiana Antik Kenti'nden alan yeni tatlı Tiana'da ilk kez davetlilerin karşısına çıktı.
4: Bugün Kemerhisar olarak bildiğimiz ama geçmişte Tiana olarak bilinen, Tabal Krallığı'na başkentlik yapan, bir beldeden çıkan, aslında oradaki yüzlerce çeşit yemeğin tarif edildiği bir kitaba erişildi. Ve orada 2000 yıl öncesinde Niğde'de, Niğde topraklarında yapılan bir cheesecake bugüne uyarlandı.
0: Niğde'nin yerel ürünleri ve geleneksel tarifleri Galataport'taki Liman Restoran'da tanıtıldı.

0: normalde İstanbul'un köklü mirasını servis ediyoruz aslında restoranımızda. Fine dining kültürümüz var ama insanların aradığı, Niğde mutfağında bunu çok gördük. Tencere yemekleri, işte fırın yemekleri, evlerde pişen yemekleri biraz restoran seviyesine servis ettik bu akşam.
1: Bu mutfağın artık uluslararası bir başarısı da var. Niğde Belediyesi bünyesindeki Tabal Gastronomi ve Michelin Rehberi 2026 seçkisine girdi.
2: Tabal Gastronomi Evi açıldı. Niğde Toprağın Yemekleri olduğu bir restoran olarak açıldı. Aynı zamanda da tüm halkın faydalanabilmesi için çok uygun fiyatlarla halka hizmet veren bir mekan olarak açıldı.
1: 6. Niğde Gastronomi Festivali 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
3: Güney Kore'nin Busan kenti 2 haftadır bir köpek balığını kurtarma operasyonuyla gündemde. Uzmanlar bir kanalda mahsur kalan 3,5 metrelik köpek balığını açık denizde döndürmeye çalışıyor. Ancak bu konuda ikinci girişimde başarısızlığa uğradı.
4: Köpek balığı kanalda mahsur kaldı. Yetkililer kurtarmak için seferber oldu. Ancak ikinci girişimde başarısızlığa uğradı. Görüntülerin adresi Güney Kore'nin Busan kenti. 3,5 metrelik köpek balığı kent limanındaki bir kanalda yaklaşık 2 haftadır mahsur. Köpek balığını açık denize yönlendirmek için 2 girişimde bulunuldu. Ancak henüz başarılı olunamadı. Son girişimde ekipler köpek balığını kanaldan çıkarmak için ağ kullanarak yönlendirmeye çalıştı. Ancak ağın kayalara takılma riski nedeniyle 2 saat süren takibin ardından operasyon sonlandırıldı. Böylece köpek balığı kanalda 3. haftasına girdi. 3,5 metre uzunluğundaki köpek balığı ilk olarak 18 Eylül'de Kuzey Limanı'ndaki dar bir su yolunda görüldü. Köpek balığına Kuzey Limanı'nın Korece adı olan Bukhang'la Korece'de isimleri eklenen i ekinden türetilen Bukhangi adı verildi. Köpek balığını görmek için yaklaşık 600 bin kişi bölgeye akın etti. Kent sakinlerinin ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. Busan yönetimi Bukhangi'yi kentin fahri tanıtım elçisi ilan etti. Uzmanlarsa olayla ilgili küresel ısınmaya dikkat çekiyor.
5: Köpek balıkları bizi eğlendirmek için burada değil. Bu köpek balığının ortaya çıkması hepimizin dikkat etmesi gereken iklim krizi konusunda bir uyarı.
4: Köpek balığının şimdilik sağlık durumunun stabil göründüğü bildiriliyor. Ancak uzmanlar dar kanalda uzun süre kalmasının hayvanın beslenmesini ve hareket alanını kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.
3: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir çevre olayıyla gündemde. Ülkede rekor kıran yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle kentin simgesi olan tarihi kanallar yeşil su bitkileriyle kaplandı.
6: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya.

0: Ortaçağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lys nehrinden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
1: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
0: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak güneş ışığını kesen bu tabaka sudaki canlı yaşamı için tehdit oluşturuyor. Tekne sahipleri de motorların tıkanmasından ve arızalarından şikayetçi. Uzmanlar havalar belirgin şekilde soğumadığı sürece bu durumun birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtiyor.
2: Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncü isimlerinden Profesör Doktor İonna Kucuradi bugün toprağa verilecek. Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Betül Çotuksöken, ömrünü felsefeye adayan filozof İonna Kucuradi'yi NTV yayınında anlattı. Biz de bu söyleşiyle sizlere veda ediyoruz.
3: Hocamız her alanda, felsefenin her alanında, özellikle insan felsefesinde, felsefi antropoloji adıyla özelleştirdiğimiz insan felsefesinde yaptığı çalışmalarla, araştırma boyutunda ve bunun etikle bağlantısını, değer felsefesiyle bağlantısını en iyi şekilde insanı ve dünya sorunlarını fark ederek, bunların üzerinde düşünerek, bağlantıları kurarak yıllardan beri sürdüren bir filozofumuz, bir hocamız olarak hep hayatta yerini aldı. Bunun dışında sadece araştırma yapmakla, insanın anlam katlarını ortaya koymaya çalışmakla, insan hakları konusunda başarılar elde etmekle, kesinlikle bir takım gözlemler yapmakla yetinmedi. Aynı zamanda felsefenin eğitim-öğretim dünyasında, ilkokuldan başlayarak diyelim, lise ortamında, ortaokul, lise, üniversite ortamında ve bir de kamuya açık olmak üzere üniversitenin dört duvarının arasından felsefeyi çıkarıp felsefeyi düşünmeyi, felsefeyi bilmeyi ve bir yaşama yolu olarak benim sıklıkla kullandığım bir deyimle felsefeyi insanlarla buluşturma konusunda son derece önemli çalışmalar yaptı. Hepimizin önderi oldu bu anlamda. Türkiye Felsefe Kurumu'na yaptığı katkılar hepinizin bilgisi dahilindedir. Ve 21. Dünya Felsefe Kongresi'nde 2003 yılında kongremizin başlığı, yıllarca birlikte çalıştık bu kongrenin düzenlenmesi için, kongrenin başlığı dünya sorunları karşısında felsefeydi. Bundan daha açık bir şey olamaz. Felsefe ile yaşama dünyası arasında bağ kurmak bakımından bütün bunlar bizim birlikte yaptığımız çalışmalarda öne çıkan noktalardı ve hocamız daima zihin açıcı tutumuyla bunları hem yurt içinde Türkçe'de, Türkçe'ye duyduğu büyük güvenle hem de yurt dışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya kamuoyuna yaydı her zaman. Türkiye'de felsefenin gelişmesine, felsefi düşünüş biçiminin herkes tarafından benimsenmesine, kabul edilmesine, farkına varılmasına ilişkin daha doğrusu toplantılar düzenlenmesi, işte İstanbul seminerlerinin yapılmış olması, liselilerle birlikte yapılan lise öğrencilerine açık, bu sene 31. yılı yapılacak olan Türkiye Felsefe Olimpiyatları'nın başlaması. Ayrıca bir başka yönümüz daha var bizim bu anlamda. Türkiye'nin ve hocamızın ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının, benim de içinde olduğumuz topluluğun yaptığı bir çalışma daha var. Dünya Felsefe Günü'nün UNESCO tarafından kabulünü hocamız sağladı. Bu son derece önemli. Aslan Kaynardağ adındaki ünlü yine felsefe tarihçimizin başlangıçta önerdiği ve ardından hocamız bunu Paris'te savundu ve her yıl 2002 yılından itibaren Dünya Felsefe Günü Kasım ayının 3. Perşembesi kutlanıyor. Bakın hem dünyaya bir armağan, bu konuda bir aydınlık bilinç kazanma, aydınlık bir noktaya getirme, insanlar arasındaki ilişkileri gündeme alma, bütün bunlarla ilgili yapmış olduğu çalışmalar çok önemliydi. Hocanın sürekli olarak altını çizdiği bir nokta vardı. Biz felsefe eğitiminde acaba ne yapmaya çalışıyoruz? Genel olarak var olanlar arasında, düşünülenler arasında, fikirler arasında bağlantı kurmaya çalışıyoruz aslında. bunu daha doğrusu doğru bir şekilde yapmak, bu bağlantıyı doğru bir şekilde kurmak ve aynı zamanda insanın yaşamına dokunmak. İnsanlar arasında hiçbir ayrım, hiçbir yönden hiçbir ayrım yapmamak. Ayrımcılık konusunda o kadar duyarlıydı ki hocamız ve bilgimiz arttıkça nasıl incelikli bir biçimde ayrımcılıkların da farkına varabileceğimizi hem kendi yaşamındaki örnekliklerle bize gösterdi. Üniversitemizde yaptığı, daha önce Hacettepe Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarla hem de dünya kamuoyuna açık olarak yapılan büyük kongrelerde, konferanslarla, biliyorsunuz hocamız Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu'nun uzunca bir süre sekreterliğini, ardından da başkanlığını yaptı ve Türkiye'nin felsefede ne kadar önemli noktalara gelebileceğini de, Türk kamuoyunun ne kadar bütün bunlarla buluştuğu takdirde felsefi düşünmeye ne kadar yatkın olduğunu da göstermeye çalıştı. Hepimizi bu konuda örneklik etti gerçekten. Doğrudan doğruya yaşama dünyasına bakmak. Hem hocası Takiettin Mengüşoğlu'dan, ki Takiettin Mengüşoğlu benim de hocam olmuştur. Onun bir belirlemesi vardı hocamızın. Olup bitenlere doğrudan bakmak. Bu anlamda hoca müthiş bir gözlemle, felsefenin gör dediklerine dikkate alarak bütün bunları çok yalın, çok dikkatli, çok bilinçli bir şekilde yaptı. Dünya Felsefe Kongresi'nin afişindeki logo bir gözdür. Hakikaten felsefedeki başarı, felsefi düşünüşün temeli olup bitenlerdeki bir takım kavramsal yönleri, bir takım problematik yönleri doğrudan doğruya bir gözle, başka bir takım belirlemelerin etkisinde kalmadan doğrudanlık içerisinde görmeye çalışmak ve bunu etik bir anlayışla, toplumsal ahlakın yanı sıra hatta önünde etik bir anlayışla, hem de temel olarak insan hakları kavramıyla bağlantısı içinde, insan hakları kavramıyla ilişkisi içinde, insanın değerinin, bilgisinin eşliğinde bütün bunları yapabilmek hocanın hayatı boyunca hep sürdürdüğü temel ilkesel bir duruştu. Durumlar karşısında hocamızın geliştirdiği bu duruşun bence o kadar net olarak görüldüğüne tanık oluyoruz ki, hepimizin hem eserlerinde hem de yapmış olduğu konuşmalarda, çeşitli video çekimlerinde, kendisiyle ilgili olarak Maltepe Üniversitesi'nde hazırladığımız Hayatını Başkaldırıdan Felsefeye başlıklı belgeselde de görebilmek mümkün. Son derece önemli noktalara dikkat çeken, görmemizi sağlayan, onların üzerinde düşünmemizi sağlayan bir yönü vardı hocanın. Bir somut bir örnek daha vermem gerekirse, Dünya Felsefe Kongresi'nin hazırlıkları 1988 yılından itibaren 10 yıl sonra, hatta 14-15 yıl sonra yapıldı ama hocanın zihninde hep dünya sorunları karşısında felsefenin sözü ne, neler söylüyor? Bu nedenle Ankara'da yapılan bir çalışmada, ki bunlar kitap olarak da yayımlanmıştır, Dünya Sorunları Karşısında Felsefe diyerek, dünya sorunlarını biz nasıl görürüz, nasıl fark ederiz, buradaki düşünme inceliği nasıl ortaya çıkar, bunları çok açık bir şekilde belirtti. Aynı zamanda çok erken yaşlarda bu görme biçiminin başlamasının gerektiği üzerinde durdu. O zaman da ne olacak? Okullarla bağlantısı içinde çocukların, gençlerin, felsefi düşünüşe yatkını olanların veya herkesin bütün bu çalışmalardan haberdar olmaları, işin içine girmeleri gerekecek. Hocamızın veciz olarak söylediği sözlerden biri, okullardaki felsefe eğitimi daha iyi noktalara geldiği takdirde 20 yıl sonra, yıllar önce söylerdi bunu, çok daha iyi bir ülkemiz olacak, daha iyi dünya bizi bekleyecek veya biz daha iyi bir dünyayı yaratacağız şeklinde. Nitekim okullarda bu çalışmaları sürdürüyoruz hep birlikte. Türkiye Felsefe Kurumu olimpiyatlara yapmış olduğu katkıyla ve onun dışında düşünme eğitimi, çocuklar için felsefe konusu. Bakın, Türkiye Felsefe Kurumu'nun birimleri arasında çocuklar için felsefe birimi vardır. 1992 yılından beri biz bu çalışmaları sürdürüyoruz ve halka halka gerçekten çocuklarımıza bir düşünme eğitimi verme çabası içindeyiz. Zaten felsefe dediğiniz bu. Bir düşünme eğitimidir ve hocamız bunun gerçekten önderlerinden biriydi.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya radyolarında Zapin.
5: La pagtanggal don Rauho sa mga pulis.
6: Cabeza más y más y más solo para poder leer un mensaje. فقط فدراسیون فقط وزیر فقط فلان
7: واه هاو سیجی او میجی دو هاو لیهای او
8: تو سب ایسے ہو جائیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے
9: برسه کاراکاس رادیوسو اندلس

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.
2: Yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
1: Hava durumu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Bir bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturması ile ilgili önemli mesajlar verdi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi. Cumhurbaşkanı Şanlıurfa'daydı. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını da söyledi.
1: İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
3: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
2: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklamalar var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri, fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin örtülemeyeceğini de söyledi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
4: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
2: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
4: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
2: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
0: Soruşturmadaki son duruma da bakalım. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Bu sabah 20 kişi daha tutuklandı. Toplam sayı da 85'e çıktı. Bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
2: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada ise 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarındaki hakkındaki iddialarla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşılan Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
2: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
5: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
2: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
6: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
2: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
6: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
2: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
6: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
7: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
2: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan 2 daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında Başkan Vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.
2: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
8: Bana güvenen.
2: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın ardından atılacak yeni adımlar beklenirken Ankara'da iki önemli ziyaret vardı. DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü.
2: DEM Parti İmralı heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la mecliste görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve mecliste oluşturulacak izleme kurulu ele alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun hızla oluşturulacağını, çalışma prensiplerinin partilerle yapılacak görüşmede netleşeceğini, rapor hazırlama gibi bir görevi bulunmadığı için geniş kapsamlı bir yapıya ihtiyaç olmadığını söylemişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüştü. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre bir saatlik görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi alındı. Açıklamada görüş ve önerilerinin iletildiği de söylendi. Takip ve Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısını 28 Eylül'de yapmış, o toplantıda alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlenmişti.
0: Dünyadan gelişmeler var sırada. Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışma devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik resmi açıklama yapmaktan kaçındı. Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi. Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların toplam sayısı ise 1400'ü aştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı dönemi artan gerilim ve güvenlik müdahalelerinin gölgesinde geçiyor. Nablus yakınlarında zeytin toplayan Filistinliler, İsrail ordusunun müdahalesiyle zeytinliklerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail'de yasa dışı yerleşimcilerin saldırıları da devam ediyor. İsrail medyası ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yerleşimci saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım getirmeye hazırlandığını yazdı.
8: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sert müdahaleleri sürüyor. Askerler bu kez zeytin hasadını hedef aldı. Görüntülerin adresi Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi. Ağır silahlı İsrail askerleri zeytin bahçelerine ulaşmak isteyen Filistinlilere izin vermedi. Sivilleri güç kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.
9: Zeytin bahçelerimize gidemiyoruz. İki yolu kapattılar. Zeytin toplamaya çalışan insanların üzerine göz yaşartıcı gaz attılar. İsrailli yerleşimciler de saldırıyor.
8: Bölgedeki bir evde İsrailli yerleşimcilerin saldırısında hasar gördü. Tüm bu olumsuzluklara ve bölgedeki İsrail askerlerinin yoğun varlığına rağmen Filistinli aileler zeytin toplamayı sürdürüyor.
10: Özellikle İsrailli yerleşimcilerin saldırıları korkutucu. Kendi zeytinlerimizi toplamamıza izin vermiyorlar. Bahçelerimize giriyor, zeytinlerimizi alıp gidiyorlar. Korku ve endişe içindeyiz.
8: Filistin'de nesillerdir devam eden zeytin üretimi, kırsal ekonominin en önemli temel taşlarından birini oluşturuyor. Çok sayıda aile için ana geçim kaynağı olan zeytin ve zeytinyağı, aynı zamanda Filistin halkının toprakla olan köklü bağının simgesi kabul ediliyor.
0: Almanya'nın başkenti Berlin, geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
8: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplar da yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
0: G7 ülkeleri dizel krizine çözüm amacıyla acil stok anlaşmasına vardı. Buna göre 100 milyon varillik rezerv 4 ay içinde serbest bırakılacak. Peki bunun sonuçları ne zaman yansıyacak? Bu adım krizi sona erdirmeye yetecek mi? Son bilgileri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
11: G7 ülkeleri küresel dizel krizini hafifletmek için ve Trump'ın tehdit ettiği ve ABD ihracat yasağını önlemek için toplanmıştı. Ve 100 milyon varillik acil stok anlaşmasına vardılar. Bu son derece önemli bir anlaşma. Çünkü G7 ülkeleri ve ortakları önümüzdeki 4 ay boyunca stratejik rezervlerinden 100 milyon varil ham petrol ve dizeli piyasaya sürecekler. İlk 20 günde önemli miktarda dizelin hızla serbest bırakılması planlanıyor bu anlaşmaya göre. Tabii Trump da anlaşmanın ardından geri adım attı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dizel ihracatını yasaklamayacağını açıkladı. Trump diyor ki Avrupa'nın çok fazla dizeli var, dünyaya büyük katkı yapacaklar, biz de yapacağız ve ihracat yasağı uygulamayacağız dedi. G7 ayrıca üyeler arasında enerji ve enerji ürünlerine ihracat kısıtlaması uygulanmaması konusunda da bir anlaşmaya vardı. Bu da kritik önemde. İki Birleşik Krallık açısından bu karar daha da kritik. Ülke kullandığı dizelin yarısından fazlasını ithal ediyor çünkü. Ve bu ithalatın da %31'i Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Yani olası bir yasak Birleşik Krallığı ciddi anlamda felç edebilirdi. Ancak enerji analistlerinin yaptığı yorumlar var. Rezervlerden yapılacak takviyenin yeni üretim olmadığını ve yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlayabileceğini söylüyorlar ve uyarıyorlar. Orta Doğu'daki savaş, Rusya'nın ihracat yasağı ve Çin'in kısıtlamaları küresel dizel arzındaki baskıyı devam ettireceğe benziyor ve uzmanların bu yönde uyarıları var. Buna dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar.
0: İspanyol siyasetinde depreme yol açan konut krizi aşılamıyor. Meclis krize karşı önlemleri içeren kararnameleri reddetti. Günlerdir sokaklardan ayrılmayan eylemciler öfkeli. Kriz ülkeyi erken seçime götürebilir.
2: İspanya'da meclis hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Sokaklar hareketlendi. Gösterilerde krize karşı acil çözüm ve genel grev çağrıları yapıldı. Ülkede erken seçim de kapıda. İspanya'da protestolar 87 yaşındaki Mari Carmen isimli kadının Madrid'de 70 yıldır kaldığı evden kirasını ödeyemediği için mahkeme kararı ve polis zoruyla tahliye edilmesinin ardından patlak vermişti. Azınlık sol koalisyon hükümeti krize karşı önlemleri içeren iki kararname hazırladı ve yürürlüğe girdi. Ancak kararnameler sadece iki gün yürürlükte kaldıktan sonra mecliste reddedildi. Oylamada ilk kararnameye meclisteki 350 milletvekilinden 178'i hayır, 172'si evet oyu verdi. İkinci kararnameye 166 evete karşılık 184 hayır oyu çıktı. Kararın ardından sokaklarda tansiyon yükseldi. Konut krizinin görüşüldüğü meclis binası dışında gösteriler yapıldı. "Kalabalık sizin karınız, bizim sefaretimiz" sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerde konut krizine karşı genel grev çağrısı yapıldı. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda protesto amacıyla kamp kuran yüzlerce kişinin eylemi de devam etti. Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ülke genelinde büyük şehirlerde konut krizine karşı gösteriler yapılacağını duyurdu. Kararnamelerin reddedilmesinin ardından ülkenin siyasi geleceği de belirsizliğe girdi. Başbakan Pedro Sanchez'in konut krizinde diğer siyasi partileri ikna edememesinden dolayı erken seçime gitme kararı alabileceği belirtiliyor.
0: Yurda döndük yeniden. Sivas'ın Divri ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin sır dolu kaybına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamazken kardeşlerinin ifadesine yeniden başvuruldu. Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp hayatını kaybettiğini söylediler.
2: Babam annemi darbedince bebek yere düşerek öldü. Büşra bebek soruşturmasında kardeşler çadırda yaşanan o geceyi anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sivas'ın Divri ilçesindeki İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı 10 Eylül'de bebeği Büşra için kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları sürerken anne bebeğin para karşılığı başka birine verildiği, kaçırıldığı ve öldürüldüğü yönünde peş peşe farklı ifadeler verdi. Soruşturma kapsamında anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Çiftin devlet koruması altına alınan 4 çocuğunun uzmanlar ve sosyologlar eşliğinde yeniden ifadesi alındı. Çocukların anlatımlarına göre olay günü baba Yusuf Balıkçı, Büşra bebeği kucağında olan anne Elif Balıkçı'ya şiddet uyguladı. Babanın sert darbeleriyle anne kucağındaki bebekle birlikte yere düşerek baygınlık geçirdi. Bu sırada ağır darbe alan Büşra bebeğin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çocukların ifadelerinden yola çıkan ekipler, Büşra bebeğin cesedinin açık araziye bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İddialar ve şiddet bulguları üzerine tutuklu anne, baba ve akrabalarının yeniden ifadesi alınacak. Baba Yusuf Balıkçı hakkındaysa yeni bilgiler ortaya çıktı. Diyarbakır'da yapılan soruşturmalarda Balıkçı'nın geçmişte çocuklarına ve eşine sık sık şiddet uyguladığı, başka bir çocuğunu ikinci katın balkonundan atarak yaraladığı iddia edildi.
0: Poşete koyduğu şemsiyeye tabanca sosu vererek kuyumcuyu soymaya çalıştı. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde ne isteniyorsa yaptı. Soyguncu yakalandığında gasp ettiği altınların sahte olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Olayın adresi İstanbul Bayrampaşa.
2: Elinde bir poşetle silah varmış süsü vererek kuyumcuya girdi. Başka bir poşet uzattı ve vitrindeki bilezikleri istedi. Kuyumcu da soğukkanlı bir şekilde bilezikleri torbaya doldurdu. Ancak zanlı gasp ettiği altınların sahte olduğundan habersizdi. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'dan.
12: İçeriye bir adam girdi kapşonlu. Kendisi bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermek istedi. Tabii ben de soğukkanlı kalmaya çalıştım. Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
2: Zanlı olaydan 2 saat sonra bir börekçide yakalandı. Gasp ettiği sahte altınlar da yanındaydı. Zanlının kayınvalidesinin evindeki altınları çalıp kumar borcunu ödediği, hırsızlığın fark edilmesi üzerine çaldıklarını yerine koymak için kuyumcuyu soyduğu öğrenildi.
13: Önce diyoruz can, malın hiçbir değeri yok. Arkadaşımız orada çok soğukkanlılıkla olaya yaklaşıyor. Tedbir amaçlı koyduğumuz yan altınları veriyor. Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
2: Gözaltındaki zanlı adliyeye sevk edildi.
0: Manisa, İzmir ve Zonguldak'ta yaşanan iş kazalarının ardından Türk İş Genel Başkanı Ergün Ataday yazılı bir açıklama yaptı. Çalışanların yaşam hakkının korunması için gerekli tüm adımların gecikmeden atılmasını talep ediyoruz dedi.
14: Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iş kazalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Atalay paylaşımında Türk İş olarak iş cinayetlerinin kader olmadığını bir kez daha vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Atalay, Soma'daki maden kazası, İzmir Torbalı'da metal fabrikasındaki patlama ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletilen maden ocağındaki göçü hatırlattı. Ölen ve yaralanan işçi kardeşlerimiz daha önce iş kazalarında olduğu gibi ihmal, kar hırsı ve denetimsizliğin kurbanı olmuştur, dedi. Atalay açıklamasında bu yaşananlar iş kazası değil, tam anlamıyla bir iş cinayetidir ifadelerini de kullandı. Ard arda yaşanan olayların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali bulunanlarla iş kazalarına sebep olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır, dedi. Her yıl binlerce çalışanın iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaralandığını söyleyen Atalay, kazaların sebeplerine bakıldığında bu kazaların büyük bir bölümünün gerekli tedbirler ve denetimlerle önlenebileceği görülmektedir, dedi. Atalay, işverenlerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başta madenler olmak üzere tüm iş yerlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıklarını sona erdirecek politikaların en etkin biçimde ve kararlılıkla uygulanması gerektiğine dikkat çekti. İnsan hayatını temel almayan ekonomik ve sosyal politikalara son verilmelidir, dedi.
0: Edirne'de sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğu sona erdi. Kentin alışveriş noktaları yeniden hareketlendi. Bulgaristan'dan gelen turistler rotayı Edirne'ye çevirdi. Balkan pazarı başta olmak üzere çarşılar ve alışveriş merkezleri Bulgar ziyaretçilerle dolmaya başladı.
2: Edirne'de sınır kapılarındaki yoğunluk azaldı. Gurbetçi sezonu sona erdi. Bu kez Bulgar turistler kente akın etmeye başladı. Başta Balkan pazarı olmak üzere tarihi çarşılar ve alışveriş merkezleri hareketlendi. Bulgar ziyaretçiler gıdadan giyime birçok ihtiyacını Edirne'den karşılıyor.
15: Yavaş yavaş sezonu oturtuyoruz. Kışlık sezon da başladı. Evet. Onlar levadan yürüye geçiş yaptıkları için biraz zorlanıyorlar ama yine de geliyorlar. Yani bak, müşteri var yani. Temmuz'da Ağustos çok sıkıntılı geçti ama şimdi iyi ya.
16: Eylül'den itibaren yoğunluk başlıyor burada. Yaza göre iyi yani şu anda. Fiyatlar çok uygun. Tercih ediyorlar.
2: Bulgar müşterilerin dönmesiyle sezon yeniden canlandı. Edirne esnafı yaz dönemindeki durgunluğun ardından yeniden hareketlilik yaşandığını söylüyor.
17: Geziye geldik. Arabayı doldurduk. Her şey ucuz. Yiyecek, içecek.
18: Bulgaristan'dan geliyoruz. Alışveriş için geldik bugün. Neler aldık? Yiyecek. Tüm ev ihtiyaçlarımızı, erzak.
2: Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler özellikle kışlık alışveriş için Edirne'yi tercih ediyor. Yiyecekten giyeceğe birçok ürünü Edirne'den alıyorlar. Fiyatların ülkelerine göre daha uygun olduğunu söylüyorlar.
0: Sırada farklı coğrafyalardan haberlerle kısa bir haber turu var. İlk görüntülerimiz dünyanın akciğerleri olarak da bilinen Amazon ormanlarından. Iranduba eyaletinde yayılan alevler yüzlerce hektar ormanlık alanı küle çevirdi. Kuraklık sebebiyle sene başından beri Amazon'daki yangınlarda %56'lık artış var. Brezilya ise Amazon ormanlarının da geleceğini belirleyecek devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Zira ülkenin mevcut lideri Lula da Silva'ya rakip olan Flavio Bolsonaro, Amazon'u madenciliğe açarak çevre yasalarını gevşetmeyi vaat ediyor. ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Krista Pike'a 2 doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infaz yapılamamıştı. Eyaletin Ceza İnfaz Kurumu Başkanı Frank Strada'nın istifa edeceği açıklandı. 50 yaşındaki idam mahkumu kadın başarısız infaz sonrası hastanede komada bulunuyor. Eyalette planlanan diğer idamlar da ertelenmiş durumda. İnfaz gerçekleşseydi son 200 yıldır eyalette ilk kadın mahkum idamı olarak kayıtlara geçecekti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Bu seferki durağımız New Mexico eyaleti. Efsane Breaking Bad dizisiyle üne kavuşan Albuquerque'de sıcak hava balonu festivali düzenleniyor. 500'den fazla ekibin katıldığı 9 günlük uluslararası organizasyon dünyanın en büyük sıcak hava balonu festivali olarak biliniyor. Festival 1972'de ilk kez düzenlendiğinde ise sadece 13 balon gökyüzüne yükselmişti. Son görüntülerimiz İspanya'dan. Katalonya'da su basan bir çiftlikteki hayvanların imdadına itfaiyeciler yetişti. Ancak hayvancılık konusunda tecrübesiz itfaiyecilerin koyunlardan birini ayaklarından tutarak baş aşağı taşıması tepki çekti. Hayvanların tümünün kurtarıldığı bildirildi. Selde mahsur kalan çoban köpeklerinin de ekipler tarafından kurtarıldığı gelen bilgiler arasında.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az. Sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
19: Hava durumu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Bir varmış bir yokmuş. Zengin tüccar bir gün altın fiyatına minik bir bülbül satın almış. Bülbüller sıradan kuşlardan olmadıkları gibi bu bülbül bir de sıradan bülbüllerden değilmiş. Sabahtan akşama kadar hiç ama hiç yorulmadan en içli sesiyle ötüyor. Ve onun şarkısı tüccarın evinde yaşayan herkesi tam kalbinden vuruyormuş. Bülbülün sesi kimisi neşelendiriyor, kimisi ağlatıyor. Duyanın içinde hapsolmuş olan bütün duyguları açığa çıkarıyormuş. Bülbül geldikten sonra tüccarın evinden etrafa mutluluk yayılmaya başlamış. Bülbül çok seven tüccar güneşli bir günde onu bahçeye çıkarmış. Bülbül bahçede öterken yanında başka bir kuş konmuş. İki kuşun arasında kısa bir sohbet geçmiş. Ve gelen kuş uzaklara doğru uçup gitmiş. Fakat o kısa ziyaretin ardından bülbül bir daha ötmemiş. Ne o gün ne bir sonraki gün. Tüccar bülbülün gönlünü almak için ona meyveler ikram etmiş, müzisyenler getirip şarkılar çaldırmış, ona eşlik edecek dişi bir bülbül bile satın almış. Ama nafile, bülbül hep sessiz kalmış. O zaman bülbülün sessizliğinden beri gözüne uyku girmeyen tüccar, Kral Süleyman'a başvurmaya karar vermiş. Süleyman, bütün hayvanların dilini bildiğinden dolayı bülbülün derdini anlayıp devasını bulabilecek tek kişiymiş. Büyük kral tüccarın derdini dinledikten sonra kafesi açıp bülbülü eline almış, küçük kuşu kulağına götürmüş ve bülbül anlatmaya başlamış.

büyük kral. Doğduğum ormanda kafes nedir bilmezdim. Ailemin ve dostlarımın içinde etrafım çiçek ve meyve ağaçlarıyla dolu, tabiatın bolluğu ve bin bir çeşit güzelliğin içinde yaşardım. Bir gün kuşçu gelip fazlasıyla güzel kokulu bir meyve ile beni kandırıp yakaladı. Beni satmaya çalıştığı pazar öyle kalabalık, gürültülü ve kargaşa içindeydi ki kalbim acıdı ve ben acımı bir şarkıya dönüştürdüm. Sesimi duyan herkes dönüp bana baktı. İnsanlar baktıkça da kuşçu benim fiyatımı arttırdı. Fiyatımı arttırdıkça da fazla insan beni görmeye geldi. Onlara baktıkça kalbim daha daha incindi. Bu artan acıyı yine şarkıma kattım. Feryadımı duyan insanlar derdimi hiç umursamıyor, sadece ötüşümle ilgilenip mest oluyorlardı. Sonunda bu gördüğünüz tüccara satıldım. Günler, aylar, yıllar geçti. Kalbim her geçen gün ormanı daha fazla özlediğinden hiç durmadan öttüm. Ta ki bir dost uğrayıp beni uyarıncaya kadar. Bana bu altın kafesin içinde oturup neden ağlıyorsun? Etrafındakilerin senin derdini umursamadığını görmüyor musun? Ağladığın sürece bu kafesten asla çıkamazsın, dedi. O günden beri hiç ağlamadım. Gönlüme taş basıp kafesimde bekledim. Özgürlüğümü kavuşamayabilirim belki. Ama en azından beni hapsedenleri eğlendirmeye son verebilirim. Kral Süleyman tüccara duyduğu hikayeyi anlatınca adam kafesi açıp kuşu pencereden salıvermiş. Ötmeyen bir kuşu kafeste tutmanın bir anlamı yokmuş. Özgürlüğüne kavuşan bülbül ise ormana doğru arkasında bakmadan uçmuş. O günden beri ormanda daldan dala, ağaçtan ağaca uçuşup neşeyle şarkı diyene söylenir.

gün Nasrettin Hoca'nın kasabasına gezgin bir derviş gelip meydandaki insanlara çöllerde ve dağların zirvelerinde öğrendiklerini anlatmaya başlamış. Dua, sessizlik ve yalnızlık sayesinde dünyanın birçok sırrına erdiğini söz etmiş. Havanın nasıl olacağına tahmin edebildiği gibi yağmur bulutlarıyla konuşup yağmur yağmasını sağlayabileceğini iddia etmiş. Suyun üzerinde birçok kez yürüdüğünü, hayvanların dilini anlayabildiğini söylemiş. Bu bilge adamın sözlerinden etkilenen halk, Nasrettin Hoca'yı çağırmaya koşmuş. Kendi hocalarının bu kadar bilge biriyle tanışmasının önemli olduğunu düşünmüşler. Nasrettin Hoca meydana gelip dervişle tanışmış ve halkın da dinleyebileceği bir sohbeti dalmışlar. Derviş, tanık olduğu ve bazen de sebep olduğu mucizelerden bahsetmeye başlamış.

Bir keresinde sırf bunu göklerden rica ettiği için varması gereken köye ulaşmadan gecenin gelmeyip onu beklediğini söylemiş. Başka bir zaman azıcık ekmekle uzun bir yolculuğa çıktığı bir günde ekmeğin heybesinde kendiliğinden çoğaldığını ve iki gün boyunca hiç aç kalmadan yoluna devam edebildiğini belirtmiş. Hele hayvanlarla yaşadıkları o konuda sayısız sıra dışı deneyimleri varmış. Kurtlar bile ona samimi bir arkadaş gibi davranırmış. Bunları söyledikten sonra Nasrettin'e dönüp sormuş. Ya siz hocam, hiç hayvanlarla samimi bir deneyiminiz oldu mu? Nasrettin gülüp hemen cevap vermiş. Tabii ki güzel dostum. Anlattıklarınız bana hiç yabancı gelmiyor. Yaşadığım her gün bütün kutsal tabiatı tanımaya ve onunla derin bir bağ kurmaya çalışıyorum. Hayvanlarla birçok sıra dışı deneyimim oldu. Hatta bir keresinde bir balık hayatımı kurtardı demiş. Derviş şaşırmış ve hemen Nasrettin Hoca'ya bu macerayı duymak için sabırsızlandığını söylemiş. Nasrettin ise başına gelen mucizeleri böyle meydanlarda anlatmaya sevmediğini, mucizeyi anlatmanın onun kutsallığını azaltabileceğini söylemiş. Sonuçta bu hikayede bir balık Nasrettin Hoca'yı kurtarmak için çok ama çok büyük bir fedakarlık yapıyormuş. Ve Nasrettin Hoca bu mucizeyi bir köy hikayesini çevirip sıradanlaştırmayı istemediğini söylemiş. Derviş ısrar etmiş. İtiraf ediyorum ki bugüne kadar balıklarla bir türlü gerçek bir bağ kurmayı başaramadım. Ne onların dilinden anlar ne davranışlarını çözebilirim. Bu anlatacağınız hikayenin benim için çok aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Yalvarıyorum size. Bunca ısrar karşısında Nasrettin Hoca bir balığın onun nasıl kurtardığını anlatmaya kabul etmiş.

0: göl değil. Şenlikli, bol kahkahalı bir gündü. Fil, timsah ve su aygırı hep birlikte oynuyor. Her yerden sular fışkırıyordu birden. Fazla gülüp şakalamaktan olsa gerek, küçük filin gözü yerinden çıkıp suya düşüverdi. Fil panikle çığlık atmaya başladı. Gözüm, gözüm, suya gözüm düştü. Yardım edin, gözümü bulamıyorum. Herkes yardıma koştu tabii.
1: Tam olarak nerede duruyordu?
2: Nerede o göz? Çekil, çekil, ben bakayım.
3: Çekilin, ben dallarım suya.
4: Yok, ben dallarım derken gölde bir kargaşa doğdu.
0: Oğlanları izleyen iskeli kuşu kızdı. Tiz bir islik çalıp herkesi durdurdu.
1: Yeter artık. Kımıldamayın. Birinizin bir milim olsun hareket ettiğini görsem kafasını gagalarım ha.
0: Bulmak istiyorsanız aramaya bırakın dedi. Ne söylemek istediğini pek anlamamışlardı. Ama kuş öylesine kızgın görünüyordu ki hiçbiri hareket etmeye cesaret edemezdi artık. Gölde zaman durmuş gibiydi. Kiminin bir ayağı havada asılı kaldı, kiminin ağzı açık, hiçbiri kımıldamıyordu. İskeli kuşu gölün yüzeyini keskin gözleriyle tarıyordu o sırada. Kimse hareket etmeyince kaldırdıkları çamur yavaşça dibe çöktü. Ve gölün suyu yine beraklaştı. İşte o zaman iskeli kuşu gölün içinde duran gözü seçebildi. Ve dalıp çıkarak aldığı gözü file teslim etti. Küçük fil gözü yerine geri taktı. İskeli kuşu da daha sakin bir yerde dinlenmek için uçup gitti. Ya sen yolcu, hareket ederken kaldırdığın tozlar seni amacından uzaklaştırıyor olabilir mi? Yavaşlamak seni amacına daha hızlı götürür. Dinlenmek seni çözüme yaklaştırır. Aramayı bırak. Kendine bir çay koy. Nefes al ve sadece dur.

Şehrin kapısında yaşlı bir çoban yanındaki genç çırağıyla bir kayanın üzerinde oturur. Bir yandan büyük koyun sürüsünü gözler,

yandan da mekanik el hareketiyle pazarda sattığı sweater ve çorapları örermiş. Bir gün bir ziyaretçi gelmiş. Şehrin kapısında içeri alınmaya bekleyen insanların yanında sıraya girmiş. Ama adam tereddütte görünüyormuş. Çobana yaklaşıp sormuş. Söyle bana amca, bu şehri tavsiye eder misin? Buraya gelip küçük bir iş kurmaya düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı diye sormuş çoban. Ah demiş adam. Hepsi yalancı, dolandırıcı, hırsız. Bu yüzden yeni bir yer arıyorum. Beni sürekli hayal kırıklığına uğratmalarından bıktım. Ne yazık ki yabancı. Bu şehrin insanları da aynı tipe tip. En iyisi sen yoluna devam et demiş yaşlı çoban.

Yaklaşık bir hafta sonra başka bir ziyaretçi şehir kapısındaki kabul sırasından çıkıp yaşlı çobanın yanında gitmiş. Söyle bana amca, bu şehri tavsiye eder misin? Yerleşip küçük bir iş kurmaya düşünüyorum ama amacıma bu kadar yaklaşınca kalbime bir korku doldu. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim? Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı diye sormuş çoban. İşte sorun bu demiş adam. Dünyanın hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir ve cömert bir çevre bulamam. Bir hafta önce komşularımdan zor ayrıldım ve onları şimdiden özledim. Şanslısın yabancı. Bu şehrin insanları da tipi aynı demiş yaşlı çoban. İki konuşmayı da duyan çırağı yaşlı adama sormuş. Neden bu adamları farklı cevaplar verdin? Şehrin insanlarıyla ilgili fikrin bir hafta içinde tamamen değişmiş olamaz. Hayır oğlum. Bu adamların her birine kendilerinin yaşayacakları gerçeği söyledim. Dünya, içimizde taşıdığımız korkuların aynasıdır. Ya sen yolcu, dışarıda gördüğün güzellik, içinde taşıdığın güzelliktir. Bilinçli bir şekilde dışarıdaki huzuru fark etmeye çalış. İç huzuruna kavuştuğunu göreceksin. Başkalarında iyi ve güzelliği görmeye çalış. Kalbin çiçek gibi açılacaktır. Bugün sadece etrafındaki güzellikleri fark ederek dünyayı daha iyi bir yer yapmaya başlayabilirsin.

0: Mehmet Usta, mahallede sakınlığı ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle bilinen yaşlı bir bakır ustasıymış. Her sabah küçük dükkanının kepenklerini kaldırıp kapısını açtığında çalan küçük kapı çıngırağı onu selamlıyor gibi gelirmiş. Babasından kalan bu küçük sıcak iş yerini çok seviyormuş. Raflar bazıları yeni, bazıları babasının zamanından beri alicilerin bekleyen tencereler, bakraçlar, tepsilerle doluymuş. Bu dükkandaki sesler ve kokular Mehmet Usta'ya kendini evinde hissettirirmiş. Özenli ve incelikle işlediği kapkacan alicisi çokmuş. Mehmet Usta kaderine şükredermiş. Kendi oğlu olmadığı için Mehmet Usta yanına aldığı çıraklara sanatını öğretirmiş. İşte böylece yıllar yılları kovalamış. Bir gün Salih adında bir çırağı olmuş. Salih bu işi öğrenmeye gönüllü değilmiş ve sürekli şikayet ediyormuş. Ustası hayatın her aşamasında yeni şartlara alışmanın zaman aldığını bildiğinden ona karşı sabırlı davranıyormuş. Ancak zaman geçtikçe Salih bu yeni hayata alışmak ve işi öğrenmek bir yana sürekli sızlanan, hoşnutsuz biri olup çıkmış. Kapının çıngırağı çok gürültülüymüş, taburesinin ayağı dengesizmiş, toz onu hapşırtıyormuş, başı kokular yüzünden dönüyor, çekiç sesi yüzünden ağrıyormuş. Günlerden bir gün Salih bir yandan öğlen yemeğini bitirmeye çalışıyor, bir yandan da kendi yemeğini duyduğu kadarıyla mahalledekilerin, diğer çırakların yedikleriyle kıyaslayıp şikayet ediyormuş. Usta işinden başını kaldırmadan Salih'e gidip küçük bir kese tuz almasını söylemiş.
1: Salih dükkandan çıkıp dolaşmak için bir bahane bulduğundan bu duruma pek sevinmiş.
0: Geri geldiğinde usta tuz kesesinin yarısı bir bardak suyun içinde boşaltmış. Sonra bir kaşık alıp yavaşça suyun karıştırmış. Ve Salih'in itiraz etmesine fırsat bile veremeyen bir ses tonuyla ona bütün suyunu içmesini söylemiş.

0: Nasıl geldi diye sormuş usta.
1: Usta, nasıl gelsin, yanıyorum, boğazım ateş bastı. Neden bunu içmemi istedin ki?
0: Usta tek bir söz söylemeden paltosunu giymiş ve Salih'i küçük bir gölün kenarına götürmüş. Tuz kesesinde kalan tuzu göle boşaltmış. Ve bardaktaki suya yaptığı gibi bir çubukla karıştırmış. Sonra gölden bir bardağa doldurduğu tuzlu suyu çırağına vermiş. Nasıl gelmiş diye sormuş.
1: Oh, çok ferahladım usta. Bu su o kadar tatlı ki 10 bardak daha içerim.
0: Salih, hayat hepimize biraz tuz, yani çekecek biraz dert verir. Derdini seçemezsin ve herkesin başına dertler gelir. Ama seçebileceğin bir şey var. Sorunlarına başa çıkarken bardak kadar dar veya göl kadar geniş olmaya seçebilirsin. Öğüdüm basit oğlum. Göl gibi ol. Hey yolcu, hayatın anlamı karşımıza çıkan koşullara verdiğimiz tepkilerde gizlidir. Sen karşına çıkan koşulları nasıl karşılıyorsun? Kaçtığın bir dert, nereye gidersen git, karşına çıkar. Kaçmak yerine tek yapman gereken, kendini bu durumun sana ne öğretmeye çalıştığını sormak.

0: podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya, Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece. Hava durumu.

0: Mutlu geceler. Saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada 5 kişiyle birlikte tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Ses kaydı ve telefon yazışmalarındaki dikkat çeken iddialarla gündeme gelen Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi, kimseye baskı yapmadığını ileri sürdü.
1: Ses kaydında tehdit etse de sorgusunda baskı yapmadığını öne sürdü. İddiaları dedikodu olarak değerlendirdi. Hiçbir suçlamayı kabul etmedi.
2: Teknolojik yeniliklerin ortak amacı...
1: Mahkeme Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Eziyet, evrakta sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi ve tehdit iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu'ya eski hakem Kerem Ersoy'u tehdit ettiği konuşmaya ilişkin ses kaydı soruldu.
3: Kaydın telefonumda olduğunun farkında değilim. Böyle bir kaydın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Suçsuzum.
1: Gündoğdu, hakem Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiği yönündeki iddiasının ise iftira olduğunu öne sürdü. Yanıtı aranan diğer bir soruda eski hakemler Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maçlara atanan hakemleri belirlediği iddiasıydı.
3: Herhangi bir iş ve ticari bakımdan ilişkim yoktur. Hepsi duyum ve dedikodu üzerine ifadelerdir.
1: Gündoğdu'ya kendisine yakın hakemlere sınav sorularını verdiği yönündeki iddiayla bazı hakemlere HTS kayıtlarınız elimde diyerek baskı yapıp yapmadığı da soruldu.
3: Bütün hakemlere aynı mesafedeyim. Yarın öbür gün bir şikayet olduğunda ben dahil herkesin HTS kayıtlarının yargının elinde olacağı yönünde herkesi uyarıyorum.
2: Eğitimci hocalarımız, UEFA danışmanlarımız.
1: Bir inşaat firmasına yaptığı 40 milyon liralık para transferi de sorulan Gündoğdu, kızları için Ankara'dan iki daire aldığını, paranın eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edildiğini ileri sürdü. Soruşturmada gözaltına alınan hakemler Yasin Kolla, Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Ayrıca Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kapatılması için de hukuki süreç başlatıldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu hakem dünya dosyasına dair ilk kez açıklama yaptı. Federasyon hakem atamalarının kim tarafından yapılacağını da duyurdu.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na düzenlenen operasyon sonrası ilk kez açıklama yaptı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yeni kurul oluşturuluncaya kadar bu hafta içi oynanacak Zira Türkiye Kupası maçlarında hakem atamalarını mevcut kurul üyeleri yapacak. 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlardaki hakemleri atayacak isimler şöyle. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Zağlı, Mustafa Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin. Türkiye Futbol Federasyonu Salı günü saat 15'te olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Ferhat Gündoğdu'nun yerine Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın atanması bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e verilen milli ara, Cuma günü oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçıyla son bulacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Teknofest Güneydoğu'da kürsüdeydi. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde bir devrime imza attığını söyledi, gençlere de hedeflerinizden taviz vermeyin diye seslendi.
5: Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz.
0: Fon soruşturmasındaki son duruma bakalım. Tutuklu sayısı artıyor. 20 kişi daha tutuklandı. Böylece toplam sayı da 85'e yükseldi. Ve bu isimler arasında borsada kısa sürede büyük kazanç sağladığı ileri sürülen isimler de var.
1: Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e çıktı. Son olarak teknoloji, gıda, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan avukatlar Yasemin Yavuz Koçyiğit ile eşi Gökhan Koçyiğit'in borsadaki para trafiği mercek altına alındı. Son bir yılda katılım evin paylarına 2 milyar 320 milyon lira yatıran çiftin operasyonlardan önce bu payları 4 milyar 854 milyon liraya satarak 2 milyar 534 milyon lira kazançla piyasadan çıktığı öne sürüldü. Tutuklanan isimlerden Burak Sevindik, borsada kısa süreli işlemler üzerinden yüksek kar elde etmesiyle biliniyor. Sevindik'in tek hisseden 1 milyar 126 milyon lira kazanç sağladığı iddia edildi. Şarkıcı Nil Özalp'in ise tutuklanan şirket yöneticilerinden Muhammed Yarız'a ait bazı belgeleri bulundurduğu iddialar arasında. 217 şüphelinin yer aldığı soruşturmada tutuklanan isimlere yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurmak da var. Soruşturmada tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonun kuruluşundan itibaren tüm kayıtları inceleniyor. Bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758. Fonlardan çıkış yapan yatırımcılar özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının verileri mercek altında. Bu çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı sorularına yanıt aranıyor. Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Buls Yatırım, A1 Kapital, Atlas ve Pardus Menkul Kıymetler şirketleriyle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi sürüyor.
0: Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar var. Bahçeli, kim yolsuzluk, usulsüzlük yaptıysa kimliğine bakılmadan üzerine gidilmelidir dedi. MHP lideri, fon soruşturmasının farklı yönlere çekilerek belediyelerdeki yolsuzlukların üzerinin de örtülemeyeceğini ifade etti.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının yalnızca yatırımcıya değil, güven kaybıyla tüm ekonomiye zararı olabileceğini söyledi. Bazı yatırımcıların risk alması kendi takdirleri. Burada söz konusu olan bilgi sızdırılarak manipülasyon yapılıp yapılmadığıdır dedi.
6: Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç istinadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
1: Belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatan MHP lideri, fon soruşturmasını farklı yere çekerek yolsuzlukların üzerine örtemezsiniz dedi.
6: Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir. Fon piyasasındaki olaylarsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseye inandıramazsınız demek istiyorum.
1: MHP lideri, Türkiye yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmalarıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır dedi. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir ifadelerini kullandı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Karadeniz turu sürüyor. Artvin Hopa'da vatandaşlara seslenen Özel, Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye davet ediyorum dedi.
7: Yeni partinin iktidarında herkesin yüzü güldüğünde Türkiye'de ev kadınları da istihdam dışında bırakılan kadınlar da güvencesiz tarımda çalışan kadınlar da sosyal güvenceye emeklilik hakkına kavuşacaklar. Kadın ve erkeğin eşitliği yeni partinin yeni iktidarında yeniden kurulacak. Genel başkanlık seçiminde Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede kuracağımız sandıklarda yeni partinin genel başkanına 600 tane delege değil 1 milyona yaklaşan üyemiz doğrudan karar verecek. Bir kez daha tüm Türkiye'yi yeni siyasette birleşmeye, yeni bir yolda yürümeye davet ediyorum.
0: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Nisan ayında başlatılan yolsuzluk soruşturmasında ikinci operasyon düzenlendi. Aralarında başkan vekili Murat Güneş ve iki başkan yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İlk operasyonda belediye başkanı da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
1: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 şüpheli gözaltına alındı.
8: Bana güvenen.
1: İskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet almakla da suçlanan var, rüşvet vermekle de. Firma sahipleri de gözaltına alınanlar arasında. Bazı belediye çalışanlarına rüşvet olarak mağazalardan yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz verildiği iddia ediliyor. Yolsuzluk soruşturması bu yıl 18 Nisan'da başlatılmıştı. Murat Güneş, Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili olarak seçilmişti. İlk operasyonda tutuklanan 19 kişinin cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan inceleme, CİMER ihbarları, tanıkların beyanları ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadeleriyle soruşturma genişledi. Yeni iddialar üzerine güvenlik güçleri birçok adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor. Bu arada 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclisi'ne seçilen 6 meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Bu gelişmeyle birlikte belediye meclisindeki dağılım eşitlenerek 18'e 18 oldu.
0: 8 kişinin öldürüldüğü 7 faili meçhul dosyası aydınlatıldı. Soruşturmalarda 26 kişi gözaltına alındı. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul 7 dosyada 8 cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Nisan ayından bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkartıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaları Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Artvin'de 39, Yozgat'ta 21, Diyarbakır'da 19, Eskişehir'de 14, Trabzon ve Kilis'te 12, Kayseri'de ise 3 yıl önce işlenen cinayetlerin faillerinin belirlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.
6: Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan 3 yılda geçse, 39 yılda geçse, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.
1: Aydınlatılan dosyalar arasında 2012 yılında Eskişehir'de henüz 2,5 yaşındayken öldürülen Yakup Bozkurt cinayeti de var. Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alınırken şüpheli baba tutuklandı. 26 Haziran 2014'te kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşıldı, iki zanlı tutuklandı.
0: Yemenli Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki petrol tesisini balistik füzeler ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Bölgede kaydedilen görüntülerde Aramco tesisinden yükselen alevler ve yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dikkat çekti. Ancak Riyad yönetimi yangının sebebine yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı. Husiler ise tesise yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun son 24 saat içinde Husilere yönelik 60 hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Sana'da 26 noktanın bombalandığı belirtildi. Çatışmaların başından beri Suudi Arabistan'ın Yemen'de düzenlediği saldırıların toplam sayısı da 1400'ü aştı. İran'da sivilleri savaşa hazırlamak amacıyla başlatılan can feda kampanyası genişletiliyor. Başkent Tahran'da kurulan yeni askeri tatbikat alanı kullanılmaya başlandı.
8: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için sürdürülen kampanya genişletiliyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya çerçevesinde başkent Tahran'da kurulan tatbikat alanı resmi törenle açıldı. Ordu komutanlarıyla devrim muhafızlarına bağlı gönüllü Besiç gücü yetkililerinin izlediği törende askerler engelli parkurda hünerlerini sergiledi. İranlı komutanlar, roket atarlar ve uçak savarları denetlerken sanal gerçeklik destekli eğitim standları da büyük ilgi çekti. Can Feda programına katılan İranlıların bu alanda silahlı eğitim alması bekleniyor. Törende konuşan İranlı yetkililer, bin taburun eğitime hazırlandığını belirterek yeni birimlerin olası bir saldırıya karşı ülke savunmasında aktif rol oynayacağını vurguladı. Can Feda programına ülke genelinde 30 milyondan fazla kişinin kaydolduğu ifade ediliyor. Tahran sokakları askeri tatbikatlarla hareketlenirken gözler Washington'a çevrilmiş durumda. İran'ın Katar aracılığıyla ilettiği son teklifi reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleriyle İran'a karşı atılacak adımları görüştüğü ifade ediliyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fly Dubai uçağı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Başsavcı uçaktaki yardımcı pilotun terör eylemine teşebbüs ettiğini duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı soruşturmaların yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığını ortaya koyduğunu belirtti. Buna göre yardımcı pilot kokpitte kaptan pilota acil durum baltasıyla saldırdı ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Başsavcı olayı terör eylemi teşebbüsü olarak nitelendirdi. 30 Eylül'de Tel Aviv'e gitmek üzere Dubai'den havalanan Fly Dubai uçağı Ürdün hava sahasında önce acil durum ardından uçak kaçırma sinyali vermiş, rotasını Suudi Arabistan'a çevirmişti. Tel Aviv'e bir saat kala rotasından sapan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine başarıyla inmişti. İsrail 27 Ekim'de sandığa girecek. Seçimler öncesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığı iddiaları var.
9: Koltuğu sallantıda olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkede seçimleri ertelemenin yollarını arıyor. Bu iddia eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait. Barak, yaklaşan seçimler hakkında İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuştu. Mevcut Başbakan Benjamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri erteleyebilecek bir savaş için zemin hazırladığını öne sürdü. Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor dedi. İsrail Başbakanı'nın rahatça yalan söylediğini ifade eden Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimleri kaybetmesi ve geri dönmemesi gerektiğini söyledi. "Bunun için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu. İsrail Başbakanı saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken, muhalefet ise açıklamayı siyasi manevra olarak nitelendirdi. Diğer yandan Netanyahu'nun rakiplerini yenmek için yüklü miktarda destek alacağı iddiaları da var. Amerikalı senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını paylaştı. Sanders, kaybetmeye devam edecekler değerlendirmesinde bulunurken, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını da yineledi.
0: Almanya'nın başkenti Berlin, geniş katılımlı bir savaş karşıtı protestoya ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi silahlanma politikalarına, zorunlu askerliğe ve Gazze'deki saldırılara karşı yürüdü.
8: Almanya'da hükümetin savunma harcamaları ve askeri politikaları protestoların hedefindeydi. Başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi yeniden silahlanmaya ve savaşa hayır sloganıyla şehir merkezine yürüdü. Göstericiler askeri bütçeler yerine sağlık, sosyal hizmet ve iklim koruma projelerine kaynak ayrılmasını talep etti. Yürüyüşe Filistin destekçisi gruplarda yoğun katılım gösterdi. Gazze'deki saldırıların durdurulmasını isteyen eylemciler, Alman hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi. Taşınan pankartlarda savaşa değil barışa yatırım yapın ve kışla yerine hastane mesajları öne çıktı. Protesto sırasında hükümet ve İsrail karşıtı sloganlar atılırken gözaltına alınanlar oldu. Berlin polisi eyleme yaklaşık 5800 kişinin katıldığını bildirirken organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu savundu.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü hedef alındı. Moskova, Kiev'deki yabancı diplomatları da kentten ayrılmaya çağırıyor. Köprü saldırısını Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko duyurdu. Rus ordusunun başkentte Dnieper Nehri üzerinde yer alan Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi. Saldırıda yol ve troleybüs ağda hasar gördü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndansa uyarı mesajı geldi. Açıklamada Kiev'in büyük çaplı saldırıların hedefi olacağı belirtildi. Diplomatlarla yabancılara kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı. İspanya'nın doğusunu sel vurdu. Şiddetli yağışların neden olduğu selde bir kişi öldü, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Yağışlardan en çok etkilenense Madrigueras bölgesi oldu. Yetkililer evini su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin de kurtarıldığı bildiriliyor. Yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. Bazı yollar trafiğe kapandı, tren seferleri de aksadı. İstanbul Eyüp Sultan'da devam eden altyapı çalışmalarında kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin yaşandığı nokta havadan görüntülendi. Ağustos ayında Eyüp Sultan'da başlatılan ve İSKİ tarafından yürütülen yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı çalışmaları esnasında Eyüp Sultan Bulvarı'ndaki alanda kısmi göçük oluştu. Göçük, elektrik ve su hattının bulunduğu noktada meydana geldi. Göçüğün yakın çevresi kapatıldı. Çökmenin yaşandığı noktayla cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi. Esnaf çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istiyor. Girne'deki gemi faciasının üzerinden bir ay geçti. 19 kişinin öldüğü kazada hala kayıp 9 yolcu aranıyor. Hilal olduğu ailesi de felaketi yaşayanlar arasındaydı. 4 kişilik aileden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala bulunamadı. Kızının bulunmasını isteyen Salim Hilaloğlu yaşadıklarını NTV muhabiri Melike Şahin'e anlattı.
10: Biz koridorun içine düştük. Şöyle anlatayım size, o koridor ölüm koridoruydu yani.
1: Ailece Girne'ye tatile gitmişlerdi. Memleketlerine dönerken felaketi yaşadılar. 4 kişilik Hilaloğlu ailesinden geriye baba oğul kaldı. Anne Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti. 3 yaşındaki anne Asel ise hala kayıp.
10: Gemi yan yattığında çocukların ikisi kollarımdaydı. Yani son ana kadar ben onları suyun üstünde tutmaya çalıştım. En son işte o yukarıda gördüğüm bayana uzattığımda kızımı, hani kurtuluştu benim için o an. Hani versem kurtulacak kızım. Baba, baba böyle bağırıyordu, ağlıyordu. Hani benden yardım dileniyordu, sımsıkı tutuyordu, benim kolumu şuradan var ya öyle bir tutuyordu ki bunu hiç unutamam yani. Onun sesi, o bakışları hiç aklımdan çıkmayacak yani.
1: Yaşanan can pazarında Salim Hilaloğlu 5 yaşındaki oğlu Miran Asaf'ı kurtarmayı başardı. Ancak eşine ve kızına ulaşamadı.
10: Vücudumuzun yarısına kadar suyu hissettiğimizde eşim bana dönüp şunu söyledi, hiç unutmam. Aşkım galiba buraya kadar dedi yani. Tekrar geminin içine atladım. Hani belki bulurum. Her yer bavulla dolmuştu. Geminin üstündeyken ben eşimin ölü halini görmüştüm. Suyun içinde, geminin içinde. Yani ve oğlum da görmüş. Annem melek oldu diyor.
1: Salim Hilaloğlu da ailesini parçalayan ihmaller zincirini anlattı.
10: İkinci kaptan açıklama yapıyordu işte insanlara. Sakin olun, bu çok normal. Hatta çok trajik. Orada kusarsanız sakın yerlere kusmayın, poşetlerinize kusun falan böyle şeyler yapıyordu. Koltukların altında hiçbir şekilde caneli yoktu. Arka taraflarda bir yerlere koymuşlar. Yetişebilenler aldı zaten. Yetişemeyen bizler alamadık.
1: Kazazede babanın tek isteği kızının bulunması.
10: Küçücük 3 yaşında bir kız çocuğunun denizin ortasında olması sizin vicdanınıza sığıyor mu? Sığmaz. Çalışmalar duracak denildiğinde inanın kafayı yiyorum yani. Durmasın, vazgeçmesinler. Bulsunlar yani, kızımı bulsunlar bana.
1: 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasına ilişkin soruşturmada kaptan, mürettebat ve firma yöneticisinin aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklu.
0: İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Yıllardır iyi bir haber bekleyen ailenin üzüntüsü ise çocuklarının cenazesinin kaybolduktan 12 gün sonra üstelik aynı ilçede bulunduğunu öğrenince daha da arttı. Aile şimdi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
1: Beni düşünme. 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de İstanbul Avcılar'da kayboldu. Ailesi yıllarca ona dair bir haber duymayı bekledi. 9 yıl sonra acı haber geldi. Oğuzhan Tekin'in cesedinin kaybolduktan 12 gün sonra denizde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
11: 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum. Kesin başına bir şey geldi diyordum. Çok üzüldüm, çok yıkıldım. Bütün hayallerim suya düştü. Çok özledim, çok.
1: Oğuzhan Tekin için 16 Aralık 2017'de kayıp başvurusu yapıldı. 28 Aralık 2017'de ise Avcılar'da denizde bir ceset bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Kayıp şahıslar büro amirliği ekipleri yıllar sonra o cesedin Oğuzhan Tekin olabileceğini düşündü. Aileden ve mezardan alınan DNA örnekleri eşleşti.
11: İlk göz ağrımdı. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum. Ne yokluklarla büyüttüm ben onu. İçim su acıyor. Giden
1: gelmiyor. Şimdi ailesi oğullarının nasıl öldüğünün bulunmasını istiyor.
12: Ben bugün yarın çıktı geldi gelecek her gün kapı açılır işte aha geldi. Bir telefon çalar Oğuzhan mı aradı acaba? Benim çocuğumu sarsız sahipsiz alıp de kimsesizler mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Fethi kabirde yapacağım zaten. Bunun hesabını kimler verecek şimdi? Defnediler
0: söndüm. Elazığ'da Ülkü çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de bir evde yangın çıktı. NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Ülkü Kalpakçıoğlu'nun anne babası Ağa ve Hayriye Ülkü çiftinin cansız bedeni bulundu. Otopside çiftin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Evdeki altınların kayıp olduğu belirlendi. Gözaltına alınan bir kişi kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Özel ekip tutuklanan zanlının cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının daha bulunduğu iddiasını araştırmaya başladı. Köyde yaşayan bir kişi de gözaltına alındı. Karakoçan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecini anlattı.
13: Ülkemizin belini büken ve uzun süre gangren oluşmuş bir sorun vardı, terör sorunu. Ve terör en çok ailelere mağdur etti. Bu topraklar gerçekten büyük mücadelelerle bağımsızlığını, birliğini, büyüklüğünü koruyor. Güçlü ve büyük Türkiye olmanın yolu da aslında bizim birliğimiz ve beraberliğimiz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Talep ve sorunlarını dinledi. Göktaş, şehit yakınlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini de söyledi.
13: Bizler de bu süreçte her daim devletimizin bütün kurumlarıyla Büyük Türkiye ailesi olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler artık bizim annemizsiniz, babamızsınız, kardeşlerimizsiniz. Evlatlarımız onlar ve el birliğiyle bu süreci inşa edeceğiz.
1: Bakan Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin önemine de dikkat çekti.
13: Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu bir Türkiye demektir. Büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ve ne ülkemiz içinde, ne ülkemiz sınırının hemen dışında, ülkemiz üzerinden artık hiçbir oyunun oynanmadığı bir süreçtir.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin nükleer enerji hamlesiyle ilgili konuştu. Türkiye'nin enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Bakan Bayraktar, 2050 hedeflerini de açıkladı.
14: İşin özünde tabii enerji bağımsızlığı için çalışıyoruz ama Türkiye'nin enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin maalesef enerjide bir dışa bağımlılık problemi var. İşte onu yenilenebilir enerji kaynakları olsun, kendi petrol doğalgazımızı arayarak, enerjimizi verimli kullanarak ama mutlaka nükleeri bu işin içerisine katarak çözebileceğiz. Onun için 2050 için kendimize koyduğumuz hedef 20 bin megawattlık bir kurulu güce sahip olmak. İşte Akkuyu'da 4 tane reaktörümüz şu anda inşa halinde ve inşallah ilk reaktörden önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üretmeyi hedefliyoruz. Sinop'ta bir santral yapmayı hedefliyoruz. Trakya'da bir santral hedefimiz var. Gençlerimiz, çocuklarımız nükleer alanın büyüyeceğini, bu alanda geleceğe dair çok önemli fırsatlar olduğunu gördükleri için şimdi bu alana çalışmaya başladılar. Dolayısıyla o insan kaynağı ihtiyacımız işte buralardan inşallah yetişecek. Biz Akkuyu için yüzlerce öğrenciyi biliyorsun Rusya'ya gönderdik. Halen şu anda hem master için hem de doktora çalışmaları için dünyanın farklı yerlerine, yani Çin'den Amerika'ya, işte Amerika'dan Rusya'ya kadar farklı yerlere öğrencilerimizi gönderiyoruz.
0: Teknofest Güneydoğu'ya birçok üniversite de katılıyor. Onlardan biri de Ankara Üniversitesi. Üniversiteden 18 takım projeleriyle de finale çıkmayı başardı. Birincilik elde edenler oldu. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Teknofest'e katılan öğrencilere bilimsel araştırma projeleri desteği verdiklerini anlattı. Ünüvar, festivale katılan tüm takımların teknolojiye büyük katkı sunacak projeler hazırladıklarına da dikkat çekti.
15: Öğrencilerimiz çok heyecanlı, biz de çok heyecanlıyız. Ama şunu söylemem lazım, birçok Teknofest'e katıldım. Yani neredeyse hemen hemen hepsine katıldım. Bu 9.sü yapılıyor. Galiba 10-15 tane yapılmıştır. Ama en renklilerden birisi Şanlıurfa'daki Teknofest. Gerçekten yemeğiyle, buradaki yerel Şanlıurfalı hemşehrilerimizin müthiş teveccühüyle inanılmaz bir Teknofest geçiriyoruz. Havalar da çok güzel. Gerçekten normalde Şanlıurfa birazcık daha sıcak beklenir ama çok serin, mis gibi bir hava var ve harika bir hava var, atmosfer. Şanlıurfa Teknofest'e çok iyi hazırlanmış, biz de iyi hazırlandık. Yaklaşık bir yıldır ekibimiz hazırlanıyor. Yani yüz binlerce öğrencimiz Teknofest'e müracaat ediyor. Daha sonra takımlar oluşuyor, yüzün üzerine takım ve daha sonra Şanlıurfa'daki Teknofest'e gelecek ekipleri seçiyoruz. 18 takımımız finale çıktı ve hakikaten çok büyük başarı. Biraz önce bir tanesi daha geldi. 4 tane birinciliğimiz var, bir ikinciliğimiz, bir üçüncülüğümüz var. 12 tane finalist de devam ediyor. İlla yukarı dereceye çıkmak için kürsüye çıkması gerekmiyor. Sonuçta onların 3-5 yıl, 10 yıl sonra onların bir ürün olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Ben mecliste Bilişim İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaparken gördüm. Teknolojinin %1'ini üretiyor insanlar. %1 üreten kısımda, %9 taşıyan, %90 kullanan. Yani kullanıcı, işte bu bir sosyal medya aracı veya bir teknoloji ürünü, onu kullanıyorsunuz. Telefonunuzu değiştiriyorsunuz, teknolojik cihaz değiştiriyorsunuz, kullanıcısınız. Yani siz ücret ödüyorsunuz. Ama bir de %1'i kazanıyor. %9'u da %1 kadar değilse bile kazanıyor. Dolayısıyla o %10'luk bilime girmek lazım. Buradaki gençlerin hepsinin %10'luk bilimde olduğunu görüyorum memnuniyetle. Yani sadece biz kullanıcı olmak durumunda değiliz. Pasif kullanıcı olmak durumunda değiliz. Aynı zamanda ülkemize ürün geliştiren ve döviz getiren ürünler yapmamız lazım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Ar-Ge'de çok ciddi yatırımlar oluyor. Bugün bütçenin %1,5'u Ar-Ge'ye, Ar-Ge desteği olarak veriliyor. Bu çok kıymetli bir destek ve yaptığınız her ekonomik destek karşılığında çok büyük ürünler olarak dönüyor. Biz bunu bizzat gördük. Bu sene biz BAP'tan, bizim BAP desteklerinden Teknofest gruplarına şeyler verdik. BAP desteği verdik ve hepsi finale çıktı. Yani bu birincilikler tesadüfi birincilikler değil. Yani sonuçta bizim verdiğimiz desteğin karşılığını alıyoruz. Tabii bu çok kıymetli bir şey. Buradaki ambiyansı görmek çok kıymetli. Üniversitelerimizde çok kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Yani 207 üniversitenin hemen hemen büyük çoğunluğu burada. Devlet üniversiteleri burada, vakıf üniversiteleri burada. Ve onlar sektörün aktörleri bir araya geliyor. Normalde başka zaman isteseniz de yani o aktörleri bir araya getirme imkanı olmuyor. Ama burada öyle bir platform oluşturulmuş ki savunma sanayinin, sağlığın, tarımın önemli aktörleri. Hem kamudaki hem özel sektörün aktörleriyle üniversitedeki öğrencisinden hocasına kadar, rektörüne kadar hepsi burada ve o atmosferde hepsi istifade ediyor. Hakikaten müthiş bir ambiyans. Yani Göbekli Tepe'nin bulunduğu 12 bin yıl öncesine kadar gidiyor tarih biliyorsunuz Şanlıurfa'da. Ve artık bundan sonra ufku nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Biz de kendimizi kökü çok derinde, ufku çok ileride bir üniversite olarak değerlendiriyoruz. Ankara Üniversitesi'ni ecdat yadigarı ve ata yadigarı bir üniversiteyiz. Ve buradaki çok heyecanlı gençlerimizle Teknofest'in bir parçası olmaktan müthiş bir memnuniyet duyuyoruz.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Eylül ayı ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat 26 milyar dolara ulaştı ve Türkiye ihracatta Eylül rekorunu kırdı. Yılın ilk 9 ayında da ihracat 211 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi.
1: En yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracat yapıldı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu. Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde açıkladı.
16: Baktığımızda 2026 yılı Eylül ayı itibariyle dış ticaretimizin sonuçları en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Ve %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayeseyle. Ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık.
1: Bakan Bolat, 26 milyar dolarlık Eylül ayı mal ihracatının Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık rakamı olduğunu vurguladı.
16: Ve 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. Birincisi de hatırlarsanız geçen yıl 2025 Aralık ayında 26 milyar 300 milyon dolardı. Yani bir 300 milyon dolar ile Cumhuriyet rekorunu kaçırmış olduk. Olsun, 26 milyar dolar da büyük bir Eylül rekoru ve ikinci en yüksek aylık ihracat rakamıdır.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk yarısında %2,5 oranında büyüdüğünü anımsattı. Bolat, son 16 yıldır pozitif büyümenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdi.
0: Yargıtay, ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiren önemli bir karar aldı. 5 yılı dolmayan yenilenmiş kira sözleşmelerinde de kira tespit davası açılabileceğine hükmetti.
1: Yerel mahkeme 5 yıllık sözleşme süresi dolmadığı için kira tespit davasını reddetti. Yargıtay verilen kararı bozdu. Kira tespit davasının 5 yıldan önce de açılabileceğine hükmetti. Dosyaya göre İstanbul'da bir kişi iş yerini 2005 yılında kiraya verdi. 2018'de de sözleşme yenilendi. İş yeri sahibi 2021 yılında aylık 22 bin lira olan kiranın emsallerine göre düşük olduğunu öne sürerek 39 bin liraya yükseltilmesi için tespit davası açtı. Yerel mahkeme son sözleşme üzerinden henüz 5 yıl geçmediği için başvuruyu reddetti. Davacı iş yeri sahibi dosyayı istinafa taşıdı. Aynı gerekçelerle talep burada da reddedildi. Mülk sahibi kararı temiz için Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Yerel mahkemece yapılan yargılamada eksik araştırma ve kanuna aykırılık olduğuna hükmetti. Yargıtay, 2018 yılında yapılan sözleşmenin kira miktarında güncellemeyi ifade etmediğini, kira sözleşmesinin 2005 yılında yapıldığını belirtti. Son sözleşme üzerinden 5 yıl geçmese de ilk yapılan sözleşmeden geçen süre göz önüne alınarak kira bedelinin tespit edilebileceğine hükmetti. Kararda yasal düzenleme uyarınca 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen sözleşmelerde kiranın üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan yerin durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği belirtildi.
0: Gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 2021'den bu yana uyguladığı model yaygınlaşıyor. Uygulamayla açık alanlarda belirli bölümler hariç tütün ürünlerinin kullanılmasına izin verilmiyor.
1: Derslikte, kütüphanede ve kapalı alanlarda zaten yasaktı. Şimdi kampüsün açık alanlarında da sınırlama getiriliyor. İstanbul'daki bazı üniversitelerde sigara içilebilecek noktalar belirlenip geriye kalan alanlar dumansız kampüse dönüştürülüyor.
17: Ben kendim sigara kullanmıyorum ve yani arkadaşlarım yanında içtiğinde de bu beni rahatsız ediyor.
18: Gerek yemek çıkışlarında gerek derslere giriş çıkışlarda oldukça dumana ve pasif içiciliğe maruz kalıyorduk. Bu da bizim sağlığımız için oldukça tehlike teşkil ediyordu.
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi bu modeli 2021'den bu yana uyguluyor. Kampüsün çok küçük bir kısmı dışında sigara kullanımına izin verilmiyor.
19: Öğrencilerimize düzenli bir şekilde dumanın zararları, dumansız üniversitenin avantajları, bu tarzda bir tütün bağımlılığının kendilerine ne kadar zarar vereceği konusunda sürekli bir okul içi eğitimleri gibi çalışmalarımız hep sürdü.
1: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sigara yalnızca sarı çizgilerle ayrılan 11 noktada içilebiliyor. İbn Haldun Üniversitesi de sigara içilebilir alanları ortak kullanım noktalarından uzaklaştırdı.
20: Ortak alanlarda sigara kullanan arkadaşlarımızın artık kullanmayacak olması bize çok mutlu etti.
1: Uygulamayla gençlerin sigarayla temasının azaltılması ve pasif içiciliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Sağlıkta kendi teknolojilerimizi geliştirip tüm dünyaya örnek olacağız diyen Memişoğlu, sağlık alanında fikri projesi olan herkesi birlikte üretmeye davet etti.
21: Geçtiğimiz hafta Amerika'da Türkiye'nin güçlü sağlık sistemini ve altyapısını dünyayla paylaştık. Şimdi Şanlıurfa'mızda Teknofest'in teknoloji ve üretim heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Biz de sağlıkta aynı azim ve heyecanla kendi teknolojimizi geliştirecek, kendi çözümlerimizi üretecek ve dünyaya örnek olacağız. Sağlık alanında

0: işçisine, mühendisine, mimarına, herkese teşekkür ediyorum.
1: Çocukların akıllı telefonla tanışma yaşı giderek düşüyor. Peki çocuklar ne zaman telefonla tanışmalı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu aileler için çocukların akıllı telefon kullanmaya hazır olup olmadığını ölçen bir rehber hazırladı. Uzmanlar da dijital dünyanın risklerine karşı aileleri uyarıyor.
2: Kimi ilkokulda, kimi ortaokulda telefon kullanmaya başlıyor. TÜİK 2024 yılı verilerine göre 6-15 yaş arası her 4 çocuktan 3'ünde cep telefonu var. Peki bir çocuğa kaç yaşında telefon alınmalı? Ya da 18 yaş altına telefon alınmalı mı? Kişisel Verileri Koruma Kurumu veliler için çocuğunuz akıllı telefon kullanmaya hazır mı rehberi hazırladı.
3: 13 yaşında. Dershaneye gidip geliyor, spora gidip geliyor haberleşebilmek için.
4: 11 yaşından beri telefonum var.
2: Rehber 10 maddeden oluşuyor. Amacı ailelerin çocuklarına akıllı telefon verme zamanını değerlendirmesine yardımcı olmak.
5: Reşit olana kadar telefon şey yapmayı düşünmüyorum.
2: Rehberde yer alan çocuğunuz tanımadığı kişilerden gelen mesajlara veya arkadaşlık isteklerine karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor mu gibi sorular da özellikle akıllı telefonların risklerine karşı ailelerin dikkatini çekmeye yönelik hazırlandı.
6: Bir çocuğa telefon almak yalnızca onu arayalım, ondan haber alalım demek değil. Oyun parkında arkadaşlarıyla vakit geçirirken de, yalnız başına odalarında otururken de bu küçük ekranlar onlara eşlik ediyor. Sosyal medyaya girebiliyor, fotoğraflarını paylaşabiliyor ve hatta tanımadığı insanlarla iletişim kurabiliyorlar.
7: Risk, çocukların tecrübesizliğinden faydalanarak onları çeşitli şekillerde istismar etme amacı güden kötü niyetli kişilerdir.
2: Uzmanlar da dijital zorbalık konusunda aileleri uyarıyor.
7: Çocuklarımıza hatta ailelerine şantaj yapılabiliyor. Diğer çok çarpıcı örnek siber zorbalık. Telefon üzerinden, bilgisayar üzerinden, oyunlar üzerinden ilişki kurup daha sonra psikolojik şiddet uygulama olaylarını görüyoruz.
1: Güney Kore'nin Busan kenti 2 haftadır bir köpek balığını kurtarma operasyonuyla gündemde. Uzmanlar bir kanalda mahsur kalan 3,5 metrelik köpek balığını açık denize döndürmeye çalışıyor. Ancak bu konuda ikinci girişimde başarısızlığa uğradı.
2: Köpek balığı kanalda mahsur kaldı. Yetkililer kurtarmak için seferber oldu. Ancak ikinci girişimde başarısızlığa uğradı. Görüntülerin adresi Güney Kore'nin Busan kenti. 3,5 metrelik köpek balığı kent limanındaki bir kanalda yaklaşık 2 haftadır mahsur. Köpek balığını açık denize yönlendirmek için 2 girişimde bulunuldu. Ancak henüz başarılı olunamadı. Son girişimde ekipler köpek balığını kanaldan çıkarmak için ağ kullanarak yönlendirmeye çalıştı. Ancak ağın kayalara takılma riski nedeniyle 2 saat süren takibin ardından operasyon sonlandırıldı. Böylece köpek balığı kanalda 3. haftasına girdi. 3,5 metre uzunluğundaki köpek balığı ilk olarak 18 Eylül'de Kuzey Limanı'ndaki dar bir su yolunda görüldü. Köpek balığına Kuzey Limanı'nın Korece adı olan Bukang'la Korece'de isimlere eklenen i ekinden türetilen Bukangi adı verildi. Köpek balığını görmek için yaklaşık 600 bin kişi bölgeye akın etti. Kent sakinlerinin ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. Busan yönetimi Bukangi'yi kentin fahri tanıtım elçisi ilan etti. Uzmanlarsa olayla ilgili küresel ısınmaya dikkat çekiyor.
8: Köpek balıkları bizi eğlendirmek için burada değil. Bu köpek balığının ortaya çıkması hepimizin dikkat etmesi gereken iklim krizi konusunda bir uyarı.
2: Köpek balığının şimdilik sağlık durumunun stabil göründüğü bildiriliyor. Ancak uzmanlar dar kanalda uzun süre kalmasının hayvanın beslenmesini ve hareket alanını kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.
1: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir çevre olayıyla gündemde. Ülkede rekor kıran yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle kentin simgesi olan tarihi kanallar yeşil su bitkileriyle kaplandı.
9: Belçika'nın tarihi kenti Gent bugünlerde alışılmadık bir manzarayla karşı karşıya. Ortaçağ mimarisiyle meşhur kentteki kanallar adeta dev bir halıyı andıran yeşil su mercimekleriyle kaplandı. Uzmanlara göre manzaranın sebebi Avrupa yetkisi altına alan aşırı sıcaklar. Tarihin en sıcak yazını geride

0: ve bırakan Belçika'da termometreler Eylül ayında da mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Durgun sularda yetişen su mercimeği sıcak havayla birlikte kuzeydeki Lis Nehri'nden Gent'in tarihi kanallarına kadar yayıldı.
1: Gent'te daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Yaklaşık bir aydır durum bu şekilde.
0: Yeşil örtü turistlerin ilgi odağı oldu. Ancak güneş ışığını kesen bu tabaka sudaki canlı yaşam için tehdit oluşturuyor. Tekne sahipleri de motorların tıkanmasından ve arızalarından şikayetçi. Uzmanlar havalar belirgin şekilde soğumadığı sürece bu durumun birkaç hafta daha devam edebileceğini belirtiyor.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hayata geçirdiği kültür yolu etkinlikleri devam ediyor. Festivalin 21. durağı Gaziantep. Gastro Antep Kültür Yolu Festivali 11 Ekim'e kadar sürecek.
3: Baklava, kebap, yuvalama, içli köfte ve daha birçok lezzet. Gaziantep'in dünyaca ünlü mutfak kültürü 70'ten fazla lezzet noktasında keşfedilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 21. durağı Gaziantep'te gastronomi etkinliklerinin yanı sıra tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler ve konserler düzenlenecek.
4: Gaziantep mutfağı sadece bir yemek kültürü veya lezzet durağı değildir. Üretim gelenekleriyle, tarladan sofraya uzanan emeğiyle, mevsimlik ürünleriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleriyle Gaziantep kentinin ruhudur, kimliğidir.
3: Gaziantep'te festival heyecanı 4. kez yaşanıyor. 11 Ekim'e kadar sürecek festivalde 14 farklı mekanda 250'ye yakın etkinlik düzenlenecek. Kentin kültür, sanat ve gastronomi mirası ziyaretçilere aktarılacak.
5: Kültür, bakıcılara gittiğiniz duyduğunuz çekit sesi. Elmacı pazarındaki baharatın, domatesin, biberin, salçanın kokusu. Bizi bir araya getiren estetik, sanat, kültür ne? Festivalle bunu güzelleştirmek.
3: Festival programında ayrıca Zeugma'nın eşsiz mozaiklerinden Antep işi nakışa, kutlu dokumacılığından bakırcılığa uzanan kültürel değerler yer alacak. Gaziantep Festival Park'ta kurulacak çocuk köyü ise festival boyunca çocuklara yönelik etkinliklere ev sahipliği yapacak.
2: Carmen gösterisi İstanbul Kültür Yolu kapsamında bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
6: İspanyol dansının dünyaca tanınan isimlerinden Aida Gomez, kariyerinin en önemli yapımlarından Carmen'le İstanbul'a geliyor. Gomez ve topluluğu, tutkunun, özgürlüğün ve başkaldırının zamansız karakteri Carmen'i kendi koreografik diliyle sahneye taşıyor.
7: Bence Carmen yalnızca özgür bir kadın değil, özgürlüğün ne olduğunu ve sonuçlarını iyi bilip kabullenmiş bir kadın. Ben yalnızca gösterişten ibaret bir Carmen canlandırmak istemedim. Çünkü asıl olay onun hayatta kalma içgüdüsüyle hareket etmesi, kendini yeniden yaratması, yıkıcılığı oyuna getirmesi, hissetmesi, aşık olması. Ama ilginçtir, aşık olmasına rağmen evlenmek istemiyor. O hayatı hissetmeyi, tutkunun kendisi olmayı, sonuna kadar hayatta olduğunu hissetmek istiyor.
6: Gösteri, George Bizet'in hafızalara kazınan müziklerini dünyaca ünlü flamenco gitaristi ve besteci José Antonio Rodríguez'in bu yapım için bestelediği eserlerle buluşturuyor.
7: Açıkçası bu Carmen birçok şeyin sentezi. Geleneksel bir flamenco değil bu. Çağdaş bir dans topluluğu olma iddiamız da yok.
6: Aida Gomez ve topluluğunun Carmen performansı İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde.
2: Dünyanın en önemli gruplarından Rolling Stones, Temmuz ayında yayınladığı albümüne yeni video klipler çekmeye devam ediyor. Grubun son klibinde bakın hangi ödüllü oyuncu başrolde yer aldı.
6: The Rolling Stones grubuyla Altın Küre ödüllü oyuncu Alexander Skarsgård bir araya geldi. Ortaya etkileyici Mr. Charm video klibi çıktı. The Rolling Stones'un Temmuz ayında yayınlanan 25. stüdyo albümü Foreign Tongues'ın en dikkat çeken şarkılarından biri olan Mr. Charm, Henry Scofield'ın yönettiği film gibi klibiyle müzikseverlerle buluştu. Klibin başrolünde Succession, True Blood ve Big Little Lies dizileriyle tanınan İsveçli oyuncu Alexander Skarsgård yer alıyor. Skarsgård klipte Mick Jagger'ın ikonik sahne yürüyüşlerini ve figürlerini anımsatan hareketlerle dikkat çekiyor. Kaliforniya'nın Palmdale kentindeki çöl ortamında köhne bir motel ve restoran atmosferinde çekilen klipte Skarsgård, Mr. Charm adlı karaktere hayat veriyor. Grup, bu albümün önceki kliplerinde de ünlü oyunculara yer vermişti. Jealous Lover klibinde Anya Taylor-Joy ve Charles Melton, In the Stars klibinde ise Odessa Azyon oynamıştı.
2: Bir de spordan haberimiz var. NBA'de Euroleague Avrupa basketbolunun geleceğini belirleyecek kritik görüşmeye hazırlanıyor. Taraflar anlaşırsa ortak bir yapı kurulacak. Anlaşma sağlanamazsa da 2027'de NBA Europe'la Euroleague arasında büyük bir rekabet başlayacak.
8: NBA ile Euroleague arasında Avrupa basketbolunun geleceğini şekillendirecek kritik görüşme öncesi geri sayım başladı. Euroleague hissedarları pazartesi günü İtalya'nın Como kentinde bir araya gelecek. Masadaki seçeneklerden ilki NBA ile Euroleague'in rekabet etmek yerine ortak bir yapı oluşturması. Anlaşma sağlanamazsa NBA'in 2027'de Avrupa'da yeni bir lig kurması bekleniyor. NBA Europe'un 16 takımlı bir yapıda olması planlanıyor. Bu takımların 12'si kalıcı olacak, 6'sı ise sezonluk başarılarına göre belirlenecek. NBA'in Avrupa için hedeflediği şehirler arasında Londra, Paris, Roma, Milano, Berlin, Münih, İstanbul, Madrid, Atina, Barcelona, Manchester ve Lyon bulunuyor. Euroleague ise kendi genişleme planı üzerinde çalışıyor. Mevcut 20 takımlı organizasyona gelecek sezon 4 takım daha eklenmesi gündemde. Euroleague 8 uzun vadeli takım için 14 başvuru aldığını ve tekliflerin toplam değerinin 800 milyon euroyu aştığını açıkladı. NBA'in Avrupa planı ise yalnızca basketbolu değil, kıta genelindeki yerel liglerin ve milli takım takvimlerinin yeniden düzenlenmesini de öngörüyor. Taraflar arasında ortaklık sağlanıp sağlanamayacağı Avrupa basketbolunun geleceği açısından kritik önem taşıyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğa takvimi. Bugün 4 Ekim 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Bugün Dünya Hayvan Hakları Günü. Hayvanların haklarını ve refahını kutlama, gezegeni hayvanlarla paylaştığımız konusunda farkındalık yaratma günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günlerden biri. Bu yıl için belirlenen tema, dünyayı onların gözünden gör. Bu sloganın kaynağı, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin sonuçlarından sürekli etkilenen bir gezegende etkilenenlerin sadece biz olmadığını, hayvanların da etkilendiğini hatırlamanın önemini vurgulamak. Bu hafta yakın çevrenizdeki böcek, kedi köpek, kuş, balık gibi her gün gördüğünüz hayvanlara, onların bulunduğu yerlere dikkatle bakın. Dünyayı onların gözünden görmeyi deneyin. Bir de özellikle yavru hayvanları kullanarak sizi yanına çeken, yırtıcı hayvanları para karşılığı okşayıp fotoğraf pozu verdirenleri fark edin. O pozun bedelini, o hayvanların başını okşayabilmenizin nedeninin uyuşturularak sakinleştirilmiş olabileceklerini, yetersiz beslenme ve şiddet görmeleri ihtimalini hatırlayın. Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun.
10: Doğa Takvimi.
9: Hava Durumu.
10: Bugün yağışlar yine güney kesimlerde. İstanbul parçalı bulutlu, Poyraz hala kuvvetli, hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Ankara az bulutlu 19, Bursa parçalı bulutlu 21 derece. İzmir'de rüzgar Bergama, Foça, Çeşme kesiminde daha kuvvetli esiyor, sıcaklık 24 derece. Antalya 3 gün daha sağanak yağışlı olacak, sıcaklık 27 derece. Marmara'da yağışlar artık kesiliyor. Güneş bulutlar arasından görülecek. Poyraz yine kuvvetli olduğundan hissedilen sıcaklık 17-18 derece. İç Anadolu'da Konya, Niğde, Kayseri bölümünde yerel yağmur var. Eskişehir parçalı bulutlu 19, Kayseri 20 derece. Ege'de Muğla, Fethiye, Denizli arasında yine sağanak geçişi var. Manisa'da Poyraz kuvvetli, Manisa 22, Muğla 20 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde yağış her yerde değil, bazı ilçelerde görülecek. Isparta yağmurlu 19, Adana 29, Kahramanmaraş 25 derece. Karadeniz'in batısı az bulutlu, doğusu daha bulutlu ama yağış az, sıcaklık 18-19 derece. Doğu ve Güneydoğu'da yağışlar çoğu yerde ara verirken Malatya-Gaziantep kesiminde var. Erzurum 17, Malatya 20, Diyarbakır 25 derece.
9: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Yeniden birlikteyiz. Saat 3 oldu. Gelişmeleri aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla açılışı yapıyoruz. Gündeminde fon soruşturması vardı. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak diye konuştu. Şanlıurfa'dan mesajlar veren Cumhurbaşkanı kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.
1: İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasalarında belirli alanda bir sorun yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir dedi.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Cumhurbaşkanı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest 2026 Güneydoğu'ya da katıldı. Gençlere seslendi, ümidimiz sizsiniz dedi.
3: Yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
2: Cumhurbaşkanı Teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini de verdi.
0: Hakemlere baskı ve evrakta sahtecilik iddialarıyla başlatılan soruşturmada aralarında hakem ve gözlemcilerin de olduğu çok sayıda ismin ifadesine başvuruldu. İfade verenler arasında Ferhat Gündoğdu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen hakem Kerem Ersoy da vardı.
4: İşine son verilme tehdidiyle baskı altına alınan da var, yönettiği maçlarda kimlerin yardımcı hakem olacağına kendisi karar veren de. Hakemler dosyasında tanıkların ifadeleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı hakemlere mobbing ve eziyet yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada İstanbul,